Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir dedi. Genel merkezde konuşan Kılıçdaroğlu Türkiye'nin masaya tarihinden aldığı güçle oturacağını vurguladı. 2026 NATO Ankara zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. NATO için en çok parayı ABD harcıyor dedi. Almanya Savunma Bakanı da asıl önemli konunun tüm müttefiklerin birlikte uygulayacakları ortak hedef üzerinde uzlaşılması olduğunu vurguladı. Türk teknoloji şirketi Baykar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve NATO Parlamenter Asamblesi heyetini ağırladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın çalışmalarına dair sunum yaptı. İnsansız savaş uçakları zamanla tüm savaş uçaklarının yerini alacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da evlilik öncesi eğitim programında konuştu. Göktaş, evlenecek 161 bin gence 14 milyar lira kredi desteği sağlandığını, 221 bin gencin evlilik öncesi eğitim programından faydalandığını, yanı sıra bu programdan faydalananlara sosyal konut projelerinde öncelik verileceğini de kaydetti. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Bölgede yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak dedi. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde başıboş köpek saldırısına uğrayan çocuğun tedavisi tamamlandı. İçişleri Bakanlığı belediyenin sokak hayvanları ile ilgili mevzuatı uygulayıp uygulamadığının denetlenmesi için mülkiye müfettişi görevlendirildiğini açıkladı. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den de taziye mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur," dedi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, Suriye'de istikrar ve güvenliği tehlikeye atanlara karşı en iyi yanıtın birlik ve beraberlik içindeki Suriye halkı tarafından verileceği kaydedildi. Hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri, alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Göktaş ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Matadorlar saat 2'de başlayan Portekiz-Hırvatistan maçının kazananıyla son 16 turunda mücadele edecek. Son 32 turun diğer karşılaşmasında ise saat 6'da İsviçre ile Cezayir kozlarını paylaşacak. Saat 21'deki karşılaşmada ise Avustralya ile Mısır bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Son 32 turu karşılaşmaları TRT 1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak.

0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Doğanın Son Cenneti 8. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürsap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Handan Gamze Yapar, Meral Ayda Aksel, Rezan Alev Gürsap, Murat Numan Pakner, Can Metin Belgin, Kamuran Oktay Korunan, Feyyaz Sadrettin Kılıç, Cafer Kemal Bekir, Taner Tunç Günbay.
1: Elindeki belgeler yüzünden eski arkadaşı Kamuran tarafından öldürülmek istenen ve sakat kalan gazeteci Murat, düzelmeye başlayınca ona bakan annesini ve kız kardeşi Meral'i mutlu ederken birilerinin de keyfini kaçırır. Meral, bütün sorunların paylaştığı erkek arkadaşı Can'la birlikte Murat'ın bilgisayarının şifresini çözüp belgelere ulaşmaya çalışır. Yaptıkları yüzlerce deneme sonuç vermez. Meral, çocukluğunda ağabeyi Murat'la yaşadığı güzel bir anısına döner. Ağabeyi onu Doğan'ın Son Cenneti adını verdikleri bir yere götürür.
2: Fazla vaktim yok. Bana bir şey sorma lütfen. En geç 2 saat sonra tekrar arayacağım. Aramazsam lütfen.
3: Kesildi.
4: Kimdi arayan?
3: Handan.
4: Handan mı? Nereden esmiş? Meral. Meral ne oldu?
5: Handan.
3: Bilmiyorum anne, kesildi. Hayır, kapağında kesilmedi. Biri duyacak diye korkar gibi konuşuyordu.
4: Ne söyledi sana?
3: 2 saat sonra tekrar arayacağım. Şimdi bir şey sorma dedi. Bir de aramazsam dedi ama tam o sırada da kapattı. Anne ne oluyor dersin?
4: Kızım kesilseydi şimdiye kadar yeniden arardı.
3: Kesilmedi, kesilmedi eminim. Ben arayayım mı?
4: Sen bilirsin.
3: Ama kapattı.
4: Polisi mi arasak acaba?
3: Bilmiyorum. İstese polisi o da arardı. 2 saat sonra tekrar arayacağım diyor.
4: Ara. Durumda bir gariplik görürsen yanlış der, kapatırsın.
3: Peki.

0: cevap yok.
1: Belki de evden aramadı.
0: Tabii olabilir. Belki de aradığı ben değilim. Yani benimle konuşmak için aramadı. Benim evde olacağımı bilemez ki. Amacı yalnızca haber bırakmaktı. Kim olursa olsun.
1: Belki de pek önemli bir şey değildir.
0: Can'ı arıyorum, merak etmesin.

0: Alo.
1: Merhaba Can.
0: Aa, merhaba canım.
2: Merhaba.
1: Merak ettin mi beni?
3: Acıktın mı canım? Hazırlayayım
0: mı? Etmedim, etmem mi gerekiyordu?
2: Şişko.
1: Laf olsun diye söyledim, affedersin.
0: Uykusuzluk seni sinirli yapmış.
1: Affedersin, sinirliyim gerçekten ama uykusuzluktan değil, uykumu aldım. Sen abimin arkadaşına gidecektin.
0: Kamur Hanım?
1: Evet.
0: Gittim. Uğramıyormuş yazıhaneye kaç gündür. Telefon numarasını buldum, arıyorum. Gelince gideceğim. Niye sordun şimdi?
1: Dünden beri aklımda, unutuyorum sana sormayı. Şimdi aklıma geldi.
0: Gene başladın.
1: Hayır bak.
0: Sinirinin uykusuzluktan olmadığını anlatıyordun. Oradan bunu atladın. Önemli bir şey değilse değil de. Sıkmam seni.
1: Önemli. Önemli bir işin yoksa gelir misin?
0: Elbette gelirim. Önemli işim olsa da gelirim.
1: Taner'e de haber ver.
0: Olur. Yarım saat sonra oradayız.
4: Benim işimi zorlaştırıyorsun, planlarımı alt üst ediyorsun. Söyle, kimi aradın?
5: Kimseyi aramadım.
4: Aradığını biliyorum. Söyle ki hesabımızı ona göre yapalım. Polisi mi aradın?
5: Kimseyi aramadım diyorum. Aramaya niyetlendim, sonra vazgeçtim.
4: Peki kimi arıyordun ha? Peki
5: kimseyi kimi? Aramıyordum, daha karar vermemiştim. Birine haber bırakmak istiyordum.
4: Birine haber bıraktıysan bana söyle. Bak yoksa her şeyi berbat ederiz.
5: Kimseye haber bırakmadım.
4: Peki ben yanına gelmeseydim, sen de aramaktan vazgeçmeseydin kimi arardın?
5: Bilmiyorum.
4: Beni uğraştırıyorsun.
5: Sen beni uğraştırıyorsun. Vazgeç artık sorguya çekmekten. Ne yapıyorsun?
4: Bak bir tarafını kırmadan bana kimi aradığını söyle çabuk.
5: Ay, kimseyi aramadım. Yapma.
4: Yemin ederim söyleteceğim sana. Artık hiçbir şey umurumda değil.
5: Yapma, bırak. Bırak kolumu, bırak.
4: Kıracağım. Söylemezsem kıracağım.

0: Alo.
1: Hani bana yarım saat içinde rapor verecektin.
0: Şimdi arayacaktım şimdi. Bir araba gördüm de acaba.
1: O senden daha uyanık, gelmeyecek. Kaç gündür neden aramıyor? Seninle işini bitirdi. Belki de şu anda kuzu kuzu ötmekle meşgul.
0: Olmaz, kendini de yakar.
1: Lafımı kesme, sadece dinle. Onu temizle, ondan sonra bana rapor ver. Bu bir. Murat Çolak'ın işini de hemen bugün bitirin. Bugün dedim. Bunu iyice duydun mu?
0: Duydum. Duydum. Duydum.

0: Madem beklemeye karar verdik, bir yandan da çalışalım bari. He?
1: Ah, siz başlayın, ben toparlığa bahçeye bağlayayım, yoksa bizi rahat bırakmayacak.
2: Toparlak.
3: Aha canım, bir toparlak kaldı söyleyemediğin değil mi?
4: Bağlamasan da olur, bırak dolaşsın bahçede hayvan.
1: Duvarlar çok alçak, komşunun bahçesine giderse ayıp olur.
2: Bırak.
0: Başlıyor muyuz?
3: Maraton başlıyor. Bugün isimlerle doğum tarihlerini karıştıracaktık değil mi?
0: Evet, ne kadar iş biliyor musun?
3: Bilmem mi?
2: Bilmem.
4: Gene yarın sabah bulursunuz siz. Gidip yufka alayım da börek yapayım size.
0: Ben alıp geleyim he.
4: Benim zamanım bol oğlum. Bahaneyle yürüyorum biraz. Çalışın siz, çalışın hadi.
3: Ben sizden daha seri yazıyorum. Bilgisayara ben geçeyim yine.
2: Çalış.
4: Aferin benim oğluma. Aslan oğlum benim.
3: İyice şımarttın anne zaten.
4: Duymadı oğlum Meral. Hadi, hadi bir kere daha söyle. Hadi canım.
2: Çalış.
3: Çalış diyor canım benim. Şeyleri söyleyemiyordu Taner. Büyük bir olay bu. Hadi çorbayı da söyle bakayım. Çorba.
2: Çorba.
1: Hepiniz pür dikkat kesilmişsiniz. Çorba mı istiyor?
3: Anlaşılıyor değil mi?
4: Anlaşılmaz mı?
3: Maskara bizi çalıştırmayacak bugün.
2: Çorba.
3: Ne yaptın toparla?
1: Bahçede. Koşturuyor oradan oraya.
3: Efendim?
5: Benim canım Handan.
3: Handan?
5: Meraklandırdım seni.
3: Meraklandım tabii, ne oluyor?
5: Önemli değil. Birileri geldi eve. Kamuran'ın davalarından birinde zanlının akrabalarıymış. Bu davayı bırak, şöyle olur böyle olur falan dediler. Tartışma fazla gerginleşince ne olur ne olmaz diye telefon ettim. Ama tam konuşurken fark ettiler. Ben de kapattım.
3: Sonra?
5: Sonra işi tatlıya bağladılar. Birlikte çıkıp gittiler.
3: Nasıl tatlıya bağladılar?
5: Bilmiyorum. Ben mutfaktaydım. Duyamadım. Ama çıkarlarken keyifleri yerindeydi.
3: Konuşmamız kesildi sandım ben. 2 dakika sonra seni aradım. Sen aramayınca ama... Açılmadı.
5: Aa, evet sen miydin? Telefon çaldı ama açtırmadılar. Kusura bakma, canını sıktım.
3: Kamuran gelince beni arasın olur mu?
5: Tabii.

0: Tabii, ben ararım. Annene selam söyle, hoşça kal.
1: Hoşça kal canım. Kamuran'ı tehdit etmişler, davayı bıraksın diye.
2: Hangi davayı?
1: Bir tanesine işte, söylemedi, adamlar eve gelmiş.

0: Saniye.
1: Başına bir şey gelmez inşallah çocuğun.
2: Çıkıyor musun?
1: Çıkıyorum. Bitireyim işimi bir an önce.
0: Nereye gidiyor?
3: Bize börek yapacak, alışverişe gidiyor.
0: Çoktandır ev böreği yemiyorum.
2: Ona gülmüyorum. Ben de börek lafını duyunca aynı senin gibi uf çektim de ona gülüyorum.
4: Aa, hadi çocuklar, çok kaytardık.
2: Gerçekten de.
0: Sen mi geçiyorsun bilgisayara?
2: Yorulursam değişiriz.
0: Sen de liste yapıyorsun, ben boşta kaldım.
2: İstersen işe yarayabilirsin aslında.
0: Çay mı kahve mi?
2: Çay mı kahve bir tane?
4: Ben orta şekerli istiyorum.
2: Benimki sade olsun.
5: Çay.
2: Şişko da çay istiyor.
0: Çay mı istiyorsun Şişko?
4: Gözlerinin içi gülüyor.
2: Güler yüzlüm benim, güler yüzlüm. Az kaldı bir tanem. Yakında sohbet edeceğiz seninle.
0: Bir orta, bir sade, bir de çay.
2: Murat'ın çayı orada, termosta.
0: Tamam tamam, hemen geliyorum.
2: Pilim bitti benim. Geç bakalım Can.
4: Bir mola verelim mi isterseniz ha?
0: Acıktın galiba.
2: Acıkmıştır, ben de acıktım.
4: Böreği bitirdik mi?
0: Yaraladık. Getireyim mi?
4: Getir bari.
5: Peki. Getir.
2: Güzelim. Perişan olacaksın sen bugün.
4: Bir daha denesen mi acaba?
2: Hiç umut yok ki, şu gözlere bak. Bir kere daha böyle uykusuz kaldıydı. Ya sancısı mı vardı neydi? Ertesi gün çok sinirli oluyor, baş edilmiyor. Açayım da televizyon izlesin bari biraz.
6: Belki uykusu gelir bak artık.
0: Hayrola? Mola derken paydos etmeye mi karar verdiniz?
2: Abim için açtım. Uykusu gelir belki diye.
4: Bir dilim börek uyku ilacı gibi gelir şimdi ona.
5: Börek.
2: Kalkmıyor.
0: Kalkma ben veririm.
4: Evin yeni gelini işleri bayağı benimsedi.

0: Abi, çok uzakta durmadın mı?
1: İyidir, yürürüz. Kap bakalım şu bidonları. Bu da yeni moda mı çıktı?
0: Neden eve gidip takır takır devirmiyoruz içeridekileri?
1: İçeri girmek sakıncalı. Millet uyanık oğlum artık. Alarmı var, çelik kapısı var. Kimin de silah bile var.
0: Silah olsa ne yazar be abi? Ben makineyi takırdatmaya başladım mı? Sen hiç daha gelse kurtulamaz.
1: Neden patron sana ağaç kasabı diyor, anlıyor musun?
0: benim gibi iddiam yok Feyyaz abi. Ben oduncu geldim, oduncu gideceğim. Tabii siz daha iyi bilirsiniz de. Yakmak bana çok ters geliyor abi. Alman serserileri gibi.
1: Yakmanın tehlikesi az oğlum, tehlikesi az. Ağaç yakmak gibi aynı. Alman serserileri uyanık.
0: Yakalandılar ama.
1: Bakma, onların uyanıklığı o kadar işte.
0: Allah seni inandırsın abi, kurşunlarım. Kim olursa olsun patron temizle dedi mi iş bitmiştir benim için. Ama bu yakma denen olay var ya. İşin raconunu hiç oymuyor, biliyor musun?
1: Uzattın ama.
0: Kusura bakma, seni abim gibi gördüğümden yani. Yoksa patron yakın demiş, yakacağız abi.
1: Patron yakın dedi. Çok kızmış bu adama. Çakmağa da sülü çaksın dedi.
0: Sülü mü çaksın dedi? Sahi mi?
1: Sahi. Sorarsın karşılaştığın zaman.
0: Ne soracağım Feyyaz abi? Sen öyle diyorsan mı?
1: Patron seni çok seviyor yahu. Yakında sana da benim gibi hisse verecekmiş.
0: Ben istemezse istemem abi. Sen sağ ol yeter.
1: Şişt, sus bakalım artık.
0: Tamam. Evde ışık yanıyor.
1: Yansın yansın. Hadi bakalım iş başına. Bak buraya. İyice bol bol dök. Çepeçevre dökeceksin hiç atlamadan.
0: Tamam. Sen gelmiyor musun?
1: Oğlum kim gözcülük yapacak?
0: Bir adam daha getirseydik abi keşke.
1: Şşş. Patron ikiniz dedi. Başkasına güvenmiyor. Tamam. Hadi bak buraya. Ha. Patron dedi ki bir şey olursa yakalanmayın sakın. Basın koşunu dedi. Takır takır say işte o zaman hadi.
0: Sayarım abi sayarım.
1: Hadi yiğidim. Hadi şu işi bitir bakalım hadi.

15 dakika. Biz gökkuşağını kovalayan çocuklardık. Başladığını ya da bittiğini zannettiğimiz yere nefessiz kalıncaya kadar koşardık. Büyüdük, deli dolu çağlarımız bitti. Aşık olduk, romantik insanlardık. Hala öyleyiz ama o yıllarda aşk bizim için hayatın anlamıydı. Güneş yağmuru ardından ortaya çıkan gökkuşağı kalbimizi çaldı. Duygularımızı onunla anlattık, renkliydi. Ah romantik seyyare, duygusal şeyler mi anlatacaksın diye soruyorsunuz biliyorum. Ben gökkuşağı nasıl oluşur onu anlatayım. O sizin için ne ifade ediyor, bunu düşünerek dinleyin beni. Gökkuşağının mitolojik bir öyküsü yok, meteorolojik bir hadise. Güneş ışınları, yağmur damlaları ve sis bulutları tarafından kırılıyor. Bu ışınların yansıtılması ve dağılması sonucu meydana geliyor gökkuşağı. Büyük damlalardan oluşan kuşaklar daha belirgin gökkuşakları oluşturuyor. Küçük yağmur damlalarının belirginliği ise daha az. Bu durum geniş bir gökkuşağı meydana getiriyor. Yağmur damlalarını ışığı renkleri ayıran bir prizma gibi düşünebilirsiniz. Bir ortamın içinde hareket eden ışık ışınları başka bir ortamla karşılaştıkları zaman ya yansıyarak aynı ortamın içinde kalıyor ya da kırılarak diğer ortama geçiyor. Yansıma durumunda ışığın ara yüzeye geliş açısıyla dönüş açısı aynı. Ancak kırılma sırasında açı değişiyor. Kırılma açısı ortamların kırılma indisleri tarafından belirleniyor. Bir maddenin kırılma indisini hemen açıklayayım. O maddede yol alan ışığın ya da diğer elektromanyetik dalgaların boşlukta yol alan ışığa göre ne kadar yavaş ilerlediğini gösteren bir katsayı. Burada fizikçi arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Kırılma indisi ışınların dalga boyuna bağlı olarak değiştiği için farklı renkteki ışınlar farklı açılarda kırılıyor. Örneğin beyaz ışık farklı dalga boylarındaki ışınların bir bileşimi. Farklı dalga boylarındaki ışınlar bir prizmanın içinden geçirildiği zaman farklı açılarla kırılıyor. Bir kez prizmaya girerken, bir kez prizmadan çıkarken. Böylece beyaz ışık kendini oluşturan farklı renklerdeki ışıklara ayrışıyor. Kırılma açısı kırmızı renk için en büyük, mor renk için en küçük. Gökkuşağının oluşumu da ışığın prizmadan geçerken renklere ayrışmasına çok benzeyen bir süreç işte. Işık ışınları su damlalarının içine girerken ve çıkarken birer kez kırılmaya uğruyor. Ayrıca damlaların içindeyken birkaç kez yansıyabiliyorlar. Işınlar damlaların içinden çıkmadan önce bir kez yansıdıkları zaman renklerin dıştan içe doğru kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor olarak sıralandığı gökkuşakları oluşuyor. İlginç bir şey söylemeliyim burada. Işınlar iki kez yansıdığı zamansa renklerin sıralanışı tersine dönüyor. Işık ışınlarının iki ya da daha fazla yansımasıyla da gökkuşakları oluşabiliyor. Fakat böyle gökkuşakları genellikle çok solgun oluyor. Öylesini tercih etmiyoruz. Renkler canlı canlı çıksın karşımıza. Konunun bir başka ilginç yönü daha var. Gökkuşakları aslında tam bir çember şeklinde oluşuyor. Fakat gökkuşağının görülebilmesi için güneşin ufkun üzerinde yaklaşık 40 dereceden fazla yükselmemiş olması gerekiyor. Bu yüzden yeryüzeyinden bakıldığında gökkuşakları yarım bir çember biçiminde görünüyor. Yüksek bir dağın tepesinden ya da gökyüzündeyken bir uçağın içinden baktığınızda tam bir çember biçiminde gökkuşakları görebilirsiniz. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Seval'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdil mekanla ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

İştibah etme gözüm nuru bana. Ömrümü vakfeylemiştim ben sana. Cevrine layık isem söyle bana. Ömrümü vakfeylemiştim ben sana. Şevki Bey'in Uşak makamındaki şarkısını İstanbul Radyosu Ses Sanatçılarından dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Eserin başında da yine İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Tatyos Efendi'nin Uşak Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Uşak ve Rast makamında eserler sunacağız size. İkinci Uşak eser dramalı Hasan Haskül'ün bir bestesi. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Sevda o kadar ruhumu sarmış ki derinden, soldum, eridim, bıkmadım aşkın kederinden. Uslanmadı dil, geçti de yıllar üzerinden, hala bu gönül zevk alır aşkın siteminden.

Sevim Deran'ı Rüştü Eriç'in Uşak şarkısında dinleyeceğiz şimdi. Esir'in güftesi Mustafa Nafi Zırmağ'a ait. Anladın da derdime bir lahza derman olmadın. Kalbimi yıktın, harap ettin de giryan olmadın. Bir kadeh sundun bana sevdayı zehrinle dolu. Kalbimi yıktın, harap ettin de giryan olmadın.

Bayram Coşkuner'in Wood'la yapacağı Uşak makamındaki ara taksiminin ardından Ela Altın'ı Enderuni Ali Bey'in Uşak şarkısında dinleyeceğiz. Affeyle günahım ne olur ey şu hipesendim, kıydım senin aşkın ile ben kendime kendim. Ayare vefa, bendene bu cevri beğendim, sevmek seni suç idi, fakat sevdim efendim.

Fehmi Tokay'ın Uşak şarkısını Adnan Mungan'dan dinliyoruz. Gelmedin bir kereden mada neden, başka hiçbir şeyle gönlüm dolmuyor. Razıyım rüyada görsem gelmesen, aşk yanan gözlerde gün hiç solmuyor. Uykusuz gözlerde rüya olmuyor.

Mesut Kaçaralp'in güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Uşak şarkısını Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Gittin, bu gidiş bence ölümden de beterdi. Gönlüm geri dönmez o giden sevgili derdi. Hicrinle solan gam dolu ufkumda her akşam rüzgarlar elem şarkısı söyler de geçerdi.

Sıradaki uşak şarkımız Şevki Bey'in bir bestesi. Güfte Bahriyeli Vasıf'a ait Nadir Hilkat Çulha'dan dinliyoruz. Esir zülfünüm ey yüzüm ahım, gece doğmuş benim bahtı siyahım. Güzel gün görmeye var iştibahım, gece doğmuş benim bahtı siyahım.

Güftesi Orhan Seyfi Orhan'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Uşak şarkıyı Müzeyyen Senar'dan dinliyoruz. Dünyada biricik sevdiğim sensin, güzelsin, incesin, tatlısın, şensin. Gönlüm başkasını nasıl beğensin? Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin.

Yıldızlar Altında Rast makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarının seslendirecekleri Tatyos Efendi'nin Rast Beşrevi'nin bir bölümünün ardından Kadri Çarman'ı Rüştü Eriç'in Rast şarkısında dinleyeceğiz. Güfte Faik Ali Ozansoy'a ait. Bilmiyordum sevgiden bir gün haber verdin bana. Saçlarından, gözlerinden buzeler verdin bana. Sevgiler aldın da benden hep keder verdin bana. Hangi bir gün sevdiğim kalbinde yer verdin bana.

Lemmy Adlı'nın Rust şarkısını Adnan Şenses'ten dinliyoruz. Bu zevkü sefa sahne çemenzare de kalmaz, güller dökülür, bülbül ölür, hare de kalmaz.

Mandoli Arti'nin Rast makamındaki Yürük Semai'ni İnci Çayırlı'dan dinliyoruz şimdi. Köyünde figanımla acep, gül güle yok mu? Hep mürgidile mi bu cefa, bülbüle yok mu? Pabesteyi zincir-i berefşanın olaydım, senden dili mecnunuma bir silsile yok mu?

Fuzuli'nin bir şiirine Hacı Arif Bey'in Rast makamındaki şarkısını Murat Irkıl Ata'dan dinliyoruz. Aşık oldur, kim kılar canın feda cananına, meyli canan etmesin her kim ki kıymaz canına. Canını canana vermektir kemali aşıkın, vermeyen can itiraf etmek gerek noksanına.

Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik sizlere her gece olduğu gibi. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi umut ediyorum. Son şarkımızı Fatma Arslanoğlu'ndan dinliyoruz. Nemika Mürseloğlu'nun güftesini yazdığı İrfan Özbakır'ın Rast şarkısı. Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter? Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter. Yanında yalnızlığım hasretinden de beter. Beklemeye razıyım, ümidim olsun yeter. Hoşça kalınız.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Ankara'dan merhaba, mutlu günler sevgili dinleyenlerimiz. Canlı olarak sunduğumuz Ailece programı TRT Radyo 1 stüdyosunda başladı. Program yapımcılarımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek. Teknik yönetimde Soner Yiğit, mikrofonda ben Havva Emelya ile saat 13.50'ye kadar radyolarınızdayız. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Ailece programında iki konuğu ağırlıyoruz. İlk bölümde moda tasarımı üzerine sohbet edeceğiz. Moda tasarımcısı, girişimci Gülay Gündüz Baş Almaz'la beraber. İkinci bölümde ise sürdürülebilir doğa sınıfı projesi üzerine sohbet edeceğiz. Proje mimarı, çevre eğitimi uzmanı ve sınıf öğretmeni Fatma Ertürk'le ve bu konu başlığıyla noktalayacağız bugünkü Ailece programını. Hiç vakit kaybetmeden ilk bölümdeki konuğumuz Gülay Gündüz Baş Almaz. Telefon attığımızda bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz Gülay Gündüz Baş Almaz.
1: Merhabalar ama Emel Hanım, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Sizler de iyisiniz umarız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir programda dinleyicilerle buluşmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Tasarım ürünler gibi hem üretimi hem de günlük hayatımızı ilgilendiren önemli bir konuyu da konuşacak olmak benim için de çok değerli.
0: Ne mutlu bize, ne mutlu size diyerek başlayalım o halde. Yani yaratıcı bir işi konuşmak hakikaten şahsım adına daha keyifli. Böyle bugün de böyle moda tasarımını konuşacağız ama şimdi tasarım çok geniş bir yelpaze. Bir tasarımcıdan aslında tasarımın tanımını da dinlemek isteriz. Hem sizin gözünüzden tasarım ürün dediğimizde tam olarak neyi anlamalıyız onu dinleyelim. Sonrasında bugün hala teknoloji o kadar ilerledi. Bu bahsettiğimiz el emeği tasarım ürünlere ilgi hala neden fazla?
1: Tasarım ürün dediğimizde tam olarak ürün sadece güzel görünen bir ürün değildir. Arkasında hem fikir, hem emek, hem uzun bir üretim süreci de vardır. Kumaşından kalıbına kadar, inanın düğmesinden dikişine kadar her detayı düşünerek hazırlıyoruz. Örneğin biz kendi markamızda bir ceket tasarlarken sadece güzel görünmesini düşünmüyoruz. Gün içinde onu nasıl kullanacağımızı, onunla nasıl rahat kullanılacağını, kumaşının uzun ömürlü olmasını, yıllar sonra bile modasını kaybetmemesini hedefliyoruz. Ha, bu bizim için inanın çok uzun bir süreç.
0: Evet, tahmini ne kadar vakit alıyor mesela bir ürünü tasarlamak ve ortaya çıkarmak? Bu arada şu da çok önemli, hani o ürünün görselliğinden ziyade, görselliğiyle beraber daha doğrusu işlevselliği de çok çok önemli. İşte örneğin kumaşının %100 pamuk olması gibi, bunu bir örnek olarak veriyorum. Neden? Çünkü yıllar içerisinde geride bıraktığımız, hani 10-15 yılı bile baz alacak olursak, hani tekstil sektöründe özellikle böyle zincir mağazalarda o kumaşların içeriğinin ne kadar değiştiğini, yani kötü nitelik anlamında görebiliyoruz bence.
1: Ya öyle bir şey oluyor ki insanlar artık sadece dediğiniz gibi fiyata şu anda odaklı kalmıyorlar. Öncelikle kaliteyi, uzun ömürlü kullanılmasını, kendini o ürünün içerisinde nasıl yansıtacağını, hani bunları tasarlamak ve bunları görmek istiyorlar üründe. İlk başta tabii ki bir fikir oluşuyor. Fikrin ardından orada bir kumaş seçimini ayarlamaya çalışıyoruz. Çizim, kalıp, numune, revize aşamaları. Yani bunlar inanın tek tek bazen bir ürün üzerinde ekibimizle birlikte bazen haftalarca sürebiliyor. Yani haftalarca o ürün üzerine konuşabiliyoruz, bakabiliyoruz. Bir yerinde bir problemi var mı? İşte düğmesi nasıl olsun, bu buraya oldu mu, yakıştı mı, ne yapmalıyız? Yani bunların hepsini tek tek detaylandırıyoruz ve ortaya güzel bir şeyin çıkması için elimizden geleni ekipçe yapmaya çalışıyoruz açıkçası.
0: Ve burada bir seri üretim yok aslında. Yani eşi benzeri olmayan tasarım bir üründen söz ediyoruz değil mi?
1: Evet, özgünlük yapıyoruz. Yani kişiye özgünlük. Kişi bunda gördüğü zaman hani detayı görmek istiyor. Kaliteyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yani her yerde olan bir şeyi giymekten ziyade daha farklı, giydiğinde kendini özel hissetmek istiyor. İşte markanın özgünlüğü de burada çıkıyor. İşte giydiğinde bir ceket olsun, bir elbise olsun, bir etek olsun. Kişi bunu giydiğinde kendini işte özel bir kadın olarak görmek istiyor. Biz bayan giyimci olduğumuz için görmek isteyen oluyor. Daha böyle farklı görmek isteyen bir kadın olabiliyor. Evet. Hani bu şekilde tasarlamaya çalışıyoruz inanın.
0: Şimdi hissiyat anlamında ilk sorum şu olsun. Tasarım ürününüz bittikten sonra siz ve ekibiniz ne hissediyorsunuz? Öncelikle o duyguyu sizden dinlemek isteriz. Yanı sıra kimler talep ediyor bu tasarım ürünlere? Özellikle hani kadınlar dedik ama işte hangi yaş grubu, sebebi neler? Hani sanatçılar da olabilir örneğin.
1: Tabii ki. İyi bir tasarımı biz baktığımızda yıllar sonra bile kullanılabiliyorsa bu bizim için bir başarıdır. Hı-hı. Hani moda değişebilir ama iyi bir tasarım inanın kalıcıdır. Hani bu açıdan da biz baktığımızda kaliteli kumaşı kullandıysak, iyi kalıp yaptıysak ve zamansız tasarımlar yapmaya başladıysak bu bizim için bir başarıdır. Hı-hı. Ürünlerimizi daha çok bakıldığında evrensel olarak görüyoruz. Yani baktığımızda Avrupa'ya da hitap ediyoruz, Orta Doğu'ya da hitap ediyoruz. Kadın kendini gördüğünde şık bir akşam bir yere gitmek istiyor, şık bir yemeğe gitmek istediğinde ayakkabısını şık bir ayakkabı giyerek o elbiseyi kullanabiliyorsa ertesi gün bir toplantıda spor ayakkabısıyla veya herhangi bir şekilde gidebiliyorsa bu bizim için bir başarıdır. Hani bu elbiseyi devamlı kullanabileceği bir tarza getirebildiysek ben ve ekibim bu anlamda kendimize gurur duyuyoruz açıkçası.
0: Evet. Anlıyoruz ki tasarım ürünlerinin sınırları da aşmış, öyle değil mi?
1: Evet, evet.
0: Ayrıca olsa gerek tam bu noktada.
1: İhracatlarımız evet, var aynı
0: çok
1: zamanda.
0: Güzel, çok güzel. Şunu merak ediyorum. Şimdi hani teknoloji çok gelişti diyoruz. Tabii ki bu sanata da yansıyor. İşte yaratıcı işlere de yansıyor. Bunun siz bir etkisini görüyor musunuz bir tasarımcı olarak? Ve yanı sıra hani sınırları da aştığınız için bu soruyu yönelteyim. Moda dünyasına bakacak olursak en önemli değişim ne oldu size göre? İyi tarafı ne? Kötü tarafı ne? Ve hani ülkeden ülkeye fark ediyor mu? Bizim ülkemizde son durum ne? İletişim kurduğunuz diğer ülkelerde moda ne derece değişti? Bununla ilgili yorumunuzu merak ediyoruz.
1: Ya Türkiye tasarım konusunda üretimde çok güçlü. Yani buna biz inanıyoruz zaten. Artık sadece biz üreten değil, hem tasarlayan hem de markalaşan bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Ve görüyorsunuz ki çoğu markalar şu anda Türk markaları yurt dışında baktığınızda markalaşmış bir şekilde yurt dışından bize gelen çoğu kişiler var. Benim bizim yerimiz Nişantaşı'nda. Nişantaşı'na baktığımızda Orta Doğu'dan gelen talepler, yurt dışından gelen talepler bu yönde bayağı yoğunlukta da devam ediyor.
0: Turist geçişinin de çok fazla olduğu bir cadde orası.
1: Evet,
0: o da önemli.
1: Çok fazla, çok fazla. Modanın başkenti evet, diyebiliriz evet, biz kendimiz evet, açısından. Evet. İlk başta da yani tüketiciler açısından da etikete bakmaları ilk başta hani bakıldığında eskiden bir etiket bir marka vardı. Okey, onunla ilgili sorun yok ama şu anda tamamıyla tüketici dikişe bakıyor. Dikişin haricinde kalıba bakıyor. Yani her şeyi değerlendiriyor inanın. Yani baktıklarında giydiklerinde kumaş kalitesi ve giydiği zaman o kendini iyi hissetme tüketici için gerçekten çok önemli.
0: O zaman şöyle mi, size gelen müşteriler modadan, dikişten, kumaştan anlayan da müşteriler aynı zamanda?
1: Tabii ki, tabii ki. Onlar geliyorlar zaten ve biz bu samimiyeti onlara inanın veriyoruz. Geldiklerinde de Türk markalarını tercih etmeleri, Türkiye'yi tercih etmeleri bu sebepten dolayıdır. Evet.
0: Bu tasarım aşamasında hani kumaş da önemli dediniz ya. Bir ürün tasarladınız. Onda hangi kumaşı neye göre seçeceğinizi nasıl belirliyorsunuz ve o kumaşları nasıl temin ediyorsunuz? Yerli kumaş anlamında olabilir. Var mı irtibat kurduğunuz birileri? Ya da hep
1: tabii
0: yerli
1: ki,
0: ürün mü kullanıyorsunuz? Biraz onlara da değinelim.
1: Evet. Yerliden ziyade biz daha çok ithal kumaşlar kullanmaya çalışıyoruz. İthal kumaşlarda tasarım olduğu için farklı oluyor ve kişi kendini daha özel hissediyor. Evet. Yani her kumaşı kullanmıyoruz açıkçası. Mutlaka nitelikli kumaşlar kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü öyle bir şey ki aynı model düşünün, basic bir model, basic bir ceketi. Farklı kumaşta tamamen kişi kendini farklı görebiliyor. Kumaşın üstte duruşunu, konforunu ve aynı zamanda da bu kumaş kalitesiyle birlikte ürünün ömrünü de uzatıyoruz. Öyle düşünün. Yani kişi o yüzden kumaşa çok önem veriyor. Evet. Daha böyle farklı kumaşlar, daha böyle kendini iyi hisseden kumaşlar, değişik kumaşlar tercih edebiliyor tüketiciler özellikle.
0: Evet. Peki şu olabilir mi? Hem de belki çağrı niteliği de taşıyabilir vereceğiniz cevap. Yani ülkemizde o kumaş niteliğini artıracak, işte sizin temin edebileceğiniz bir yer belki olabilir. Böyle bir beklentiniz, böyle bir isteğiniz, talebiniz olur mu? Hiç konuşuluyor mu kendi tasarımcı arkadaşlarınızla beraber de?
1: Bizler daha çok bunları ithal kumaşları gördüğümüz zaman, geldiği zaman genelde kendi kumaşçılarımıza, fabrikalarımıza gönderdiğimizde aynı hissiyatı birkaç kere makinelerde 2-3 kere denediklerinde inanın o hissiyatı bazen yakalayabiliyoruz. Yani illa ithal olması, bazı ürünlerimde ithal kullanmıyorum. Tamamen Türk markalı üreticilerimin kullandığı kumaşları kullanıyoruz. Ve %50'den fazlası da Türk marka

0: üreticileri kumaşta. Ve fabrikada bunları yaptırabiliyoruz. Ve kendimize de özel bu konuda çok da yardımcı oluyorlar bize, inanın.
1: Evet, evet. Peki kumaş haricinde genel olarak bir yorum, değerlendirme yapacak olursanız, ülkemiz bu tasarım konusunda tam olarak nerede duruyor? Bir ilerleme söz konusu mu? Sadece hani tekstil üzerinden devam edelim ama hani akla çantada gelebilir, ayakkabıda gelebilir, şapkada gelebilir, yine giyim üzerine devam edecek olursak nerede duruyor ülkemiz?
0: Tekstilde şu anda Türk tekstilinin işçiliği gerçekten yani şöyle anlatayım size. Genç tasarımcılarımız şu anda geliyorlar. Yani bayağı iyiler bu konuda. Okullarını okuyorlar. Tasarıma önem veriyorlar. Genç yaşta marka olmaya çalışıyorlar. Bunların diyorlar ya, bu zamanla mektebi vardır bu işin. Daha böyle genç yaşta başladıkları için, sevdikleri içindi. Ama biraz böyle genç kuşak sabırlı değiller.
1: Evet, sabırlı
0: olduklarında, sürekli öğrendiklerinde ve kendi tarzlarını oluşturmaktan vazgeçmedikleri sürece inanın çok başarılı olacaklar. Yani Türkiye bu sektörde sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Genç yatırımcılara, genç tasarımcılara bu konu üzerinde yapmak istedikleri her şeyde yardımcı oluyorlar. Yeter ki istesinler, yeter ki bu işi yapmak istediklerine emin olsunlar.
1: Genç tasarımcılar, sizin de aktardığınız üzere, sabırsızlıkları dışında umut vaat ediyorlar ama dediğiniz gibi bu tarz yaratıcı işlerde biraz yani sabırsızlıktan ziyade hani zamana yaymak, demlenmesini beklemek, demlene çünkü hani ilhamın ne zaman geleceğini siz de bazen bilemeyebilirsiniz, öyle değil mi?
0: Bana 20 yıl sonra geldi düşünün, 20 yıldan sonra kendimi buldum diyebilirim.
1: Yani bu hikayeyi merak ediyoruz, nasıl bu ilham 20 yıl sonra geldi, kısacık anlatabilir misiniz onu?
0: Ya şöyle, 20 yıl aynı gene tekstil sektöründe çalıştım ama farklı bir sektördü. Yani tamamen tasarım üzerine değil de muhasebe üzerinde işlem gördüm. Ama sadece muhasebede kalmadım. Başka şekilde baktım. Her zaman giyinmeyi çok seviyordum. Giyinmeyi sevdikçe, böyle kendi üzerimde gördükçe farklı bir şekilde bir yerine mutlaka bir kendime özel bir tasarım yapmaya çalışıyordum açıkçası. Sonra pandemiden sonra da kendi markamı kurmaya karar verdim. Böylelikle ekibim çok iyiydi. İnanın, yani ilk başta tabii ki bu ekibi kurmak çok zordu. Deneme yanılma çok zorluklar. Yani bunlar böyle bir 15 dakikaya kesinlikle sığmayacak şeyler ama kısacası dediğiniz gibi uzun bir zaman ve sürekli öğrenme isteği ve kendi tarzımı oluşturmak, inanın bu süreç zorlu bir süreç ve hala da öğrenmeye, hala bir bakıyorum yaz sezonu, bunu sizler şu anda yaz sezonunu alırken biz kendi ekibimiz kış sezonunu bitiriyoruz. Önümüzdeki kış bitmiş oluyor bizim için. Hani kışı da bitirdiğimiz için 2027'nin yazı şu an doneleri geliyor. Hep önden gitmek zorunda kalıyoruz. Hep önden renkler geliyor sizlere. Yani her şeyi daha önden takip etmek ve öğrenmek benim için çok güzel bir şey. O yüzden de heyecan verici. Yani heyecanınız bitmediği sürece gerçekten bunu kendi markama ve herkese yansıttığıma inanıyorum.
1: Siz zaten anlatırken biz o heyecanı hissediyoruz. Bu çok kıymetli hakikaten. Şimdi şunu da merak ediyorum. Yani hani sınırlar ötesine taşmış tasarım ürünleriniz. Yurt dışından müşterileriniz var. Geleneksel kıyafetlerimiz aklıma geldi. Yani değerlerimizi, geleneklerimizi içeren motifler yer alıyor mu tasarım ürünlerinizde? Ve yurt dışındaki müşterilerin dikkatini çekiyor mu mesela? O detay varsa eğer tabii ki. Ya da buna bakışınız nasıl?
0: Bizim kendi markamızda bu tarz motifler tamamıyla farklı bir sektör. Yani o geldiklerinde bizimkiler, biz kendi markamızda özgünlükte daha çok kadın giydiğinde böyle işlemeli, şık, daha tarz ürünleri tercih
1: ediyor. Daha evrensel ve zamansız zannediyor sizin tasarım ürünleriniz.
0: Evet, daha evrensel ve zamansız. Şu an markayı söyleyemiyorum ama.
1: Biz de göremediğimiz için o tasarım ürünleri şu anda. O yüzden bu soruları yöneltmek zorundayız.
0: Çok teşekkürler.
1: Sizi daha iyi tanıyabilmek için tabii.
0: Evrensel, daha her yerde. Amerika'daki bir müşterim onu giyebiliyor. Aynı şekilde farklı bir ülke, Dubai'de de giyebiliyor. Türkiye'nin belli noktaları noktalarında belli yerlerindeyiz. O noktalar

0: da batıdan doğuya diyoruz ya, gerçekten ürünlerimiz evrensel. Belli bir yaş aralığımız var. Daha geçen zaman yani birkaç gün önce mağazadaydım. Hı hı. 19 yaşında genç bir kız mezuniyet için geldi. 40 yaşındaki bir kadına kadının da giydiği bir eteği mezuniyet için alabildi. Hani 18'den 45 yaşa kadar hitap edebiliyoruz. Yani bu bizim için gerçekten bir gurur. Geldiğinde mutlaka bizden bir parça bir kadın bulabiliyor. Önemli çok olan güzel. Onu kombinlemesi, kendine yakıştırması. O an ki giydiğindeki ruh hali gerçekten çok önemli. Çok yani önemli. Buna biz inanıyoruz.
1: Kesinlikle. Peki yavaş yavaş sohbetimizi sonlandıracağız. Bitiyor ama mu? Siz evet, süre çok hızlı geçti. Evet. Siz modanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Tabii işin içinde teknoloji ve yapay zeka da var. Bunu konuşmadan olmaz. Ve sizin gelecek hedefiniz yanı sıra nedir? Böyle kapatalım isterseniz mesajınızı da alarak.
0: Yapay zeka tabii ki var. Trend analizleri için biz de yapay zeka modayı etkiliyor mu diye sorarsanız eğer, trend analizi ve içerik üretiminde bize destek oluyor. Ancak tasarımcının yerine, yaratıcılığına yerine yapay zeka dolduramaz. Yani o an hissiyat, biz bir ürün yaparken yaptığımızda o kumaşı aldığımız kalitesinden tutun üstüne koyduğumuz düğmenin oradaki şeklinin ayarlamasına kadar bu yaratıcılık tamamen tasarımcının elinde. Evet, yani bizim yerimizi alamayacağını düşünüyorum.
1: Ama bir işbirliği söz konusu olacak tabii ki.
0: Yani mutlaka oluyor. Destek alıyor muyuz? Alıyoruz. Evet. Yani o paha biçilemez. Ben her zaman bir de şuna inanıyorum. Tasarım sadece bir ürün üretmek değil, bir değer üretmektir. Hı-hı. Biz de kendi markamızda da bu anlayışla üretmeye devam ediyoruz. Ve aynı zamanda da devam edeceğiz. Heyecanımız hiçbir zaman bitmeyecek.
1: Emeğinize sağlık. Programımıza katıldığınız için de teşekkür ederiz ve umarız ki emeklerinizin ediyorum. Karşılığını her daim alırsınız ve heyecanla
0: herkes
1: hep bugünkü
0: alır,
1: gibi kalır.
0: Alırız. Çok sağ olun efendim. Davetiniz ve bu güzel sohbetiniz için de gerçekten çok çok teşekkür ediyorum.
1: Hoşçakalın efendim.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Ailece de ilk bölümde moda tasarımcısı, girişimci Gülay Gündüz Başalmaz'la moda tasarımı üzerine konuştuk. Kısacık bir ara sonrasında sürdürülebilir doğa sınıfı projesi üzerine konuşacağız Fatma Ertürk'le.

0: ailece devam ediyor.
1: Dinleyenlerimiz, yaşanan iklim krizi her geçen gün etkisini daha çok hissettiriyor. Bir yandan biyolojik çeşitlilik azalırken çocuklar her geçen gün doğadan biraz daha uzaklaşıyor. Oysa biliniyor ki doğayla kurulan bağ onların fiziksel ve ruhsal gelişimleri üzerinde çok çok etkili. İşte biz de bugün bu ihtiyaçtan doğan sürdürülebilir doğa sınıfını konuşacağız. Sürdürülebilir doğa sınıfı nasıl bir proje, nasıl çalışıyor, çocuklarla nasıl bir etki oluşturuyor? Çevre eğitimi uzmanı, sınıf öğretmeni Fatma Ertürk'le konuşacağız. Telefon attığımızda kendisi. Merhaba, hoş geldiniz Fatma Ertürk.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Hemen başlayalım dilerseniz. Eğer yanılmıyorsam projenin de mimarısınız, doğru mu? Bunu bir teyit edelim.
2: Evet, aslında evet. Hani okul müdürümüz Şerafettin Bilir. Hı-hı. Ondan sonra çok değerli öğretmen arkadaşlarım Valiran Bey İlkokulu'ndan. Hani onlarla birlikte yürüttüğümüz bir ekip çalışması aslında.
1: Evet.
2: Ama daha çok benim çevre eğitimi alanındaki okumalarım ve 9 Eylül Üniversitesi Biyoçeşitlik Koruma alanında Profesör Doktor Kemal Yürümezoğlu ile birlikte yürüttüğümüz, hı-hı, çalışmalar doğrultusunda aslında temeli atılmış bir çalışma.
1: Evet, siz örnek oldunuz o zaman. Öyle diyeyim ki arkasında kocaman kıymetli bir ekip de var. O halde biraz bahsettiniz ama yani fikir nasıl doğdu, hangi ihtiyaçtan ya da bir somut bir olay mı yaşandı, somut bir olaya mı şahit oldunuz da böyle bir çalışma yapma kararı aldınız, destek istediniz, motivasyonunuz neydi? Hikayesini dinleyelim biraz.
2: Aslında üniversitede biyoçeşitlik koruma alanında çalışıyorduk. Kemal Hoca ile birlikte, hı hı. Ve orada yani çalıştığımız süre boyunca işte bir sürü ağaç gözlemledik fide şeklinde, yani sadece küçük bir alanın korunmasıyla, hı hı, doğanın kendi içerisindeki ritmini gözlemleyebildik o alanda. Ve o sırada işte bir dönemlik çalışmanın sonucunda da yazın yine alanı takip etmeye devam ettik ve orman yangınları başladı. Ama sonra, hı hı, fark ettik ki biz hani özellikle Buca'da bir alan vardı, orası yanıyordu, evet, kaynaklar tarafında ve çok uzun süre içerisinde maalesef söndürüldü o alan. Ve ben yine o orman yangını sırasında biyoçeşitlik koruma alanındaydım ve biz orada karga ve meşenin hikayesini araştırıyorduk. Sonrasında, hı hı, oradaki meşe fidesini tekrar o yangın sırasında görmek aslında doğayı korumanın önemini yeniden hatırlattı. Hı-hı. Ve sonrasında benim ikinci dönem tekrar okula geri dönmemle birlikte acaba siz hani misiniz? Bir semester tatilinde böyle hani bir doğa okulu projesi yapsam, tekrar bir okula girsem nasıl olur düşüncesiyle birlikte şeyi yapılandırdım. Ve hani tabii ki de Kemal Hocam'ın, evet, kendisinin, kesinlikle, eğitimlerinin çok büyük etkisi oldu. Hı-hı. Çünkü merak, gözlem ve sorgulama üzerine inşa ettiğimizde doğadaki biyoçeşitliliği ve sürdürülebilirliği çok net bir şekilde gözlemleyebiliyorduk ve orada da işte biraz daha tüme varım yaklaşmak daha iyi oldu. Çünkü, hı-hı, biz sadece bir meşe tohumunu ve meşe ağacını araştırmaya başlamıştık. Hı-hı. Böyle merak, hı-hı, gözlem ve sorgulama üçgeninde acaba bir doğa sınıfı esrik bir ortamda, doğanın içerisinde ama okula da yakın bir alanda böyle bir sınıf yapabilir miyiz düşüncesi doğdu.
1: Evet.
2: Sonrasında kızımın okulunda ücretli öğretmenliğe başladım ben. Evet. Ve çok kısa bir sürede sömestr tatilinde de Buca Eğitim Fakültesi'nde bir ağacın üzerine fırtına sırasında, aslında bunların hepsi iklim krizinin sonuçları.
1: Evet.
2: Ama biz bu krizi fırsata da çevirebiliriz düşüncesiyle bir ağacın üzerine fırtına ya da yıldırım tarzı bir durum olmuş. Sonrasında çok büyük bir ağaç ve o ağacı, o ağacın küçüklerine eğitim fakültesinden ve işte 9 Eylül Üniversitesi rektörlüğünden gerekli yazışmaları sağlayarak o ağacın küçüğünü okulumuza bir şekilde taşıdık.
1: Okulumuza taşıdınız. Evet.
2: Evet,
1: nasıl,
2: evet,
1: bir inceleme yaptınız ki bu arada hem ekip hem listede genişlemiş bir meşe tohumundan yola çıkmışsınız. Evet. Çocuklarla bir araya nasıl gelindi? Biraz onu da dinleyelim. Bu sınıfta neler yaşandı? İlk eğitimde, ara tatilde bu sınıfın oluşturulduğunu anlıyorum anlattıklarınız kadarıyla. Sürdürülebilir ya, doğa sınıfının.
2: Aslında şöyle, biz uzun bir süre küçükleri bekletmek durumunda kaldık. Çünkü okulda bir sel mevzusu durumu da oldu yani. Okulda bir sel oldu ve okul yönetimi istemez o seli de çözmeye çalıştı. Atatürk'ün su da oldu. Ama biz ona da bir müdür bey çok yani Şerafettin hocam gerçekten çok yeniliklere açık bir insan olduğu için okulun çatısı çok

0: ölçümü genişti ve okulda bir sel felaketi oldu ve asansör boşluğuna doldu bütün su. Ve o evet. krizi de müdür bey çok iyi yönetti. Yani ben, hani ben daha önceki okumalarımdan kaynaklı daha sonrasında biz bu çatı suyunu nasıl toplarız düşüncesi oluştu. Yani okulun bahçesini de, çünkü kuruyan ağaçlar vardı iklim krizi kaynaklı okulun bahçesinde. Ve o suyu da bir çatı depo satın alarak okula, iki tane, iki büyük depo satın alarak çatıdaki suyu da kullanmayı düşündük. Yine bir iklim krizi yaklaşımıyla.
1: Evet.
0: Yani iklim krizinin önleyici değil de iklim krizi sırasında oluşan sorunları fırsata çevirme yaklaşımıyla,
1: evet.
0: okulun bahçesinin su ihtiyacını da böylelikle çatıdan artık depolarda biriktirerek karşılıyoruz. Hani gerek işte biyoçeşitlilik koruma alanı olsun, gerek ya şu an koruma alanımız çok aktif değil okuldaki, ama üniversitedeki gibi aktif değil, ama orası da yapılanacak zamanla. Permakültür bahçemiz var, işte çocukların fasulye yetiştirdiği, tohum diktiği o alanın su ihtiyacını ve işte çam ağaçlarının su ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Yani o kışın biriktirdiğimiz yağmur suları artık bizim okul bahçemizde ağaçların korumasına da önlemeye yarıyor.
1: Evet, çok
0: orasının da hikayesi böyle.
1: Yani bunu, bu burada farklı bir bakış açısı da devreye giriyor ve çocuklarla bu paylaşılıyor ve çocukların bundan sonra hani doğaya bakış açısı bu anlamda da değişecek. Çünkü iklim krizi diyoruz her geçen yıl, ya anormal hava olaylarını kaç yıldır konuşuyoruz zaten ve giderek artıyor. İşte bir yıl çok kurak oluyor, bir yanda çok yağmur yağıyor. Öyle değil mi? Bu tarz şeyleri önümüzdeki süreçte de dünyanın zaten temel bir problemi bu. Ama siz mesela bu krizlerle nasıl baş edileceğini öğretmişsiniz ve uygulamalı da bir şeyler ortaya çıkmış, ama gelecek var, geleceğe dair çocukların bu bilinci kazanması, işte ekolojik okuryazarlık olabilir, ders kitaplarının dışına çıkılması olabilir, ya o nasıl hayata geçti, çocuklardan geri dönüşler nasıl bu noktada?
0: Evet, aslında çocuklar, biz son, özellikle son bir aydır doğa sınıfını aktif bir şekilde kullanıyoruz. Ve çocuklar oraya çıktıklarında o kadar mutlu oluyorlar ki, hani gerçekten tamamen
1: hatta bazı olanları da. Bu sınıf nerede Fatma Hanım, bu bahsettiğiniz doğa sınıfı tam olarak nerede? Doğanın içinde mi yani? Hani doğanın.
0: Şöyle, İzmir'de Vali Rahmi Bey İlkokulu'nun bahçesi.
1: Okulun bahçesi. Evet. Az evvel aktardığınız gibi. Evet.
0: Okulun bahçesi çok güzel bir ekosistem. Ve hani arka tarafı çok, yani okul bina yenilenme süreci yaşarken 4 metre ağaç kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumdaydı.
1: Evet, onu getirdiniz okula. Evet. Bu arada 2 dakikamız kaldı.
0: Tamam,
1: biraz daha. Evet, buyurun.
0: Yani okulun bahçesi şimdi aslında çocuklar merak, gözlem, sorgulamaya dayalı etkinlikler yürütüyorlar. Biz çok yeni başladık daha şu anda. Şu an mesela en yakın gözlemimiz şöyle. Minik bir servi tohumunu düşünürseniz, servi kozalağını düşünürseniz.
1: Evet.
0: Çocuklar o servi kozalaklarının içerisinde minik yavru salyangozlar buldular.
1: Yani.
0: Ve normalde servi kozalağının içinde servi tohumları var. Ve servi tohumları toprağın içerisine düşmüş. Ve onlar şu anda bu minik bebek kozalakları, bebek salyangozları buldular. Ve bu onlar için büyük bir merak. Salyangozlar bundan sonra ne yapacak? Hani öncesinde bir kozalak bir tohumun koruyan bir çaparken baktığımızda, sonrasında bir salyangoza yuva oluyor.
1: Evet.
0: Aslında burada paylaşmayı, değer üretmeyi öğreniyorlar. Doğadan değer üretebiliyorlar. Ve bence en kıymetli geri dönüşümü bu yani, hani doğa sınıfının.
1: Evet.
0: Ve hani doğadan değer üretme durumumuz da var son aşama olarak bu şekilde.
1: Bir cümleyle alalım lütfen, sizden rica ediyoruz. Projeniz daha yolun başında, öncelikle nice örnek teşkil etmesini de temenni ederiz biz ekip olarak. Gelecekte nasıl geliştirmeyi planlıyorsunuz? Beklentiniz ne? Bir ya da iki cümleyle alalım, ama çok kısa.
0: Tabii, çok kısa anlatabilirim. Evet. Yani gelecekte biz çocuklarla burada modülleri sağlayıp Ekim ayında Erasmus projesi olarak yazıp aslında ilçe çapına büyütmeyi düşünüyoruz. Yani önce ilçe, sonrasında işte ülke, sonrasında da dünya genelinde bir farkındalık yaratmak.
1: Yolu açık olsun.
0: Evet, sürdürülebilir doğa sınıfı Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilmiş bir sınıf. Ve o hedefler doğrultusunda şekilleniyor. O yüzden hedeflerimiz büyük, yolun başındayız.
1: Peki.
0: Ve sizlerin bize bu kapıyı açmasını şu anda büyük bir farkındalık oldu herkes için.
1: Çok,
0: ben çok teşekkür,
1: teşekkür ediyoruz. Yolunuz da açık olsun. İyi günler dileriz. Sevgiler Fatma Ercek.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, aileceyi bugün de noktalıyoruz. Çevre eğitimi uzmanı, sınıf öğretmeni Fatma Ercek telefonu

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Sporun unutulmayanları.
4: Geçmişin izindeki program Sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Zeki Rıza Sporel. 1898'de İstanbul'da doğan Zeki Rıza, küçük yaşta tanıştığı

0: 352 maçta 470 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray'a karşı oynadığı 42 karşılaşmada ise 27 gol attı. Fenerbahçe'de 4 İstanbul Ligi şampiyonluğu ve 2 İstanbul Cuma Ligi zaferi yaşadı. Zeki Rıza Sporel, A milli takımın ilk golünü atan futbolcu olarak da tarihe geçti. 1923'te Taksim Stadında Romanya'ya karşı oynanan ve 2-2 berabere biten karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Milli takımın 1924'te ilk galibiyetini aldığı Finlandiya maçında ise adeta fırtına gibi esti. 4-2 biten karşılaşmada Türkiye'nin gollerinin tamamını Zeki Rıza attı. 1955-1957 yılları arasında Türkiye Su Sporları Federasyonu Başkanlığı ve Fenerbahçe Başkanlığı yapan Zeki Rıza Sporel 1969'da hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar, suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen 5. Denizcilik Zirvesi gala yemeğinde konuştu. 2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini 21 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz ifadelerini kullanan Cevdet Yılmaz, Türkiye dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir dedi. 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi sektör temsilcilerini İstanbul'da buluşturdu. Zirveye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu küresel ticaretteki güncel riskleri değerlendirdi. Hürmüz krizinin ulaştırmada alternatif oluşturmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Türkiye sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Sınır ötesi ödemeler daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale gelecek dedi. Bakan Şimşek, gümrük birliğinin güncellenmesinin de stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı. Avrupa Birliği 3. ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı dedi. AK Parti, üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanıyan düzenlemeyi meclis başkanlığına sundu. Daha önce öğrenci affından faydalanmamıştı.

tüm öğrenciler yeniden üniversiteye başvurabilecek. Düzenlemeyle sahte diploma ile sertifika düzenleyenlere de hapis cezası verilecek. Üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açılacak. Yapay zeka ve dijital tabanlı programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. YÖK Başkanı Erol Öz var, yeni programların gelecekte ihtiyaç duyulacak meslekler dikkate alınarak belirlendiğini söyledi. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den de taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Şam'ın Hicaz bölgesindeki terör saldırısını lanetledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Suriye'ye destek mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde orman yangını çıktı. Colorado Springs şehrinde 180'den fazla yapı yok oldu. Alevler 48 bin dönüm alanı sardı. İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda İspanya Avusturya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Son 32 turunun diğer karşılaşmasında ise saat 6'da İsviçre ile Cezayir kozlarını paylaşacak. Saat 21'deki karşılaşmada ise Avustralya ile Mısır bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Son 32 turu karşılaşmaları TRT1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenica şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den de taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Şam'ın Hicaz bölgesindeki terör saldırısını lanetledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Suriye'ye destek mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da görüşecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürley'i kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin kararlılıkla süreceği mesajı verildi. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın önemli bir kalkınma süreci yaşadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, P-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO-Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Türkiye'nin milli savunmasının yeni kalbi olacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları Resepsiyonu'na da ev sahipliği yapacak. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapacak. Duyuru resmi gazetede yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Amaç merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenme, değerlendirme ve izleme süreçlerini daha sistemli ve şeffaf hale getirmek. Sivas Madımak olaylarının 33. yılında anma programı düzenlendi. Hayatını kaybeden 37 kişi için yürüyüş yapıldı. Eski Madımak Oteli ziyaret edildi. Programa AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü aktif fay sayısının 485'ten 700'e çıktığını açıkladı. Yeni harita deprem analizlerinde ve imar çalışmalarında başvuru kaynağı olacak. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz son 16 turuna yükseldi. Portekiz bu turda İspanya ile eşleşti. Bu dakikalarda ise İsviçre ile Cezayir mücadelesi başladı. Saat 21'deki karşılaşmada ise Avustralya ile Mısır bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Son 32 turu karşılaşmaları TRT1 ve Tabii'den naklen yayımlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Denizlerimizde hava durumu.
0: Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, bu sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan, bugün akşam saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güney Ege'nin güneyi 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 4 ila 6, Antalya Körfezi kuzeydoğudan, bu sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'in batısı yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz araştırmacı Feyzullah Akyol Beyefendi. Feyzullah Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Feyzullah Hocam, Resulullah Efendimiz buyuruyor ki müminin ferasetinden kork.
2: Eyvallah.
1: Çok güzel, anlamlı bir hadis-i şerif. Biraz bunu açar mısınız? Feraset ne demek?
2: Memnuniyetle.
1: Buyurun.
2: Allah Resulü'nün sözü, rivayet edilen sözdür. İttehu firasetel müminin. Müminin ferasetinden korkun. Çünkü o Allah'ın nazarıyla nazar eder.
1: Evet, demek ki feraset buymuş.
2: Evet. Şimdi burada değerli hocam, bence biraz eksik anlaşılıyor. Birincisi itteku, korkun değil. Öneme alın. Önemseyin.
1: Ciddiye alın.
2: Destekleyin. Evet. Çünkü itteku Arapçada takva, korkma anlamına gelmez. Takva sorumluluk bilinci anlamına gelir. Yani bu duruşa karşı, bu eyleme karşı sorumlu davranın. Öldürmeyin, çürütmeyin. Çünkü o Allah'ın nazarıyla nazar eder. Yani o doğru bir bakışla bakar. Allah'ın bakışıyla bakar. Ve bu bakış değerlidir. Bu bakışı göz ardı etmeyin. Bu bakışı destekleyin. Bu bakışı yüceltin anlamında söyler bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu çok önemlidir. Hangi bakışların önemli, hangi bakışların önemsiz oluşu. Yani göbeğini oynatan bir insanın, kusura bakmayın, bizi anlayan toplumun şeyle söyleyeyim bunu.
1: Amiyane tabirle.
2: Göbeğini oynatan bir insanın 1 milyon takipçisi var ama zihnini patlatan insanın 1000 tane takipçisi yoksa burada feraset sıkıntısı var demektir hocam.
1: Doğru, evet.
2: Ya da hakikaten ömrünü ilim işçiliğine vermiş, düşünce üretmiş, bakış açısı üretmiş, size farklı bakış açısı kazandıran insanların bu ürettiklerini dikkate alın. Yani o hadisin bugünkü pratiğine gelirsek. Feraset çok merkezi bir kavram değerli de hocam. Basiretle çok benzerliği var ferasetin ama Araplar...
1: Feraset basireti de kapsıyor.
2: Tabii. Araplar ata feres derler. Arapların ata feres demelerinin temel sebebi gözünün 360 derece görmesiyle alakalıdır. Biliyorsunuz hayvanlar iki gruba ayrılır değerli hocam. Av olanlar, avcı olanlar.
1: Evet.
2: Av olanların bakışı genellikle gelişmiştir. Arkayı da görür, önü de görür. Ama avcı olanlar hep öne bakarlar. Çünkü hep kendi avlarını gözlemlemiştir.
1: Belgesellerden öğrendik bunu.
2: Tabii. Dolayısıyla avcı olanlar arkasını görmek zorundalar. Biz arkamızı görmek zorundayız. Ferasetli bakmak zorundayız. Ama at bakışıyla at gözlüğü arasında fark vardır. At bakışı, yani ferasetli olmak 360 derece görmektir. Fakat at gözlüğü ise sadece önü görme çabasıdır. Dolayısıyla Kur'an bu kavram üzerinden bize o kadar çok şey anlatıyor ki, Kur'an bu kavram üzerinden bize hayatı devam ettirirken sağımızı, solumuzu, önümüzü, arkamızı gözetleyerek bir yaşam sürmemizi söyler. Çünkü biz geçmişimizi iyi okumadığımız zaman geleceğimiz felakete uğrayabilecek bir topluluğuz. Bir insan yapısıyız.
1: Evet.
2: Biz diğer varlıklar gibi değiliz, diğer canlılar gibi değiliz. Ferasetli olmak zorundayız. Geniş bakış açısına sahip olmak zorundayız. Meselenin sadece bir tarafına odaklanıp sadece o bir tarafını gören değil. Ferasetin mahiyeti nedir? Feraset imanın kalpte kökleşmesiyle doğan bir farkındalık bilincidir hocam.
1: Evet.
2: Bir farkındalık bilincidir, halidir. Zeka ve bilgiyle değil, imanın derinliğiyle gelişir feraset. Mesela basiret öyle değil. Basirette zeka ve bilgi gerekli. Ama ferasette tamamıyla iman merkezli olmalıdır. Feraset, olayların dış görünüşüyle yetinmeyip niyetleri ve hikmetleri sezebilmektir.
1: Bir hikmetlerini sezebilmek dediniz, aklıma şey de geldi. Sanki feraset sahibinin biraz hikmet ehli olmalı.
2: Tabii,
1: gibi. Tabii. Yani
2: bilgelikle alakalı.
1: Tabii hocam. Olmazsa olmaz sanki. Evet,
2: kesinlikle.
1: Çünkü feraset sahibi bir insan normal, sıradan bir insandan daha farklı görüp algılayabildiği için herhalde onda bu ayrıcalığın olması gerekir.
2: Kesinlikle. Feraset, imanın nuruyla olayların hakikatini sezebilme yeteneğidir hocam. Feraset, üç boyutlu bir idrak biçimidir denilir. Çok hoşuma gitti. Hoşuma gittiği için de burada ifade etmek istiyorum. Bir, zihinsel analiz, güçlü analiz ve düşünme becerisi. Ferasetteki olan unsur, yani üç boyutlu bir idrak biçimidir dedik. İkincisi, ahlaki, saf niyet ve adalet duygusu. Yani eğer ya, saf niyet ve adalet duygusuna sahip değilseniz feraset sahibi olamıyorsunuz.
1: Doğru, kesinlikle. Bir müzik arası verelim, devam edelim müsaade ederseniz. Tamburi Cemil Bey'in Yegah Peşrevini yine Tamburi Cemil Bey'den dinliyoruz. Buyurunuz.

0: Feyzullah hocam, şimdi bu feraset mevzu, hadisle başladık söze.
1: Evet hocam.
0: Ve işin içerisine hikmeti de kattık.
1: Evet.
0: Böyle olunca neredeyse bir şey çıkıyor ortaya. Yani bir, yine tasavvufa atıfta bulunacağım, kamil insan, artık nefsi safiye mertebesine ulaşmış bir insan profili çıkıyor neredeyse, evet, karşımıza. Evet. Bakışı düzgün, anlayışı düzgün.
1: Eyvallah.
0: Kendini kontrol edebilen. Hakikaten evet, bu donanımda bir insan çıkıyor karşımıza.
1: Olgun insan profilidir aslında.
0: Evet, yani doğru.
1: Çünkü ferasetin temel kaynaklarına baktığımız zaman iman, vahiy, takva, bunlar ferasetin temel kaynaklarıdır. Bunlar olmadan zaten feraset olmaz.
0: Elbette. Evet.
1: Ve bunların hepsi de vahye ait argümanlar ve vahyin içine anlam doldurduğu şeylerdir.
0: Peki feraset bir davranış biçimi gerektiriyor mu?
1: Feraset sahibi bir insan ne olur?
0: Nasıl davranır?
1: Nasıl davranır? Bir, hakikati görür. İkincisi, doğru yanlıştan ayırt etme becerisine sahip olur.
0: Tamam.
1: Kandırılmaz. İttekû ferasetel mu'minin. Müminin ferasetini önemseyin.

0: Yani onu kandırmaya çalışmayın. O algılara açık bir insandır. İsabetli karar verir, hikmetli karar verir, doğru karar verir ve toplumsal bilinç sahibidir. Ayrıca topluma da bilinç kazandırır. Feraset insanın üzerindeki temel etkileridir. Mesela Hazreti Ömer bir insanın davranışlarını kontrol ediyor, izliyor. İzledikten sonra diyor ki, ben onun yüzünden kalbindeki niyeti okuyabiliyorum diyor. Bu ne demektir? Onun yüzünden kalbindeki niyeti okuyabiliyorum. Bu aslında insanla alakalı o kadar artık bilgi sahibi oluyorsunuz ki, onun mimiklerinden, davranışlarından iç dünyasındaki meydana gelen hadiseleri okuyabiliyorsunuz. Bu çok ekstrem bir durumdur.
1: Evet, doğru.
0: Dolayısıyla bunlar ferasetin insana kazandırdı. Yani feraset çağın konusunda iman temelli ve akıllı, vicdanlı bir kişilik elde etmek ve bu konuda pusula sahibi olmaktır değerli hocam.
1: Evet, doğru. Yani şimdi tabii Kur'an'a bağlı bir insan, hikmete donanımlı bir insan, feraset sahibi bir insan denildiğinde ortaya bir toplam çıkıyor aslında bakarsanız. Yani birinci bölümde galiba bahsettiniz, insanın fabrika ayarlarına dönmesi. Evet. Fabrika ayarlarının olması daha doğrusu.
0: Evet.
1: Yani fıtratı yansıtması.
0: Tabii.
1: Ama her insan zaten fıtrat üzerine doğar, biliyoruz. Feraset onunla bağlantılı mı? Yani fıtratla
0: feraset,
1: bağlantılı mı?
0: Fabrika ayarları fıtrat üzerinde kalarak insanın sezgisini geliştirmesidir hocam. Daha doğrusu. İdrakini geliştirmesidir. Bakışını
1: geliştirmesidir. Fıtrata bağlı kalarak.
0: Tabii fıtrata bağlı kalarak.
1: Elbette. Tamam.
0: Şimdi fıtrattan koptuğunuz zaman fıtrat hocam insanın fabrika ayarları. Daha doğrusu fıtrat insanın yazılım temeli. Eğer dijital dille konuşursak. İnsan yazılım temellerinde kalmadığı zaman bir sefer genetiğini bozar. GDO'lu olur.
1: Evet.
0: GDO'lu olduktan sonra insanın artık fabrika ayarları üzerinden çıktığı için insan artık kendi üzerinde ahlaki programları işletemez hale gelir. Şimdi düşünün. Mesela bir bilgisayarın yazılım temeli vardır. Siz o programları ancak o yazılım temeli üzerinden işletebilirsiniz. Yazılım temelleri bir bilgisayarın zarara, yani şeye uğradıktan sonra, bozulduktan sonra programları işletemezsiniz.
1: Doğru.
0: İnsanın sağlam eylem sergileyebilmesi için, doğru davranış yapabilmesi için, doğru eylem ortaya koyabilmesi için başta fıtratına sadık kalması lazım. Fıtratının bozulmaması lazım. Ve o fıtratı üzerinden artık algısını, anlayışını, bakışını geliştirmesi feraset donanımıyla alakalıdır. Bakış açısını geliştirmek hocam. Bu ferasettir. Yani
1: amel
0: işte ondan sonra sizde meydana gelen güzelliklerdir. Mesela diyelim ki hocam, bir örnek vereyim daha iyi anlaşılsın diye. İnsan. Siz insanla alakalı nasıl bakışa sahipsiniz? Boyu, posu, ağzı, burnu.
1: Tabii ilk görüntü neyse etkileyicidir.
0: Onun yanına ruhu, onun yanına duygusu, onun yanına becerileri, onun yanına kederleri. Bakın, bakışınız artmaya başladı. Gördüğünüzü zaten fizikten ibaret görmüyorsunuz. Karşımdaki bir insandır ama cinsiyetine göre özellikleri vardır.
1: Elbette.
0: Zaafları vardır, meziyetleri vardır, ailesi vardır, kederleri vardır, sevinçleri vardır ve bakışınız çoğalıyor. Bakışınız çoğaldıkça sizin ona karşı olan eylemleriniz daha doğru olmaya başlıyor. Faraza bir insanla karşılaştınız, sabah selam verdiniz. Adam o esnada selamınızı almadı. Belki
1: tabii,
0: evinde hastası
1: tabii,
0: vardır.
1: Tabii, doğru.
0: Belki o an kendisi hastadır. Hemen onunla olumsuz şeyler üzerinden iletişime geçmiyorsunuz.
1: Keşke o feraset düzeyine erişebilsek hakikaten. Yani sorun çözülür demek.
0: Bakış zenginliği hocam.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Allah razı olsun. Çok istifade ettim.
0: Ben de çok istifade ettim.
1: Allah ilminizi bereketlendirsin inşallah.
0: Çok teşekkür ederim. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Bizi dinleyen dostlarımıza da hayırlı ve bereketli zamanlar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. Efendim, Feyzullah Akyol hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Cuma sabahı.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma'da ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki çok özel sohbet bekliyor. İlk olarak Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu, bağımlılık ve insan özgürlük meselesi başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı ile insanın özüne dönmesi üzerine derinlikli ve anlamlı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize keyifli ve bereketli dinlemeler diliyoruz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlıyoruz. Hucurat Suresi 13'ten 18. ayete kadar. Okuyan Nebi Yaşar.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Doğrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah bilendir, haberdardır. Ey Muhammed! Bedeviler inandık dediler. De ki, inanmadınız ama İslam olduk deyin. İnanç henüz gönüllerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, işlediklerinizden bir şey eksilmez. Doğrusu Allah bağışlar, merhamet eder. İnananlar ancak Allah'a ve peygamberine inanmış, sonra şüpheye düşmemiş, Allah uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmiş olanlardır. İşte onlar doğru olanlardır. Ey Muhammed! De ki, dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeyi bilendir. Ey Muhammed! Müslüman oldular diye seni minnet altında bırakmak isterler. De ki, Müslüman olmanızla beni minnet altında tutmayın. Hayır, eğer doğru kimselerseniz sizi imana eriştirmekle Allah sizi minnet altında bırakır. Doğrusu Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı görendir.
1: Değerli dinleyenler, Yüce Rabbimiz insanı eşref-i mahlukat, yani varlık aleminin en şerefli üyesi olarak yaratmıştır. Tertemiz fıtratını korumak, dünya ve ahiret saadetine ermesini sağlamak için ona bazı sınırlar çizmiştir. İnsanoğlunun yaratılış gaye ve hikmetine uygun olan güzellikleri helal kılmış, insanın onur ve haysiyetini zedeleyen, ona zarar veren çirkinlikleri ise yasaklamıştır. Yüce dini

0: Dinimizin yasaklarından biri de insanın iradesini elinden alan, onu bedenen ve ruhen tükenişe sürükleyen bağımlılıktır. Değerli dinleyenler, çağımızda toplumları derinden sarsan önemli bir sorundur bağımlılık. Alkol, uyuşturucu, kumar, sigara ve teknoloji gibi bağımlılıklar çocuklarımızı, gençlerimizi, gelecek nesillerimizi ve bütün insanlığı tehdit etmektedir. Zira bağımlılıkla birçok hastalığa kapı aralanıyor. İnsan onuruyla bağdaşmayan şiddet körükleniyor. Binbir emekle kurulan yuvalar dağılıyor, ocaklar sönüyor. Haksız kazançla kin ve düşmanlık tohumları ekiliyor. Dijital ekranların esareti altında asıl sorumluluklar unutuluyor, ihmal ediliyor. Nice insan gerçek hayattan uzak, yalnızlık girdabında kayboluyor. Hayal dünyasında sahte mutlulukların peşinden koşuyor. Değerli dinleyenler, bağımlılık, varoluş gayemizi unutturan bir hastalıktır. Ve her şeyden önce Rabbimizin bizlere bahşettiği akıl, irade, sağlık, ömür, servet gibi nimetlere karşı nankörlüktür. Bizim için takdir edilen insan olma şerefine gölge düşürmektir. Sadece bugünümüzü değil, yarınlarımızı ve ahiretimizi de tehlikeye atmaktır. O halde bize düşen bağımlılıklara karşı uyanık olmaktır. Beden ve ruh sağlığımızın en büyük düşmanı olan alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin her türlüsünden sakınmak ve sakındırmaktır. Kumar illetiyle ömrümüzü, mal ve servetimizi heder etmemektir. Teknolojiyi bilinçli kullanmak, vaktimizi beyhude tüketmemektir. Güzel alışkanlıkların ve ahlakın aile içinde kazanıldığını, yavrularımızın ancak bizim ilgi ve desteğimizle bağımlılıktan uzak kalabileceğini unutmamaktır. Ailemizde ya da çevremizde bağımlı olan varsa danışmanlık ve tedavi merkezlerine yönlendirmektir. Sevgili dinleyenler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu uyarısına dikkate alalım. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazandığından, malını nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden. Bugün programımızın ilk bölümünde bağımlılık ve insanın özgürlük meselesini konuşacağız. Programımızın konuğu Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu olacak.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle bağımlılığı konuşmak istiyorum. Tabii insan hayatına etki eden, onun gelişimini, yörüngesini büyük ölçüde tayin eden bir sürü insan dışı faktör var. Ve insan bunları yönetirken çoğu zaman zorlanıyor. Çünkü yönetim bir beceri gerektiriyor, gayret gerektiriyor, harekete geçmeyi, adım atmayı, somut bir şeyler yapmayı gerektiriyor. Ve insan yönetemediği zaman yönetiliyor. Ve insan iradesini, özgürlüğünü, aklını, imkanlarını, hayatı bir şekilde yönetmeyi başaramadığında, yani özne olamadığında, aktör olamadığında, kendi hayatının aktörü olamadığında çoğu zaman esiri olmaya başlıyor. Ve bizim dışımızdaki bir takım nesnelerin bizi yönettiği durumlarda da çoğunlukla kendi kendimizi, kendi hayatımızı dizayn etmekte zorlanıyoruz. İşte bağımlılıklar böyle ortaya çıkıyor ve insan, bağlı olan insan bağımlı hale geldiğinde sorunun bir parçası olmaya başlıyor. Doğrusu bağlılık bizim doğal durumumuzu ifade ediyor. Ancak bağımlılıksa patolojik, sorunlu bir durumu ifade etmeye başlıyor. Tabii bağlı insan etrafına, çevresine daha duyarlı. Eşine, dostuna, arkadaşına, kardeşine, hayata bakarken büyük ölçüde kendi imkan ve iradesiyle hayatı kendisi kuruyor. Ancak bağımlı insan iradesinin kontrolünü kaybettiğinde tıpkı freni patlamış bir araç gibi düşünün. Nerede duracağı, nereye çarpacağı, hayatı nasıl yöneteceği konusunda bir kararsız tutum doğal olarak sergilemiş oluyor. Tabii bağımlılık öncelikle kişinin kullandığı bir maddeye, bir nesneye veya bir davranışa, bir eyleme oluyor. Ve onun üzerindeki kontrolünü kaybetmesi şeklinde gerçekleşiyor. Kontrolsüzce kullanılan her madde ya da gerçekleştirilen her eylem bağımlılık oluşturma riski taşıyor. Ve kişiler hayatta birçok şeye karşı bağımlı olabiliyorlar. Örneğin madde bağımlılığı, alkol, sigara, kumar, teknoloji, herhangi bir eşyaya ya da davranışa bağımlılıktan bu açıdan söz etmemiz mümkün. Tabii ülkemizde de bağımlılıkla mücadele kurumları var. Buna göre bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne ya da yaptığı bir eylem üzerindeki kontrolünü kaybetmesinden kaynaklanıyor. Tabii neticesi ne oluyor derseniz, bağımlı insan bağımlılıkla ilişkisi kesildiğinde ya da sıklığı azaldığında huzursuzluk hissediyor. Bazen fiziksel olarak uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtileri sergilemeye başlıyor. Tabii Dünya Sağlık Örgütü de bağımlılığı mücadele listesinde hep ilk sıralarda tutuyor ve burada da çeşitli davranışlara bağlı bozukluklardan bahsederken genellikle zihinsel ve davranışsal bozukluklar üzerindeki kontrol kaybının, daha doğrusu kişinin bu bozuklukları ortaya çıkardığını söylüyor. Tabii ki sevgili dinleyenler, bugün özellikle modern çağda bağımlılıklar dış dünyada değil, daha çok bizim bulunduğumuz etki alanına girdiğimiz durumlarla bağlantılı süreçlerde gerçekleşiyor ve çağın gerçekliği maalesef diyelim, dijital platformların eğer bilinçli kullanımı söz konusu değilse biz kullanan olarak burada niçin, neden bulunduğumuzu, nasıl kullanmamız gerektiğini yeterince farkında değilsek, fark edemiyorsak, o zaman içinde bulunduğumuz süreç ya da oynadığımız bir oyun, seyrettiğimiz bir içerik ya da takip ettiğimiz bir kişi ya da fenomen bizi kendisine bağımlı kılabiliyor. Ve biz süreyi unutuyoruz, zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark edemiyoruz. Asıl işimizden, eşimizden, çevremizden, önemli diğer işlerden uzaklaşıp kendimizce onun esiri olduğumuzun farkına bir süre sonra varıyoruz. Ve bazı bağımlılık yapıcı maddeler, özellikle fiziksel maddeler, örneğin alkol gibi, uyuşturucu gibi, sigara gibi bağımlılık etkisi yüksek olan bağımlılık yapıcı maddeler, onsuz yapamam duygusu ve düşüncesi bizde oluşturuyor. Örneğin sigaraya belki bir kereden bir şey olmaz diye başlıyoruz. Ancak bir süre sonra onsuz yapamayacağımızı düşünmeye başladığımızda artık her zaman sürekli belli periyotlarda onu hatırlayıp ona ulaşmaya çalışıyoruz. Hatta ona ulaşmak için her türlü yolu deniyoruz. Meşru ya da gayrimeşru bir şekilde elimizde olan imkanları zorluyoruz. Ve bağımlılığa neden olan faktörler incelendiğinde bağımlılığın nedeni olarak tek bir etkenden söz edilmesinin zor olduğunu biliyoruz. Bağımlılık için birçok etken söz konusu olabiliyor. Bunlar psikolojik, bunlar biyolojik etkenler, bunlar sosyal etkenler olabiliyor. Kişi ilk olarak merak ve korku duygusuyla kullanımı denemek isteyebiliyor. Biraz önce söylediğim sigaraya yönelim genellikle erken yaşlarda bu şekilde gerçekleşiyor. Merakla birlikte bir kereden bir şey olmaz düşüncesi kullanımı sıklaştırıyor. Bağımlılık beyinde dopamin adlı bir salgının, nörotransmitterin harekete geçirmesini sağlıyor. Yine dopamin düşüncede, histe, motivasyonda, harekette, dikkatte ve karar vermede birçok temel fonksiyonel süreçte çok aktif rol alıyor. Ve kullanılan maddeye bağlı olarak kullanım sıklığı, kullanım süresi, kullanılan madde türüne göre değişkenlik gösterebiliyor. Ancak dopamin kullanım sürecine bağlı olarak zarar görmesi sonucunda beynin doğru şekilde çalışmamaya başlamasını sağlıyor. Ve böylece bağımlılık ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla yine bağımlılığı bir beyin hastalığı olarak ele almak gerekiyor. Bakın ne kadar büyük bir sorun. Yani insanlara deseniz ki beyniniz hastalanacak, kimse bunu kabul etmek istemez. Ama bu süreç, yani bağımlılık yapıcı maddelerle kurduğunuz ya da davranışlarla kurduğunuz bağlantı bir süre sonra beyinde çok ciddi hasarlara yol açıyor. Ve bağımlı insan artık kendini yönetmekte, davranışlarını kontrol etmekte, düşüncelerini, eylemlerini bilinçli bir şekilde tasarlamakta zorlanıyor. Dolayısıyla bağımlılığın ruhsal ve davranışsal yönleri olduğu açıkça ifade ediliyor. Tabii bu yönler alkol etkisinde ya da alkolün etkisi geçtiğinde de ortaya çıkabiliyor. Hastanın bağımlılık kriterlerine göre bir takım psikolojik, bir takım davranışsal, bir takım sosyal eylemlerini kontrol edememe durumu ortaya çıkıyor. Öfke nöbetleri geçiriyor, ailesiyle görüşmek istemiyor, işe gitmek istemiyor, yakın çevresiyle iletişim kurmak istemiyor. Dolayısıyla gerçek hayatta onu insanlar arasında tutacak, kendiyle yüzleşmesini sağlayacak, çevreyle alışverişini sürdürmesine imkan verecek bir takım günlük rutinlerden gittikçe uzaklaşıyor. Ve bağımlılık yapıcı madde ya da davranış onu öylesine kıskacına alıyor ki bir bağımlılık döngüsü oluşuyor. Bu döngünün başında öncelikle bir kereden bir şey olmaz düşüncesi var. Daha sonra bir daha asla yapmam diyor. Ben bağımlı olmam genellikle söylenen cümlelerden, sözcüklerden, savunma mekanizmalarından bir tanesi bu. Sigara içme dendiğinde ben bağımlı olmam ki ben sınırlı tüketiyorum. Günlük tüketim

mi kontrol edebiliyorum? İstediğim zaman bırakırım, ne varmış bunda gibi ikna edici, sizi değil kendisini belki ikna etmeye çalışıyor ama çoğunlukla iknada başarılı olamıyor. Ve bir süre sonra istesem bırakırım düşüncesi bu meret bırakılmaz şeklinde devam ediyor. Artık bir süre sonra o beni bırakmadan ben onu bırakmalıyım diyen kişi onsuz yapamam demeye başlıyor. Ve bırakmak zorundayım noktasına geldiğinde, artık bırakacağım demeye niyet ettiğinde de maalesef bıraktım bir daha başlamam diyemiyor insanlar. Ve böyle bir iki sigarayla başlayabiliyor bir bağımlılık, bir süre sonra paket taşımaya, paketi ikiye çıkarmaya, günün her anında bir şekilde sigarayla bağlantı kurmaya doğru o kişiyi taşıyor. Ve maalesef bağımlılık hikayesi ne kadar derinleşirse kişinin onunla kurduğu bu güçlü bağlantı da o kadar çözümü zor, geriye dönüşüm imkansız bir hale geliyor. Böyle bir aşamaya evrildiğinde bağımlılık kişinin onu yönetmekte zorlandığı, mücadele azminin, motivasyonunun büyük ölçüde yok olduğu, yok olmasa da çok büyük oranda azaldığı bir aşamaya evriliyor. Tabii günümüzde en çok bağımlılık yapıcı unsurların bir tanesi de çevrim içi platformlarda uzun süre kalan insanların, özellikle teknoloji, internet ya da dijital platform bağımlılığı diyebileceğimiz bağımlılıkları. Bu platformlardaki bağımlılıkları biz genellikle davranışsal bağımlılık kategorisinde değerlendiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu şekilde bir isimlendirmede bulunuyor. Örneğin beyaz ekranın karşısında uzun saatler geçiren insanlar, özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz, orada hangi maddeye, hangi içeriğe bağımlı iseler, bir süre sonra o bağımlılık yapıcı olan unsurla bağlantıları sürekli olsun istiyorlar. Oradan kalkmak istemiyorlar. Gerçek dünyayla yüzleşmek, orada yapmaları gereken sorumluluk alanlarına giren her neyse onunla meşgul olmak yerine, kendilerince iyi vakit geçirdiklerini, eğlendiklerini, keyif aldıklarını düşündük o ortamda kalmayı tercih ediyorlar. Özellikle çocuklarda ve gençlerde dijital oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, akıllı telefon, iPhone, iPad, yani bir şekilde teknolojik cihazlarla kurulan o münasebetin, o bağlantının bir süre sonra patolojik sonuçlarını büyük ölçüde yine anne babalar başta olmak üzere biz yetişkinler tecrübe ediyoruz. Tabii ne yapmak gerekiyor? Belki bir bağımlılık konusunda bilinçlendirme faaliyeti topyekun toplum olarak yürütmemiz gerekiyor. Bugün özellikle sanal bahisler, sanal kumar sitelerinde, özellikle de gençlerimizin sadece ellerindeki maddi varlıkları, servetleri gitmiyor. Büyük ölçüde geleceğe dair umutları da tükeniyor. Aldatılmışlık olma hissiyle hayata hazırlanmaları mümkün olmuyor. Çoğu zaman güvensizlik duygusu tetikleniyor. Hem kendilerine, hem çevrelerine, hem genel olarak insanlığa, topluma, geleceğe dair güven duyguları yerini korkuya, kaygıya, endişeye, şeye, güvensizliğe bırakıyor. Bir toplum için, aslında insanlık için büyük bir tehlike, büyük bir risk potansiyeliyle karşı karşıya kaldığımızın farkına varmamız gerekiyor. Aziz dinleyenlerim, tabii bağımlılık böylesine büyük bir sorun olduğu halde onunla aynı büyüklükte mücadele edemiyoruz. Etme yönünde gayretlerimiz var. Bu konuda çalışan kamu, sivil, yerel inisiyatifler söz konusu. Onların gayretleri kuşkusuz çok değerli, çok kıymetli. Ancak bir taraftan da biz vatandaş olarak konuyla ilgili hem sorumluluk üstlenmemiz, hem bilinçli hareket etmemiz ve çevremize de bu sorumluluğu, bu bilinci bir şekilde yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bakın, bir şeyin farkına varmadığınızda onu bir sorun olarak algılamazsınız. Ancak bugün istatistiklerin bize söylediği bir şey var. Gittikçe sadece çocuklarımız ve gençlerimiz değil, biz yetişkinler de bağımlılık döngüsünün içerisinde bir hayat sürmeye başlıyoruz. Neyi, nerede, ne kadar, ne ölçüde, ne zaman kullanacağımız konusundaki farkındalığımız her geçen gün azalıyor. İnsanın hayatın çok önemli bir öznesi olduğunu, hayatın yönetiminin onda olduğunu, merkezde bizim yer aldığımızı çoğu zaman unutuyoruz ve tıpkı sıradan bir nesne gibi bizim dışımızdaki faktörlerin bizi yönetmesine müsaade ediyoruz. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de insanı evrenin efendisi olarak niteliyor. Yani eşref-i mahlukat, yani yaratılan her şeyin en değerlisi olan, yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın halifesi olan bir varlığız biz. Öylesine bir yaratılışla gönderilmedik. Evrenin tek bilinçli varlığıyız. Böyle olunca bu bilincimize sahip çıkmak ve onu gölgeleyen, onu karartan, onu bir şekilde görünmez kılan bizim dışımızda her ne varsa, bu ister madde olsun, ister davranış olsun, ona bağımlı olmaktan kurtulmalıyız. Buna giden yolları kapatmalıyız ve büyük ölçüde birbirimizden beslenmeliyiz.

0: beslenmeye, gerçek hayat bağlılıklarıyla hayatımızı düzene koymaya ve sürdürmeye gayret etmeliyiz. Bakın önce Cenab-ı Hak bizi kendisine bağlı yarattı. İçimizde onu algılayacak bir mekanizma var. Allah kendi ruhundan üflediğini bize söylüyor. Böylesine ilahi nefesle, ilahi bir bağlantıyla yaşayan, hayata gönderilen bir insanın kendi dışında başka hiçbir şeyin yönetiminde hayatını sürdürmemesi gerekiyor. Çünkü insana özel tahsis edilen akıl gibi, özgürlük gibi, irade gibi o kadar yüksek yetiler var ki bunlar başka hiçbir canlıya bahşedilmemiş. Bunun ne kadar büyük bir nimet, ne kadar büyük bir lütuf olduğunu insanın fark etmesi gerekiyor. Böyle bir lütfa nail olan insanın da doğal olarak kendi dışında bağlantı içerisinde olduğu herkesle ve her şeyle kurduğu ilişkide bilinçli varlık olarak hareket etmesi ve burada ölçüyü, mesafeyi yönetebilir olması, bunun dozunu kendisi ayarlaması gerekiyor. Evet, insan iki şekilde hayata bakabiliyor. Bir tanesi yaşadığı anı değerli kılacak işler yaparak ki bu onu hem bugünü hem geleceği daha değerli kılacak işlere, eylemlere sevk ediyor. Diğer taraftan da insan bütün bu olup bitenler içerisinde rüzgarın önündeki yaprak gibi sürükleniyor. Oradan oraya savruluyor ve bu savrulmanın neticesinde insan ne yaptığının farkına büyük ölçüde varamıyor. İnsan iradesi, yönetimi, hayata bakış açısı, anlam ve amaç eksenli olduğunda büyük ölçüde onu huzurlu bir geleceğe taşıyor. Umudunu tazeleme imkanı buluyor. Beklentileri kaygıdan, endişeden ziyade umut yönlü gerçekleşiyor. Ancak aksi söz konusu olduğunda kendini hayata bağlayan, hayatta tutan bir takım değerlerle kurduğu ilişki zayıfladığında o zaman kendisi dahil herkese ve her şeye, etrafına kötücül bir gündem oluşturmaya başlıyor. Ve insan en büyük haksızlığı yine burada kendisine yapıyor. İnsanın insana verdiği zararı başka hiçbir insanın ya da başka hiçbir canlının ya da başka hiçbir varlığın ona vermesi mümkün değil. Gelin bağımlılıklardan uzaklaşalım. Bağlılıklarımıza yeniden tutunalım. Kendimizi Cenab-ı Hak'la kurduğumuz o nitelikli bağlantıda tutmaya çalışalım. Ailemize, anne babamıza, eğer ebeveynsek çocuklarımıza, etrafımızdaki diğer insanlara değer vermeyi, onlara değerli bir pencereden bakmayı ve onlardan değer görmek için gayret etmeyi öğrenelim. Bu yöndeki gayretlerimizi de mümkün olduğunca sürekli kılalım. Ve unutmayalım ki insan dünyada yalnız değil. Birbirimizden destek aldığımızda, birbirimize tutunduğumuzda pek çok şeyi kolaylıkla başarabiliriz. Eğer bir bağımlılığımız varsa da umutsuzluğa kapılmayalım. Bu konuda yeniden bağlı insanlar olma yönünde irademizi işletelim. O konuda bize destek olanlara biz de destek olalım. Onlarla birlikte yol almayı başaralım. Gayretimizi sürekli kılalım. Mücadele azmimizi her zaman diri tutalım ve birbirimize bağlılığımızı sürdürelim. Gelin bağımlılıktan uzak, bağlılıklara tutunduğumuz mutlu ve huzurlu bir geleceğe birlikte adım atalım diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir başka programda birlikte olmak üzere sağlık ve esenlikle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun aziz dinleyenler.
1: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu'nun bağımlılık ve insanın özgürlük meselesi konusundaki kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

0: İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar sevgiye, şefkate ve yarenliğe ihtiyaç duyar. Hayatı boyunca manevi boşluklarına ve ruhsal sarsıntılarına merhem olacak bir dost arar. İnsanı dünyada ve ahirette huzura kavuşturacak olan yegane destek Rabbimizin merhametidir. Nitekim Allah Teala yarattığı insana şah damarından daha yakındır. Dua ettiğinde ona icabet edendir. Onu akıl, gönül, şuur ve vicdanla donatan, meşakkatler içinde asla yalnız bırakmayandır. Çaresiz kaldığını düşünen insana sevgili peygamberimizin örnekliğinde çıkış kapıları bahşedendir. Değerli dinleyenler, hayatın her dönemi kendine has nimetleri ve külfetleriyle beraber yaşanır. Çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık yılları kimi zaman güzel hatıralarla, kimi zaman da sıkıntı ve üzüntüler içerisinde geçer. Hayatta karşılaştığımız imtihanlara göğüs germek ve çözüm bulmak öncelikle selim bir kalbe sahip olmakla mümkündür. Kalbi selim, Allah'a teslim olmakla huzur bulan kalptir. Mümin kalbini imanla besler, maneviyatını güçlü tutar, enerjisini ibadetten alır. Gönül doktoru olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalpte karar bulan maneviyatın önemini şöyle anlatmıştır. Dikkat edin, vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Sevgili dinleyenler, imtihan dünyasında bunalan insan için hayatı anlamlı kılacak yegane kurtuluş, özüne dönmesi, hakikati araması ve maneviyatını canlı tutmasıdır. Unutmayalım ki yorulan gönüller imanla ve muhabbetle tazelenir. Aşınan değerler vicdanla onarılır. Savrulan hayatlar manevi destek ve rehberlikle istikrara kavuşur. Şimdi programımız Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı'nın İnsanın Özüne Dönmesi başlıklı sohbetiyle devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyenlerim, her birinize sevgi, saygı, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Gönülleriniz huzur ile dolsun, evlerinizden bereket eksik olmasın. Bugün hakikaten her birimiz için önemli bir konu olan nefsimizi terbiye etme, nefsimizi kötülüklerden uzaklaştırma, nefsi Allahu Zülcelal'in ayetleriyle, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hadisleriyle nasıl terbiye edebiliriz konusunu beraberce inşallah paylaşmaya, öğrendiklerimizi hayatımızı aktarmaya gayret edeceğiz. Nefis azgın olduğu zaman hep kötülüğü emreder. İnnen nefse le emmâratun bissû. Muhakkak nefis kötülüğü emreder. Ama nefis terbiye edilirse, nefis Allah'ın ayetleriyle, Resulünün öğrettiği hakikatlerle en güzel şekilde eğitilirse, Allah o nefsi cennete davet eder. Ya eyyetühen nefsün mutmainne, İrci'i ila rabbiki radiyeten merziye, fedhuli fi ibadi, vedhuli cenneti. Ey huzura, itminana ermiş olan nefis, sen Rabbinden razı, Rabbinden senden razı olarak Rabbine dön, salih kullarımla cennete gir buyuruyor. Demek ki nefsimizi ıslah etmek, nefsimizi terbiye etmek ve onu kötülüklerden uzaklaştırmak bizim görevimiz. Yani nefis iyi ve kötünün mücadele alanı. Konuyla ilgili İslam tarihinden bir olayı sizlere nakletmek istiyorum kardeşlerim. Veda hutbesini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Arafat'ı hatırlayın. Bu ümmete son nasihatleri veriyordu Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Henüz 17 yaşında bir genç sahabi Fadale bin Ubeyd bu büyük konuşmaya şahit oluyor ve bize şu sözleri aktarıyor. Efendimiz buyuruyordu ki, dikkat edin, size mümini tanıtıyorum. O insanların can ve mal hususunda güvendiği kişidir. Müslüman elinden ve dilinden insanlara zarar vermeyendir. Mücahit, Allah'a itaat yolunda nefsiyle mücadele eden, muhacir ise hata ve günahları terk eden kişidir. Kıymetli dinleyenlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söylediğinde İslam artık Mekke ile Medine'ye sığmıyordu. Müslümanlar dünya ile tanışıyordu. Servetle, güçle, imkanla ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin karşısındaki en büyük tehlikeyi görüyordu. Bu tehlike nefsin arzu ve ihtiraslarıydı. Tamahkarlığıydı. Doymayan isteğiydi. İşte bu yüzden buyurdu, gerçek cihat nefis ile olandır. Bugün de hakikate bir bakalım, değil mi? Ekranlar bizi kirletiyor. Cebimizdeki telefonlar zaman zaman bizi yanlışa yönlendiriyor. Dijital medya bizi sınırsız tüketme hastalığına, yani Allah'ın verdiği nimetleri çarçur etmeye, Rabbimizin nimetlerine şükretmek gerekirken israf etmeye yönlendirmiyor mu? Oysa Efendimiz en büyük cihadın nefisle olanı olduğunu beyan ediyor. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi bir durup düşünelim. Herkes nefisten söz eder. Ama gerçekten nefis nedir? İşte bu soruya cevap bulmamız gerekiyor. Arap dilinde nefis ruh demektir, hayat demektir, nefes demektir, varlık demektir, bir şeyin kendisi, hakikati, zatı, insan demektir, can demektir, gönül demektir, ama aynı zamanda heva ve heves demektir. Bedenden yükselen süfli arzular. Kur'an'da da hadislerde de nefis bazen ruh olarak, bazen insanın kendisi olarak, bazen kalp olarak, bazen de din kardeşi olarak geçer. Bir de nefsin başka bir yüzü vardır.

kötüye kayan tarafın kaynağı. İşte İslam geleneğinde nefis çoğu zaman bu yönüyle konuşulur. Kur'an'da buna dikkat çeker. Hadisler de bunu bize anlatır ve bizi uyarır. Çünkü nefis şeytanın vesveselerine açık bir kapıdır. Şeytan fısıldar, nefis kabul eder. Sonra ikisi de birlikte insanı sürükler. Ama iş işten geçince şeytan kenara çekilir. Nefse uyan yalnız kalır. Kur'an bunu haber verir ve buyurur ki: "Velakad halaknel insan." Şüphesiz bir insanı yarattık. "Ve na'lemu ma tuvessusu bihi nefsu." Nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. "Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid." Biz ona şah damarından daha yakınız. Kıymetli dinleyenlerim, Allah insanı yaratmıştır. Nefsini de bilmektedir. İçinden geçenleri de, aklından geçenleri de. Ve Cenab-ı Hak buyurur ki: "Nefisler kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır." Demek ki nefsin içinde kıskançlık var, bencillik var, tamah var, bitmeyen ihtiyaçlar ve ihtiraslar var. Bu insanın fıtratında vardır. Bakın, Hazreti Yusuf kıssasında bile bunu görürüz. Mısır Azizi'nin hanımı onu çağırdığında Hazreti Yusuf da bir an arzu duyar ama hemen Allah'a sığınır ve şu söz Kur'an'da yer alır: "وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي." Yine de ben bütün duygularımla nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü Rabbimin merhamet ettikleri hariç insan nefsi benliği kötülüğe sürüklemeye yatkındır. Kıymetli dinleyenlerim, peygamberler bile nefsin arzusundan bütünüyle korunmuş değildir. O halde kim "benim nefsim tertemiz" diyorsa fıtratı inkar ediyor demektir. Ama Rabbimiz merhametlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretmiştir. Allah ümmetimden onu yapmadığı veya konuşmadığı sürece kendi içinden geçirdiği şeylerden sorumlu tutmayacaktır. Yani kardeşlerim, aklına gelmesi günah değil, içinden geçmesi suç değil, ama onu yapman, onu dile getirmen, onu hayata geçirmen, işte orası imtihandır. İnsan iradesiyle karar verir ve kararının hesabını verir. Erdem hiç kötülük istek duymamak değildir. Erdem o istek geldiğinde ona hakim olmaktır. Kardeşlerim, şimdi geliyoruz işin en can alıcı yerine. Nefis var, arzu var, heva var. Peki ne yapacağız? Nefsi yok mu edeceğiz? Ezecek miyiz? Acı mı çektireceğiz? Hayır. İslam'ın yolu bellidir. İslam bize her şeyi öğretmiştir. Bunun yolu nefse ızdırap çektirmek değildir. Onu körletmek değildir. Onu yok saymak değildir. Dinimiz nefsi öldürmeyi değil, tezkiye etmeyi öğretir. Arındırmayı öğretir. Terbiye etmeyi öğretir. Kur'an bu gerçeği şöyle bildirir: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse ise ziyana uğramıştır. Kıymetli dinleyenlerim, demek ki kurtuluş nefsi arındırmaktadır. Kirletmek değil, kötülüğe gömmek değil, ama terbiye etmek, arıtmak, güzelleştirmek. Peki bu nasıl olacak? Nefsi tezkiye etmek, çirkin huyları terk etmektir. Güzel ahlaka koşmak, güzel ahlak ile kuşanmaktır. Ve bunun yolu kendimizi hesaba çekmektir. Bakınız, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor: "Hasibu enfusekum kable en..."

tuhasabu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Büyük hesap günü için kendinizi hazırlayın. Çünkü kıyamet gününde hesap ancak dünyada iken kendisini hesaba çekenler için kolay olacaktır. O zaman kıymetli dinleyenlerim, nefsin her emrettiğini yaparsak, ekranlar bizi istediği yere yönlendirirse, dijital medyanın o yaldızlı sahneleri bizi şehvetimize yenik düşürürse, şöhret peşinde koşarsak, kısa yoldan köşe dönme bahanesiyle sanal kumar

etmek zorundayız. Önce biz yaşamalıyız ve çevremize ışık olmalıyız. Nefis sadece bir düşman değildir. Nefis insanın kendisidir. İçinde iyilik de vardır, kötülük de, fazilet de vardır, zaaf da vardır. İşte imtihan buradadır. Nefisle mücadele. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölçüyü şöyle veriyor. Bakın kardeşlerim, mükemmel bir ölçü bu. El keyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevt. وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّا عَلَى اللّٰهِ Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Zavallı, ahmak kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. O zaman kendimize sormalıyız. Gözlerimiz ekranlarda kirleniyor mu? Vaktimiz internetin karşısında tükeniyor mu? Acaba biz Allah'ın verdiği ömrü Rabbimizin rızasına uygun geçirebiliyor muyuz? Nefislerimizi oruç tutarak, nefislerimizi zekat vererek, nefislerimizi kötülüklere engel olarak terbiye edebiliyor muyuz? Ve Kur'an bizi uyarıyor. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Şeytan sizi Allah ile, yani onun affına güvendirerek aldatmasın. En kolay çözüm yollarından birisi de maalesef günümüzde şu: Allah affedici değil mi? Kardeşlerim, Allah şüphesiz affedicidir. Ama sürekli biz isyan edersek, ona kulluğumuzu en güzel şekilde takdim etmezsek, istek ve arzusu peşinde koşarsak, şeytanın askeri olursak Allah bizi nasıl affedecek? Kardeşlerim, nefis tek başına hareket etmez, bunu da bilelim. Ya şeytandan beslenir ya melekten ilham alır. Şeytan ne der? Şimdi yaşa, anın tadını çıkar, bir defadan bir şey olmaz. Öyle değil mi? Gençlerimiz maalesef bu sözlerle kandırılmıyor mu? Anı yaşa, gençliğini yaşa, hızlı yaşa. Maalesef böyle bir duyguya kapılan nefsinin kul ve kölesi oluyor. Şeytanın aldatmasıyla cehenneme doğru yol alıyor. Oysa melek ses verelim. Ama melek nedir? Sonunu düşün. Allah'ı unutma. Hesabı unutma. Hesaba çekileceğini hatırla. İşte insan iki ses arasında kalır. Bir tarafta ateşin yolu kolaylaştırılır, cazip hale getirilir. Diğer tarafta cennetin yolu gösterilir. Biz cennete talip olalım. Allah'ın rızasına talip olalım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed nasıl ki Allah'a sığınmışsa, nefsin kötülüğünden her zaman Rabbinin rahmetine sığınmışsa, biz de onu en güzel şekilde örnek alarak yapalım. Nefis sadece kötülüğün kaynağı değildir. Onun içinde takva düşüncesi vardır, iyilik vardır, merhamet vardır. Çünkü Allah Celle Celalü bizi yaratırken bu duyguyu içimize koymuştur. O zaman nefislerimizi terbiye ederek, onu iyi yola sevk ederek, o gücü Allah yolunda kullanarak, her türlü yanlıştan uzak durarak, İslam'ın bize emrettiği nefis terbiyesi yolunda Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in öğretilerini esas alarak yol almaya gayret edelim. Unutmamamız gereken bir hakikatle sohbetimi tamamlamaya gayret edeceğim. İnsan çoğu zaman bir anlık arzuya yenilir. Meşru geçici bir isteğin peşine düşer. Sonra o istek büyür, kalbi esir alır, aklı susturur, vicdanı bastırır. İşte bu yüzden mümin uyanık olmalı, basiretli olmalı, her telkine kulak vermemeli, her çağrıya koşmamalı, her gördüğü ekrana teslim olmamalı. Ayetlere, hadislere, akla bakarak, hakikat yolunda yürüyerek nefsinin azgınlığından Allah'a sığınmalı, hakikat yolunda sırat-ı müstakim üzere yürüyerek cennete koşmalı. Rabbim bizleri nefsini terbiye eden, kötülükten uzaklaşan, cennete koşan kullarından eylesin. Kalplerimizden huzur eksik olmasın.

0: Kalın sağlıcakla kıymetli dinleyenlerim.
1: Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Ramazan Dağlı'nın insanın özüne dönmesi üzerine yaptığı değerli sohbetini dinledik. Evet sevgili dinleyenler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: Altı bin yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Reklamlar. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bütü deyince vatan.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Reklamlar.

çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış. Nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden başlıklar. 12 dev adam 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den taziye mesajları art arda geldi. Türkiye, sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Başlıkları aktardık, şimdi ise ayrıntılarla devam ediyoruz. Amili erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Amili takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. NATO zirvesinin yapılacağı alanlara, delegasyonun konaklayacağı yerlere ve geçiş güzergahlarına scooter ve motokuryeler giremeyecek. Güzergahlar üzerinde bulunan AVM otoparklarına ve önlerine de araçlar park edilemeyecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi.
2: Tedbirlerimiz sadece Ankara ile sınırlı değil, Ankara'yı çevreleyen illerle de oralarda da alınacak olan tedbirler var. Hatta bir üçüncü kuşak illerimizde de planlanan tedbirlerimiz var.
1: İçişleri Bakanı Çiftçi, 4. Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısında alınan tedbirlere ilişkin konuştu.
2: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak. Bunların 48.841'i emniyet personelimizden, 7.447'si de Jandarma Genel Komutanlığımızın personelinden oluşuyor. Ayrıca 4.405 ekip veya tim de bu tedbirler kapsamında görev alacaklardır.
1: Zirve süresince sahadaki fiziki önlemlerin yanı sıra siber güvenlik de göz ardı edilmeyecek.
2: Suç ve suçlularla mücadele amacıyla siber ortamda da 7/24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Toplam 639 personel görevlendirildi. Onlar da sanal devriyelerine devam ediyorlar.
1: Bakan Çiftçi, benzer güvenlik önlemlerinin geçmişteki zirveler sırasında ev sahibi müttefik ülkelerde uygulandığını da hatırlattı. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Valiliğinden alınan tedbirlere ilişkin açıklama geldi. Buna göre Esenboğa ve Ankara Havalimanlarından başlamak üzere protokolün kullanacağı tüm yol güzergahlarıyla NATO zirvesinin yapılacağı alanlar ve delegasyonun

0: konaklayacağı yerler scooter türü araçların girişine kapatıldı. Park halinde bulunan araçların da 4 Temmuz'a kadar kaldırılacağı belirtildi. Aynı yolları 6-9 Temmuz tarihleri arasında motokuryeler de kullanamayacak. Otomobil, karavan gibi taşıtlarla konteynerler 4-9 Temmuz tarihleri arasında zirve nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerindeki taksi duraklarının önünde AVM'lerin otopark ve önlerine park edemeyecek. Ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içine girişine de izin verilmeyecek. Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 6 Temmuz gece yarısından 9 Temmuz saat 5'e kadar alternatif bir yoldan ilerleyerek toptancı haline gidebilecek. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Bakanlık, soykırımcı İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin tutumuna da sert tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar, suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir ifadeleri kullanıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir." dedi. Genel merkezde kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin masaya tarihinden aldığı güçle oturacağını vurguladı.
1: Türkiye'nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesini de işte bu anlayışla değerlendiriyoruz. Çünkü mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır. Şimdi gelelim NATO zirvesine. Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenli bir müttefikidir. Öncelikle bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin konumunu belirtmemiz gerekiyor. Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil, kendi tarihinden, coğrafyasından, devlet aklından, millet iradesinden ve cumhuriyetin bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Fidan, NATO Ankara zirvesi hakkındaysa davet eden Erdoğan olmasaydı Trump zirveye katılmayacaktı sözleriyle değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında konuştu.
2: Yıllar içerisinde kalmış, çözülememiş konular var. Bunlardan birisi Katsa meselesi. Bu konuda da biz gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var. Biz bakanlara da bu sorunu çözmemiz için talimat verildi. F-35 satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu pratik açıdan. Bu idari bir karar Katsa'dan sonra bu olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan programa geri dönme meselesi bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
0: 2026 NATO Ankara zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan ittifaka eleştiri geldi. NATO için en çok parayı Amerika Birleşik Devletleri harcıyor dedi. Almanya Savunma Bakanı da asıl önemli konunun tüm müttefiklerin birlikte uygulayacakları ortak hedef üzerinde uzlaşılması olduğunu vurguladı. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırıya dünyadan peş peşe kınama mesajları geldi. Irak, Katar, Kuveyt, Mısır ve Ürdün saldırıyı kınadı. Suriye halkı ve hükümeti ile dayanışma vurgusu yapıldı. Suriye'nin güvenlik ve istikrarına destek mesajı verildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu açıkladı. Sorumluların adalet önüne çıkarılması çağrısı

0: sında bulundu.
1: Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den taziye mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Şam'ın Hicaz bölgesindeki terör saldırısını lanetledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de taziye mesajında Suriye'ye destek mesajı verdi. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin başı sağ olsun dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen 5. Denizcilik Zirvesi gala yemeğinde konuştu. Cevdet Yılmaz, 2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini 21 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Yılmaz, Türkiye dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir dedi.
2: Bugün Türkiye 218 liman tesisi, 65 yat limanı, 85 faal tersanesi, 144 bin gemi insanı ve 1 milyonu aşkın amatör denizcisiyle dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biridir. 2004 yılında başlattığımız ÖTV'siz yakıt desteğini 21 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz. Sadece 2025 yılında verdiğimiz 5,3 milyar liralık destekle de denizcilik sektörümüzün yanında olmaya devam ettik.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı. Bakan Uraloğlu, Hürmüz krizinin tedarik ve enerji arzındaki olumsuz etkisine dikkat çekti. Mevcut koridorları güçlendirmeli, alternatifler oluşturmalıyız dedi.
3: Farkında olduğunuz üzere son yıllarda yaşanan gelişmeler ulaştırma sistemlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini ve küresel ticareti sekteye uğratabileceğini açıkça göstermiştir. Son olarak Hürmüz Boğazı çevresindeki kapanmalar tek bir boğazın dünya enerji arzını ve tedarik zincirlerini nasıl derinden etkileyebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği bu stratejik su yolundaki aksama enerji güvenliğinden lojistik maliyetlerine kadar geniş bir etki alanı oluşturmuştur. Bu noktada bizler yalnızca krizi değil riski de hep beraber yönetmek zorundayız. Bunun yolu mevcut koridorları güçlendirirken alternatiflerini de mutlaka oluşturmaktan ve ulaştırmanın diğer modlarıyla da entegre bir yaklaşımdan geçmektedir.
1: Türkiye, sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tek avro ödeme alanına katılmak için niyet mektubu ilettiğini açıkladı. Sınır ötesi ödemeler daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli hale gelecek dedi. Şimşek, Türkiye Avrupa Birliği yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısında konuştu.
4: Türkiye, tek avro ödeme alanına yani SEPA'ya katılım için niyet mektubunu Avrupa Ödemeler Konseyi'ne iletti. SEPA üyeliği sınır ötesi ödemeleri daha hızlı, daha güvenli ve daha düşük maliyetli hale getirecek, ticareti ve yatırımı kolaylaştıracak, şirketlerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Hem işletmelerimize hem vatandaşlarımıza doğrudan fayda sağlayacak bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyorum. Türkiye Avrupa Birliği ile güçlü, istikrarlı ve karşılıklı faydaya dayanan ortaklığını daha da ileri taşımaya kararlıdır. Bugün ortaya koyduğumuz yapıcı diyalog ve işbirliği anlayışı bunun en somut göstergesi olmuştur. Avrupa Birliği üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefi olmaya devam edecektir.
1: Avrupa Birliği, üçüncü ülkelerin 150 avro altındaki e-ticaret gönderilerine yönelik gümrük muafiyetini kaldırdı. Ancak Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan mallar için belirli şartlar altında muafiyet devam edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuyu değerlendirdi.

0: değerlendirdi. Gümrük Birliği prensiplerinin e-ticarette de korunması yönünde önemli bir kazanım sağlandı dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İstanbul'da evlilik öncesi eğitim programında konuştu. Göktaş, evlenecek 161 bin gence 14 milyar lira kredi desteği sağlandığını belirtti. 221 bin gencin evlilik öncesi eğitim programından faydalandığını söyledi.
1: 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlerin desteklenmesi projesini hayata geçirdik. Deprem bölgesinde başlattığımız projeyi 2025 yani geçen sene aile yılı vesilesiyle 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Bu yıl Ocak ayından itibaren ödeme miktarını 18-25 yaş aralığındaki çiftler için 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaki çiftlerimiz için ise 200 bin lira olarak güncelledik. Proje kapsamında 161 bin gencimize 14 milyar lira kredi desteğini aktardık. Tabii gençlerimizin yuva kurması için sadece ekonomik destek sağlamıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 221 bin gencimize evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik.
0: Afetlere hazırlık ve sağlık güvenliği İstanbul'da ele alındı. Türkiye'nin deprem sağlık yönetimi alanındaki tecrübeleri ve uygulamaları uluslararası katılımcılarla paylaşıldı. Türkiye'nin dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladığını belirten Bakan Memişoğlu, İstanbul'da düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü Bakanlar Konferansı'nda konuştu.
2: Başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul olmak üzere tüm riskli bölgelerimiz için modeli geliştirdik. Dünyada bir ilki imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladık. İstanbul'u kendi içinde 10 sağlık bölgesine ayırdık. Tüm Türkiye'nin İstanbul'u organize bir şekilde destekleyebilmesi için Anadolu'daki illerimizle İstanbul'daki bu bölgeleri tek tek eşleştirdik. Hangi şehrin, hangi personelin hangi malzemeyle havadan, karadan veya denizden saat kaçta nereye ulaşacağı saniye saniye planlanmış durumdadır.
0: Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. Duyuru resmi gazetede yayımlandı. Resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul teklifleri ve onay sürecinde değişiklik yapıldı. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul, bakanlıkça hazırlanan kılavuza göre değerlendirme yapacak. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi olarak açılacak okullar, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul kapsamına alınacak. Program çeşitliliğine dayalı eğitim faaliyetleri yürüten Anadolu İmam Hatip Liselerinden merkezi sınav puanı ile öğrenci alacaklar, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün teklifi ve bakan onayı ile merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul kapsamına alınacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçüler içerisindeki aparatlar kullanılabilecek. Koku ve benzeri aksesuarlar sürücünün görüş alanını kapatmadığı müddetçe serbest olacak. Fabrika çıkışlı ekranlarla navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarları amacıyla kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak. Ses sistemleri kullanılabilecek. Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına devam edilecek. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek. Düzenleme ile yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan personele konaklama gideri ödenecek. Kabul edilen kanun kanununa göre askeri tesislerin kapsamı da genişletiliyor. Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri askeri mahal kapsamına dahil edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da yapılan dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Tahran, dondurulmuş İran fonlarının bir kısmının kullanıma açılmasına karar verildiğini bildirdi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. 12 dev adam 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den taziye mesajları ard arda geldi. Türkiye, sınır ötesi ödemelerde yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor. Sözleşmeli Erbaş ve Erler'e yeni istihdam yolu açıldı. Spor. Sayın dinleyiciler, Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 32 turunda bugün saat 21'de Avustralya ile Mısır kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek ile karşılaştı. Rakibini 82-75 mağlup eden 12 dev adam 5'te 5 yaparak liderliğini garantiledi. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam ediyor. Siyah beyazlılar ilk hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan ekibi Giyirmot'u 2-1 yendi. Öte yandan transfer çalışmalarına da devam eden Beşiktaş, Monaco'nun 21 yaşındaki Fransız sol beki Quattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray yeni sezon öncesi kamp programını açıkladı. Sarı Kırmızılar Avusturya kampını 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek. Galatasaray yurt dışı kampını tamamlamasının ardından hazırlıklara İstanbul'da devam edecek. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesindeki ilk etap kampı tamamlandı. Sarı lacivertliler Topuk Yaylası'ndaki çalışmaların ardından hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek. Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle. Ankara, Bursa ve Kocaeli 33, İstanbul ve Antalya 31, İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kilis 35, Manisa ve Iğdır 36, Yalova, Ordu ve Giresun 28, Kahramanmaraş, Adana, Çanakkale, Burdur ve Niğde 34, Samsun, Rize, Hatay, Yozgat ve Erzurum 29, Aydın, Malatya ve Elazığ 38, Kars ve Ardahan 27, Adıyaman ve Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

Yediğin an gelsin Sütaş ayran. Setur Yaz Show. Güneş zirvede, Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün aracınızın sağlığı hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Benzin pompalarının tabanca uçları dizel pompaların tabanca uçlarından daha incedir. Dolayısıyla yanlışlıkla dizel araçlara benzin yakıtı koyulabilir. Dizel araçlara benzin eklemek ise pompa tabancası depo ağzına sığmadığı için daha düşük bir ihtimaldir. Peki dizel aracınıza benzin koyulur ise ne gibi problemler ortaya çıkabilir? Öncelikle iki yakıt tipi arasındaki farka bakalım. Dizel yakıtının yağlama özelliği var ve yüksek basınç sonucu enerji üretir. Benzin ise kurudur ve kıvılcım sonu enerji üretir. Dizel araçların deposundan çekilen yakıt yüksek basınç altında 800 bar civarında çalışan pompalara aktarılır. Dizel yakıtının yağlama özelliği bu pompaların çalışmasına imkan tanır. Yakıta benzin karışınca pompaların içinde sürtünme başlar ve kopan metal parçalar yakıta karışır. Bu metal parçalar sistem içinde yürüdükçe değdikleri her noktayı tahrip eder. Yakıt filtresi, pompalar, yakıt hatları, enjektörler hepsi hasar görür. Aracınıza ciddi hasar veren bu durumu önlemek için ne yapılabilir? Tavsiyem, yakıt istasyonunda ön sağ çalışanına aracınıza koyulacak yakıt miktarını belirtirken yakıt türünü de net bir şekilde söylemeniz. Benzin aktaran tabancalar genellikle yeşil renktedir. Yeşil renk yakıt tabancası dizel aracınıza yaklaşmamalıdır. Bu arada dizel aracınıza benzin koyulur ise asla aracınızı çalıştırmayın. Hemen çekici çağırın ve aracınızı servise götürün. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 3 Temmuz Cuma. Yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Ertuğrul Kaya. Mikrofon başında ben Ceyhan Duran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeliyiz. Ve ben vesile diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. İran'la Amerika Birleşik Devletleri müzakeresinde son durum. İsrail'in Gazze'ye yönelik tehcir planına yönelik tepkileri azaltmak ve diplomatik kabul sağlamak için gönüllü göç ifadesini serbest hareket planı olarak değiştirmesi ne anlama geliyor? Milyonlarca memur, emekli ve sosyal yardım alıcısını ilgilendiren Temmuz ayı maaş artış oranları bugün açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak.

0: zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken
0: zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken
0: zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken
0: olup bitenleri,
1: geçip gidenleri,
0: yaşanmışlıkları, yaşanacakları,
1: üzüntüleri,
0: sevinçleri,
1: hayatı dinleyin radyoda.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.
2: Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Özlem anneye bunu anlatın manşeti Hürriyet gazetesinde. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt Bargın 10 yaşındaki Abdulbaki Alperen cellata çarpıp öldürdü. 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. 3 ay sonra serbest kaldı. Alperen'in annesi karara isyan etti. NATO 3.0'la yeni aşamaya geçirecek. Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'nın NATO zirvesine ev sahibi yapması konusunda Türkiye'nin dünya barışı ve bölgesel güvenliği için bu rolü üstlenmesini kıymetli buluyorum dedi. Trump'ın NATO zirvesine gelecek olması başlı başına bir şeydi. Bu en önemli husus. Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan beri bu denli tehdit altında hissetmemişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının yanı sıra Çin'i durduramıyor, ticaretin, teknolojinin yeniden dağılımı, güvenlik ittifakının bu tarihi dönemeçte bir araya gelmesi tarihidir. NATO'da 3.0 kabul edilecek ve yeni bir aşamaya geçilecek diye konuştuk. Kalın'dan Irak'ta kritik temaslar. Irak'a giden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat, Erbil ve Kerkük'te bir dizi önemli görüşme yaptı. İbrahim Kalın, başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Ahmedi, Meclis Başkanı, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. Erbil'de Mesut Barzani ile temasta bulunan Kalın, 102 yıl sonra Kerkük'te seçilen ilk Türk Vali Muhammed Seman Ağa'yı ziyaret etti. Temaslarda terörsüz Türkiye süreci ilk gündemdi. Ali Hamane'ye 5 gün veda. Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırılarında 28 Şubat günü yaşamını yitiren İran'ın dini lideri Ali Hamane'yi aylar sonra toprağa veriliyor. Tahran'da başlayan törenler 5 gün sürecek. Hamane'nin naaşı doğup büyüdüğü yer olan ve İran'ın en kutsal şehri kabul edilen Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek. Hamane'ye veda törenlerini takip için geldiğimiz İran'da İran'ın dini liderinin bir portresini yazdık. Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Havacılıktaki devrime Tapkan örneği manşeti Milliyet'te. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, NATO parlamenter zirvesine katılan meclis başkanlarına yenilikçi projelerini satranç ustası Kasparov'un hayatı ve Tom Cruise'un kült Tapkan filminden örneklerle anlattı. Ankara'da NATO zirvesi alarmı, kuryelere yol kapalı. NATO zirvesine sayılı gün kala Ankara alarma geçti. İçişleri Bakanı Çiftçi zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağını açıkladı. Ankara Valiliği ise zirve tedbirlerine bir yenisini ekledi. Buna göre ağır tonajlı araçlar 5 gün boyunca şehir içine giremeyecek. Scooter ve motokuryelere de kısıtlama getirildi. Batı Trakya Türkleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'la beraberindeki heyetin Batı Trakya'da ziyaret ettikleri Yunanistan'ın Şahin Köyü'ne telefonla bağlanıp köy sakinleriyle görüştü. Köy halkını selamlayan Erdoğan, Batı Trakyalı Şahin Köylü kardeşlerime Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum dedi. Köy sakinleri de Erdoğan'a sevgi ve selamlarını iletip teşekkür etti. Ankara NATO 3.0'ın kabul edildiği yer olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan CNN Türk'te gündemi değerlendirdi. Bakan Fidan, NATO zirvesiyle ilgili Ankara teknik dille konuşacak olursak NATO 3.0'ın tanımlandığı ve kabul edildiği yer olacak. NATO 1.0 soğuk savaş dönemi, NATO 2.0 soğuk savaş sonrası bu zirveye kadar olan dönem, NATO 3.0 ise bu zirvede kabul edilip yeni bir aşamayı başlatılacak dedi. Ay Yıldız'la ilk toplantı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısını dün ilk kez Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenledi. Ay Yıldız'ın örnek bir karargah olacağını söyleyen Aktürk, NATO'nun Ankara zirvesi içinde önemli bir dönüm noktası yorumunu yaptı. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Atlantik Konseyi Başkanı Kempe, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin önemini gördü. NATO'nun Ankara zirvesini tarihi diye niteleyen Kempe, Türkiye ABD ilişkileri içinde kritik tespitlerde bulundu. Atlantik Konseyi Başkanı ve CEO'su Kempe 7-8 Temmuz'daki NATO toplantısının tarihi önemli olduğunu söyledi. Kempe, küresel bir meydan okuma döneminden geçiyoruz. Türkiye askeri güç bakımından ABD Başkanı Trump'ın diğer ortaklarda görmek isteyeceği türden kapasiteye sahip. Ankara'da coğrafi konumunu artık daha kilit roller için kullanıyor diye konuştu. ABD Başkanı Trump'ın dostum Erdoğan için geliyorum mesajını değerlendiren Kempe, Trump'ın Türkiye'nin stratejik önemini gördüğünü ve ilişkiyi derinleştirdiğini düşünüyorum. Zirvenin Türkiye-ABD kısmı gayet iyi sonuçlanacaktır. Jet motorları ile ilgili anlaşma olacağını tahmin ediyoruz. Trump yönetimi F-35'lerle ilgili anlaşmayı yenilemek için de bir yol bulmaya çalışıyor diye konuştu. Baykar'a ziyaret, NATO'nun yıldızı Kızıl Elma. NATO heyetinin sorularını cevaplayıp Kızıl Elma'yı anlatan Selçuk Bayraktar, pilotsuz İHA'lar maliyetsiz ve önlenmesi çok zor dedi. Ankara'dan İsrail'e uyarı, Suriye'ye saldırıyı kes. İşgalci İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgesel istikrarı hedef aldığını vurgulayan Milli Savunma Bakanlığı, Tel Aviv'e saldırıları derhal durdurun çağrısı yaptı. Ankara, İsrail-Suriye sınırındaki Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu'nda görevini yapmaya davet etti. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Gazze 1000 gündür ölüyor manşeti Yeni Şafak'ta. Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan soykırım tam 1000 gündür sürüyor. Kimi zaman mutabakat ya da ateşkesle yıkım ve katliamlar azalsa da İsrail Filistinleri öldürmeye hiç ara vermedi. Geçen 1000 günde 73 binden fazla Filistinli katledildi. 10 binlerce yaralı ve hasta tedavi olmayı bekliyor. Trump'ın Ankara dosyasında Tel Aviv'e mesaj var. Trump'ın Türkiye'yi memnun edecek hamlesi Kaan için gönderilecek olan F-110 motorlarıdır. ABD-İsrail arasındaki gerilim herkesin malumu. Bu kararı Trump Netanyahu'ya çok ileri gidersen F-35 sorununu da bir şekilde çözerim mesajı veriyor diye yorumlayanlar da var. Kiev'e füze ve İHA yağdı. Rusya, Kiev'e son yılların en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybederken 100 kişi de yaralandı. Ukrayna, geniş çaplı saldırıda 74 füze ve 496 insansız hava aracının kullanıldığını, bunlardan 25 füze ile 12 İHA'nın 33 farklı hedefe isabet ettiğini açıkladı. Ağır hasar gören başkentte bir günlük yas ilan edildi. Şam'da kanlı saldırı, Suriye'nin başkenti Şam'da Adalet Sarayı yakınında bir kafede patlama meydana geldi. 6 avukat 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı saldırının el yapımı patlayıcıyla düzenlendiğini açıkladı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Şehit halasının izinden gidecek manşeti Sabah'ta. 15 Temmuz'da Türkiye'nin aydınlık geleceğini hedef alan darbecilerin şehit ettiği kahramanlardan biri de özel harekatçı Gülşah Güler'di. Gölbaşı'nda hainlerin attığı 2. bombayla şehit olan Gülşah'ın ismi ve vatan sevgisi yeğeninde yaşıyor. NATO öncesi Trump'la zirve Ankara'da, tarihi NATO zirvesinden önce Erdoğan ve Trump baş başa görüşecek. Kritik zirve sebebiyle gözler Ankara'ya çevrilirken ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin de detayları netleşti. Trump'ın gelişi resmi ziyaret kapsamında olacak ve külliyede törenle karşılanacak. Trump'la Başkan Erdoğan baş başa görüşecek. Ankara kulislerinde Trump'ın ziyareti Türkiye'ye verdiği önemin yanı sıra Erdoğan'la samimi ilişkisinin yansıması olarak değerlendiriliyor. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. O söz bir yılda unutuldu sürmanşeti Akşam'da. Ödemiş'teki yangında evsiz kalan küçük Muzaffer'e verilen en kısa zamanda yapacağız sözü bir yılda gerçek oldu. Felaket sonrası bölgeye giden Murat Kurum'un önünü kesen 7 yaşındaki Muzaffer, "Bizim evimiz yandı biliyor musun?" demiş. Kurum da "Üzülmesen en kısa zamanda yenisini yapacağız" sözü vermişti. O evler bu ay sonu teslim edilecek. Çalıntı araziye elçilik. Soykırımcı İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasp ettiği araziyi 1 dolar karşılığında 99 yıllığına ABD Büyükelçiliğine tahsis etti. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Fonların portföy hacmi mevduatın 1/3'üne ulaştı. Enflasyonla mücadele üyeliği

0: sıkı para politikası Türk lirası mevduatı cazip kılsa da yatırım ve tasarrufların yükselen adresi fonlar oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre son bir yılda %65 büyüme kaydeden yatırım fonlarının portföy hacmi Haziran ayı sonu itibariyle 10 trilyon liraya ulaştı. Böylece yatırım fonlarının büyüklüğü bankalardaki toplam 30,3 trilyon liralık mevduatın yaklaşık 3'te 1'ine, Borsa İstanbul'un 22,5 trilyon lira düzeyinde bulunan piyasa değerini ise yarısı seviyesine ulaşmış oldu. Rusya Kiev'e en yıkıcı saldırısını gerçekleştirdi. Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 4,5 yıldan bu yana devam eden savaşta çatışmalar yeniden hız kazandı. Ukrayna'nın Rusya petrol rafinerilerine hedef alan yoğun saldırılarına Moskova sert karşılık verdi. Evet efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Güneş zirvede, Setur yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
6: Smoking bizim işimiz.

0: hazır ol.
1: Yaz coşkusu vatanda. 1-5 Temmuz tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12 A++ MD duvar tipi klima 34.999 liraya. Gri Afro 12.000 BTU duvar tipi klima 32.899 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 13 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bugün yorumcu konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Atay Akdevelioğlu. Sayın hocam, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Efendim, şimdi İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir müzakere süreci yürüyor. Bu bir sıçrede ilk görüşmeler, ilk temaslar gerçekleşmişti. Ardından bir kısa süreli çatışma oldu. Amerika Birleşik Devletleri İran'da bazı hedefleri vurdu. İran karşılık verdiğini ilan etti. Sonra bu görüşmeler Katar'da devam edecek şeklinde bir açıklama oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafı sürecin çok iyi gittiğini, İran tarafınsa henüz öyle bir müzakere sürecinin başlamadığını Katar'da ifade etti. Orada çelişkili durumlar var. Hem Birleşik Devletler tarafından hem İran tarafından beklentiler farklı, talepler farklı, çekinceler farklı. Sanki yine böyle bir açmaz içerisine girmiş gibi görünüyor taraflar ama meselenin belki de en önemli maddesi olan Hürmüz'den geçişler noktası

0: aslında bir sıkıntının olmadığı mevcut durumda gözleniyor. Tabii İran tarafı statüsünün değiştirilmesi konusunda bazı taleplerde bulundu ama bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul görmedi. Bundan sonraki süreç tabii nasıl bir hale alacak bunu elbette merak ediyoruz. Ve bir de tabii bu süreçten hiç memnun olmayan ve bu süreci bir şekilde akamete uğratmak isteyen bir aktör İsrail'den bahsediyoruz. İsrail belki Lübnan'da bazı saldırılar Birleşik Devletler tarafından sınırlandırıldı ama işgal hala devam ediyor, tehdit hala devam ediyor. Bu arada İsrail sadece Lübnan'da bu saldırılarını gerçekleştirmiyor. Suriye'de de yönelik saldırıları vardı İsrail'in. Garip adımlar atıldığına tanıklık ediyoruz. Bu hem Gazze'de hem Batı Şeria'da özellikle bundan sonraki süreçte Gazze'nin statüsünün ne olacağı konusunda bir tabii değerlendirme var ama İsrail bunu da değiştirip dönüştürmeye daha ılımlı bir mesaj verir hale getirmeye yönelik yine kendi çıkarları bağlamında adımlar atıyor. Onları da ilerleyen dakikalarda ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu süreci değerlendirerek başlayalım Sayın Akdevelioğlu. Nasıl bir süreçten bahsediyoruz? Bir ümit vaat ediyor mu? Bunca çelişkiye rağmen buradan bir çıkar yol bulunur mu? Bir orta yol tesis edilir mi? Tüm dünya bunu elbette merak ediyor.
1: Şöyle önce peşinden söyleyeyim. Evet, ümit vaat ediyor. Tünelin ucunda aslında ışık görünüyor ama ışık var mı yok mu diye kararsız kalmamızın nedeni, savaşın kendisi ne kadar garipse bu barış süreci de o kadar garip gelişiyor. Yani bizim bildiğimiz çatışmalar ve sonrasındaki görüşmeler böyle olmazdı. İşte değişik, çok değişik yaşadığımız şeyler. Sizin de söylediğiniz gibi taraflardan biri görüşmelerdeki olumlu noktaları açıklıyor. Diğeri diyor ki böyle bir görüşme hiç olmadı ki. Yani çok enteresan. Fakat şu var. Bütün bu görüşmelerde daha sağlıklı bilgiyi görüşme yapılan platformu sağlayan ev sahibi ülkeden alıyoruz. Yani önce Pakistan'dı. Orada biliyorsunuz süreç başladı. Şimdi Katar. Pakistan ve Katar'ın verdiği mesajlar anlaşıldı ki hep gerçeğe daha yakın ve doğru. O nedenle Katar'dan gelen mesajlara baktığımızda evet, tünelin ucunda ışık görünmüş durumda. Tünelin ucunda ışık görünmesinin temel nedeni artık Amerika Birleşik Devletleri'nin son derece minimalist bir yaklaşım içine girmiş olması. Yani şöyle, sadece ve sadece, ama altını çiziyorum, sadece ve sadece uzlaşıdaki başarısını, Amerikalılar diplomatik başarısını nükleer programda İran'ın vereceği tavizlere bağlamış durumdalar. Onun dışında tüm ön şartlardan vazgeçmiş görünüyorlar. Savaş Şubat'ın sonunda başladı. Savaş başladığında Umman'da İki taraf zaten İran'ın nükleer programı konusunda görüşmeler yapıyordu. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Görüşmeler devam ederken zaten aniden savaş başlamıştı. Hepimizi şaşırtan şey de buydu. O görüşmelerde hangi noktada isek aşağı yukarı, bugün de o noktaya geri geldik. Fakat o görüşmelerde nükleer program konusundaki tartışmaların dışında Amerikalıların pek çok talebi vardı. O derece ki nükleer program adı nükleer müzakerelerdi ama Lübnan'daki Hizbullah'tan tutun Yemen'deki Husilere kadar, Irak'taki, Suriye'deki İran'ın bağlantılarına kadar pek çok konuda talepleri vardı. Fakat şimdi gelinen noktada Amerikalılar bütün bunlardan geri çekilmiş. Hatta gazeteciler, başta Trump olmak üzere ABD yönetiminin üst düzey yöneticilerini sıkıştırıyorlar, Amerikalı gazeteciler. Yani biz bu savaşa başta rejim değişikliği için başlamıştık. İddianız buydu. Bakın şu gün şu saatteki konuşmanızda açıkça bunu söylemiştiniz gibi sıkıştırma hamleleri var. Trump ve altındaki ekip diyorlar ki hayır, hiç böyle bir şey yoktu. Öyle dediysek bile o sadece karşı taraf için bir psikolojik harpti. Bizim tek talebimiz vardı, nükleer programın silaha varmaması İran'daki. Şu anki amacımız da o. Bunu alırsak tatmin olacağız diyorlar. Şimdi bu işte başarının, tünelin ucundaki ışığın görülmesinin temel

nedeni bu. Katar'dan da gelen mesaj bu. İran ise görüşmeler başlamadı vesaire. Onlar da psikolojik harbin bir parçası. Unutmayalım ki her iki rejimde, yani Trump

0: Gelen haberler gayet olumlu. Bunu söyledim. Mesela 10 dakika sonra şu haber düşebilir. İran gene bir gemiyi vurdu. Misilleme olarak Amerika Birleşik Devletleri birkaç İran noktasını vurdu. Olabilir. Yani bu artık anladık ki yani süreç böyle. Savaş da misillemeler savaşıydı aslında. Normal bir savaş değildi.
1: Ama her iki aktör de günün sonunda bu savaşı sürdürmek istemiyor.
0: İstemiyor. Ateşi düşürüyorlar. Ama karşılıklı misillemeyi de anlayışla karşılıyorlar. Yani ABD bir eylem yaptığında karşılığında İran bölgedeki bir Amerikan üssünü vurduğunda Amerikalılar anlayışla karşılıyor. Tersine İranlılar anlayışla karşılıyor. Bu da hani enteresan. Tırmanma konusunda iki tarafında hiçbir iradesi yok. Tam tersine tırmandırmama konusunda iradeleri var. O yüzden eğer bundan sonra da ajanslara taraflar birbirine ateş etti haberi gelirse endişelenmemek lazım. Bu kontrollü bir yani diplomasinin parçası olarak bunu kullanıyorlar. O nedenle bu savaşa bitti gözle bakabiliriz.
1: Ama diyoruz tırmanma ve tırmandırma konusunda bir aktör
0: İsrail
1: daha var ki.
0: Şüphesiz. İsrail o derece ki alenen yani kapalı kapılar arkasında ABD ile pazarlık yapılarak değil alenen medya önünde bu süreci sabote etmek istediğini ve bunun için bir şeyler yapacağını söylüyor ve bir kısmı da yapıyor gerçekten. En son New York Times'a düşen haber vardı. Yani Doha'ya gelecek olan başta İran Dışişleri Bakanı olmak üzere görüşmeleri yürütecek heyeti ki garip hafta var Meclis Başkanı asıl baş müzakereci o aslında Dışişleri Bakanı değil. Hepsini İsrail Gizli Servisi'nin suikast düzenleyerek öldüreceği planını Amerikan istihbaratının elde ettiği ve Amerikalıların bunu son dakikada engellediğine dair Amerika'nın en ciddi gazetelerinden biri New York Times'ta yazı vardı. Eğer durum böyleyse korkunç. Yani şunu söyleyeyim. İsrail bu derece ciddi hamleleri tarih boyunca Birleşik Devletler'den izin almadan yapmadı. En son 1956'dadır İsrail'in
1: Süveyş.
0: Evet en son yani orada da derslerini aldılar. Yapacakları her önemli adımı önceden Birleşik Devletleri bildiriyorlardı. Şimdi eğer gerçekten bu kadar ciddi bir hamleyi bile düşünüyorlarsa düşünün Doha'da İran Dışişleri Bakanı ve Meclis Başkanı suikast. Birleşik Devletleri'nin haberi olmadan onayı olmadan eğer öyleyse bundan endişe etmemiz gerekir. Çünkü mesele İsrail devleti değil. Orada da Netanyahu rejiminin varlığı bu savaşa bağlı. Netanyahu güçlü, demir yumruklu, İsrail'i koruyan lider imajı çizmeye çalıştı savaş boyunca. Ama aslında bunun altı boş. Yani kamuoyu desteği gerçekten Netanyahu'nun çok düşük ama İsrail'de savaşa destek çok yüksek. Dolayısıyla savaş sürdüğü sürece savaşı olan destek Netanyahu'ya destekmiş gibi görüldüğü için şimdi Netanyahu rejimi demek istiyorum. Çünkü İsrail'deki hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığına da darbe vurmak istiyor Netanyahu. Savaş başlamadan önce böyle bir girişim vardı. Çok ciddi bir girişim bu. İsrail anayasasında çok ciddi bir değişiklik yapmayı düşünüyordu. Böyle o yüzden Netanyahu rejimi diyorum. Evet, bu tek endişe kaynağımız olabilir. Yani dinleyicilerimiz belki Trump'ın hani delidir, ne yapsa yeridir anlayışıyla her an sürpriz yapabileceğini düşünüyor olabilirler. Tam tersine Trump son derece istikrarlı gidiyor. Sadece konuşmaları tutarsız, o da artık ABD dış politikasının bir üslubu, yöntemi diye düşünüyorum. Fakat esas korkmamız gereken İsrail, eğer New York Times'taki haber doğruysa ciddi sorun yaratabilir ama şu var ben gene de her şeye rağmen İsrail'in Birleşik Devletler'deki bağlantılarını kaybetmemek için çünkü riskli bir döneme girdiler çok enteresan Cumhuriyetçi Parti içinde bile İsrail'le ilişkiler sorgulanıyor anketleri biliyorsunuz zaman zaman düşüyor İsrail olan destek ve güven Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç olmadığı kadar düşük o nedenle böyle bir hareketi yapabileceklerine ihtimal vermiyorum. Bu tabirimi mazur görün. Cami duvarına işemek denir hani biliyorsunuz. Ya da sizi besleyen eli ısırmak denir. Bu Türkçedeki değişlere benzer bir davranış olur.
1: Ki bunu

0: zaten başka yardımcısı Vance tam da bu şekilde ifade etti aslında.
1: Evet evet, çok Amerikalılar tabii. Evet, onlar da medya önünde
0: kesinlikle gene. Yani bunu biz belki bir tutum olarak ya da kamuoyu tavrı olarak söyleriz, kullanırız bu ifadeleri, ama ABD Başkan Yardımcısı tarafından direkt bu tarz açıklamaların gelmesi çok şaşırtıcıydı. Zaten tüm dünyada bir desteğiniz yok. Hatta herkes eleştirel bir bakış içerisinde size. Bu dünya üzerindeki tek müttefikiniz de kaybetme riskiyle karşı karşısınız şeklinde bir açıklaması, değerlendirmesi olmuştu. Bu aslında bu tabloyu net bir şekilde ortaya koyan ifadelerdi ki, kaldı ki Trump ve kabinesinin de aslında İsrail'e bakış açısı oldukça olumluydu. Yani onlar dahi bu noktada şüphesiz bu ifadeleri kullanıyorlarsa hani hakikaten ilginç bir yöne doğru gidiyor gibi. Ama İsrail bu şuursuzluk hali hala devam ediyor gibi görünüyor bölgede atmış olduğu adımlara bakarsak.
1: Şöyle, Gazze'de gene istediğini yapmaya devam edecek. Yani bu konuda hala eli serbest anlaşılan. Ve İran'da barış sürecini bu doğrudan etkilemiyor. Lübnan'da da zaman zaman Hizbullah'a karşı nokta saldırıları yapmaya devam edebilir. Bu konuda da kendisine tolerans gösteriliyor. Yani Birleşik Devletler veya uluslararası sistem açısından diyeyim. Ama bunun dışında doğrudan İran'a yönelik yapabileceği hamleler kabul edilemez. Sadece Birleşik Devletler tarafından değil, Japonya'dan İngiltere'ye kadar tüm dünya kamuoyu buna karşı. Küçük bir hatırlatmayla sözü bitireyim. Hürmüz Boğazı'nın açılması söz konusu olduğunda, Pakistan'daki görüşmeler devam ederken, Lübnan'daki saldırıları bitirmesi karşılığında Hürmüz'ün açılmasına karar verilmişti. Amerikalılar Pakistan'a böyle bir uzlaşıya varmıştı. Daha uzlaşının mürekkebi kurumadan İsrail hemen Lübnan'a saldırdı. Hem de büyük çaplı kitlesel bir saldırıda bulunmuştu, hava saldırısı. O hava saldırısına gelen tepki bütün özellikle Avrupa'dan çok sertti. Yani Almanya'dan, ki İsrail'in kayıtsız şartsız destekçisi, Almanya'dan bile Lübnan'a yapılan saldırının uluslararası barış ve güvenliğe yapılan bir saldırı olduğu yönünde çok sert, birinci ağızdan başbakanlar düzeyinde açıklamalar geldi. İngiltere'den çok daha sert vesaire. O yüzden Hürmüz'ün tekrar kapatılmasına yol açılabilecek herhangi bir davranış bütün dünya tarafından cezalandırılacak. Öyle görünüyor. O yüzden İsrail'in bunu yapmayacağını tahmin ediyorum. Umuyorum.
0: Peki devam edeceğiz Atay Hocam. Kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.

0: İstek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
2: Bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim bölümde. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk efendim.
1: Şimdi İran ve Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerindeki son durumu merak ediyoruz. Yine İran'da önemli gelişmeler var. Cenaze törenini, törenleri ertelenmişti Hamaney'in. Bu tören gerçekleşecek sanıyoruz. Nasıl bir hazırlık var? Nasıl bir tören göreceğiz? Sadece Tahran'la mı sınırlı, yoksa İran'ın genelinde böyle bir cenaze töreni olacak mı? Bunları merak ederiz.
2: Evet, yani özellikle İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı görüşmelerden söz ederek başlayalım. Pakistan Dışişleri Bakanlığı ile Katar Dışişleri Bakanlığı görüşmelerin olumlu yönde seyrettiğini ifade etti. Dedi ki taraflar bundan sonraki süreçte de yine devam etme noktasında anlaştı. Fakat daha sonraki toplantı tarihi İran'ın eski lideri Ali Hamenei'nin cenaze merasiminden sonra belirlenecek. Belirlenen bu tarihte görüşmeler dedi tekrar sürdürülmeye devam edilecek. Öte taraftan görüşmelerin tabii gündem maddesi özellikle Hürmüz Boğazı ve diğeri de İran'ın dondurulmuş fonları idi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garip Abadi bu fonların bir kısmının serbest bırakılmasının kararlaştırdığını söyledi. İran'ın bu fonları ihtiyaçlar doğrultusunda mal satın alarak kullanacağını söyledi. Bu da önemli. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yardımcısı Vance de dedi ki Trump mecbur kalmadıkça ve açıkça tanımlanmış bir amaç olmadıkça ordunun İran'a geri gönderilmeyeceğini dedi, ifade etti. Biz dedi yaklaşım tarzı olarak şu an için bu şekilde bir düşünce içerisindeyiz. Öte taraftan İran tarihinin en büyük cenaze törenine hazırlanıyor. Bugün Türkiye'den gelen Cumhurbaşkanımızın yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey saat 11 civarında Türkiye saatiyle İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşecek. O görüşme gerçekleştikten sonra da 16.30'da yine Tahran Büyük Musalla'da düzenlenecek olan törene katılacak. Bildiğiniz gibi Ali Hamenei'nin 4 ay önce İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından katledilmişti. Bunun için iki ülkede tören düzenleniyor. Bir Irak, bir de İran. 5 tane ayrı şehirde yine bu çalışmalar sürdürülecek. Başta Tahran, Kum, sonra Necef, Kerbela ve en son Meşet'te toprağa verilecek. Bu şekilde cenaze merasimi de tertip edilmiş ve aynı zamanda bitirilmiş olacak. Ama ondan sonrasını tabii ki merakla bekliyor yani hem İran halkı hem dünya. Acaba gerçek manada bir çözüm olabilecek mi? O başlatılan müzakereler bir yere evrilecek mi? Onu da şimdi doğrusu süreç içerisinde beraber göreceğiz.
1: Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Gelişmelerle yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. İran-ABD görüşmelerindeki son durumu paylaştı ve 28 Şubat saldırılarında ABD ve İsrail'in hedef aldığı ruhani lider Hamenei'nin cenaze töreninde İran'da ve Irak'taki anma törenleriyle gerçekleşecek. Evet, devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hatay Nakdevelioğlu'yla birlikte. Hatay Hocam, şimdi bir başka başlığa, konuya geçiyoruz. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek ve bu zirvenin tarihi olduğu ifadeleri sıkça NATO üyesi ülkelerin devlet başkanları, hükümet başkanları tarafından da açıklandı. Şimdi tabii NATO'nun konseptinin nasıl bir hal alacağı konusu tartışmalıydı. Türkiye bu konsepte nasıl bir rol alacak? Bu da elbette merak edilen hususlar arasında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün bir televizyon programında yapmış olduğu açıklamada Ankara'nın NATO 3.0'ın kabul edildiği yer olacağını ifade edişi ve bunu tanımlaması zaten önceki dönemlerde de bu konu konuşulmuştu. NATO 1.0 dediğimiz versiyon zaten NATO'nun varoluş gerekçesiydi. Hedef Sovyetler Birliği'ne karşı bir direnç mekanizması oluşturmaktı. 2.0'ı hatırlıyoruz, o da Soğuk Savaş sonrası dönemden bugüne kadar geldiğimiz işte ittifakın çeşitli sınamalardan geçtiği, küresel tehditlerin ve artık belki doğrudan Rusya'yı değil ama daha farklı tehditleri biçimlendirmeye ve algılamaya çalıştığı bir evreydi. Ama 3.0 sanıyorum bir öze dönüş olacak. Belki yeni tehdit tanımlamaları dahil edilecek. Çin konusu özellikle gündemde. Amerika Birleşik Devletleri bunu zaten uzunca bir süredir gündemde tutmaya çalışıyor. Sizce Ankara'daki zirve niçin tarihi olur?
3: Öncelikle şunu söyleyelim. Ankara'da olduğu için demiyoruz, siz de söylediniz. NATO tarihindeki en önemli zirvelerden biri, kırılma noktası olabilir, bir kavşak olabilir bu zirve. Birkaç neden var, siz de sıraladınız ama temelde yatan asıl neden NATO içindeki çatlak. Hiçbir zaman Avrupalı müttefikler ile Birleşik Devletler arasında bu kadar büyük görüş ayrılıkları olmamıştı. Yani su yüzüne çıkmamıştı demiyorum. Hakikaten reel olarak böyle büyük bir görüş ayrılığı yaşanmamıştı. Şu anda o noktadayız. İran Savaşı konusunda NATO'nun Avrupalı müttefikleri, ki buna İngiltere de dahil. İngiltere'nin altını özellikle çiziyorum. İngiltere, Birleşik Devletler'in dünyadaki asıl stratejik ortağıdır. Eskiden beri. Ne İsrail ne başka bir devlet. Yani İngiltere ile ABD arasında çok özel organik bağlar var. Ama görüyoruz ki İngiltere bile kıta Avrupası ile birlikte hareket ediyor şu anda. Ve Birleşik Devletler'e karşı bütün olarak bir Avrupa bloğu var. Farklı bakıyorlar pek çok konuya. Başta İran Savaşı, Ukrayna Savaşı, iki büyük savaş, onun etkileri var. Çin tehdidi, Rusya tehdidi ve diğer başka daha teknik alanlar diyebilirim. Yani savunma harcamalarının oranları vesaire, otomasyon sistemlerine geçiş gibi daha askeri teknik konular da var. Farklı bakıyorlar. Daha da ötesi, NATO evet askeri bir ittifak hiç şüphesiz ama NATO'nun iki kanadı var. Yani ve siyasi kanadı artık askeri kanadın uzantısı olmanın çok ötesinde başlı başına siyasi bir platform ve orada da küresel sistemin neoliberal yapısındaki dönüşüm konusunda da bir çatlak var. Yani Birleşik Devletler açıkça neoliberal kuralların ötesinde yeni bir dünya tahayyül ediyor. Buna karşılık kıta Avrupası ve Kanada'da, yani aşağı yukarı NATO'nun diğer bütün müttefikleri de tekrar o neoliberal ilkeleri mümkün olduğunca muhafaza etme yönünde bir tavır içindeler. Bu da tartışılacak. Dolayısıyla pek çok şey var ama dediğim gibi ben bu NATO zirvesine özel olarak Avrupa ve ABD arasındaki çatışmanın uzlaştırılmasına yönelik bir zirve olarak bakıyorum. Ve o uzlaşıdan sizin dediğiniz gibi NATO 3.0 denilen medyada, literatürde de geçiyor. Bir anlayışla yeni bir NATO ortaya çıkacak gözüyle bakılabilir. Çok doğru. Verilen mesajlar, ön mesajlar, çünkü bu zirveler öncesi aylarca alt hazırlık toplantıları olur. Yani aşağı yukarı zirvede ne olacağı bellidir, sürpriz olmaz. Olumlu mesajlar var. Yani Avrupa ve ABD arasındaki ayrılığın bu zirvede büyük oranda aşılıp tekrar birleşik bir NATO'nun resmedileceğini göreceğimiz bir zirve olacak. Öyle tahmin ediyorum.
1: Peki Avrupalı müttefikler ve Amerika Birleşik Devletleri açısından eğer bir görüş ayrılığından bahsediyorsak genel tutumlarından fedakarlık edecek olanlar sizce kim olur?
3: Şöyle, konu bazında değişiyor. Avrupalılar şu konuda taviz vermeye hazırlar. Peki NATO'nun harcamalarında artık Avrupa ağırlığı yüklensin. Yani bir bütün olarak Birleşik Devletler'den daha fazla Avrupa mali yönünü üstlensin. Peki fakat asıl tehdidin Çin değil de Rusya olduğu konusundaki Avrupa görüş

0: görüşünden taviz vermek istemiyorlar. Dolayısıyla NATO'nun Rusya'ya karşı bir çevreleme politikasıyla yeniden organize edilmesi konusunda ABD'nin desteğini istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ise bir an önce Ukrayna Savaşı'nı da bitirip Rusya'yı tekrar uluslararası sisteme entegre edip mümkün olduğunca Çin'e karşı asıl tehdidin Çin olarak belirlenip NATO'nun Çin'e karşı pozisyon almasını bekliyor. Şimdi şu var tabii, klasik anlamda siz NATO 1.0'dan bahsettiniz, kuruluş anlamıyla Çin nere, NATO nere, işte bu aşıldı yani küresel düzeyde. Artık NATO için Çin de Rusya kadar yakın bir tehdit olabilir eğer tanımlanırsa ve buna göre pozisyon alabilir. Yani Pasifik bölgesi NATO için uzak değil artık.
1: Yani birincil tehdit algısında evet. Avrupalılar ve Amerikalılar arasında bir yaklaşım farkı var.
0: Var. Avrupalılar kesin olarak ve samimi olarak yani buna inanıyorlar. Rusya'nın birincil tehdit olduğunu düşünüyorlar. Sadece Ukrayna Savaşı nedeniyle değil, bundan sonra da en azından Putin rejimi altındaki Rusya'nın tehdit olduğunu düşünüyorlar. Ve NATO'nun buna karşı pozisyon almasını istiyorlar. Dediğim gibi Birleşik Devletler ise aynı kanaatte değil. Ukrayna'da tavizler vererek, daha net konuşayım, Ukrayna topraklarını Rusya'ya vererek, açıkçası Ukrayna üzerinden taviz vererek Rus tehdidinin NATO için ortadan kalkabileceğini, tekrar Rusya'nın Avrupa ve Batı sistemi için bir ortak haline gelebileceğini, hatta Çin'i çevreleme konusunda Rusya'nın da NATO'ya katılabileceğini düşünüyor Amerikalılar. Evet, yani asıl büyük bir şey planları bu. Rusya'nın da dahil olduğu, Çin'in ötekileştirildiği, bölgesine hapsedildiği, sıkıştırıldığı bir plan. Bu plan içinde Hindistan da var, Avustralya da var. Yani sadece NATO içinde değil, ABD'nin büyük bir organizasyon çabası var. Birkaç 10 yıldır devam ediyor hızlanarak. Mesela Şangay İşbirliği, adı bile Şangay malum, Şangay İşbirliği Örgütü üyesi olup Çin'e karşı Çin'in çevrelenmesi politikasına katılacak aday ülkeler var. Dediğim gibi işte Hindistan'dan bahsettim en önemlisi. Bu büyük proje içinde Amerikalılar Avrupa'nın çatlak ses çıkarmamasını ve NATO'nun Çin'i önümüzdeki 21. yüzyılı şekillendirecek olan küresel sistemin ana eksenini oluşturacak olan Çin'i çevreleme politikasına katılmasını istiyorlar. Şimdi bu konuda iki tarafında taviz vererek NATO zirvesinden çıkacağını görüyoruz. Yani gelen mesajlar öyle. Her iki devlet de tehdit olarak tanımlanacak, Rusya ve Çin. Fakat Rusya kısa vadede giderilebilir bir tehdit. Çin ise uzun vadeli tehdit olarak tanımlanacak. Ve Avrupalılar da Amerikalılar da kendilerince NATO'yu istedikleri yere çekmiş olarak çıkacaklar Ankara'dan.
1: Peki son soru, şimdi belki bu zirvede olmayacaktır ama bu bir en azından sürece işaret edebilir. Yeni üyeler mümkün olur mu NATO için?
0: Olabilir. Ama dramatik ve önemli değil. Yani Balkanlardan belki Batı Balkanlarda NATO'ya girmesi beklenen birkaç devlet var. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de girmesi bekleniyor onların. Ama bunun dışında dramatik bir genişleme kısa vadede mümkün değil. Hele kastedilen
1: Rus etkisinin olduğu örneğin Kafkasya'da.
0: Hayır.
1: Ermenistan, hayır. Azerbaycan.
0: Hayır. Hayır, bu önümüzdeki birkaç on yılda hatta olmayacak bir proje. Böyle fikirler var, eskiden beri vardı. Tüm Kafkasya, her üç ülkenin de NATO'ya girmesi, Ukrayna'nın da girmesi vesaire, bunlar olmayacak. Olmayacak ama Kafkasların ve Ukrayna'nın Avrupa üzerinden Batı ile bağlantılarını güçlendirecek başka mekanizmalar var. Yani doğrudan NATO tam üyeliği olması gerekmiyor. Yani bugün Azerbaycan NATO ile çok yakın çalışan bir devlet. NATO üyesi olmayacak ama bu işbirliği artarak devam edecek. O nedenle NATO üyeliği değil ama ortaklık mekanizmaları güçlendirilecek. O hiç şüphesiz. Ona şüphe yok. Türkiye için ise senaryo ne olursa olsun, yani Avrupalılar ve Amerikalılar arasındaki çekişme nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Türkiye için olumlu bir tablo var. Şöyle olumlu bir tablo, bunu söylemek doğru mu bilmiyorum ama neoliberal kurallar dünyası öyle az veya çok terk edildi ve terk ediliyor. Tekrar güvenlik dünyasına geri dönüyoruz. Güvenlik dünyasına geri dönüş Türkiye'de, Türkiye'nin elini dış politikada her zaman güçlendirir. Hep böyle oldu tarih boyunca. Yani Osmanlı döneminde de böyleydi aslına bakarsanız. O nedenle Türkiye'nin Batı dünyası nezdinde önemi artacak. Onların nezdinde artan önemi Doğu, Çin ve Rusya açısından da karşılık görecek. Türkiye paylaşılamayan veya daha doğrusu şöyle söyleyeyim, daha çok itibar gösterilen ve daha çok işbirliği yapılmak istenen bir ülke olacak. Her iki taraf açısından da, Çin açısından da, Batılılar açısından da.
1: Peki. Devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj oto
3: ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot garaj oto
4: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için...

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Arzu Güler konuğumuz. Sayın Güler, günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Bu Ceyhan Bey.
1: Şimdi Ekim 2023'te İsrail Gazze'ye yönelik büyük ve geniş çaplı bir saldırı başlattı. Neredeyse soykırıma varan bir süreç dünyanın gözleri önünde yaşandı. Tabii nihai olarak her ne kadar tırnak içerisinde ateşkes olarak ifade etsek de bir ateşkese varıldı. Ama İsrail saldırılarına hala devam ediyor. Hala ciddi can kayıpları var. Bu da bir başka boyutu meselenin. Ama şimdi bu ateşkes sonrası Gazze'ye ilişkin bir işte plan çerçevesinde bundan sonraki süreçte Gazze'de Filistinlilerin yaşamı, Gazze yönetimi nasıl bir hal alacak diye uluslararası bir yaklaşım vardı, inisiyatif vardı. Şimdi özellikle İsrail Gazze'deki Filistinlileri tehcir planı olarak daha önce ifade etmişti bu planın adını. Şimdi serbest hareket olarak bu planın ismini değiştiriyor. Yavaş yavaş Gazze'de özellikle bazı adımlar atılmaya başlanıyor ama İsrail'in öncelikle bu isim değişikliğinin sebebine ve Gazze'de şu anda ne oluyor? O bahsettiğimiz uluslararası inisiyatif bir varlık gösterebiliyor mu mevcut durumda? Nasıl bir vaziyet var şu anda Gazze'de?
2: Evvela Ceyhan Bey, Gazze'deki vaziyet birkaç ay sonra 3. yılını dolduracak olan çok büyük bir kara leke. İleride çocuklarımız tarihi okuduğunda bunun hesabını nasıl vereceğimizi ben bilmiyorum. Bunu bir evvela söylemek istedim en baştan. Gazze'de hiçbir şey değişmedi. Bu inisiyatifle de değişmedi. İsrail'in politikası da değişmedi. Yeni bir ambalajla yeni bir şey öne sürmeye çalışıyorlar ki komik duruma düşmekten başka hiçbir işe yarayacak bir durum değil. Evvela bir toparlayayım ve bunun nedenini izleyici, dinleyicilerimize söyleyeyim. Şimdi İsrail'in temel bir politikası var. Gazze'yi boşaltmak. Bunu inkar etmiyor. Tam tersi, İstihbarat Bakanlığı'ndan sızan belgeler açık açık bu politikayı bize anlatıyor. İsrail'in özetle yapmaya çalıştığı şu: Filistinliler Gazze'den boşalacak, oraya Yahudi yerleşimciler yerleştirilecek. Bu arada bütün bu süreçte bir uluslararası destek toplanması amaçlanacak. Bu bir insani girişimmiş gibi sunmaya çalışılacak. Gazze'nin tamamen işgal edilmesi, mümkünse Mısır'ın Sina Yarımadası'na kadar süpürülmesi, yani kuzeyden güneye kadar komple temizlenmesi ve tampon bölgelerle çok zaten dar alanda yaşayan 2 milyondan fazla insanın sınırda tutulması. Bütün bunları yaparken de İsrail'in itibarı zedelenmesin diye biz bunları zorunlu önlem olarak alıyoruz. Çünkü sivil kayıpları azaltmak istiyoruz biz diye bir kılıf uydurma hedefi zaten 3 yıl önce vardı ve 3 yıldır da neredeyse o kadar şiddetli bir şekilde insani yıkıma yol açtı ki bu ambalajı hazırladı aslında. Nihayetinde sınır kapılarını da açmadı, yardım girişimlerini de engelledi, hiçbir ateşkes kuralına uymadı, sivillere saldırmaya devam etti. Hala on binlerce sivil su ve elektrik yokken, açlık ve salgın hastalık tehdidiyle baş başayken, şu anda İsrail Gazze'de şunu yapıyor: bir kere Gazze'nin %80'i neredeyse kontrol altında tutuyor. Uydu görüntülerine göre İsrail ordusu kalıcı askeri üslerle kontrol noktalarını inşa ederek hendeklerle, toprak setlerle Kuzey Gazze'yi güneyden ayırmış durumda. Ve kuzeye de Yahudi yerleşimi dayatmasını ciddi şekilde daha bugün, dün İsrail kabinesinde aşırı sağcı bakanlar ısrar ediyorlar. Dolayısıyla bölgeyi tamamen Filistinlilerden, Gazze'lilerden arındırıp Yahudi yerleşimcilerine açma planlarını adım adım ilerliyorlar. Bu arada da tabii ki bunları uluslararası toplum büyük bir tepkiyle karşıladığı için bir meşruiyet sorunu ortaya çıkınca gönüllü göç yerine, ki gönüllü göç bakanlığı bile kurdu İsrail 2025'te geçtiğimiz yıl, hareket özgürlüğü planı adı altında yeniden bir kılıfa sokuyor. Sanki biz bunları zorla tehcir etmiyoruz. Gönüllü göç de çok eskidi ve çok bariz ki bu insanlar gönüllü göç etmiyorlar Gazze'den. Göç etmiyorlar bu arada, ama en azından Gazze içinde hareket etmek zorunda kalıyorlar kaçtıkları için. Daha pazarlanabilir bir kavram olarak şimdi de hareket özgürlüğü başlığı seçildi. Gazze'den çıkış yine hedef, yine Gazze'yi boşaltmak hedef. Bu yeniden isimlendirmede de iki temel neden görebiliyorum ben. Birincisi, bu uluslararası toplumdan gelen tehcir eleştirilerini bertaraf etmek. Daha bir insani yardım, insanların kendi istekleriyle sanki yer değiştirmesiymiş gibi sunan bir şey. Gönüllü göç eskidi ve çünkü artık komik oluyor. Ve iç siyasette de Netanyahu'nun bir çabası var tabii ki. Şimdi askeri olarak büyük sıkıntılar yaşayınca aşırı sağcı koalisyon ortaklarını tatmin edecek taze fikirler bulmaya çalışıyor. Bir şekilde sağ seçmeni de konsolide etmek için, bakın ben durmuyorum, hala yeni perdelerle, yeni fikirlerle bu işin üstündeyim mesajı da vermeye çalışıyor bence.
1: Tabii Gazze özelinde konuştuk ama bu tavır Batı Şeria'da da devam ediyor. Şimdi Gazze'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği, nasıl bir idari anlayış kurulacağı yönünde değerlendirmeler vardı. İsrail'in de elbette bir beklentisi vardı. Sanki Batı Şeria'daki anlayış daha çok İsrail'in istediği gibi bir yönetim anlayışıydı, ama bunun da bir çözüm olmadığı Batı Şeria'da özellikle son dönemlerde yaşanan olaylara bakıldığında net olarak görülüyor.
2: Yani size şunu söyleyeyim, kendi fikrim, ama İsrail durdurulmadığı sürece yapmaya devam et.

0: ettiği şeyi yapmaya devam edecek. Batı Şeria da dahil, Gazze Şeridi de dahil, Filistinlileri o topraklardan sürmek ve bir daha asla geri dönüşlerine şimdiye kadar yaptığı gibi izin vermemek İsrail'in temel politikası ve durdurulmadığı sürece buna devam edecek. Hatta tam tersi, şu anda İsrail durdurulma bir köşeye, Amerika'dan daha fazla taviz alma yönünde bir hedefi var. Çünkü İsrail İran ve Amerika savaşı dolayısıyla İsrail'in verdiği askeri tavizlerden dolayı Trump'tan tam tersi bir beklenti yönünde iyice planlarını desteklemesi için de bir beklenti içinde. Amerika'dan, yani bırakın durdurulmayı, İsrail tam tersi Amerika'nın evet, şimdiye kadar kitlesinin daha da arttırılması yönünde bir beklenti içinde.
1: Peki Sayın Güler, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim.
0: Rica ederim, iyi yayınlar Ceyhan. Sağ olun.
1: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Arzu Güler konuğumuzdu. Efendim Gazze'yi konuştuk. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Doçent Doktor Atay Akdevelioğlu'yla. Atay Hocam, şunu net bir şekilde soracağım. Şimdi Gazze'nin geleceği diye konuşuyoruz ama İsrail Gazze'yi öyle bir hale getirdi ve üzerinde öyle bir anlayış geliştirdi ki artık sanki Filistinliler Gazze'de var olamayacak ya da var olacaklarsa nasıl bir halde var olacaklar, çok ümitvari değilim. Bilmiyorum siz nasıl tüm değerlendiriyorsunuz
2: tüm
1: ama.
2: Tüm ülkesine katılıyorum. Ve sadece Gazze değil, Batı Şeria için de açıkçası karamsarım. Bir gün, o gün çok geç olabilir. Yani biz görmeyebiliriz, 40 yıl sonra, 50 yıl sonra da olabilir. Ramallah'ın bile, yani Filistin yönetiminin başkenti, İsrail tarafından ilhak edildiğini görebiliriz. Yani İsrail salam taktiğiyle kurulduğundan bu yana tüm Filistin'i ilhak etme politikasına devam ediyor ve bu politika başarılı. 7 Ekim'de Gazze Savaşı başlamadan önce de bu devam ediyordu. Bu tür savaşlar katalize ediyor projeyi, politikayı hızlandırıyor. Şimdi önümüzdeki 1-2 yıl içinde tümüyle Filistinlerden arındırılmış, boş arazi haline getirilmiş Gazze'nin ilhak edilip İsrail tarafından yerleşime açıldığında görebiliriz. Bunu 20 yıl sonra da görebiliriz, bilmiyorum. Yani uluslararası ortama bağlı. Fakat şunu hatırlatayım, az önce konuştuk İran Savaşı'nı. Batı dünyasında İsrail'e karşı tepkinin temel nedeni Gazze değil, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına yol açması. Dolayısıyla Gazze konusunda eli serbest. Evet, Batı kamuoyunda da, tüm dünya kamuoyunda olduğu gibi İsrail'e karşı bir öfke var. Gazze'de çünkü yapılanlar akıl alır gibi değil herkesin göz önünde. Ama hükümetler düzeyine baktığımızda bu tepki yok. Tabii. O nedenle Gazze'de istediğini yapmaya devam edecek gibi görünüyor İsrail. Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak arıyor. Bunlar da var bir taraftan ama bunlar engel olmayacak İsrail'e. Maalesef yani, İsrail durduracak bir güç görünmüyor.
1: Yani bugün düne nazaran iki devletli çözüm gibi bir söylemin, anlayışın artık daha uzağındayız diyebiliriz.
2: Daha uzağındayız ama hep bunu duyacağız. Yani bugün bile ABD'nin temel dış politika söylemi bu. İki devletli çözümden yanalar. Fakat o ikinci devletin, yani Filistin devletinin, tam bağımsız egemen Filistin devletinin hiçbir zaman kurulmayacağı konusunda daha Madrid 1990'dan itibaren kurulmayacağı konusunda fikir sahibi olan kişiler vardı. Tam en çok umudun yaşandığı dönemde o Madrid ve Oslo süreci. Tabii. 90'ların başı. Şimdi o kişilerin sayısı arttı ve güçlendi. Karamsarlık arttı. Ben de hiçbir zaman zaten İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iki devletli bir çözümü düşünmediklerini, bunu paravan olarak kullandıklarını düşünüyordum. Hala o kanaatim güçlenerek devam ediyor. Keşke öyle olmasa, tabii gönlü ister ki. Ama bu olacak. Bakın, mesele sadece bu da değil. Tabii. İstediği gibi Filistinlere işkence yapabiliyor. İstediği gibi onları katledebiliyor, aç bırakabiliyor. Akla gelebilecek her şeyi yapabiliyor. Ve dünya buna ses çıkarmıyor, bunu tolere ediyor. Dünya derken tabii ki belirleyici güçlü devletlerden bahsediyorum.

0: Maalesef tablo bu. Maalesef değişecek gibi görünmüyor. Bu Netanyahu ile de olur, başkasıyla da olur ama Gazze için ve genel olarak Filistin için karanlık günler devam edeceğe benziyor.
1: Peki. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: değerli
0: teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim.
1: İçin. Efendim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Atay Akdevelioğlu bugün konuğumuzdu, yorumcu konuğumuzdu. Gündemi değerlendirmeye çalıştık. Şimdi 9 haberlerine gidiyoruz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Ben Senem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO-Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyicisiyle buluşturacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım, 5 Temmuz itibarıyla her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayımlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Trafik güvenliğini esas alan yeni düzenleme ile araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırları netleştirildi. Beykoz Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı. Haberleri dinlediniz.

0: reklamlar.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartım jest oldu.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Satur Yaz Show. Güneş zirvede, Satur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Satur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Satur.com.tr ya da 444-2822.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Reklamlar.
1: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.
3: Evet, saatler 9'u 9 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Karadeniz konuğumuz. Sayın Karadeniz, günaydın, hoş geldiniz efendim.
4: Günaydın Ceyhan Bey, iyi yayınlar diliyorum efendim.
3: Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii ayrıntılı bir şekilde konuşacağız yine ilerleyen dakikalarda. Özellikle yapay zeka ve iş gücü arasındaki bağlantı geleceği şekillendirecek gibi görünüyor. Bu husus gerçekten çok önemli. Bu konuyu ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız ama şimdi saat 10'da TÜİK enflasyon verisini paylaşacak, açıklayacak ve o da tabii memur ve memur emeklileri için maaş zammının ne olacağını da netleştirmiş olacak. Şimdi tabii beklentiler var. Merkez Bankası'nın yine anketleri vardı. Enflasyon beklentisi ne olur, ne olabilir şeklinde. Tabii o bağlamda da çeşitli tahminler vardı. Şimdi sizin de bu konuda tahmininizi merak ediyoruz. Bir saatlik bir süreç var ama biz de programımızda tam o saate rastlayamadığımız için bunu ifade edemeyeceğiz ama en azından bir yaklaşık tahmini alabiliriz yani, size.
4: Tabii SSK Bağkur emekleri de bekliyor esasında bugün.
3: Tabii.

0: memur emeklileri de bekliyor. 16 milyon emekli, dul yetim aylığı alanlarla beraber 16 milyon. Tabii çalışanlarla beraber ciddi bir rakam, 20 milyonu geçen bir kişi. Topluluğu ilgilendiriyor. Ailelerle beraber esasında 60-70 milyon kişi ilgilendiriyor. Normalde ilk 5 aylık kümülatif enflasyon oranı %16-60 net 5'ti bu. Şimdi biz Haziran ayını bekliyoruz. Haziran ayı 1.04 ile 1.36 arasında tahmin ediliyor. Ve tabii SSK Bağkur emeklileri enflasyon 6 aylık enflasyon oranında zam alıyorlar. Bu durumda yani 17.8 ile 18.2 arasında bir zam almasını bekliyoruz. Eğer enflasyon %1 ile %1.2 arasında olursa. Hani memur emeklileri biraz daha farklı. Biz memurlar her iki yılda bir yapılan toplu sözleşmelerde normalde Ocak ve Temmuz aylarında belli tutarlarda zam alıyoruz ama enflasyon farkı şeklinde bu zammı aşan bir enflasyon varsa bunun enflasyon farkını alıyoruz. Geçen sefer mesela memurlar %18 zam almıştı. Memur emeklileri, SSK Bağkur emeklileri %12 almıştı. Bu sefer de SSK Bağkur emeklileri %17-18 civarında bir zam alacak. Memurlar da enflasyon farkını alacaklar. Yani bu durumda da ve Temmuz zammını alacaklar. %13,5 ile %13,92, yani %14 civarında, %13,5 ile %14 arasında bir zam bekliyoruz. Tabii en düşük emekli aylığı ne olacak? Herkes bunu soruyor. Şimdi kök aylığımız var. Kişi 3600 günde demiş diyelim ki veya 5000 günde emekli olmuş. Normalde kök aylığı 14 bin lira. Ama normalde 20 bin lira alıyordu. Bu kök aylığın da tabii daha doğrusu taban aylık 20 bin liraydı. Bunun artması için yasa gerekiyor. Sayın Çalışma Bakanımız açıkladı. Bununla ilgili de bir yasa tasarısı gündemde. Eğer bu enflasyon taban aylığa yansıtılırsa, en düşük aylığa yansıtılırsa bu durumda da 23.580 lirayla 23.638 lira arasında, yani 23.500 lirayla 23.650 lira arasında bir zamlı bir taban aylık.
1: Peki bu en düşük memur maaşı alan sayısını arttıracak bir durum mu oluyor? Bu taban aylığındaki farktan kaynaklı.
0: Bu emekli aylığı, tabii memurların aldığı emekli aylığı da esasında memurlar biraz daha SSK Bağkur emeklilerine göre daha yüksek alıyorlar. Orada da %13,5 ile %14 arasında bekliyoruz. Yani zaten memurların en düşük emekli aylığı yanlış hatırlamıyorsam 35 bin lira civarı. O rakam biraz daha yükselecek. Enflasyon oranı da artacak. Dolayısıyla günün sonunda bu enflasyon oranlarını bekliyoruz. Ama tabii enflasyonun düşmesi bizim için en kritik olay. Paranın satın alma gücünün artması gerekiyor. Tabii. Yoksa enflasyon bir yerde kısa vadede bu zamlar bizi rahatlatırsa, rahatlatıyor ama uzun vadede, orta vadede gene enflasyona yol açabiliyor. O yüzden temel nokta enflasyonla mücadele olmalı ve paranın satın alma gücünün artması olmalı. Bunlar bizi daha refaha ulaştıracak diye düşünüyorum.
1: Peki yapay zeka ve iş gücü arasındaki bağlantıya geçelim. Şimdi dünyadan hakikaten ilginç çıkışlar var, ilginç adımlar var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından o bildiğimiz, isimlerini bildiğimiz o büyük teknoloji devleri yapay zeka yatırımlarını bir hayli arttırmış gibi görünüyor. Tüm bunlara rağmen hala bu şirketlerin CEO'larından, yöneticilerinden yapay zekada beklentilerin gerisinde kaldık şeklinde açıklamalar geliyor. Şimdi Amerika tarafından bu tarz açıklamalar geliyorsa yapay zeka konusunda daha ileride olan acaba başka bir ülke mi var sorusunu sorduruyor ister istemez.
0: Tabii
1: Çin'den bahsediyorum.
0: Çin'den bahsediyoruz. Tabii Çin de kendi yapay zekasını bir taraftan üretiyor ve geliştiriyor. Şimdi yapay zeka tabii bizim verdiğimiz verilerle çalışıyor. Ama bilgiye sahip olan Ceyhan Bey esasında ekonomiye de sahip oluyor. Bugün bu teknoloji devleri şikayet ediyorlar ama bazı teknoloji devlerinin gelirleri Almanya'nın milli gelirini geçiyor. Yani veya Almanya'nın milli gelirine yakın. Yani inanılmaz rakamlar bunlar. Ve dolayısıyla bilgi elinde bulunduran, aynı zamanda oligopolistik bir piyasa. Yani nedir? Az sayıda büyük firma bu piyasaya hakim. Bilgiyi elinde bulunduran, teknolojiyi de elinde bulunduruyor. Üretimin, bir ilaçın formülünü elinde bulunduruyor. Bilgiye daha rahat erişiyor, daha rahat bunu arttırabiliyor. Tabii

0: Hani Acemoğlu'nun, Danajmoğlu'nun çalışmaları var. 10 yılda yapay zekanın milli geliri 1.1 ile 1.6 arasında, iş gücü verimini de binde 5 ile binde 6 arasında artıracağını öne sürüyor. Bu sektörden sektöre değişiyor, onu söyleyelim. Yani belli alanlarda verimlilik artacak. Özellikle veri girişi, hesaplama, bunlar ortadan kalkacak ama mesela bilimsel çalışmalar daha hızlı olacak muhtemelen. Daha fazla proje üreteceğiz. Binlerce, on binlerce sayfayı çok daha kısa zamanda özetleyebileceğiz. Teknolojiyi bu anlamda kullanabilirsek güzel ama kullanamazsak ciddi sıkıntılar var. Tabii bu arada ciddi bir işsizlik bekliyoruz. Yani nerede bekliyoruz? Özellikle yardımcı profesyonel meslekler dediğimiz veri giriş elemanları, mesela satış elemanları, işte yapay zeka çağrı merkezi robotları var. Artık normal insandan sizin duygularınızı analiz edip çok daha verimli çalışabiliyorlar. Ve dolayısıyla iş gücü piyasasında U şeklinde bir kutuplaşma meydana gelebilir ve gelir dağında adalet bozulabilir. Yani bu orta ve uzun vadede beyaz yakanın, orta sınıfın çökmesi anlamına gelir. Bu çok ciddi bir sorun. Ama diğer taraftan tabii bizim özellikle bilimde bizi ileri götürecek çok önemli çalışmalar var. Yani Yükseköğretim Kurumu'nda yaptığı güzel çalışmalar var. Yapay zeka ile ilgili bölümler açılıyor. Bakın, yapay zeka işletme, yapay zeka felsefe, yapay zeka tarih. Yani ne ilgisi var diyeceksiniz. Yani baktığınız zaman kendi üniversitemde örnek vermek istiyorum. Çok güzel bir tarih bölümümüz var. Tarih bölüm başkanımız var. Profesör Doktor Umut Karabulut. Hibrit yapay zeka modelleriyle tarihsel metin analizi, Atatürk dönemi okuyucu mektupları ve hükümet gündemini veri odaklı incelenmesi. Binlerce, on binlerce mektubu hoca Python öğrendi. Tarih hocası. Eşi Sezen Hoca ile beraber, Profesör Doktor Sezen Karabulut ve öğrencilerle, doktor öğrencilerle beraber normalde 50 yılda 60 yılda yapacağınız işi esasında 6 aya 7 aya düşürüyor. Bu esasında bilimsel bilgi üretiminin artması anlamına da geliyor. Yani yapay zeka tek başına korkutucu değil. Esasında sizin asistanınız gibi çalışırsa muhteşem işlere imza atabiliyorsunuz. Umut Hoca'nın projesinde olduğu gibi. Ama asistanınız gibi olacak. Normalde o yaptığı işi siz bileceksiniz. Ve kendinizi geliştireceksiniz. Yani akademisyen de Python öğrenecek, Umut Hoca'da olduğu gibi. Veya işte büyük datayı yönetmeyi öğrenecek. Büyük datayla çalışırsanız, işte biz de en son işsiz sigortasıyla ilgili verilerle ilgili bir alan çalışması yaptık. İş kurulu ortak. Yani ciddi verimlilik artıyor ve kanıta dayalı, özellikle iş gücü piyasasında hükümete, çok ciddi politika yapıcılara bilgi sunabiliyorsunuz. Ama başka sorunlar da var Ceyhan Bey. Yapay zekaya hazırlan, işte bakıyorsunuz tezler, mahkeme kararları geçenlerde duyduk. Bunların hepsi tabii çok ciddi bir sorun ve işte diploma iptallerine gidebilen veya avukatlık lisanslarının elinden alınmasını gerektiren konular. Tabii ki yapay zekayı kullanacaksınız ama bunun etik kodları var, YÖK'ün belirlediği. Veri analiz ederken kullanacaksınız ama asistanınız gibi olacak. Normalde o işi siz yapabiliyor olacaksınız ve yaptığı işi kontrol edeceksiniz. Literatür tararken gerçek kaynaklara ulaşmak noktasında kullanacaksınız ama aynı zamanda kendiniz de bunu kontrol edeceksiniz. Acaba doğru yeri mi aldı, doğru mu anlattı, doğru mu aktardı veya ne yapacaksınız? İngilizcesini düzeltirken ondan destek alacaksınız ama etik anlamda bunu belirteceksiniz. Günün sonunda bizim akademiye tarafında bu iş böyle ama şirketler tarafına baktığınız zaman neler olacak? Şirketler tarafında inanılmaz bir tabii rekabet var. Yapay zekayı iyi kullanabilen şirketler satışlarını arttıracaklar. Verimliliklerini arttıracaklar. Yani e-ticaret siteleri üstünden örnek veriyorum. Size şu anda bakın, yapay zeka şirketlerindeki en büyük tekelleşme sorunu şu. Sizin yapay zekaya sorduğunuz sorularla Ceyhan Buran'ı analiz edebiliyorlar. Ceyhan Buran nelerden hoşlanır? Hangi tip tatili sever? İşte hangi spor kıyafetlerini sever? Ne spor yapar? Neye üzülür, neye sevinir? Eşiyle arası nasıl? Çocuklarıyla arası nasıl? Bu felaket bir durum esasında. Bütün veriyi topluyorlar ve sizi esasında müşterisine arz ediyorlar.
1: Yani şimdi bu bağlamda böyle sanki iyi niyetli gibi bakıyoruz ama bunun iyi niyetli olmadığı durumları bir göz önünde işte, bulunduralım.
0: Bravo. Tam da değinmek istediğim nokta bu. Yani bir toplumu analiz edebiliyor. Yani bir olay karşısındaki tepkiyi analiz edebiliyor ve ona göre veri sunabiliyor belli yerlere. İşte bu noktada tehlike başlıyor. O yüzden bizim de ülkemizin işte yapay zeka ile ilgili bir strateji planı var. Fark etmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Tedbir almamız gerekiyor. Öğrenmemiz gerekiyor. İnsan bilmediği şeyden korkar. Şimdi yapay zekayı tamamen reddedemeyiz. Neden reddedemeyiz? Bu matbaayı reddetmek gibi bir şey olur. Yani benim oğlumun sözü bu. Oğlum yönetim bilişim senden de okuyor. Ona da selam olsun.

0: Veriyi kim topluyor, kim analiz ediyorsa o stratejide, jeopolitik alanda, jeoekonomik alanda çok daha
1: Şimdi
0: ileri gidecek.
1: yapay zeka her ne kadar bu bilgiyle bu büyük havuzu, o büyük veri dediğimiz havuz ne kadar çok genişlerse o kadar çok işlevsel olacaktır, ama şimdi o bahsettiğiniz husus bunun ne kadarı yerel düzeyde kalmalı, ne kadarı
0: Bravo,
1: küresel düzeye
0: bravo.
1: aktarılmalı. Şimdi öyle durumlar ve öyle tehditler söz konusu ki,
0: Tabii.
1: şimdi
0: Güvenlik
1: eskinin
0: anlamında.
1: usulleri
0: Bravo,
1: kesinlikle, şimdi
0: bravo.
1: işte klasik savaşlardan bahsediyorduk ama bugün
0: Siber
1: beşinci
0: savaştır.
1: kol faaliyetler,
0: Tabii.
1: altıncı kol
0: Çok doğru
1: faaliyetler
0: diyorsunuz.
1: farklı seviyelere geldi ve bu aslında tam da
0: Maalesef, tabii.
1: bahsettiğimiz bu hususta çok farklı tehditlere de kapı
0: Tehditlerde.
1: aralıyor. İşte burada o bilgiye sahip olup olmamakla ilgili bir durum gibi. Yani yapay zekayı biz pekala her birimiz buradan, işte özellikle
0: Kullanabiliriz.
1: işte Birleşik Devletler kaynaklı ya da Çin kaynaklı yapay zeka uygulamalarını kullanıyoruz. Evet, bizim işimizi kolaylaştırıyor ama biz bu işin neresindeyiz?
0: Aynen
1: Yani
0: öyle.
1: sadece verimi aktarıp pasif kalıyoruz, yoksa oradaki veriyi biz şekillendirebiliyor muyuz? Sanki fark ve
0: Müşteri mi
1: önemli olan
0: oluyoruz?
1: kısım orası gibi.
0: Müşteri mi alıyoruz? Yoksa gerçekten bu bilgiyle biz ilerliyor muyuz? Bu bilgiyle ilerlememiz lazım. Bu bahsettiğiniz tehlikeler çok önemli. Siber güvenlik noktasında, yalan haberler noktasında, toplumu yönlendirmek, toplum mühendisliği anlamında işte beşinci kol faaliyet diyorsunuz. Orada işte uyanık olmamız gerekiyor. Orada uyanık olmamız gerekiyor. Tedbiri orada almamız gerekiyor. Her türlü veriye girmemek gerekiyor. Yani işte belli alanlarda halen eski sistemin
1: Tabii.
0: devam etmesi gerekiyor. Tabii yapay zekanın şöyle sorunları da var. Dün bölüm kurulunda arkadaşlarla tartıştık. Bir araştırma görevlisi arkadaşımız bir paper verdi. Paper'ı okudum, felaket. Olay şu, yapay zeka normalde bizden elde ettiği verilerle ne yapıyor? Piyasaya veri sunuyor. Fakat yapay zekadan elde edilen verilerle yapay zeka haberler, yapay zeka bilimsel makaleler giderek kalite düştüğü için onları kullanmaya başlamış ve kalite düştüğü için gerçekle ilgisi
1: Ne
0: olmayan
1: olmuyor?
0: baktığınız makaleler, haberler giderek hem bilimsel kalite düşmeye başlıyor hem de
1: Bir
0: insanlar
1: bilgi
0: yalan
1: kirliliği.
0: haberlerle, bilgi kirliliğiyle mücadele ediyor. İşte o yüzden işte iletişim okuryazarı da olmak gerekiyor. Yapay zeka okuryazarı da olmak gerekiyor. Her şeye kanmamak gerekiyor. İşte yapay zeka videolar görüyorsunuz. Yapay zeka işte ses kayıtları görüyorsunuz. Ve karşınıza fotoğraflar görüyorsunuz. Ve insanlar bunlara inanmaya başlıyorlar belli bir noktadan sonra. O yüzden bahsettiğiniz noktada uyanık olmak gerekiyor. Bu konunun ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde dijital okuryazarlık çerçevesinde belki daha fazla işlenmesi ama aynı zamanda yapay zeka içinde bizim kendi ulusal kaynaklarımızla ciddi üniversitelerle işbirliği içerisinde yatırımların yapılması gerekiyor ki YÖK'ün de bu alanda ciddi çalışmaları var. Biraz önce de belirttiğim gibi.
1: Şimdi ifade ettiniz bir noktada Darun Acemoğlu'na işaret ederek, geçtiğimiz günlerde onun da hakikaten sosyal medyada yansıyan bir açıklaması olmuştu. Önümüzdeki sürecin temel aktörleri bu bahsettiğimiz yapay zekayı en etkin şekilde kullanacak merkezler, devletler olacağını
0: Aynen öyle.
1: işaret etti. Bu da aslında o bizim klasik anlamda işte bahsettiğimiz, biz genelde gündem programında da konuşuyoruz, güç merkezleri olarak
0: Tabii.
1: işte tarif ettiğimiz, işte çevre ülke mi, merkez ülke mi, gelecekte nasıl bir hal vaziyet alacak
0: Bunu
1: bu
0: belirleyecek
1: yapılar
0: tabii.
1: derken, artık o klasik anlayışın dışında farklı bir duruma işaret eden merkezlerin oluşabileceği riskine dikkat çekti.
0: Çok doğru. Sermaye esasında şekil değiştiriyor. Eskiden makineye sahipti, teknolojiye sahipti. Şimdi bilgiye sahip
1: Evet.
0: ama ve aynı zamanda manipüle edebileceği bir bilgiye
1: Tabii.
0: sahip. İşte o yüzden yeni sermaye merkezleri oluşabilir. Belki bu fırsatı kaçırmamak gerekiyor. Türkiye çok güçlü bir ülke. Jeopolitik anlamda, jeoekonomik, jeostratejik anlamda çok kritik bir yerde. Dolayısıyla bunu doğru kullanabildiğinde küresel aktör pozisyonunu daha da güçlendiriyor. Yani bölgesel aktör olmaktan küresel aktör,
1: Tabii.
0: küresel güç olmaya doğru yönelebiliyor. Muhteşem bir coğrafyamız var. İşte bunu nasıl kullanacağımız noktasında daha fazla çalışmamız gerekiyor. Yapay zeka yaratıcılığı elimizden alabiliyor. Ama bizim kendimize özgü bazı hasletlerimiz var. Yani çok çabuk aksiyon alabiliyoruz.

0: Ekonomik krizlere, şoklara çok şükür dirençliyiz. Toplum olarak gerçekten kendimize özgü hasletlerimiz var. Bunlarla birleştirdiğimiz zaman esasında ciddi avantajları da var. Ama her halükarda regülasyon gerekiyor bu konuda. Regülasyon nedir? Rekabet hukukuna bu şirketlerin uyması gerekiyor. Aksi halde yani bir şirketin milli geliri Almanya'nın milli gelirine yaklaşmışsa burada ciddi anlamda sorun teşkil edebilir bu ileride. Şirketler baktığın zaman ülkelerden güçlü olmaya
1: Tabii.
0: başlıyor. İşte bu yüzden
1: Hukuk,
0: hukuk
1: demokrasi
0: demokrasi
1: sorgulanmaya
0: anlamında tabii
1: başlıyor.
0: aynen o yüzden bizim bu alanda daha fazla strateji üretmemiz gerekiyor. Üniversitelerde bu noktada büyük görev düşüyor. Tabii son bir nokta şunu söyleyelim. Yani üniversite tercihleri yaklaşıyor şimdi. Belki ayrı bir program da yaparız ama artık hangi üniversiteyi tercih edeceğim değil. Müfredata bakacaksınız. Biz Pamukkale Üniversitesi olarak müfredatımızı değiştirdik. Veri bilimi sertifika programı koyduk. İktisadi dersler bölümüne. Yapay zeka dersleri koyduk. Yani müfredatın değişmesi gerekiyor. Hocanın kendisini yeniden eğitmesi, yeniden sisteme adapte etmesi gerekiyor. Hepimiz eğitimlerden geçiyoruz. Şimdi pazartesi ekonomi yaz seminerlerimiz başlayacak Pamukkale Üniversitesi. İktisadi Dersler Fakültesi'nde 25.sini yapıyoruz. Yapay zeka ile ilgili 3-4 ders koyduk. Ben de o öğrencisi oldum. Yani işte 55 yaşında profesörüm ama buna mecburuz. Yani herkesi de davet ediyoruz bu arada. Bunu yapabilirsek işte akademiyi dönüştürebilirsek çünkü bilgi üretecek olan
1: Tabii.
0: akademiye, işte
1: Tabii.
0: Umut Hoca'nın örneğindeki gibi herkes bu alanda gerçekten öğrenip bir şeyler yapabilirse işte tarih alanından tutun felsefeye kadar sadece bunu makine mühendisliği, elektronik mühendisliğiyle bilgisayar mühendisliğiyle sınırlamayın. Ekonomiye kadar, iş gücü piyasasına kadar öğrencilerimizi güçlü kılmamız gerekiyor. Çalışanı güçlü kılmamız gerekiyor. İşçinin karar alma mekanizmalarında muhakkak işçinin de teknoloji gelişirken fikrini almak gerekiyor. Aksi halde emeğin katma değerden aldığı
1: Tabii.
0: payın azalma ihtimali var. Sendikanın buna özgü stratejide geliştirmesi gerekiyor diyelim.
1: Peki. Sayın Karadeniz, çok teşekkür ediyoruz
0: Ben çok
1: efendim
0: teşekkür
1: değerli
0: ederim.
1: katkılarınız
0: Çok
1: için.
0: keyifli
1: Hakikaten
0: bir programdı.
1: benim adıma da öyleydi. Çok keyifli bir sohbetti. Vaktimiz sınırlıydı.
0: Evet.
1: İnşallah daha geniş bir
0: Sağ
1: zamanda
0: olun.
1: yeniden birlikte oluruz diyelim. Efendim Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Karadeniz bizimle birlikteydi. Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde her cuma olduğu gibi akşam gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar bizimle birlikte. Bedir Acar, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Ceyhan Bey, hoş bulduk.
0: Efendim, sanatseverleri hangi etkinlikler bekliyor? Sözü hemen size bırakayım.
1: Konserlerle başlayalım dilerseniz. Grammy ödüllü, Pakistan asıllı, Amerikalı müzisyen Aroj Aftab, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali'nde sahnede olacak. Sanatçı bu akşam Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda müzikseverlerle buluşacak. Yine bir başka konser, Gypsy Kings by Andre Reis, Viva El Arte turnesi kapsamında yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek. Grup flamenko ve Latin müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek. Bir başka konser, Türkiye'de de hayranların olduğu alternatif rock grubu Garbage, 8. stüdyo albümü turnesi kapsamında bu akşam Zorlu Performans Sanatları Türksel, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Türksel sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Sergilere bakacak olursak da Sakıp Sabancı Müzesi'nde Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. Sanatçının 1950'lerin sonlarından bugüne uzanan yaklaşık 70 yıllık üretiminden 67 eseri bir araya getiren bu sergide performans, film, enstalasyon, kavramsal ve katılımcı kavramsal sanat ve katılımcı çalışmalar yer alıyor. İstanbul Modern'de ise Semiha Berksoy, Tüm Renklerin Aryası, Panorama, Hayaller ve Yerler, bir başka sergi Yüzen Adalar ve Renzo Pino Yerin Ruhu sergileri bu üç sergide devam ediyor İstanbul Modern'de. Yine ressam Cemal Toy'un Su Kağıt Boya başlıklı

0: dergisi de Karaköy Fransız geçidinde yer alan Blacklight Galeri'de 25 Temmuz tarihine kadar açık olacak. Klasik Türk Bezleme Sanatları Atölyesi'nin Çiçeklerle Zaman sergisi ise Fatih'teki Zeyrek Akademisi'nde sanatseverlerle buluştu. Atölyenin eğitim görevlisi sanatçı Profesör Doktor Nil Sarı, Gaye Özen ve Emel Doğan'ın öncülüğünde hazırlanan sergide 27 sanatçının 56 eseri yer alıyor. Çiçeklerle Zaman sergisinin adından anlaşılacağı üzere geleneksel sanatlarda çiçek motiflerinin, gül, lale, karanfil, sümbül, menekşe, zambak gibi motiflerin öne çıktığı eserler burada Çiçeklerle Zaman sergisinde yer alıyor. Sergi pazar günleri hariç 21 Eylül'e kadar Fatih'teki Zeyrek Akademisi'nde ziyarete açık olacak Ceyhan Bey. Başka etkinliklere bakacak olursak Rami Çocuk ve Sanat Bienali, bu arada Rami Kütüphanesi'nde bu ay sonuna kadar devam ediyor. Onu da hatırlatmak da yarar var. Aynı zamanda Aselsan Çocuk Şenliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa'da çocuklarla buluştu. Çocuklara teknoloji şöleni yaşatmayı hedefleyen bir şenlik bu Aselsan Çocuk Şenliği. Şirketin yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik vizyonuyla hazırlanan bu teknoloji sergileriyle eğlenceli aktiviteler bir araya getiriliyor çocuklar için. Etkinlik Bursa durağının ardından 11 Temmuz, 19 Temmuz'da Van'da olacak. 1 Ağustos, 9 Ağustos'ta Nevşehir'de, 22 Ağustos, 29 Ağustos tarihleri arasında Ordu'da, 5 Eylül, 10 Eylül'de Kayseri'de, 12 Eylül, 20 Eylül'de ise Kahramanmaraş'ta olacak. Daha böyle devam ediyor bu sergi, pek çok ilimizi gezecek. Enka Açık Hava Tiyatrosu yaz sezonu Mor ve Ötesi konseriyle başlayacak. Grup bu akşam hayranlarıyla buluşacak. İlk olarak Mor ve Ötesi sahnede olacak. Mor ve Ötesi 30 yıla yayılan müzikal yolculuğunda yer edinmiş şarkılarını müzikseverler için yorumlayacak. Bir taraftan da 29 Temmuz'da Haziran'da 29 Haziran'da başlayan ve devam eden 8 Temmuz'a kadar devam edecek olan 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'de Efes Antik Kenti ve Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşiyor. Bu festivalde de opera, bale, sahne kantatı ve çocuk oyunu olmak üzere toplam 5 eser 8 temsille sanatseverlerin beğenisine sunuluyor Efes'te. Ve Alexandrov Rus Kızıl Ordusu Korosu dans topluluğu Ankara'da dünyanın önüne gelen müzik topluluğu, askeri müzik topluluklarından biri diyelim. Ve Türkiye turnesi kapsamında 26-27 Temmuz'da İstanbul'da 26-27 Haziran'da affedersiniz Temmuz diyorum bugüne İstanbul'da konser vermişlerdi. Topluluk İstanbul, Antalya ve Adana'nın ardından bu akşam ve yarın akşam da Ankara Orhan Açık Hava sahnesinde konserler verecek. Ve filmler 3 Temmuz itibariyle gösterime giren filmler var. Örümcek Adam, Eve Dönüş Yok, aksiyon, bilim kurgu ve macera türünde popüler bir yapım. Yine bir başka film gösterime giren Minyonlar ve Canavarlar, animasyon, aile ve komedi türünü harmanlayan eğlenceli bir yapım. Otopsi adlı bir film gösterime girdi. Korku severler için vizyona giren gerilim dolu bir yapım diyelim Otopsi içinde. Ve Uyur Gezer, korku ve gerilim odaklı bir film yine. Ölünün Laneti yine korku kategorisinde yeni vizyon filmi. Bu hafta epey bir korku filmi var gördüğümüz üzere. Ve Dalga adlı bir film, dram ve müzikal ögelerini barındıran bir yapım. Bir başka film ise son film gösterime giren Virginia Woolf'tan Gece ve Gündüz, komedi ve romantizm severlere hitap eden tarihi bir film. Bu da Ceyhan Bey.
1: Peki. Bedir Acar, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Şimdiden mutlu hafta sonları.
0: Ben teşekkür ederim. Mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle.
1: Sağ olun. Efendim, Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar son olarak bizimle birlikteydi ve sona geldik. Bugün programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Ertuğrul Kaya vardı. Mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Mutlu hafta sonları dileyelim. Pazartesi gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Manuel Francisco dos Santos, namı diğer Garrincha. 1933'te Brezilya'da doğan Garrincha'nın bir bacağı diğerinden 6 santimetre kısaydı ve omurgası da eğriydi. Tüm bunlar futbol tutkusuna engel olamadı. 1953'te profesyonel futbola adım attığı Botafogo'nun 12 yıl formasını giydi. İlk maçta 3 gol birden attı. Üst düzey top tekniğinin yanı sıra estetik futboluyla taraftarların sevgisini kazandı. Milli takımla 2 kez şampiyonluk yaşayan Brezilyalı top cambazı 1958 Dünya Kupası'nı Pele ile kaldırmıştı. 1962 Dünya Kupası'nda ise Pele ikinci maçta sakatlandı ve turnuvaya veda etti. Pele'nin yokluğunda Brezilya'yı sırtlayan isimlerden biriydi Garrincha. Çeyrek finalde ve yarı finalde attığı ikişer golle takımını şampiyonluğa taşıdı ve turnuvanın 6 gol kralının arasında yer aldı. Uzun süre sakatlıkla mücadele etti. 1972'de futbolu bırakan Garrincha 1983'te 50 yaşında hayatını kaybetti. Taraftarlar onu "Sen herkese gülmeyi öğrettin. Şimdi herkes senin için ağlıyor." pankartıyla son yolculuğuna uğurladı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız. Pilot Garaj
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma değil.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
0: Reklamlar.

0: Doğanın Son Cenneti 9. Bölüm. Yazan Süleyman Targün, yöneten ve anlatan Can Gürsap, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Can Metin Belgin, Taner Tunç Günbay, Meral Ayda Aksel, Rezan Alev Gürzap, Handan Gamze Yapar, Komiser Celal Perk.
1: Elindeki belgeler yüzünden eski arkadaşı Kamuran tarafından öldürülmek istenen ve sakat kalan gazeteci Murat, düzelmeye başlayınca birilerinin keyfi kaçar. Günlerini tam bir panik içinde ve sarhoş geçiren Kamuran, eziyet ettiği karısı tarafından öldürülür. Kirli işlerin perde arkasındaki gerçek sahipleri Murat'ın hemen temizlenmesi talimatını verirler. Adamlar evi yakmaya geldiklerinde Murat'ın kız kardeşi Meral ve arkadaşları belgelere ulaşabilmek için Murat'ın bilgisayar şifresini çözmeye çalışmaktadırlar.

0: Kaçıncı mola bu böyle ha? Hadi bakalım tembellik etmeyin.
1: Ah, tembellik eden kim? Ben uyuyorum.
2: Sen de uyuyordun az önce.
0: Kim?
2: Bıraktım orayı, gördüm uyuyordun.
0: Bir kere ben yatmadan uyumam. Şuna bak, nasıl da gömülmüş koltuğa. Ayaklarını bakalım hadi hadi hadi.
2: Askerlik
0: yapacak
2: aynı askerlik gibi.
1: Kendi yeni yaptı ya. Beni buradan ancak buram buram kokan bir fincan kahve kaldırabilir arkadaş.
3: Kahve.
2: Aman sen de eksik kalma, sakın sakın.
1: Kahveyi kim yapıyor?
2: Toparlak değil mi bu?
0: Evet, yoldan geçen biri var herhalde.
1: Sokak köpekleri gelmiştir belki ziyaretine.
2: Onlar neden avlamıyor?
0: Toparlak. Dur ben bir bakayım.
2: Hırsızdır belki. Çıkma hiç, kaçar şimdi köpekten.
1: Ya hırsız değilse?
2: Ne olacak başka?
4: Sakın dışarı çıkma. Bahçede biri var.
2: Ha? Anne o ne?
4: Bu babanın tabancası kızım. Kazadan biri yanı başımda duruyor. Bunu kullanabilir misiniz?
0: Tabii.
2: Aa, ne yapıyorsunuz, sarhoşun biridir belki de.
4: Köpek olan yere sarhoş girmez kızım.
1: Camdan bir bakalım.
4: Hayır, yaklaşmayın.
0: Koku alıyor musun?
2: Benzin.
4: Evet, yakacaklar bizi. Benzin döküyorlar.
1: Fırlayın kapıdan hadi. Ne görürsen ateş et.

0: Efendim?
1: Hanımefendi, bu saatte rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Eşiniz için arıyoruz.
0: Ne oldu? Kötü bir şey mi var?
1: Eşiniz ağır yaralı. Kimliğini ancak tespit edebildik.
0: Ben hemen geleyim.
1: İyi olur. Kan bulunmasına da yardımcı olursun.
0: Hangi hastane?
2: Öyle kolayca Doktor bulunmuyor ki. Her gece kaç yaralı geliyor Doktor buraya, siz biliyor musunuz?
0: Adı belli, soyadı belli. Yoğun bakımdadır, ağır yaralıymış.
2: Burada kaç tane yoğun bakım var?
0: Ama kimliği belli.
2: Ya bize Doktor kimlik ancak sabah gelir hanımefendi. Yaralı gelince biz buraya sadece araba çarpmış, dayak yemiş, bıçaklamış falan diye bir not yazarız.
0: Tabancayla vurulmuş.
2: Tabancayla mı vurulmuş? Şimdi bulurum öyleyse. Komiserim, bu bayan tabancayla vurulmuş, birini arıyor efendim, tamam.
1: Tutuklayın. Haklarını söyleyin. Unutmayın. İfadesini ben sabah gelince alırım. Tamam.
2: Başüstüne efendim, anlaşıldı.
0: Ne demek oluyor bu?
2: Tutuklusunuz. Lütfen zorluk çıkarmayın.
0: Neden? Neden? Ben ne yaptım?
2: Kocanızı vurdunuz.
0: Ben vurmadım.
2: Siz vurmadıysanız yaralanma sebebinin tabanı...

0: sancağıyla vurulma olduğunu nereden biliyorsunuz?
1: Komiser söyledi.
0: Komiser size eşinizin ağır yaralı olduğunu söyledi. Başka bir şey söylemedi.
1: Söyledi, söyledi.
0: Bir avukat tutabilirsiniz hanımefendi. İfadeniz sabah alınacak.
1: Gitmeden işimi görebilir miyim?
0: Eşiniz burada değil hanımefendi. Adli tıp morgunda.

0: Hayır başkomiserim, ateşlemeye zaman bulamamış.
1: Bir kişi mi?
0: Bir kişi. Evden çıkan bir şahısla silahlı çatışmaya girmiş. Biz silah sesine geldik. Çevreden uzaklaşmakta olan iki aracın plakasını ekiplere bildirdik.
1: Yeni bir gelişme olursa haberim olsun. Kimler oturuyor evde? Şüpheli bir durum var mı?
0: Ev bir gazetecinin. Annesi ve kız kardeşiyle oturuyor.
1: Evi aradınız mı?
0: Şüpheli bir durum görünmüyor başkomiserim.
1: Çatışmaya giren kim?
0: Gazetecinin arkadaşı.
1: Silah?
0: Silahların ikisi de bizde başkomiserim.
1: Peki. Şu anda orada ne yapılıyor?
0: Başkomiserim, yaralıları gönderdik. İtfaiye burada. Özel ekip çağırdılar. Benzini zararsız hale getirecekler.
1: Yaralılara koruma verildi mi?
0: Verildi başkomiserim.
1: Oradan ayrılmayın. Evden de kimse ayrılmasın.
0: Baş üstüne. Duydunuz, evden kimse ayrılmayacak.
2: Birimiz hastaneye gidelim.
0: Başkomiserim, bunlardan biri hastaneye gitsin, iyi olur.
1: Kimliğini tespit et. Bir ekip arabasıyla gönder. Hastanedeki koruma ekibimize de bilgi ver. Tamam.
0: Baş üstüne.
3: Sen git. Bizimkileri bırakmayayım ben şimdi.
0: Sen mi gidiyorsun?
2: Evet.
0: Gel bakalım. Kimliğin yanında mı?
2: Yanımda.
3: Ben içeriye giriyorum. İlk fırsatta durumu bildir bize.
2: Bir şey yok canım.
3: Biliyorum. Ötekini de.
2: Tamam.
0: İçeride bir şey yakmayın. Ne olur ne olmaz.
3: Yakmayız.
0: Bir araba bu arkadaşı hastaneye götürsün.
2: Biz gidelim.
0: Gidin. Oraya varınca da beni arayın hemen.
2: Tamam. Atla bakalım arkadaş.
4: Yattı mı anne?
5: Yattı. Ama uyuyacağını hiç sanmıyorum. Çok şaşırdı. Gözlerini kocaman kocaman açmış bakıyordu yatağın içinde.
4: Ağlama artık, sen de geçti işte.
5: Geçti mi? Ne geçti kızım? Yeni başlıyor da.
4: Öyle umutsuz konuşma.
5: Umutsuzluk değil. Ama rahat bırakmazlar artık. Bu sefer şansımız vardı, kurtulduk. Köpek burada olmasa yanıp gidecektik canlı canlı.
4: Unuttuk biz o hayvana dışarıda.
5: Al içeriye kızım, hemen al içeriye. Yutmasın benzin kokularını.
4: Toparla, korktun mu kızım sen de? Korkmuşsundur. İçeriye giriyoruz canım, içeriye giriyoruz. Hadi gel, gel canım, gel, gel, gel. Ne kadar çok polis var evin etrafında.
5: Oh, benzinden korkuyorlardır. Su dökseler olmuyor mu acaba?
4: Su dökerlerse o kadar benzin suyla birlikte toprağa karışır anne.
5: Karışmadı mı zaten?
4: Karıştı ama toprağın yüzünde daha. Suyu döktün mü alıp derine götürür. Nereye bakıyorsun sen öyle?
5: Meral.
4: Ne oluyor size?
5: Ah, yürüyor. Şükürler olsun. Ah, şükürler olsun sana Allah'ım. Çok şükürler olsun.
4: Gel canım, gel bir tanem. Yürüyorsun sen kendi başına. Değneksiz yürüyorsun. Ne var canım? Ne? Söyle bana.
6: Korktum.
4: Anne duyuyor musun?
5: Duyuyorum güzelim, duyuyorum. Bir şey kalmadı. Yakında konuşacağız bebeğimizle.
4: Tut elimi, tut.
6: Korktum.
4: Çok mu korktun? Bak canım, işte o bizi kurtardı. Toparlak. Evet. Anne.
5: Şşt, bağırma. Duyacaklar
4: dışarıdan. Lütfen.
6: Toparlar.
4: Ben dayanamayacağım galiba.
5: Dayanacağız kızım, her şeye dayanacağız.

0: Teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
2: Geçmiş olsun kardeşim. Çabuk döndünüz. Bir şey yok bunun. İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim, sağ ol.
2: Saat 9'da gelip alacak arkadaşlar. İfade için emniyete gideceksin. Yarım saatlik bir iş.
1: Tabii gideriz.
2: Hadi geçmiş olsun.
1: Tutun bana. Ağrı kesici sersem bitti biraz. Yoksa çaka gibiyim.
0: Çaka gibisin gerçekten de.
3: Geldiler işte. Nasılsın?
0: Çakı gibiyim, şöyle diyor.
1: İçeri mi aldınız bunu? Sus bakalım, toparla.
3: Omuzunda mı?
1: Sıyırmış sadece.
3: Ne istersen.
1: Yok canım, sağ ol, iyiyim.
3: Uzan evladım biraz.
4: Öteki?

0: Onun durumu ağır. Ameliyattaydı biz çıkarken.
1: Hayati tehlike yok, ben sordum. Zaten belden aşağı ateş ettim, bir şey olmaz.
2: O durumda bunu akıl ettin öyle mi?
0: Bu adamın kıymetini bil Meral.
2: Biliyorum, korkma, onun da kıymetini biliyorum, toparlandı.
0: Kurtarıcılarımızdan biri de o değil mi?
1: Toparla. Aferin kızım benim.
3: Toparla.
0: Duydunuz mu?
1: İnanılır gibi değil.
2: Asıl numarası bu değil. Yürüyor, kendi başına yürüyor.
0: Değneksiz.
2: Evet, şişko, korktun mu canım?
3: Korktum.
2: Ha? Korkma artık canım, korkma, hepsi geçti.
3: Geçti.
1: Ne güzel gülümsüyor.
0: Her şeyin bilincinde.
2: Bebeklik çağı bitti artık. Ama ben sana gene de bebeğim derim, olur mu canım?
3: Olur mu?
2: Olur mu canım?
3: Olur mu canım?
2: Ay canım benim, canım benim. Sıkma çocuğu.
1: Bırak diyecek şimdi.
3: Sarıl, sarıl.
0: Ben bakarım. Buyurun.
4: Rahatsız ettim.
0: Buyurun, buyurun.
4: Temizliği bitirdiler de haber verelim dedik. Belki çay falan demlemek istersiniz.
2: İstemez mi?
0: Siz burada mısınız?
4: Bir ekip kalıyoruz 9'a kadar.
2: Bir şeyler hazırlayayım karnınız açsa. Lütfen.
4: Aç değiliz sağ olun. Ama çaya hayır demeyiz.
2: Börek var. Birer dilim yersiniz çayla.
4: Peki, yeriz sağ olun.
1: Gitti bizim börekler.
2: Yeter hepimize. Çayı ben demleyeyim anne.
5: Yo yo. Sen kahramanımızla ilgilen.
2: Olur. Söyle bakalım nasıl ilgileneyim seninle?
1: Sağ ol, iyiyim ben. Çok zaman kaybettik.
0: Benden çok yaşayacaksın. Deminden beri yeri mi değil mi diye düşünüp duruyorum.
2: Canım yaralısın sen.
1: Bir şeyim yok. Açıp göstereyim istersen.
2: Hayır hayır, inandım.
0: Sen bilgisayarın başına geç. Ben de liste yapayım. Sen de kafanı kullan, elini kolunu kullanamıyorsan.
2: Gerçekten de buradan sonra kafaya daha çok ihtiyacımız olacak. Malzeme bitti. Akla gelebilecek tüm isim ve tarih bağlantılarını denedik.
1: Biz ancak yardımcı olabiliriz. Sen ve annem bulacaksınız.
2: Bir bahar akşamı. Bu onun en sevdiği şarkıydı.
0: Yazmaya başlıyorum.
2: Başla. Kelimeler ayrı. Bitişik.
3: Cennet.
2: Cennet?

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Beş dakika. Gidip gördüğüm bazı yerlerde zamanı durdurmak ve orada öylece kalmak istiyorum. Seyyarla zaman durdurulabilir mi hiç? Elbette durmaz, akar gider. Geçtiğim sokaklar, yürüdüğüm yollar, gördüğüm bütün güzellikler hafızamın bir köşesinde saklanıyor. Ne kadar anlatırsam anlatayım, hislerimi kelimelere dökemiyorum. Eksik kalıyor bazı şeyler. Şu an öyle bir yerdeyim. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, geçmişin izlerini taşıyan tarihi evleri, doğal güzellikleriyle Safranbolu'yu geziyorum. Bu ilçe yazın ayrı, kışın ayrı güzel. Hava mis gibi, gökyüzü pırıl pırıl. Adım adım gezmeye doyamadığım bu ilçeyi anlatmaya başlıyorum. Haydi beni takip edin. Safranbolu'nun tarihi bildiğimiz kadarıyla M.Ö. 3000'li yıllarda başlıyor. Kızılırmak'la Filyosurma arasında kalan bu yerde Hititler, Firidler, Romalılar, Selçuklular, Candaroğulları ve Osmanlı gibi pek çok devlet farklı yıllarda hüküm sürmüş. Türklerin Safranbolu'yu ele geçirdiği yılsa 1196. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Melik Muhiddin Mesud bu fethi gerçekleştirmiş. 1332 yılında Anadolu'yu gezerken Safranbolu'ya da uğrayan İbni Batuta, gezi notlarında Safranbolu Kalesi'ndeki misafirliğini ve orada Kur'an-ı Kerim dinlediğini anlatır. Hatta Candaroğlu, Süleyman Padişah'ın oğlu Ali Bey ile görüşmesini kısa ve açıklayıcı bir biçimde aktarmış. Batuta'nın bu notları özellikle askeri üs olarak Safranbolu Kalesi'ni, kale altı yerleşimi ve Cami-i Kebir semtlerini sözlü tasviri nedeniyle çok değerli. Çünkü Safranbolu Kalesi bugün tamamen yıkılmış durumda. Batuta'nın anlattıkları o sebeple kıymetli. Bugün ayakta kalan ve Safranbolu'nun en eski yapılarını oluşturan hamam, medrese, cami gibi tarihi eserler 1326 yılında Candaroğlu Süleyman Paşa döneminde inşa edilmiş. Safranbolu'nun Osmanlı'nın eline geçmesi ise tahminlere göre 1354 yılında. Bu tarihten sonra Safranbolu, Candaroğulları ve Osmanlı arasında el değiştirmiş. 1423'te Osmanlı Padişahı 2. Murat, yörede kesin olarak Osmanlı egemenliğini sağlamış ve Safranbolu kaza olarak Bolu Sancağı'na bağlanmış. 1870 yılında Osmanlı'daki idari yapı yeniden düzenlenmiş. Safranbolu, Kastamonu Sancağı'nın kazası haline getirilmiş. Beni bilirsiniz, karnım açken gezmeyi pek sevmem. Bu nedenle önce Safranbolu yemeklerinin tadına baktım. Peruhi isimli etsiz bir mantıları var. Gerçekten çok beğendim. Et sevmeyenler için güzel bir tercih. Bükme isminde içine pazı ya da ıspanak koyarak pişirdikleri bir börekleri var ki tadı hala damağımda. Burada genelde kahvaltıda yeniliyor. Bir kuyuda 2,5 saat boyunca bütün olarak pişirilen boyabat kuzusunu, yani kuyu kebabını yemeden memleketinize dönmeyin sakın. Tabii ev baklavasını ve safranlı lokumu da tadına bakılacaklar listesine almanızda fayda görüyorum. Artık karnını doyurdun, biraz da gezilecek yerlerden bahset seyyari dediğinizi duyar gibiyim. Meşhur Safranbolu evlerini anlatmak isterim sizlere. Seyrine doyulmaz güzellikte olan bu evler 18. ve 20. yüzyıl arasında inşa edilmiş. Sayısı 1000'in üzerinde olan bu evlerin 800'ü koruma altına alınmış. Yürümeyi seviyorsanız karşılıklı iki yamaca, birbirinin manzarasını ve güneşini kapatmadan sıralanmış bu eşsiz ve cumbalı evleri yakından görebilirsiniz. Kaymakamlar Gezi Evi ahşap işçiliğinin muhteşem örnekleriyle bezeli. Safranbolu Kent Tarihi Müzesi, Tokatlı Kanyonu ve Kristal Teras, Cinci Hanı ve Hamamı, Yörük Köyü, Hıdırlık Tepesi ile Safranbolu memleketimizin cennet köşelerinden biri. Safranbolu'yu mutlaka görmenizi isterim. Biz 5 kadın 1 olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyarlığıyla beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma...
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Saat 10.
0: Haberler.
8: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle

Yayındayız. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Senisa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara'yla sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kassa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da kassa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur, dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza eden Suriye halkı verecektir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti, dedi. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyicisiyle buluşturacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım 5 Temmuz itibariyle her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayınlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Her ev güzel
2: İstikbal'de. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklamlar.

Günaydın sevgili dinleyenler. 3 Temmuz Cuma gününde TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bölge Gündemi programıyla selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün diliyoruz ekipçe. Cihat Kalpar hazırladı programımızı. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergebi. Bölge Gündemi başlıyor.

0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz yaklaşık bir saat sürecek. Peki neler olacak? Birazdan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız. Bugünün hava sıcaklıkları hakkında son gelişmeleri öğreneceğiz. Birlikteliğimiz stüdyo dışı canlı yayın ekibimizin Ağrı'da düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3-5 Temmuz'da 120 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Ekibimiz Selma Atalar, Talip Akpınar, Emre Fidan, Yıldıray Yıldız Ağrı'dan sesler aktaracak. Tarih köşemizde Mustafa Kemal Paşa'nın 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a ayak basması sadece bir geliş değil, aynı zamanda bağımsızlık meselesinin Anadolu'da yakıldığı gündür. Milli mücadelenin kaderini değiştiren en büyük dönüm noktalarından biridir. Bugün bu tarihi günü ve Erzurum Kongresi'ne giden süreci konuğumuz Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doçent Doktor Sayın Mehmet Gökhan Polatoğlu ile konuşacağız. Para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Sayın Filiz Er Yılmaz aktaracak sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz şimdi hava tahmin uzmanlarıyla devam ediyor.
1: Hava durumu.

0: Sevgili dinleyenler, Meteoroloji 12. Bölge Müdürü ile telefon bağlantımız hazır. Hava tahmin uzmanı Sayın Büşra Günerhan telefon attığımızda. Sayın Günerhan, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Ömer Bey, hoş buldum.
0: Kolaylıklar diliyoruz. Bugün hava sıcaklıklarına dair neler aktaracaksınız? Sizi dinliyoruz.
1: Teşekkür ederim. Hava tahmin raporuna göre bölgemiz genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın kuzey ve doğu kesimleriyle Erzurum, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerimiz ve bu illerimize bağlı bazı ilçelerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklarımız şu şekilde. Erzurum 29, Hınıs 30, İspir 35, Oltu 33, Pasinler 30, Erzincan 33, Kemaliye 37, Refahiye 31, Tercan 33, Ardahan 27, Göle 25, Posof 29, Bayburt 29, Aydıntepe 31, Demirözü 29 derecedir. Şimdilik sizlere aktaracaklarım bu kadar.
0: Teşekkür ediyoruz.

0: Kolaylıklar diliyoruz
1: Ben
0: Sayın
1: teşekkür
0: Leyla.
1: ederim. Kolay gelsin.
0: Sevgili dinleyenler, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nde hava tahmin uzmanı Büşra Günerhan bugünün hava sıcaklıklarını aktardı. Birlikteliğimiz devam ediyor.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, Ağrı'da düzenlenecek Türkiye Enduro ve ATV şampiyonası bugün başladı. 3-5 Temmuz'da 120 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Canlı yayın ekibimiz bu güzel organizasyon için Ağrı'dan sesler aktaracak. Ekibimiz Selma Atalar, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız konuklarıyla bizlere bağlanıyor. Yıldıray Yıldız, merhaba, sizi dinliyoruz.
8: Ömer Ergedik merhaba, merhaba sevgili dinleyenler. Evet, sizlere Ağrı'dan ve Ağrı Valiliğinden sesleniyoruz. Biraz önce de Ömer Ergedik'in ifade ettiği gibi Ağrı'da Türkiye Skillendro ve ATV şampiyonası düzenleniyor. Şampiyona ile ilgili bilgiler alacağız ve yine Ağrı'yı tanıyacağız birçok yönüyle. Ağrı Valisi Doktor Sayın Önder Bozkurt konuğumuz. Sayın Bozkurt merhaba, programımıza hoş geldiniz efendim.
9: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz.
8: Teşekkür ederiz. Sayın Bozkurt, 3-5 Temmuz'da düzenlenecek olan Türkiye Skillendro ve ATV şampiyonası düzenleniyor. Ve Terörsüz Türkiye sloganı ve vurgusuyla gerçekleşiyor. Neler aktarırsınız efendim?
9: Evet, ben tekrar teşekkür ederek kıymetli dinleyicilerimize de ardından selamlarımızı göndererek sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye'nin çatısı olarak anılan kadim şehrimiz Ağrı'nın sizlerin de bahsettiği gibi böylesine önemli ve prestijli bir organizasyona ilk kez ev sahipliği yapıyor olması bizler için çok gurur verici ve heyecan verici bir spor organizasyonu. Biz yaklaşık birkaç aydır da bunun yoğun bir hazırlık süreci içerisindeydik. 3, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde 3 gün olarak planladığımız bu yarışmanın bu akşam itibariyle startını veriyoruz. Cumartesi günü yarın itibariyle ilimiz merkezinde TRT Park dediğimiz alanda, Ağrılı hemşehrilerimiz çok iyi bilir. Orada sporcularımızın yarışabileceği ve zorluk derecesi yüksek bir parkur oluşturduk. Kendi yerel imkanlarımızda. Tabii bu parkuru oluştururken bunun teknik bilgilerini de Türkiye Motosiklet Federasyonumuzdan, yetkililerin, uzman arkadaşlarımızın tecrübelerine istifade ederek oluşturduk. Ve yarın saat 10 itibariyle yarışmamızın birinci etabı olan Ağrı merkezdeki kısmını başlatıyoruz. Hemen akabinde ertesi gün, pazar günü itibariyle de yine zorluk derecesi ve şu ana kadar gerek yarış uzunluğu gerekse de en yüksek irtifa anlamında enduro spor severlerin de çok beğeneceği zorluk derecesi dediğim gibi yüksek olan bir alanda etapta ikinci kısmı yarışmamızın devam edecek. Diyadin Kanyonu'ndan başlayacak Tendürek Dağı'na doğru. Orada yaklaşık 3500 metre yükseklikteki bir noktamız var. Hatta bizim orada bir de üst bölgemiz bulunuyor. Tam o noktadan geçerek Ağrı Dağı'na doğru rota izlenecek. Ağrı Dağı'nda da malumlarınız Ağrı dağımız 5137 metre rakımıyla ülkemizin en yüksek noktası, en yüksek dağı. Ve bu noktanın da 3200 metresine kadar yarışçılarımız çıkacaklar ve final noktasını da finish çizgisinde orada tamamlamış olacaklar.
8: Muazzam bir coğrafya, muazzam bir organizasyon olacak Sayın Valim. Sayın
9: Valim, öyle olacak inşallah.
8: Tabii bu tarz sporları yaptığınızda özellikle ekstrem sporlarda güvenlik de çok önemli. Çünkü birçok riski de barındırıyor. Bu anlamda da zannediyorum çalışmalar tamamlandı değil mi?
9: Evet. Tabii dediğiniz noktadan açacak olursak konuyu biraz da spor müsabakaları yalnızca yarış

0: ve mücadele değil. İçinde birçok farklı noktaları bulunduruyor, barındırıyor. Bunlardan bir tanesi böylesine büyük bir organizasyonun ağır etabı ilk defa ilimizde gerçekleştirilmiş olacak. Ve dediğim gibi sadece yarışma değil, spor vesilesiyle ilimizin tanıtımına da, özellikle ilimizin sahip olduğu tarihi, coğrafi, zenginliklerin, kültürel dokunun da tanınmasına imkan sağlayacak. Bu noktada ülkemizin çok farklı şehirlerinden 120 seçkin sporcumuz yarışmaya katılım sağlayacak. Tam yine yeri gelmişken onu da ifade etmem gerekiyor. Yine Motosiklet Federasyonumuzun da girişimleriyle biz bu yarışmanın haricinde motor severleri, motor tutkunlu sporları beğenen ve bu alanda yarışmalar yapan arkadaşlarımız 160 motosiklet tutkunu da ilimize davet ettiler. Ağrı Moto Tur etkinliğiyle. Bu 160 motosiklet tutkunumuz da yine sözünü ettiğim üzere kültürel ve tarihi turistik değerlerimizi yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Ağrı merkezden Diyadin'e, Diyadin'den Doğu Beyazıt'a, Doğu Beyazıt'ta Ağrı Dağı'ndan İshak Paşa Sarayı'na kadar birçok önemli lokasyonu görmüş olacaklar. Bizatihi yarışmada bulunacak da 120 seçkin sporcumuz var. Tabii bu sporları biz bundan sonraki dönemlerde de kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bunu sürdürülebilir olmasını arzu ediyoruz. Bu noktada gerek Ağrı merkezde kurduğumuz etabın olduğu noktada hemen orada bir karavan tutkunları içinde bir alan tertipledik. Onun da gerek işte elektrik olsun, işte diğer su olsun, altyapı ihtiyaçlarını giderdik ve orasını da bundan sonraki yıllarda da yine düzenlenecek şekilde uygun hale getiriyoruz. Tabii bütün bu çalışmalarımızda özellikle son dönemde ülkemizde güçlenen terörsüz Türkiye hedefi kapsamında bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Malumlarınızdır, terörsüz Türkiye hedefi sadece güvenliğimiz açısından değil, kalkınma, yatırım, turizm ve spor açısından da bizlere çok yeni fırsatlar sunuyor. Bu noktada örnek bir spor organizasyonu olacağını şimdiden söylemek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine bir hedefimiz de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonuna da önemli bir katkı sunacak ve bu vizyon sayesinde de şehirlerimizin sahip olduğu tüm potansiyeli harekete geçirmek için bizler kamu kurumlarıyla birlikte, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yoğun bir gayret ve çaba içerisindeyiz.
1: Sayın Valim, tabii ekstrem sporlarda coğrafya da çok önemli. Zannediyorum Ağrı'nın böyle bir avantajı var değil mi doğal
0: Evet.
1: olarak? Biraz önce ifade ettiniz, Diyadin, Kanyonlar, Ağrı Dağı başlı başına
0: Evet.
1: zaten bir destinasyon turizmde. Bunu da değerlendirir misiniz efendim coğrafi özellikler açısından Ağrı'yı ve
0: Ağrı'da
1: iklim?
0: ve iklim dediğiniz gibi ikisi bir arada. Bir kere Ağrı kış sporları için çok önemli bir avantaja sahip coğrafi konumu açısından. Şimdi gerçekleştireceğimiz spor etkinliğiyle birlikte sadece kış sporları değil, doğa sporları, motor sporları, dağcılık ve yine açık hava etkinlikleri de öne çıkan bir turizm merkezi olmasını hedefliyoruz. Ve Ağrı ilimizin bu noktada yine sözünü ettiğim üzere tanıtımını da hedefliyoruz. Bu noktada Enduro ve ATV şampiyonasının birçok özelliği noktasında bizlere ilki yaşatacak. Nasıl diye bir baktığımızda ülkemiz sınırları içerisinde bir defa en yüksek irtifada gerçekleştirilen bir şampiyon olarak kayıtlara geçecek. Enduro kategorisinde yaklaşık 120 km

0: öğrencilerimizi çok heyecan dolu bir parkur bekliyor ki sporun bu anlamına da baktığımızda enduro kelimesine baktığımızda dayanıklılık, mücadele, güç, kuvvet demek. Bu noktada da zorlu etaplar sanıyorum sporcularımızın çok çok ilgisini çekecektir diye düşünüyorum.
1: Sayın Valim, bu tarz organizasyonlara özellikle halkın katılımı da çok önemli. Biraz önce ifade ettik efendim, terörsüz Türkiye ve halk ve gençler, özellikle tabii bu tarz sporlara gençlerimiz de çok
0: Evet.
1: meraklı. Katılımı, ilgisi, bu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle şehire çıktığınızda,
0: Evet.
1: halkla bir araya geldiğinizde.
0: Güzel bir konuya temas ettiniz. Tabii bu organizasyonları yapıyoruz. Bunun kamuoyuna, halka duyurulması gerekiyor. Öncelikle Ağrı'daki hemşehrilerimize, kardeşlerimize ve dediğiniz gibi genç nüfusa bunu çok yoğun bir şekilde duyuruyoruz. Gerek sosyal medya platformlarımızla, gerekse belediyeler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, ilçelerde kaymakamlarımızın koordinesinde birçok faaliyetler icra ediyoruz ve kendilerinin katılımı noktasında da Ağrı içinde çeşitli böyle ulaşım noktasında kolaylıklar da sağlıyoruz. Tabii ülkemiz kamuoyuna da tanıtılması noktasında gerek valiliğimizin işte internet siteleri, sosyal medya hesapları, gerekse Türkiye Motosiklet Federasyonumuzun kendi sosyal mecraları ve yine bu yarışmaya çok büyük destek ve katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tanıtım faaliyetlerindeki destekleri, yine şehir içinde oluşturmuş olduğumuz belli noktalardaki billboardlar, afişler ve benzeri birçok kitleye ulaşmak istiyoruz. Bunu sporu

0: Genç nüfus açısından ülkemizin ilk sıralarında yer alan bir ilimiz. 500 bine yakın nüfusumuzun sadece 126 bini milli eğitimde okuyan öğrencilerimiz. Ve genç nüfus noktasında Doğu Anadolu'da çok önde olan bir ilimiz. Ve bu gençlerimizi bizim kültürle, sanatla ve sporla buluşturmamız gerekiyor. Malumunuz okullarımız yaz tatiline girdiler. Valiliğimiz olarak sadece spor etkinlikleriyle ilgili değil, birçok farklı alanda da gençlerimizle bir arada olacağız. Onların her zaman en iyi şekilde yetişmesi, nasıl ki işte konuşmalarımızda söylüyoruz, ülkemizin geleceği olan sevgili gençlerimizi, onlar bizim geleceğimiz. Her açıdan onları en iyi şekilde yetiştirmek bizim boynumuzun borcu.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak sizlere Ağrı'dan, Ağrı Valiliğinden sesleniyoruz ve Ağrı Valisi Doktor Sayın Önder Bozkurt konuğumuz 3-5 Temmuz'da düzenlenen Türkiye Skilandro ve ATV Şampiyonası üzerine bilgiler aldık ve şimdi de Ağrı'yı tanımaya devam ediyoruz. Efendim, spor dedik tabii, özellikle dün biz bir gençlik merkezini de ziyaret ettik
0: Evet.
1: Ağrı'da. Gençlerimiz aslında birçok branşta kurs alabiliyorlar efendim. Ve bir sporcu fabrikası
0: Evet.
1: inşa ediliyor değil mi?
0: Evet,
1: Bahsedelim mi efendim?
0: çok güzel bir konuya temas ettiniz. İlimizde özellikle Genç Spor İl Müdürlüğümüzün, tabii ki Genç Spor Bakanlığımızın destekleri katkılarıyla gerek atletizm alanında, gerekse yüzme branşlarında, gerekse geleneksel sporlar dediğimiz okçuluk alanında, basketbol, futbol ve işte voleybol branşlarında birçok alanda çok başarılı gençlerimiz var. Geçtiğimiz aylarda hatta kendilerini burada da ağırladık, davet ettik. Hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde çok önemli hem ulusal hem uluslararası alanda madalya alan sporcularımız var. Bu noktada atletizm öne çıkıyor. Yine bir madalya aldığımız alanımız halter. Boksta da çok iyiyiz. Bu yaz ayını çok iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz ve biz ilimiz ve ilçelerimizde neredeyse her mahallede gerekirse okullarımızın uygun alanlarında ve geniş alanlarda spor aktivitelerini öğrencilerin yapabileceği noktalarda kendilerine bazı spor işte imkanları, alet edevatlar olsun, diğer işte antrenörlerimizin kendi işte tecrübeleri kapsamında her mahallede spor okulları açmak niyetindeyiz. Ağrı bu noktada çok şanslı, çok başarılı. Hem işte akademik başarısı var, gençlerimizin girmiş oldukları sınavların aldığı sonuçlar ortada, hem de sportif aktivitelerde hakikaten başarılılar. Öyle zamanlar oluyor ki geçtiğimiz mesela Mayıs ayında her hafta birkaç okulumuzdan farklı öğrencilerimizi madalyalar vererek, onlarla işte görüntüler, resimler çektirerek onları uğurladık ve yakından da takip ediyoruz. Bu noktada bu konuyu açmanız çok kıymetli oldu açıkçası.
1: Sayın Valim, sağlık alanında da yatırımlar devam ediyor Ağrı'da. Değerlendirir misiniz konuyu?
0: Sağlık açısından söyleyeceğimiz birkaç önemli nokta var. Bizzat benim de yakından takip ettiğim Ağrı Merkez'de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz var. Şu an çok hızlı bir şekilde inşaat çalışmaları devam ediyor. Fiziki seviyesi %80'leri geçmiş durumda. Binanın hem iç hem dış cephe kaplamaları hem tıbbi noktadaki donatıları olsun hakikaten bölgeye hitap edecek nitelikte. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin açılmasıyla birlikte Ağrı Eğitim Araştırma Hastanemizdeki yükün bir kısmını bu hastanemiz üstlenecek. Özellikle bu hastanemizde faaliyete geçireceğimiz yeni doğan yoğun bakım ünitesi, çocuk yeni doğan yoğun bakım üniteleriyle birlikte bazı tıbbi işte mekanizmaların, donatıların olduğu da bir hastane olacak. Çok da güvenli bir hastane. Onu geçtiğimiz aylarda hatta haber de yapmıştık. 194 deprem izolatörünün olmuş olduğu güvenli bir hastane. Bunun yanı sıra ilimizde çalışmalarını yoğunlaştırdığımız 400 yataklı bir sağlığın önemli bir yatırımı olacak. Hastanenin yapımı ile ilgili de yer seçim süreçlerini tamamladık. Zemin etüt çalışmalarını yaptık. Çok hızlı bir şekilde bu yatırımları da hayata geçirdiğimizde Ağrı ilimiz Doğu Anadolu bölgesinde sağlık alanında önemli bir lokasyon, bir merkez olacaktır. Özellikle bu yatırımlarla birlikte yakın illere yapılan sevkler azalacak ve daha nitelikli bir sağlık hizmetine kavuşacağız.
1: Evet. Sayın Valim, tabii Doğu Anadolu bölgesini konuştuğumuz zaman ekonomi, göç, bunlar çok önemli başlıklar. Ve ekonomi dediğimizde Doğu Anadolu bölgesi ve özelinde Ağrı için tarım ve hayvancılık çok önemli. Geniş meralar efendim ve mevcut hayvan varlığı ve devletimiz tarafından verilen destekler. Bir de tarım alanında baktığımız zaman maalesef kırsalda tarımla uğraşan kişilerin yaş ortalamasının her geçen gün yükseldiğini görüyoruz. Kırsalda insanlarımızın

0: kalması, gıda güvenliği de bir taraftan çok önemli. Ve burada üretmesi açısından verilen destekler ve yine Ağrı'da yapılan çalışmalarla ilgili de bilgiler almak isteriz sizden.
1: Tabii ki büyük bir memnuniyetle bu soruyu cevaplamak isterim. Görev ilk geldiğimiz haftalarda birçok planı hayata geçirdik. Bunun ilk plan çalışmamız Ağrı Zirai Kalkınma Faaliyet Planı. 2026-2027 yıllarını kapsıyor, 2 yıllık bir plan. Biz bu planı hazırlarken öncelikle bir analiz yaptık. Mevcut durum nedir? Tarım ve hayvancılık potansiyelimizde geldiğimiz aşama nedir? Ve devam eden yatırımların son durumu nedir? Bunları analizini yaptıktan sonra hemen planla birlikte kendimize bazı hedefler belirledik. Birkaç istatistik bilgi paylaşmak istiyorum. 330 bine yakın büyükbaş hayvan varlığımız var. Bunu 2026 sonu ve 2027 arttırma ile ilgili önemli sayılara ulaşacağız. 1 milyon 600 binden fazla koyun ve keçi anlamda küçükbaş hayvan varlığımız var. Ve bunların da ötesinde belki de ilk başta sıralayabileceğimiz ilimizin tarımsal potansiyeli anlamında genel olarak yüz ölçümüne baktığımızda 11 milyon dekarlık yüz ölçümümüzün 5.4 milyon dekarı mera arazisi. 3.4 milyon dekarı da tarım arazisi. Bu ikisini birleştirdiğimde 8.8 milyon yapıyor. Yani 11 milyon dekarın 8.8 milyon dekarı tarım ve hayvancılık yapmaya çok çok müsait mera, çayır ve zirai tarım alanlarına oluşuyor. Biz bu potansiyeli harekete geçirmek üzere az önce ifade ettiğim gibi özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı sayılarını artırmak istiyoruz. Mevcut meralarımızı da ıslah etmek istiyoruz. Peki bununla ilgili de neler yaptık bu zamana kadar? Onunla ilgili de birkaç açıklamada bulunmak gerekirse özellikle İl Özel İdaremizin sağlamış olduğu maddi desteklerle, proje destekleriyle sebze fidanlarının, sebze fidelerinin dağıtılması, meyve fidanlarının dağıtılması, daha geçtiğimiz haftalarda çilek üreticilerimiz için 300 bin çilek fidesi ve aynı zamanda bunun sulanma sistemi de dahil olmak üzere çiftçilerimize bunları buluşturduk. Yine büyükbaş hayvancılığa önemli bir girdi sağlayacak sertifikalı yonca dağıtımını gerçekleştirdik. Ve yakın zamanda çok yakından takip ettiğimiz bir projemizi de Eleşkirt ilçemizde ve merkezde hayata geçirmek istiyoruz. Süt toplama merkezi. Hem merkezimiz hem de civar illerimize bunun inşallah hızlı bir şekilde kooperatiflerimiz eliyle satışlarını da gerçekleştireceğiz. Bu süt toplama merkezinde gerek araç olsun gerek süt toplama tankları olsun bunun da teminini yapıyoruz. Tarım başlığında bir de arılı kovan ve işte arıcılığın arttırılması faaliyetleri kapsamında özellikle kovan üretimini yapabilecek meslek liselerimizle bir araya geldik. Ve meslek liselerimiz bizzat kendileri kovan üretimi yapacaklar ve biz bu üretilen kovanları da arıcılarımıza ulaştıracağız ve Ağrı ilimizde arıcılar birliğimiz var. Onlara da yakın bir çalışmamız var. Ve mevcutta olan 25-26 bin bandındaki kovan sayımızı da 30-32 bin bandına doğru yükselteceğiz. Bu istatistik sayısal rakamları biraz da içerisine gönüllüyü de katarak çiftçilerimizin kalplerine de dokunarak, gönüllerini de kazanarak, onları bilgilendirerek de hayata geçirmek istiyoruz. Az önceki vermiş olduğum bilgiler ve tarımdaki bu geldiğimiz aşama bundan sonra da inşallah artarak devam edecek.
0: İnşallah. Efendim tabii şehirlerimizden bahsettiğimiz zaman organize sanayi bölgeleri, sanayi de önemli. Buna dair neler söylersiniz?
1: Bu konuyla ilgili de somut çalışmalarımız var. İlimiz merkezinde bir organize sanayi bölgemiz var. 100 parsellik. Bunun 50 parselin altyapısı bitmiş durumda. Göreve geldiğimizde hemen yine analiz çalışmalarını yaptık ve organize sanayi bölgemizde doğalgazın olmadığını hemen öğrenir öğrenmez harekete geçtik. Aksa Genel Müdürlüğümüz merkezdeki Aksa'nın ilgili şubesiyle harekete geçerek özel idaremizin imkanlarıyla belli bir ödenek teminine de yoluna giderek doğalgaz bağlantısını süratle tamamlıyoruz. En yakın noktadan OSB arasında 14 kilometrelik mesafede şu an bu çelik boruların kaynakları yapılıp işte toprağa gömülüyor ve istasyonu da temin ederek OSB'mize doğalgazı kavuşturacağız ve bununla birlikte inşallah özellikle organize sanayi bölgesinde faaliyet gösterecek sanayicilerimizin, o sektör temsilcilerimizin istemiş olduğu enerjiyi doğalgaz boyutuyla kazandırmış olacağız. Özellikle bunu vurgulamak isterim. Bir diğer çalışmamız da Doğu Beyazıt ilçemizde geçtiğimiz hafta onun bir tanıtımını da yaptık. Hatta haberi de işte yayınlandı. Bizim Serka Kalkınma Ajansımızla birlikte Diyadin ve Doğu Beyazıt'ı kapsayacak ama odaklandığımız nokta ilk olarak Doğu Beyazıt ilçemizde organize sanayi bölgesi kurulmasına yönelik bir fizibilite raporunu, proje desteğini sağladık. Hızlı bir şekilde fizibilite raporundan sonra Doğu Beyazıt ilçemizin de malumlarınız Gürbülak sınır kapımız o noktada ve ticari noktada da çok büyük katkılar sağlayacağını düşündüğümüz alanda bir organize sanayi bölge kurulması ilgili çalışmalarımız var. Bu faaliyetler

0: ile birlikte ilimizin ekonomisini ve ekonomiyle birlikte üretimi de inşallah başarmış, sağlamış olacağız diye ümit ediyorum.
1: İnşallah. Efendim çok kıymetli bir organizasyona imza atıyorsunuz. Şimdiden emeği geçen herkese buradan başarılar dileyelim. Son olarak sizin dileklerinizle sohbetimizi noktalayalım istiyoruz.
0: Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum bu imkanı bizlere sunduğunuz için. İlimizde yapılacak bu önemli prestijli organizasyonda tabii ki emeği geçen bütün kamu kurumlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde yine önemli katkıları olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Motosiklet Federasyonumuza, bütün sporcularımıza ve sponsorlarımıza hasreten teşekkür etmek istiyorum. Ve şampiyonaya katılan tüm sporcularımıza başarı dileklerini sunmakla birlikte centilmence bir spor organizasyonu olmasını ve kazasız bir şekilde bunu tamamlamayı ümit ediyorum. Ve Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nı da ilimize, ülkemize ve motor sporları camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.
1: Teşekkür ederiz Sayın Valim. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak sizlere Ağrı'dan, Ağrı Valiliğinden seslendik ve Ağrı Valisi Doktor Sayın Önder Bozkurt konuğumuzdu. 3-5 Temmuz'da düzenlenen Türkiye Skilandro ve ATV Şampiyonası üzerine ve yine Ağrı'nın turizm, tarım, sanayi boyutunda ve sağlık boyutundaki değerleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Ağrı'dan sesler aktarmaya devam edeceğiz.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

Serhat şehri Kars'tan, Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'dan, Ardahan'dan Ağrı'dan, etrafı dağlık, ortası bağlık Erzincan'dan, dört dağ içinde olan Bingöl'den, Laleler Diyarı Muş'tan, Sarp Dağlar arasına gizlenmiş Tunceli'den, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan sesler aktardığımız bölge gündemi devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, bizler sizlerle Ağrı'dan buluşmaya devam ediyoruz ve Türkiye Motosiklet Federasyonu AS Başkanı Sayın Mahmut Nedim Akulke bizlerle birlikte. Efendim merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, tüm dinleyicilerimize Ağrı'dan selam ve sevgilerimizi iletiyorum.
0: Teşekkür ederiz efendim. Ağrı'ya ilk defa mı geliyorsunuz, daha önce gelmiş miydiniz? Şöyle Ağrı izlenimlerinizi alalım öncelikle sizden.
1: Ağrı'ya ilk defa gelmedim. Ağrı'ya bundan 25 yıl evvel 2021 ve 22'de Ağrı'ya gelmiştim. Yine doğa sporlarıyla ilgili, Ağrı Dağı ile ilgili çalışmalarımız olmuştu. Ama bir araya 25 yıllık bir süre bıraktık. Geç oldu ama temiz oldu. Temiz dönüşümüz güzel oldu.
0: Evet. Sayın Akülke, federasyonu tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Türkiye Motosiklet Federasyonu 2003 yılında özelliğine kavuştu. 64 spor kulübünden Türkiye'nin farklı illerinde organizasyon yapan veya sporcu yetiştiren spor kulüplerimizden oluşan 23 yıllık aslında genç bir federasyon. Bu federasyonumuz tabii Gençlik Spor Bakanlığımızın talimat ve yönetmelikleriyle işleyişini sürdürüyor. Bu 64 kulübümüzün ana hedeflerinden bir tanesi Türkiye coğrafyasında ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapmak, birinci ana hedefi. İkincisi de en büyük hedeflerimizden bir tanesi de genç ve çocuk sporcularımızı performans sporcusu olarak yetiştirip bunları uluslararası arenada ve ulusal şampiyonalarda yarıştırmak.
0: Evet. Efendim Ağrı'da da 3-5 Temmuz'da düzenlenen

0: Jack olan Türkiye Ski Landro ve ATV şampiyonası var. Biraz değinelim, bahsedelim mi şöyle?
1: Valla aslında bana Sayın Valim hiçbir şey bırakmadı. Üzerine değineceğimiz sadece bence çünkü biz Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak yıllardır bir mottomuz var. Spor turizmin geleceğidir diye ve organizasyonlarımızın neredeyse tamamını spor turizmi kapsamında gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü spor turizmini çok önemsiyoruz. Biraz kısaca da spor turizmiyle ilgili de bir açılım yapmak istiyoruz. Spor turizmi tüm turizm gelirlerinin, dünyada tüm turizm gelirlerinin %38 ile %40'ını alıyor dünyada. Ve yaklaşık 2026-25 verilerine göre yaklaşık 400 milyar dolar bir hacme ulaşıyor. Yani aslında çok büyük bir turizm gelirinde en büyük pastalardan bir tanesi %40 dilim olarak. Tabii biz bu gelirin kaçını alıyoruz desek aslında üzüleceğimiz bir nokta. Neredeyse 0,80'leri, %1'leri bile bulamıyoruz. Ama özellikle Türkiye coğrafyası bu anlamda batısıyla, doğusuyla, güneyiyle, kuzeyiyle spor turizmi için bir zaten açık hava alanı. Yani aslında gelir olarak yapmamız ve çoğaltmamız gereken çok şey var. Bir de bunun yanı sıra gerçekten burada Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Spora ve sporcuya verdiği destek, yaptıkları tesisler, yani Ağrı'da da inanılmaz gezdiniz. İşte spor tesisleri, yüzme havuzları, kapalı salonlar. Yani Türkiye'nin her tarafında futbol sahaları, yani aslında spor turizmi için her şey yapılmış. Ama bizler de kulüplerde, federasyonlarda artık bu gelirlerin artırılması için önce çok organizasyon, bu organizasyonları ülkemizin en ucra gidilmeyen yerlerine gidip gençlerimizle birleştirip ve yurt dışından ve yurt içinden bu turizme hareketlenmemiz gerekiyor. Çünkü her şeyimiz var. Unumuz, helvamız,
0: Evet.
1: şekerimiz var
0: Çok
1: bu
0: bakir
1: kapsamda.
0: alanlar var,
1: Çok
0: değil mi?
1: çok
0: Ağrı da
1: çok
0: bunlardan biri.
1: çok çok çok çok bakir alanlar var. Yani gerçekten 120 kilometrelik bir parkurda inanın o kadar artık parkur yaparken, parkur çıkarırken dalıp gidiyorsunuz doğa güzelliklerine. Yani Diyadin'den başlayıp Diyadin Murat Kanyonu tepe 3500 rakımlara çıkıyorsunuz. İniyorsunuz 3200'e 5000'e çıkıyorsunuz. Yani muhteşem bir doğa.
0: Evet. Motor sporlarının özellikle Türkiye'deki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii kimse yoğurdum ekşidir demez. Federasyon olarak gerçekten hem gururluyuz hem onurluyuz. Çünkü 23 yıllık federasyon olarak başladığımız zaman Avrupa'da ve dünya arenasında hiçbir sporcumuz yoktu kurulduğumuz tarihlerde. Çocuk ve genç sporcu sayımız yani 3-5 taneydi. Ama büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Artık dünyanın neredeyse her ülkesinde bir yarış varsa bir Türk sporcusu var. Şampiyonlarımız var. Kenan'la başlayan serüven Toprak'la, Deniz'le, Can'la, Bahattin'le, Rodi'yle devam ediyor. Yani 5 tane uluslararası dünya şampiyonasının 5'inde sporcumuz var. Dünya şampiyonu çıkarttık 3 yıl üst üste, 5 yıl üst üste dünya şampiyonu çıkarttık. Şu anda ileriki yıllarda tahmin ediyorum ki kupalara da ambargo koyacağız.
0: Evet.
1: Son 5, önümüzdeki 5 ve 10 yıl içinde inanılmaz 5 ile 10 yaş arasında 150-200'e yakın performans sporcumuz şu anda aktif olarak ulusal ve uluslararası şampiyonalarda yarışıyor. Geçen seneki madalya sayımız Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Doğu Avrupa Şampiyonası olarak da 164 madalya var. Aslında madalya sayımız ve sporcu gelişimimiz çok hızla büyüyor. Bir de bizim özellikle motosiklet sporunda sporcu performansı ve sporcu yetişmesi çok süre alıyor. 5 yaşında başlayan bu serüven 15 yaşlara, 20 yaşlara gelinceye kadar. Yani bir çocuk performans sporcusu olabilmesi için bir 15 yılını vermesi gerekiyor. Uzun, sabır isteyen, performans isteyen bir branşımız var. Ama hem umutluyuz hem de

0: Onurluyuz. Çünkü dünya şampiyonlarının tamamında varız.
1: Evet, uluslararası organizasyonlara özellikle ülkemizin ev sahipliği yapabilmesi açısından altyapı yeterliliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Valla biz dünyanın her ülkesinden çok daha öndeyiz. Çok net söyleyeyim. Motor sporları olarak da bunu söyleyebilirim. Türkiye olarak 9 yıldır Dünya Motokros Şampiyonası'nı Afyonkarahisar'da gerçekleştiriyoruz üst üste. Bundan evvel 3 defa MotoGP'yi yaptık. Formula 3-4 defa geldi. Bugün dünyanın en iyi pistlerinden bir tanesine İstanbul Park sahip, Türkiye sahip. Bunun yanı sıra Afyon'daki motocross parkuru her yıl ödüller alarak dünyanın en iyi parkuru, en iyi organizasyonuna, yani ödüle doymuyor, öyle söyleyelim. Orada öyle bir şeyimiz var. Tesis anlamında federasyon olarak Gençlik Spor Bakanlığımızın büyük destekleri ile Türkiye'nin neredeyse her şehrinde, her ilinde olmaya çalışıyoruz. Yetişmiş insan, organizasyon olarak yetişmiş insan sayımız, kalifiye insan sayımız Avrupa'nın ve dünyanın çok önünde. Onun için aslında bizlerin her şeyi var.
1: Evet. Efendim 3-5 Temmuz'da da bir kez daha ifade etmiş olalım. Bu tarihlerde Ağrı'da Türkiye Ski Landro ve ATV şampiyonası düzenlenecek. Buradan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizi de davet etmiş olalım Ağrı'ya, değil mi?
0: Evet, bence şöyle söyleyeyim. Önce Ağrı'daki vatandaşlarımızı bugün saat 15.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda akrobasi şova bekliyoruz, toplu starta. Yarın 10 ile 16 arasında TRT Park'ta inanılmaz bir yarış heyecanı olacak. Ekstrem etapta sporcular kıyasıya mücadele edilecek. Pazar günü Diyadin Kanyonu'ndan başlayacak. Tendürek 3500 metre Tendürek Dağı, Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı, Ağrı'da 3200'de sonuçlanacak. Tüm sporcularla, tüm yöneticilerle, tüm vatandaşlarımızla önce Tendürek'te Terörsüz Türkiye sloganını atacağız. Daha sonra Doğu Beyazıt'ta kültürle buluşacağız. Ağrı Dağı'na, Ağrı Dağı'nın 5137'sine çıkmayacağız ama 3200'de de spor turizmin geleceğidir diye haykıracağız.
1: Evet. Efendim başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ayrıca.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
1: Değerli dinleyenlerimiz, sizlere Ağrı'dan, Ağrı Valiliği'nden seslendik ve Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Sayın Mahmut Nedim Akülke bizlerle birlikte oldu. Federasyonun çalışmaları ve Ağrı'da düzenlenen 3-5 Temmuz'da düzenlenecek olan Türkiye Ski Landro ve ATP Şampiyonası üzerine kendilerinden bilgiler aldık. TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi Selma Atalar, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız sizlere Ağrı'dan sesler aktardık.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Gündem, ekonomi, spor, haber, tarih, sanat. Bölge gündemi devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz tarih köşemizle devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa'nın
1: 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a ayak basması sadece bir geliş değil, aynı zamanda bağımsızlık meşalesinin Anadolu'da yakıldığı gündür. Milli mücadelenin kaderini değiştiren en büyük dönüm noktalarından biridir. Bugün bu tarihi konu ve Erzurum Kongresi'ne giden süreci konuğumuz Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sayın Mehmet Gökhan Polatoğlu ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Ömer Bey.
1: 3 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa Erzurum'a ayak basmıştı. O döneme gidelim hocam. O tarihin öncesinde ve neden Erzurum diye soralım hocam.
4: Evet, öncelikle TRT Erzurum Radyosu dinleyicilerine sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. 3 Temmuz 1919 tarihi Erzurum Kongresi'nin yapılmasının ilk adımı olmakla birlikte aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de kuruluşunun aslında başlangıcını temsil etmesi açısından önemli bir yer teşkil etmektedir.
1: Evet.
4: 107. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 107 yıl geçmesine karşın hala önemini koruyor ve korumaya devam edecektir. Mustafa Kemal Paşa tabi Erzurum'a gelmeden önce Türk tarihinde önemli askeri manada faaliyetlerde bulunmuş ve bürokraside ön plana çıkmış bir kişiydi. Kendisinin Erzurum'a gelme süreci 9. Ordu kıta müfettişi olarak atanmasıyla birlikte aslında başlayacaktır. 15 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a 19 Mayıs 1919 tarihinde ulaşacaktır. Bu aslında milli mücadelenin başladığı tarih olarak kayıtlara geçmektedir. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basmasıyla birlikte aslında bir plan program yapılmıştı.
1: Orada daha, İngiliz hükümetine ne dendi hocam? Neden geliyordu Samsun'a Mustafa Kemal?
4: Evet, İngilizler aslında başlangıçta Mustafa Kemal Paşa'nın ismini duyunca, görünce bir tereddüte kapıldılar. Ve hatta Babali'ye bu ismin değiştirilmesini talep ettiler. Çünkü daha evveliyatından özellikle Çanakkale Savaşı'nda kendilerine karşı zorluk çıkaran, o harbin kaybedilmesi noktasında 57. Alay'ın komutasını ele alıp o harbin kritik eşiğinin Türk tarafına çevrilmesi noktasındaki yaklaşımı ile birlikte Mustafa Kemal Paşa'ya karşı bir zaten ön yargı vardı. Bir evet. De İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı da İngilizlerin bir ön yargısı olduğu için Mustafa Kemal Paşa ile o bağlantıyı kurup bu noktada 9. Kıtaat Müfettişi olarak atanmasını çok benimseyemediler. Ve hatta Samsun'a gidene kadar takip ettiler. Samsun'daki faaliyetlerini bizzat izlediler. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın Havza ve Amasya'ya geliş süreçlerini yine takip ettiler. Ve sürekli olarak İstanbul'a Mustafa Kemal Paşa'nın verilen görevin dışına çıktığına dair raporlar sundular.
1: O görev neydi? İsyanları bastırmak.
4: Görevler tabii şöyle Mondros Mütarekesi'nde 7. madde var. Bu 7. maddede herhangi bir taşkınlık yapılması durumunda özellikle itiraf devletlerinin müdahale alanı dahilinde herhangi bir taşkınlık yapılması durumunda stratejik yerlerin işgal edileceğine dair bir ibare yer almakta. Ve bu stratejik yerlerin ismi yer almamakta. Orada bir açıklık bırakılmış. Hı hı. Nereye göre, kime göre stratejik yer? Ülkenin her yeri o zaman işgali açık denilebilir. Bu doğrultuda taşkınlık noktasında Doğu Karadeniz bölgesinde özellikle Rumlara karşı Türklerin, Müslüman kesimin bir faaliyette bulunduğu, na dair raporlar sunulmuş. Ancak bunların gerçeğe dair bir karşılığı yok. Olanlar nefsi müdafaa içerisinde değerlendirilebilir deniliyor. Ve Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu müfettişi olarak atanarak o görev içerisinde, kapsam içerisinde bölgedeki asayişi sağlama

0: da yer alıyor. Ve silahların toplanması. Yine Mondros Mütarekesi'nin bir diğer maddesi gereği silahların toplanıp itiraf kuvvetlerine teslimi isteniyor. Bu tabii Mustafa Kemal Paşa tarafından sağlanması noktasında bölgeye gönderildiği vakit tam tersi olayların, aktarılanın tam tersi olayların bizzat o bölgede karşı Müslümanlara, Türklere karşı eylemlerin olduğunu gösteren tabii kanıtlar, belgeler sunuluyor. Bu tabii Mustafa Kemal Paşa ve yanındaki heyeti de rahatsız ediyor ve derhal mevcut eldeki gücü, kuvveti muhafaza edip bunu işgalci kuvvetlere karşı ileriki dönemde o milli mücadelenin asıl yaşanacağı süreçte kullanılması için çalışma başlatılıyor. Bu tabii itiraf kuvvetlerinin gözlemcileri tarafından ve görevlendirildiği kişiler tarafından takip ediliyor ve İstanbul hükümetine Mustafa Kemal Paşa'nın kendisine verilen görevlerin dışına çıktığına dair raporlarla hükümete iletiliyor. Mustafa Kemal Paşa tabii bu kapsamda kendisini hem Anadolu'nun içine atmak, Anadolu halkıyla irtibata geçip dağınık grupları bir araya getirip tek merkezli bir savunma gücü oluşturmak isteniyor. Ve İngilizlerin takibini de ortadan kaldırmak için Anadolu'nun içlerine doğru hareket etmek istiyor ve bu kapsamda Samsun'dan Havza'ya geçiyor. Tabii Havza'da da kısa bir süre kalmak durumunda kalıyor. Çünkü o takibat devam ediyor. O arada Kazım Karabekir Paşa ile İstanbul'da henüz Samsun'a gelmeden önce konuşmuşlardı. Ve kendisini Erzurum'a davet etmişti. Çünkü Kazım Karabekir Paşa da 15. Kolordu komutanı olarak atanmıştı ve orada Mondros Mütarekesi'nden sonra Osmanlı ordularının çoğu dağılmıştı. Dağılmayan ordular arasında da Erzurum'daki 15. Kolordu komutanlığı yer almaktaydı. Kazım Karabekir Paşa da Mustafa Kemal Paşa'nın samimi olduğu bir kişi olduğu için ve aynı duyguları, aynı hedefi benimsedikleri için bu irtibatı koparmadılar.
1: Yani Mustafa Kemal Kazım Karabekir'in daveti üzerine mi Erzurum'a geliyor?
0: Evet, zaten Kazım Karabekir Paşa daha evvel Trabzon'a gelmişti Mustafa Kemal Paşa'dan önce. Burada tabii planlı bir aslında çalışma var.
1: Öncesinde bu zaten
0: Öncesinde
1: planlı.
0: tabii Mustafa Kemal Paşa Suriye'deki görevinden Halep'teki o ordu kısmını düzenleyip daha sonra Mondros Mütarekesi gereği ateşkes antlaşması olduğu için geri çekildikten sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul'da kurmaylarla görüşüyor ve orada aslında bir planlama yapılıyor. O planlama dahilinde aslında bu süreç işliyor. Samsun'a geliş, daha evvel işte Trabzon'a Kazım Karabekir Paşa'nın gelişi, oradan Erzurum'a geçiş, 15. Kolordu'nun Mustafa Kemal Paşa'ya olan desteği, ilerleyen süreçlerde bunlar aslında planlı çalışmalar.
1: Evet hocam çok fazla vaktimiz de
0: Evet,
1: yok.
0: Mustafa Kemal Paşa tabii Erzurum'a geliş sürecini de başlatacaktır. Amasya'ya geliyor. Orada da Amasya genelgesi yayınlanıyor. İstanbul hükümetinin kendisine düşen görevi yerine getiremediğini, milletin azmine yine milletin kendisinin kararlıyla oluşacak bir kuvvetle yerine getireceğini beyan ediyorlar. Bu İngilizleri iyice rahatsız ediyor ve 2 Temmuz'da Bağbali İstanbul hükümetine bir telgraf çekiliyor. Mustafa Kemal Paşa'nın görevden alınması noktasında. Bağbali'de Mustafa Kemal Paşa'nın istifa etmesini ya da 2 aylığına bir istirahat tercih etmesini söylüyor. Daha sonra Erzurum'a geliş süreci işte 3 Temmuz o arada. Sivas'tan yola çıkılıyor ve 5 günlük bir süre zarfında Erzurum'a ulaşıyor. Tabii o süreç de çok zorlu geçiyor. Çünkü yaklaşık işte Samsun'dan Erzurum'a kadar mesafe 700 kilometre. Sivas'tan Erzurum'a kadarki mesafe de 400 kilometreye yakın. O mesafeyi kat etmek o günün şartlarında hiç kolay değil.
1: Arabayla geliyorlar, değil mi?
0: Bir araçla geliyorlar, bir dinlenmek için bir yerde durup orada bir yere serdikleri örtü üzerinde uyuyorlar. Bir kısmı arabanın üstü açık olduğu için araçta uyuyor. Böyle zorlu koşullarda Erzurum'a ulaşılıyor ve Ilıca'da karşılanıyor. Bugünkü Azize bölgesinde 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a giriş yapılıyor.
1: Ve mücadelenin meşalesi yanıyor hocam. Çok teşekkür ediyoruz
0: Evet,
1: aktardıklarınız
0: süre
1: için.
0: kısıtlı tabii
1: Evet.
0: malum. O yüzden detayları aktaramadık tam manasıyla. İnşallah bir başka sefere daha
1: İnşallah.
0: detaylı bir şekilde bu süreci ele alırız.
1: Muhakkak hocam, çok
0: Ömer Bey,
1: teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür
1: Kolaylıklar
0: ediyorum. Sağ
1: diliyoruz.
0: olun, iyi günler.
1: Sevgili dinleyenler, Mustafa Kemal Paşa'nın 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a ayak basmasını konuştuk. Konuğumuz Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doçent Doktor Sayın Mehmet Gökhan Polatoğlu'ydu. Birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Sayın Filiz Er Yılmaz'la konuşacağız. Sayın Er Yılmaz, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün haftanın son işlem günü, para piyasalarına dair neler söyleyeceksiniz programımızın son 2,5 dakikasında?
1: Tabii yani şöyle, içeride ana gündem maddesi saat 10'da Haziran ayı enflasyon verisi geldi. Aylık 0,99, beklenti de bu yöndeydi, birin hemen altı. Genel olarak hani beklentiye paralel gelmesi olumlu. Alt detaylarda gıdada bir yavaşlama var. Ulaştırma kalemleri özellikle savaş geride kaldığı için, petrol fiyatları gerilediği için burada ve enerji fiyatları gerilediği için bir düşüş var. Giyim ayakkabı tarafı son 2 aydır çok güçlüydü. Bunların etkisiyle birin altında bir enflasyon var. Dışarıda ana gündem dün açıklanan Amerika'nın özellikle tarım işi istihdam verisi piyasalara iyi geldi. Piyasalara nefes aldırdı. Zayıflayan bir iş gücü piyasası görünümü var. Tabii böyle olunca FED faiz artıramayacak. Faiz artırım beklentileri ötelenince altın ve gümüşte belirgin bir hareket görüyoruz. Altın 4100'ün üzerinde, gram altın 6200'ün üzerinde şu an, 6200 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor. Yine gümüş tarafında da 60 doların üzerine atan bir süreç var. Bir miktar iyimserliğin arttığını söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi savaşla ilgili gelişmeler de 9 Temmuz'dan sonra görüşmeler devam edeceği için orada piyasa en azından masanın devrilmemiş olmasını temkinli, iyimser olarak fiyatlıyor diyebilirim. Gene itibariyle borsada da bizde iyi gelen, beklentiye paralel gelen enflasyon ve artı bu anlattığım Amerika tarım işi istihdam verisiyle birlikte yatay pozitif seyir var.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Er Yılmaz. Kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bölge Gündemi programında Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'ın para piyasalarındaki son durum değerlendirmesiyle de sona geldi. Cihat Kalpar hazırladı, Muharrem Bilen sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerledik. Bir sonraki yayında buluşuncaya dek hoşçakalın.
2: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programıyla huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de birlikteyiz. Hayatın İçinden programını 2 saat boyunca radyomuzdan canlı olarak sunacağımızı hatırlatalım ve başlayalım programı sevgili dinleyenler. Güzel bir şarkı dinlettik size. Mustafa Sandal seslendirdi dinlediğiniz ilk şarkıyı. Ay'a benzer dedi sanatçı. Pek çok şarkıyı türküyü programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz programımız içerisinde. Bugün programı sizin için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Yine dopdolu bir programdan

bahsediyoruz. Hemen içeriğimizle ilgili bilgi verelim. Hoş geldiniz. Cuma sohbeti bölümümüzde Erzurum İl Müftülüğü'nden Vaiz Sayın Fuat Sünger'le İslam'da çalışma ve tevekkül üzerine söyleşeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz şu anda Ağrı'da. Ağrı'da düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3-5 Temmuz'da 120 sporcunun katılımıyla yapılıyor. Stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz de bu güzel organizasyon için Ağrı'dan sesler aktaracak. Canlı yayın ekibimizin konuğu, konukları olacak her zaman olduğu gibi. Selma Atalar, Yıldıray Yıldızı, Talip Akpınar ve Emre Fidan'dan oluşuyor canlı yayın ekibimiz sevgili dinleyenlerimiz bugün. Bir konuğumuz daha olacak stüdyomuzda bağlantılarımızla birlikte. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Uzman Doktor Sayın Ayşe Ceylan Demirel'le anne sağlığı ve izlemleri üzerine konuşacağımızı hatırlatmak isteriz. İlerleyen dakikalarda takvim yaprağımızı okuyacağız. Bugün 3 Temmuz biliyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz. Tarihe düşülen notları sizinle paylaşacağız. Şarkılar dinleyeceğiz, türküler dinleyeceğiz dedik. Onlardan birine daha yer verelim. Selçuk Balcı, Burcu Güneş'le birlikte söylüyor. Deniz üstünde fener.

0: Takvim Yaprağı.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, 3 Temmuz tarihli takvim yaprağımızda günün sözü Yahya Kemal Beyatlı'ya ait. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. Tarihte bugün neler olmuş hemen göz atalım. 3 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Atatürk, Şark İlleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kongresi'ne katılmak üzere Erzurum'a geldi. Şair Muzaffer Tayyip Uslu, 3 Temmuz 1946'da öldü. 1922 yılında İstanbul'da doğdu. Zonguldak'ta lise öğrenimi sırasında Behçet Necatigil'in öğrencisi oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümündeki öğrenimini yoksulluğu ve hastalığı nedeniyle sürdüremedi. Zonguldak'ta çalışmak zorunda kaldı. Orhan Veli çizgisinde yazdığı şiirlerini Şimdilik adlı kitabında okurlarıyla buluşturdu. Ölümünden sonra Necati Cumalı, şiirlerini ve yazılarından seçmeleri Muzaffer Tayyip adlı bir kitapta topladı. 3 Temmuz 1946'da genç yaşta verem hastalığından kurtulamayarak vefat etti. Kendisini saygıyla anıyoruz. Temmuz 1972'de gazeteci yazar Hasan Ali Ediz öldü. 1935 ile 1936 yıllarında Son Posta'da başladığı yazarlığını Tan, Haber, Cumhuriyet, Yeditepe gibi gazete ve dergilerde sürdürdü. 50'yi aşkın çevirisiyle Gogol, Gorki, Puşkin, Dostoyevski gibi yazarların eserlerini dilimize kazandırdı. Gazeteci yazar Hasan Ali Ediz'i saygıyla anıyoruz. Tarihte bugün köşemizin son ismi Kemal Sunal değerli dinleyenlerimiz. Türk sinemasının ünlü komedyeni.

Sunal 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Vefa Lisesi'nden mezun oldu. Sanat hayatına Zoraki Takip adlı tiyatro oyunuyla merhaba dedi. Bir yıl kadar Kenterler Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldı. 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği bir filmle sinemaya transfer oldu. 1977 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Hayatı boyunca toplam 82 filmde rol aldı. 3 Temmuz 2000 tarihinde aramızdan ayrılan Hababam sınıfının haylaz öğrencisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir Erzurum türküsüyle sürdürüyoruz programı takvim yaprağımızın ardından Hayal Has seslendiriyor. Erzurum kilidi mülki İslam'ı.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Hayatın İçinden programıyla devam ederken Eda Şimşek'ten bir şarkı dinliyoruz. Gözlerin doğuyor geceleri mi?

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Hayatın içinden devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, programımızda Cuma Sohbeti bölümüyle devam ediyoruz. Erzurum İl Müftülüğü'nden Vaiz Sayın Fuat Sünger konuğumuz. İslam'da çalışma ve tevekkül üzerine söyleşeceğiz kendisiyle. Sayın Sünger, hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Burada tabii İslam'da çalışma ve tevekkülü konuşurken öncelikle kavramı belki açıklamak gerekiyor dinleyicilerimize. Tevekkülden kastımız nedir? Burada bizi kadere ulaştıran ya da işte kendi çabamızı belli bir seviyeye getiren bu tevekkülü sınırlandırırsak neye göre ifade etmemiz gerekiyor?
3: Bismillah, hamden lillah, salaten ve selamen ala rasulillah ve bihi nesta'in. Allah'a hamd, Resulüne salat ve sohbetimizin bereketli olması niyazıyla sözlerime başlamış bulunuyorum.
2: Evet,
3: tevekkül insanın her işinde, her çabasında, gayretinde Allah'a güvenmesi, Allah'a dayanması, yani Allah'ın takdirine bir noktada rıza göstermesi anlamlarını da içeriyor.
2: Evet.
3: Yani bir işi başkasına havale etmek anlamı olduğu gibi, kişinin kendi işini bir başkasına havale etme anlamı olduğu gibi, vekil tayin etme anlamında, başkasının işini üstlenme anlamlarına da geliyor. Hı. Böyle zengin bir anlam muhtevasına sahip bir kelime.
2: Hı.
3: Bu insana, bu inanç insana güç ve kuvvet veriyor haliyle. Yani insan bir çaba içerisine giriyor, sebeplere sarılıyor, üzerine düşen sorumluluklarını yerine getiriyor, sebepleri bir hakkın yerine getiriyor. Ama bir noktada bir takım olumsuzluklarla da insan karşılaşabiliyor. Yani bütün sebeplere sarıldıktan sonra neticeyi Cenab-ı Hakk'ın, Yaratan'ın takdirine

0: Bağlamak anlamına geliyor tevekkül. Evet, insanın çabası, iradesi, gayreti, sebeplere sarılması çok önemli. Ama her işte Allah'ın takdirini de göz ardı etmemek gerekir.
1: Sayın Sünger, şimdi bu kavramı konuşurken biraz sınırlarından bahsetmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Çünkü insan arzusuyla, isteğiyle de yaşayan bir varlık. Bazen belki bunun çok sınırsız, sonsuz olduğunu da
0: Evet.
1: düşünebiliyoruz ama bir de Rabbimizin bizim için yazdığı, oluşturduğu bir hayat biçimi var, bir çizgi var. Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Yani manevi olarak bu sınırı nasıl çizebilirsiniz?
0: Evet.
1: Nerede bir işte inançsızlığa gideriz gibi aslında sorumu bu şekilde sorayım size.
0: Evet. Şimdi insan, evet, insanın sınırsız arzuları var, istekleri var. Pek çok şey gerçekleşsin istiyor. Hatta bu insanın dualarına da yansıyor.
1: Evet.
0: İnsan bazen hiç olmaz şeyleri de talep edebiliyor. Mesela biz duaya baktığımız zaman insanın duasına, Cenab-ı Hak bazen insanın duasına hemen cevap veriyor. Bazen duasını erteliyor, dünyada erteliyor. Bazen duasını ahirete erteliyor. Yani insan için hayırlı olanı takdir ediyor. Ama
1: Elbette.
0: insan bunu zahiren göremiyor. Bazen insan böyle zahiren, böyle olumsuz gören şeylere takılıp onu kendisi için bir problem edebiliyor. İşte
1: Evet.
0: tevekkül burada devreye giriyor. Evet, bizim için zahiren bir sıkıntı görünüyor, problemli görünüyor. Ama işin iç yüzünü göremediğimiz için bazen belli bir zaman geçtikten sonra anlayabiliyoruz. Diyoruz ki keşke, iyi ki arzularımız olmamış. Olsaydı şu sıkıntılarla karşılaşabilirdik. Orada Cenab-ı Hakk'ın takdirinin bizim için son derece uygun, rahmete yönelik olduğunu, bizim için rahmet vesilesi olduğunu idrak etmiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani burada tabii tevekkülün kaderle, kazayla da ilişkili boyutu var ama çok geniş bir konu, oraya çok girmek
1: İstemiyorsun
0: istemiyorum.
1: zaten.
0: Daha çok böyle tevekkülü çalışma, yani
1: Evet.
0: sebeplere sarılma ve takdir boyutuyla, Allah'a dayanma, güvenme boyutuyla işlemek
1: Konuşmak
0: istiyorum.
1: gerekiyor.
0: Hazret, evet,
1: Şimdi
0: buyurun.
1: İslam'da çalışma ve tevekkül dediğimizde bu iki kavramı bir araya getirdiğimizde ne anlamamız gerekiyor? Burayı nasıl açıklarsınız? Bu biraz önce
0: Evet, yani
1: söylediklerinize
0: tevekkül
1: göre.
0: kalbin eylemi. Tevekkül kalbin eylemi.
1: Evet.
0: Vücut ve azalarla ortaya konulan ise, ortaya konulan eylemlerimiz, işte çalışmamız, kesbimiz, talebimiz. Yani temelini aslında kalpten alıyor ve amellere yansımış oluyor, azalara yansımış oluyor. Yani kalbi durumu hiçbir zaman değiştirmemek lazım. Her şeyi sebeplere de bağlamamak lazım. Burada bir denge var. Yani evet, Cenab-ı Hakk'ın takdirine sığınıyoruz, takdirini bekliyoruz, ona güveniyoruz, dayanıyoruz. Bir noktada tevekküle yöneliyoruz. Ha, bir noktada da sebeplere sarılırken bazen sebepleri gaye haline getirdiğimiz de oluyor.
1: Onu biraz
0: Şöyle ki,
1: açalım
0: evet,
1: lütfen. Evet.
0: şöyle ki, yani ben işte çalıştım da oldu. Gayret ettim de oldu. Yani bütün insanın başardığı her şeyi kendi nefsine hamletmesi.
1: Benim
0: Her
1: sayemde
0: şeyi
1: gibi.
0: kendinden bilmesi. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Karun'dan bahsedilir. Yani Karun'a zekatını vermesi gerektiği ifade edildiğinde, ihtar edildiğinde onun cevabı şu olmuştur: bunu ben kazandım. Yani benim kazancımda fakirin niye hakkı olsun? Allah'ın dilediği takdirde zengin edebileceği insanlara ben neden kendi elimle kazandığım, emeğimle kazandığım malı vereyim? Yani burada Karun tamamen her şeyi kendine hamletti, nefsine hamletti ve kaybetti. Şimdi bazen sosyal hayata bakıyoruz, bazı insanlar hakikaten çok gayretli, çalışkan, gecesini gündüzüne katıyor. Yani normalde varlıklı olmak tamamen çalışmaya bağlı olsaydı, zengin olmak sadece çalışmanın bir eseri olsaydı, yani sosyal hayatta gördüğümüz gayretli insanların her birinin çok zengin olması gerekirdi ama değil. Çok çabalayıp da ancak geçimini zar zor temin eden insanlar var. Yani burada meseleye baktığımız zaman, burada Cenab-ı Hakk'ın takdirinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani takdirinin insanların varlıklı oluşunda, fakir oluşunda, bazen Cenab-ı Hak bazı insanları fakir kılıyor, fakirlikle imtihan ediyor. Bazen insanları zenginlikle imtihan ediyor. Yani fakirlikte, zenginlikte veya insanın başardığı herhangi bir başarıda da insan bunu sadece kendisine hamletmemeli. Ben yaptım dememeli. Sebepleri putlaştırmamalı. Yani bu bir noktada sebeplerin putlaştırılması anlamına geliyor. Öte yandan bu bir aşırılık tabii ki, sebeplerin putlaştırılması. Bir de tamamen sebeplerden kayıtsız bir şekilde, yani çalışmayı, çabalamayı, gayreti bir tarafa bırakıp tamamen insanın her şeyi ben Rabbime havale ediyorum, ben tevekkül ediyorum diyerekten sorumluluklarını ihmal etmesi var. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün mescide uğruyor. Böyle mescitte bir direğin dibinde sürekli oturan birkaç kişi dikkatini çekiyor. Yanlarına yaklaşıyor. Ne yapıyorsunuz burada diyor. Diyor ki ey emir el müminin diyorlar biz tevekkül ehliyiz. Yani biz burada bekliyoruz, rızkımızı bekliyoruz. Allah bütün insanların rızkını, bütün mahlukatın rızkını vereceğini vaat etmiş. Biz de burada oturuyoruz, rızkımızı bekliyoruz. Hazreti Ömer çok dikkat çekici bir cevap veriyor. Diyor ki siz tevekkül ehli değilsiniz, siz teekkül ehlisiniz. Yani siz tevekkül ehli değil, siz hazır yiyicilersiniz anlamında teekkül ehlisiniz. Yani yine mesela Sufilerin büyüklerinden Es-Serrac eserinde diyor ki böyle zaviyelerine, köşelerine çekilip de insanlar sadaka versinler, biz o sadakalarla geçineyim düşüncesinde olan insanlar çok yanlış bir yol tutmuşlar demektir. İmam Gazali yine benzer bir şekilde o döneminde özellikle tekke ve zaviyelerin yaygın olduğu dönemlerde bazen böyle bir takım miskin insanlar orada geçinmeyi, orada işte oradan faydalanmayı böyle öyle bir yola girmişler. Yani aslında bir istismar şekli.
1: Aslında şöyle
0: Evet.
1: insanın tembelliği ve bir
0: Evet.
1: tembelliğine kılıf
0: Tabii.
1: uydurma
0: Yani
1: arzusu
0: ben dergahta
1: her
0: manen
1: çağda var.
0: eğitim alıyorum, manevi terbiyeye girdim diye böyle bir takım sorumluluklarını ihmal eden
1: Evet.
0: insanlar olmuş. Onların da mesela o dönemde özellikle tekke ve zaviyeler vakıf malıyla yani onların iaşesi vakıf malıyla oluyor.
1: Evet.
0: Yani bunun son derece yanlış olduğunu söylüyor İmam Gazali.
1: Evet.
0: Yani eğer gerçekten böyle bir gaye yoksa, nefsi terbiye, manevi terbiye yoluna kişi girmemişse, onu istismar edip de ben burada işte tevekkül ehliyim, ilim ehliyim, irfan ehliyim. Onlar gerçekten o yola girenler, onlar için bir sözümüz yok. Ama
1: Peki
0: bunun
1: burada
0: istismar edilmesi son derece yanlış.
1: verilen sorumluluktan kaçma da bir işte belki tevekkülle ilişkilendirildiğinde verilen sorumluluktan kaçmayla beraber kendini haklı görme
0: Evet.
1: meselesi de zannediyorum ki burada insanı kendi nefsiyle imtihana sürükleyen bir
0: Evet.
1: hadise olsa gerek. Ne
0: Yani her
1: söylersiniz?
0: işin bir sorumluluk alanı var.
1: Evet.
0: Yani insanın talep ettiği, yani ulaşmak istediği her gayenin bir altyapısı var, bir sorumluluk alanı var. Mutlak surette o sorumluluk alanının yerine getirilmesi, orada yapılması gereken bir hakkın yerine getirilmesi gerekiyor. Yani insan sorumluluklarından kaçarak veya sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeden bir takım olumsuzluklarla karşılaştığı zaman da bunu kendine hamletmeli. Bu benden oldu
1: Evet.
0: demeli. Benim nakısam demeli. Benim hatam demeli. Hazreti Peygamber aleyhisselama bir bedevi geliyor.
1: Evet.
0: Bedevi yani böyle çölde yaşayan insan demek. Biraz da
1: Evet.
0: şehir köylü demek yani Arap köylüsü anlamında. Diyor ki ya Resulallah devemi bağlayıp da mı tevekkül edeyim? Bağlamadan mı tevekkül edeyim? Ama çok sade ama çok önemli.
1: Evet.
0: Efendimizin verdiği cevap da çok dikkat çekici. Buyuruyor ki deveni bağla öyle tevekkül et.
1: Sen tedbirini al
0: Yani
1: tabii.
0: ayeti kerimede tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler.
1: Elbet.
0: Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül edenler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Yani kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona kafidir.
1: Sayın Sünger, burada başka insanların hakkına girmek meselesi de zannediyorum ki önemli bir husus oluyor. Çünkü siz üstlenmediğiniz sorumlulukları
0: Evet.
1: başkalarının sorumluluğu haline getiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Özellikle yaşadığımız
0: Hı.
1: çağda yaşadığımız ortam içerisinde. Bunu yaparken tevekkül ettim,
0: Hı.
1: sorumluluktan kaçtım. İşte tembelliğime bir kılıf uydurdum ama bir taraftan da o sorumluluk başka insanlara kaldı.
0: Özellikle ortak
1: Bununla ilgili
0: çalışma
1: evet
0: alanlarında bu söz
1: neler
0: konusu olabiliyor.
1: söylersiniz? Buyurun.
0: Ortak çalışma alanlarında bu söz konusu olabiliyor. Diyelim ki çalışan insanlardan biri sorumluluğunu yerine getirmediği zaman diğer insanlar daha fazla
1: Evet.
0: işi yüklenmek durumunda kalıyorlar. Tabii bu aynı zamanda bir hak ihlalidir.
1: Elbette.
0: Yani müminlerin bunu yapmaması gerekir. Yani kendi şahsi sorumluluğunu yerine getirmediği için o işler bir şekilde yürümek durumunda bir taraftan işte diğer insanların desteğiyle, katkısıyla yürüyor. Yani orada da aslında emek noktasında bir gasp var.
1: Evet.
0: Yani bir başka insanların emeğini gasp etmek var. Yani mümin evet kalbi olarak tevekkül edecek ama eylemden, çalışmaktan, çabadan hiçbir şekilde kaçınmayacak. İslam alimleri şunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki tevekkül Hazreti Peygamber aleyhisselamın haliydi. Çalışma, çaba, kesb ise onun sünnetiydi.
1: Evet.
0: Yani biz bir taraftan Hazreti Peygamber aleyhisselama benzeme gayretimizde onun manevi halini de yüklenmek durumundayız. Onun sünnetinde olan çalışmayı, çabalamayı, gayreti de. Efendimizin hayatına baktığımız zaman ta peygamberliğinin ilk döneminden sonuna kadar bunun çok açık bir şekilde pek çok tevekkül örneğiyle karşılaşıyoruz. Efendimiz İslam'ı tebliğe başladığında, peygamberlik vazifesiyle vazifelendirildiğinde tek başınaydı. İnsanlar onu yalanladılar. Mekke'nin ileri gelenleri ona düşman oldular. Yani Allah'tan başka dayanacağı hiç kimse yoktu.
1: Evet.
0: Ama

0: O Allah'a dayanıyordu. Amcası Ebu Talip henüz Müslüman olmamıştı ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a sonuna kadar sahip çıktı yeğenine. Müşriklere karşı onu korudu ama bir noktada Ebu Talip de çok baskı altında kaldı. Bir gün Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a gelerek yani bundan vazgeçsen mi der gibi bir tavır içerisine girdi. Çünkü artık baskıları göğüsleyemiyorum. Yani sana zarar verecekler. Artık önünü alamıyorum dercesine bir çaresizlik ifadesi aynı zamanda. Efendimizin vermiş olduğu cevap çok dikkat çekiyor hakikaten. Böyle yüreklere dokunan bir cevap. Buyuruyor ki bir elime amca ayı verseler, bir elime güneşi verseler, vallahi ben bu davadan dönemem. Bu dava, bu görev, bu vazife, ilahi bir vazife Rabbim tarafından bana verildi. Ben bu vazifeden dönemem. Yani dönmek gibi bir benim selahiyetim yok.
1: Evet.
0: Başka ifadelerin Hazreti Peygamber Aleyhisselam İslam'ın geleceğine dair o kadar umutlu ifadeler kullanmıştır ki yani Müslümanlar baskı altında, Mekke'de sıkıntı içerisinde ama şunu böyle güvenle ifade buyuruyor Peygamberimiz. Diyor ki Allah bu dini bir gün mutlak surette Müslümanları kemale erdirecektir.
1: Evet.
0: Müslümanlar bir gün mutlak surette kemale erecektir. Allah dinini bu coğrafyada, dünyada bütün insanlığa ulaştıracaktır.
1: Bu inançla, bu sorumlulukla, bu görev bilinciyle zannediyorum ki
0: Evet.
1: herkesin kendi bakış açısıyla değerlendirmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: programımıza
0: teşekkür ediyorum.
1: katıldığınız ve bu
0: Evet.
1: önemli bilgileri
0: Beni
1: bizimle
0: misafir
1: paylaştığınız
0: ettiğiniz
1: için
0: için
1: sağ
0: hayırlı
1: olsun.
0: cumalar diliyorum bütün
1: Teşekkürler.
0: dinleyicilerimize.
1: Size de hayırlı cumalar.
0: Eyvallah.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Cuma sohbeti bölümümüzde Erzurum İl Müftülüğü'nden Vaiz Sayın Fuat Sünger konuğumuzdu. İslam'da çalışma ve tevekkül üzerine ve elbette sorumluluk kavramı üzerine konuştuk. Programımız devam ediyor.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın içinden devam ediyor. Stüdyoda dışı canlı yayın ekibimiz şu anda Ağrı'da. Selma Atalar, Yıldıray Yıldız, Talip Akpınar, Emre Fidan. Ağrı'da düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 3-4 Temmuz'da 120 sporcunun

0: Katılımıyla yapılıyor. Yıldıray Yıldız merhaba.
1: Hande Zeynep Şengül merhaba, merhaba sevgili dinleyiciler. Sizlere Ağrı'dan sesleniyoruz. TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak. Ve şu anda Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndeyiz. Ve konuğumuz Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Ahmet Çelebi bizlerle birlikte. Sayın Çelebi merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk.
1: Teşekkür ederiz. Sayın Çelebi, Ağrı'da düzenlenecek olan 3-5 Temmuz'da Türkiye Skill Enduro ve ATV şampiyonası ve müdürlüğünüzün yapmış olduğu diğer çalışmalarla ilgili bilgiler almaya çalışacağız. Dilerseniz Skill Enduro'yu konuşalım öncelikle efendim. Önemli bir organizasyon Ağrı için. Buyurun.
2: Öncelikle ben de çok teşekkür ediyorum. Sizleri burada konuk ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir organizasyona imza atıyoruz. Ağrı olarak, Ağrı Gençlik Spor olarak, Genç ve Spor Bakanlığımızın çok ciddi destekleriyle, valiliğimizin himayelerinde ve Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Genç Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla Türkiye Skill Enduro ve ATV Şampiyonası'nı ilk kez Ağrı'da düzenliyoruz. Tabii bu organizasyonun yaklaşık bir ay öncesinden çok ciddi bir çalışma yapıldı. TRT Park dediğimiz noktada ekstrem sporlarının izleyicilerle buluşacağı, bütün motosiklet, ATV yarışçılarının olacağı, kaya geçişlerinden, dev lastiklerden, kütük engellerinden, dik iniş çıkışlardan oluşan çok ciddi bir ekstrem parkuru yapıldı. Burada bir aylık çok ciddi bir emek vardı. Bunun için de bu emeği veren federasyon yetkilileri ve ekibimize çok teşekkür ediyorum sizlerin aracılığıyla. Bu bizim gerçekten çok heyecan verici ve büyük bir gurur taşıdığımız bir organizasyon. Türkiye'nin çeşitli illerinden birçok ilinden hem ATV sporcusu hem motosiklet sporcusu 120'ye yakın sporcu ilimize dün akşam itibariyle geldiler. Herhangi bir konaklama noktasında hiçbir sorunumuz çok şükür yok. Ayrıca yine federasyonumuzun hakemleri, görevlileri, onları da aynı şekilde misafir etmekteyiz. Özellikle TRT Park'ta yapılacak organizasyona sizlerin aracılığıyla bütün halkımızı da davet ediyoruz. Gerçekten çok katkı verecek, önemli bir seyir zevki olacak bir organizasyon. Organizasyonun akışı ile ilgili de bilgi verecek olursam, bugün saat 15.30'da Merkez Cumhuriyet Caddesi'nde, Ağrımızın Merkez Cumhuriyet Caddesi'nde bir akrobasi gösterisi olacak. Bununla beraber de TRT Park için bir start verilecek. Tüm motosikletli arkadaşlar TRT Park'a yönelecek. Yarın itibariyle de saat 10 ile 16 arasında yarışmalarımız yaklaşık 13 kategoride yapılacak. Pazar günü ise, pazar günü sabahleyin biz tabi sadece Ağrı merkez olarak planlamadık bu organizasyonu. Diyadin Kanyonu'nda toplanacaklar. Oradan biliyorsunuz Tendürek Dağı'na çıkacaklar. Bütün motorcular, motosikletçiler. Bununla beraber de Ağrı 3200'e startıyla beraber 3200'de yarışı tamamlayacağız. Akşamleyin ise tarihi İshak Paşa Sarayımız var Doğu Beyazıt'ta biliyorsunuz. Burada da yine ödül törenini gerçekleştireceğiz ve bununla birlikte de Hatay Medeniyetler Korosu burada olacak. Onlarla beraber de halkımızı buluşturacağız.
1: Dolu dolu bir organizasyon ve özellikle tabii ilçeler de dahil ediliyor bu organizasyona. Çünkü coğrafya açıdan gerçekten muazzam bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ve terörsüz Türkiye mottosu var değil mi? Sloganı var.
2: Çok doğru. Bunu da vurguluyoruz. Tendürek Dağı'nda da inşallah böyle bir çalışmamız, bir etkinliğimiz olacak bu organizasyonu. Şimdi tabii bu motosiklet yarışmasının yanında tarihi ve kültürel yapılarımız var. Tarihi yerlerimiz var. Doğa harikası, güzel yerlerimiz var. Bunlarla alakalı da bir mototur organizasyonu gerçekleştirdik. Bu organizasyona bu mototuru entegre ettik. Aslında bu bir yarış değil. Yarışın yanında da bir mototur etkinliğiyle beraber özel mototur faaliyetine katılacak olan motosikletçileri yakın özellikle çevreden yaklaşık 170, ayrıca az önce bahsettiğim olaya 170 motosikletle

0: arkadaşımızı da konuk ediyoruz. Onlar da 3 gün boyunca bu parkurlar haricindeki tarihi yerleri Kültür İl Müdürlüğümüzün yetkilileriyle beraber gezi yapıp buraları görme şansları olacak.
1: Muazzam bir rota olacak.
0: Evet.
1: Sayın Çelebi, tabii dün geldik biz aslında Ağrı'ya ve yayınlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ve Ağrı'da gözle görülür bir tesis yatırımı var. Özellikle gençlerimiz adına bu mutluluk verici. Bizlere biraz Ağrı'da yapılan yatırımlardan bahseder misiniz?
0: Tabii ki şimdi gerçekten spor anlamında Ağrı ilimiz geçmiş dönemlerde de spor tesisleri kazanmış. 7 ilçemiz var. 7'sinde de gençlik merkezimiz var. Ciddi manada çalışmalar devam ediyor. Lakin bizim projemiz mahallelere sporu taşımak. Dolayısıyla sporcu fabrikası dediğimiz olayı burada gerçekleştirdik. Bunu Sayın Bakanımıza arz ettiğimizde kendisi de uygun gördü. Ve şu anda birkaç noktada sporcu fabrikası inşa ediyoruz. Ulaşılabilirliği yakın olan sporcu fabrikalarımız böyle merkezlerde veya merkezin dışında olan spor salonlarından, büyük devasa salonlardan ziyade bireysel antrenmanlarını yapabileceği mahalle aralarında mahalle tipi antrenman salonları oluşturmak için bu sporcu fabrikası projemizi hayata geçirdik. Bununla ilgili ödeneğimizi aldık, ihalemizi yaptık. Gerçekten Ağrı'nın çok güzel bir noktasına da bu binayı inşa ediyoruz. İçerisinde 400'er metrekare, 7-8 tane antrenman salonu olan, işte içeri girdiğinizde sağ tarafta bir güreş minderi serili güreş antrenman salonu, sol tarafta boks ringleri kurulu bir boks salonu, üste çıktığınızda masa tenisi masaları olan bir masa tenisi salonu, eskrim salonu vesaire. Bunun gibi çocuklarımızın böyle her an ulaşabileceği, ailelerin her an yürüyerek gelebileceği, ücretsiz hizmet verebileceğimiz sporcu fabrikalarını inşa ediyoruz. Bu senenin sonunda inşallah açılışında yapacağız. İhalemiz de bu yönde yaptık. Ağrı'nın için çok önemli bir kazanım ve bu kazanım ben inanıyorum ki çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan en yakın mesafede koruyacak bir yatırımdır. İlerleyen yıllarda da 2-3 sene içerisinde inanın bu saydığım branşlarda da Ağrı ili milli takıma sporcu veren illerin başında olacak diye düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Bununla beraber tabii ilçelerde de bu projeyi başlattık. Patnos ilçemiz çok büyük bir ilçe. Burada da bir sporcu fabrikası ihalesini yaptık. Orada da inşaat başladı. Bunu da müjdesini vermiş olayım dinleyicilerimize. Ayrıca Tutak ilçesinde de bir yarı olimpik yüzme havuzu ihalesi yapıldı. Bunun da inşaatı devam etmekte. Devam eden projelerimiz bunlar. Ama ihale sürecine gelecek projelerimiz var. Müsaadenizle onlardan da
1: Dilerseniz lütfen onlar
0: zamanımız varsa
1: hakkında da
0: bahsedeyim.
1: bilgiler alalım.
0: Stadyumumuz var. Merkez stadyumumuz. Bunun da bütün proje çalışmaları tamamlandı. Yıkım ihalesi sürecindeyiz. Yıkımıyla birlikte etaplı yıkacağız. Sezon devam etmesi doğrultusunda. Etaplı yıkıp yeni stadyumu inşallah şehrimize 1,5 sene içerisinde de kazandıracağız. Bununla birlikte yine diğer ilçelerimizde Eleşkirt'te, Diyadin'de yüzme havuzu projelerimiz var. Yarı olimpik yüzme havuzlarımızı inşallah Sayın Bakanımızın uygun görüşüyle inşa edeceğiz. Doğu Beyaz'da bir sporcu fabrikası planımız var. Ve bunların aslında en başında da kayak tesisimiz var.
1: Evet.
0: Malum Ağrı biliyorsunuz bizim Erzurum gibi memleketimiz gibi ben de bir Erzurumlu olarak bir kış memleketi, kar yoğun olan bir memleket. Dolayısıyla burada bir kayak merkezi mevcut. Lakin yeterli bir kayak merkezi değil. Bununla alakalı da Sayın Valimizin himayelerinde, Bakan Bey'in uygun görüşüyle inşallah kayak merkezi projemizi de hazırladık. Bunu da hayata geçirirsek Eleşkirt mevkisinde Güney Kaya ismiyle bir kayak tesisini inşallah Ağrı'ya kazandırma hayali ve hedefi içerisindeyiz. Yatırımlarla ilgili gençlik merkezlerimizi dinamik hale getiriyoruz. Çok da iyi bir durumdayız. Gençlik merkezlerinde gelen gençlerimizi birçok etkinliğe etkinlikten faydalandırıyoruz. Bunların başında işte bağlama kursları, gitar kursları, piyano kursları, İngilizce, matematik dersleri, eğitimleri, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim vesaire bütün alanlarda gençlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz.
1: Aslında efendim. Eğitim ve kurs verilen değil mi efendim?
0: Evet.
1: Bir de yaz kamplarınız var, yoğun ilgi görüyor yine.
0: Sportif faaliyetlerimiz tabii ki her dönem devam ediyor. Okulların kapanmasıyla birlikte özellikle 3 ilçemizde portatif havuzumuz var bizim. Yani şu anda havuzu olmayan ilçelerimize de açık portatif havuzlar kurmuşuz. Onların bakım onarımları yapılmış. Bunları da inşallah 1 Temmuz yani yarın itibariyle başlatıyoruz. Karne hediyesi olarak çocuklara kış boyu duyurduk. Onlar da heyecanla bekliyorlar bu havuzları. Karnenizi aldıktan sonra havuzdasınız diye böyle bir kitle oluşturduk. Çok da ciddi bir yoğunluk var. İnşallah 2 ay içerisinde de bu eğitimleri vereceğiz. Merkezde yüzme havuzumuz tek zaten. Yarı olimpik yüzme havuzumuz. Orası da çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Çok inanılmaz bir talep var. Belki ikinci bir havuz bile Ağrı'ya düşünülebilir ileride bu anlamda. Diğer branşlarda da spor salonlarımızda 24 branşta faal olarak yaklaşık 60 antrenörümüzle hizmet ediyoruz. Bu 60 antrenörümüzün yanı sıra bir 30 civarında ESL'i eğitim görevlisi antrenör takviyesi yaptık bu yaz için, yaz okulları için. Yani 90-100 civarı bir eğitimciyle yaklaşık 5000-5500 civarında bir çocuğa yaz boyu birçok branşta eğitim vermekteyiz.
1: Sayın Çelebi, artık turizmi konuştuğumuzda birçok alt başlık konuşuyoruz. Gastronomi, coğrafya, kültür, yaz turizmi, kış turizmi ve spor turizmi de var değil mi? Ve Ağrı Dağı gibi aslında Ağrı'nın bir hazinesi var. Evet. Aslında uluslararası düzeyde Ağrı Dağı'nın konuşulması bile başlı başına bir reklam. Ağrı Dağı'nın değerlendirilmesi ve yine Ağrı özelinde bir spor turizmi kenti haline dönüştürülmesi mümkün mü? Bu yolda adımlar atılıyor mu ve bunun için yapılan altyapı çalışmaları ne durumda?
0: Kesinlikle çok önemli bir nokta. Ağrı Dağı ismi çok kıymetli bir isim, çok değerli. Ama bunu böyle tam anlamıyla biz şeye taşıyamamışız, zirveye çıkaramamışız diye değerlendiriyoruz. Sayın Valimiz bu konuya çok ciddi emek veriyor. İl Başkanımız yine aynı şekilde, siyasetçilerimiz Ağrı Dağı'nda biz geçen sene yine valimizin himayesinde bir yamaç paraşütü eğitimi verdik. Yaklaşık 30 tane eğitimci SERK Ajansı'ndan destek alarak böyle bir proje yaptık. Şu anda Ağrı ilimizde özellikle Ağrılı, Ağrı'da yaşayan insanlardan 30 tane eğitimcimiz var yamaç paraşütü. Bunlar da artık yamaç paraşütüyle ilgilenmeye, bununla ilgili kulüpleşmeye başladılar. Bu bir adımdı. Şimdi balon çalışması başladı. İlk balonumuzu 2 gün önce havalandırdık. Bununla alakalı çok ciddi bir çalışma mevcut Ağrı Dağı'nda. Hani Nevşehir'de biliyorsunuz balon projelerini. Burada da bu proje devam edecek. Biz de sportif anlamda Ağrı Dağı'nın özellikle Ağrı Dağı ismiyle sportif branşlarda organizasyonlar yapma gayreti içerisindeyiz. Bir yarı maratonu, Ağrı Dağı maratonu başlatmak istiyoruz mesela. Bunu birkaç yıl ulusal boyutta yürütüp daha sonra uluslararası boyuta taşımak istiyoruz. Dün Tenis Federasyonumuzun AS Başkanı'nı konuk ettik, misafir ettik, davet ettik sağ olsun. Onunla bir görüşme gerçekleştirdik. Tenis, 3 tane kapalı tenis kortumuz mevcut Ağrı'da. Bu çok kıymetli.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada bir tenis organizasyonumuz şu an mevcut değil. Bunun girişiminde bulunduk. Sağ olsunlar hem buraya bir gelişim kampı hem bir organizasyon sözü aldık. Bununla beraber mesela Ağrı Dağı Cup, Tenis Cup diye bir organizasyon başlatacağız. İnşallah onu da geleneksel hale getireceğiz. Bunların hepsi spor turizmiyle entegreli. Tabii bu organizasyon yapılırsa buraya insanlar gelecek. Şehre faydası olacak. Taksicisinden lokantacısına, otelcisi, herkes faydalanacak. Dolayısıyla bu konuda bizim halkımızın da bu Enduro şampiyonasında ben gördüm ki çok ciddi destekleri oldu. Çok sahiplendiler. Biz de kendilerinin logolarını falan afişlerde görmüşsünüz. Yoğun bir
1: Evet.
0: logo şeyi var. Bu şehir kabulleniyor bunu. Bu şehir hak ediyor. Biz de bunun için çaba sarf ediyoruz Hilal abi.
1: Sayın Çelebi, son olarak dileklerinizi alarak sohbetimizi noktalayalım istiyoruz. Buyurun.
0: Ben buradan dinleyenlerin herkese selamlarımı

0: Saygılarımı iletiyorum. Teşekkürlerim var. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her zaman bizim yanımızda. Yine il başkanımız, milletvekilimiz bizlerin yanında. Bizim ekibimize çok teşekkür ediyorum. Gençlikspor ailesine çok teşekkür ediyorum. Tüm ekiple çok uyum içerisinde çalışıyoruz. Çok güzel işler yapıyoruz. Geçen sene de birçok organizasyona, Türkiye Şampiyonası'na vesaire ev sahipliği yaptık. Gençspor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız her projede bizi destekliyor. Hiçbir şeye yok demiyor. Bu anlamda teşekkürlerim bu şekilde. Türkiye Motor Federasyonu'na da, Motosiklet Federasyonu'na da bu organizasyonu ilimize verdikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Son teşekkürüm de tabii ki sizlere. Sizleri burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Canlı yayını Ağrı'ya kadar geldiniz. Buradan yapıyorsunuz. Çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ediyor. Biz de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndeydik ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Ahmet Çelebi bizlerle birlikte oldu. Ağrı'da düzenlenecek olan 3-5 Temmuz'da tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Skilandro ve ATV şampiyonası üzerine kendilerinden bilgiler aldık ve yine müdürlüğün yapmış olduğu çalışmalarla ilgili de ayrıntılı bilgiler aktardık sizlere. Ağrı'dan bağlantılarımız devam edecek.
2: Yıldıray Yıldız konuğunuza ve size çok teşekkür ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Ağrı'da düzenlenen etkinlikle ilgili olarak 3 Temmuz'da başladı, 5 Temmuz'a kadar devam edecek. Arkadaşlarımız Ağrı'dalar ve bu etkinlikten, 120 sporcunun katıldığı etkinlikten sesler aktarmaya devam edecekler size. Selma Atalar, Yıldıray Yıldız, Talip Akpınar ve Emre Fidan. Programımız sürüyor, Turgay Kızıltuğ seslendiriyor. Bir kızıl goncaya benzer dudağın.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Yine bir pop şarkı sevgili dinleyenlerimiz, Kıraç söylüyor, Kara Sevda.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

0: ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi Sorumlusu Uzman Doktor Sayın Ayşe Ceylan Demirel konuğumuz. Sayın Demirel hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün anne sağlığı ve izlemleri üzerine konuşacağız. Anne sağlığından kastımız nedir? Anne ile ilgili olarak, anne olmakla ilgili olarak dinleyicilerimize neler söylersiniz ilk olarak?
1: Öncelikle anne sağlığı dediğimizde biz bir kadın üzerinden konuşuyoruz. Bu nedenle hani annemizi sadece bir gebelik bununla sınırlamadan, bir bebekle sınırlamadan en baştan itibaren değerlendirmek, onun sağlığını en baştan itibaren destekleyip var olan o gebelik sürecinde ve gebelikten sonrasında da bunun bu sağlık sürecinin devamını sağlamak bizim için çok kıymetli. Bunun için bakanlığımız tarafından uygulanan birçok programımız var. Öncelikle sağlık nedir diyelim isterseniz. Çünkü her şeyin başı sağlık diyoruz, anne sağlığı diyoruz, sağlık nedir? Sağlık, kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali içerisinde bulunmasıdır. Yani sadece kişide bir hastalığın olmaması değil, bu kişinin ruhsal açıdan da sosyal açıdan da iyilik halinin devam ettirilebilir olmasıdır. Bu nedenle hani kadınlarımızın sağlığını biz en baştan yani 15-49 yaş izlemlerimizle birlikte, kadın izlemlerimizle birlikte sürdürüyoruz. Başlıyoruz ki hani bu süreç içerisinde yılda iki defa aile hekimlerimiz tarafından, aile sağlığı çalışanlarımız tarafından bu izlemler yapılıyor. Kişileri davet ediyoruz, onlarla konuşuyoruz, onlara taramalarla ilgili sağlıklarının hani var, nasıl şu anki durumu nedir? Yani bir şikayetleri olmayabilir ama bir hastalıkları olabilir. Bunun taranarak ortaya çıkarılması. Sonrasında beslenme ile ilgili, üreme sağlığı hizmetlerimizle ilgili o kişilere danışmanlıkların verilmesi ve sonrasında ilerleyen süreçlerimiz içerisinde de burada kişinin istediği zamanda istediği aralıklarla bir gebeliğinin planlanabilmesi için danışmanlık verilmesi. Bu süreçlerin takibini sağlamış oluyoruz.
0: Evet, bundan bahsediyoruz. Sayın Demirel, 15 yaşından itibaren başlıyor dediniz. Burada genel anlamda kadın sağlığını korumak, anne sağlığını korumak için gebelik öncesi dönemden itibaren dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir? Nelere dikkat etmeli ya da anne olmak isteyenler?
1: En son bahsettiğimizde demiştik ki hani annenin istediği zamanda istediği aralıklarla bir bebek sahibi olabilmesi ailenin anne ve babanın. Burada bu planlamanın yapılabilmesi için öncesinde dediğimiz gibi annenin de sağlığını değerlendirmek gerekiyor. Öncelikli olarak var mı bir hastalığı, bir gebelik planlıyorsa ne zaman planlıyor, şu anki sağlık durumu nedir? Sonrasında yaşam tarzı alışkanlıkları nelerdir?
0: Sağlıklı
1: Bakıyoruz.
0: beslenme gibi.
1: Sağlıklı beslenme, bağımlılıklar var mıdır? Bunlar sigara olabilir, başka bir madde olabilir. Bunlarla ilgili şeylerimiz, aşılar. Hani tetanoz aşımızı istiyoruz, kızamıkçı kaba kulak aşımızı istiyoruz ki koruyabildiğimiz bir hastalıktan dolayı biz bebeklerimizi kaybetmeyelim, annelerimizi kaybetmeyelim. Veya bu nedenle hani bebeklerimiz engelli bir bebeğimiz veya annemiz olmasın. Sonrasında bununla birlikte nelere bakıyoruz? Bir kronik hastalığı varsa bunların takipleri yapılıyor mu? Çünkü bu bizim gebeliğimiz için gebelik sürecinde bir risk. Gebelik bazı hastalıklarımızda olumsuz sonuçlara yol açabiliyor veya bunların gebelik sürecinde daha sık aralıklarla takip edilmesi gerekiyor. Veya gebelik sürecinde başka tetkiklerin de yapılması gerekebiliyor. Bunlardan başka dediğimizde bir kansızlık yani hani kadınlarımızda özellikle hani adet dönemlerinin sık yaşanması ve bu nedenle demir preparatımızın hani bu tedavi amaçlı verdiğimiz demir preparatının düzenli olarak kullanılmaması nedeniyle anemi sıklığımız da fazla. Bunların takiplerinin yapılması varsa bunun sonrasında gebeliğin içerisinde hem bebeğin sağlığını korumak hem de annenin sağlığını korumak açısından folik asidin başlanması veya diğer bulaşıcı hastalıkların var mı diye kontrolünü sağlanması hem bebeğin sağlığını etkileyen hem annenin sağlığını etkileyen. Mesela hepatit B ile ilgili bir bağışıklığı var mıdır annemizin bunun kontrol edilmesi de önem taşıyor.
0: Evet. Şimdi burada Sayın Demirel anne sağlığı ile ilgili olarak konuşurken gebe kalındığı süreçten itibaren gebelikle birlikte bu haberin alınmasıyla birlikte takiplerinizi devam ettiriyorsunuz. Hem anne sağlığına hem de burada bebeğin sağlığına yönelik olarak yaptığınız tetkikler nelerdir? Bebeğin sağlığını korumak için yaptığınız çalışmalar nelerdir?
1: Şimdi ben bir noktayı unuttuğumu fark ettim. Şimdi hep anne diyoruz ya, orada bir de bir baba adayımız var.
0: Evet.
1: Hani

0: aslında bunun öncesiyle ilgili anneyle yapılabilecek iletişimle kurduğumuzda yapılacak her türlü düzenlemelerde babayla ilgili de düzenlemelerimizi, konuşmalarımızı ve babanın desteğini almamız
1: Onları da
0: gerekiyor. Baba adaylarında mutlaka.
1: ilave ederek devam edelim. Evet.
0: Evet, gebelik sürecimiz başladığı andan itibaren de izlemlerimiz var. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki en az 4 defa izleyeceksiniz. Biz bu izlemlerimizi nasıl yapıyoruz? Mutlaka aile hekimimizi bu bahsetmiş olduğumuz süreçler içerisinde yılda bir defa veya diğer kronik hastalıkların taramasında başvurduğumuz gibi başvuracağımız gibi mutlaka gebelik döneminde de aile sağlığı merkezine başvuruyoruz. Aile hekimimizi, aile sağlığı çalışanımızla iletişime geçip buradaki gebelikle ilgili takiplerimizi yaptırıyoruz. Daha sonrasında kendi sağlığı ile ilgili bebeğin sağlığının takipleri amacıyla kadın doğum uzmanımıza da başvuruyoruz. Orada bebeğin takipleri ultrasonla gerektiğinde kan tahlilleriyle gerektiğinde de amniyosentez dediğimiz farklı şekillerde de hani bebeğin sağlığının tespit edilmesi gerekebiliyor. Bunların da sürecinin takip edilmesi için hem aile hekimliği, aile sağlığı çalışanı ile birlikte iletişim halinde olması gerekiyor. Hem de kadın doğum uzmanımızla birlikte iletişim halinde bulunması gerekiyor. Bu süreç içerisinde yapılan tetkiklerimiz var. Takip ettiğimiz hastalar, gebelerimiz var. Baştan başlayacak olursak taramalarımız var. Genetik bir hastalığı var mıdır bebeğin diye bebeğe yönelik yani, tetkiklerimiz var. Sonrasında bunları kadın doğum uzmanımızla birlikte yapıyoruz. Sonrasında ultrason dediğimiz detaylı ultrason mutlaka hani kadın doğum uzmanımızın bebeğin gelişimiyle ilgili bir takibi. Bununla birlikte detaylı ultrason dediğimiz gebe sürecinde bebeğin herhangi bir anomalisinin olup olmadığını tespit edebildiğimiz bir ultrasonda da bakılması gerekiyor. Bu takibinin yapılması gerekiyor. Devamında ise annenin sağlığıyla da ilgili mutlaka bu gebelik iyi gidiyor mu? İdrar testimiz var mıdır bir değişiklik hem idrar yolu enfeksiyonu olsun hem de bir protein kaçağı var mıdır bunu tespit edilmesi tansiyon hastalığı daha öncesinden var olabilir sonrasından çıkmış olabilir gebelikte birlikte ortaya çıkabilir düzenli olarak hem kendilerini takip edilmesi hem de aile hekimliği aile sağlığı merkezlerine giderek takiplerini yaptırmaları gerekiyor kan şekerinin takip edilmesi bunlarla birlikte diğer hani aşılarının olması biz şu anda bakanlığımız en son boğmaca ile ilgili bir aşımızı da ekledi. Tdap dediğimiz tetanozla birlikte uygulanan boğmaca aşısıyla hem bebeğimizi koruyor hem annemizi daha sonrasında bu aşı ile birlikte hani bebekle ilgilenen kişi de bağışıklığı olduğu için bebek bu aşıyı oluncaya kadar ikinci aya kadar korunmuş da oluyor. Bu nedenle hani bu aşının da boğmaca aşısının da tetanoz boğmaca aşısının da gebelik sürecinde olması çok önemli. Bunları da mutlaka hani gebelerimizin davet edildiklerinde gitmesi veya takip etmeleri, kendileri sağlıkları ile ilgili bir taleplerini iletmeleri ne zaman yapılacağına dair aile hekiminden bilgisini alması gerekiyor. Bunlarla birlikte bizim gebelerimizle ilgili özellikle belirtmek istediğim gebe okullarımız var. Yani biz burada anlatıyoruz. Birkaç parça anlattık yani hani ne olduğunu. Mesela oral glukoz tolerans testimiz var, şeker yükleme testimiz var. Bunlarla ilgili sorular olabilir. Yeni doğan tarama programı ile ilgili soruları olabilir. Anne sütünün önemi nasıl verilmesi gerektiği, bebek bakımı ile ilgili, gebelik döneminde karşılaştığı sorunlarla ilgili. Gebe okulumuzda biz bunlarla ilgili her 3 trimester ayırıyoruz. 3 aylık
1: Yani.
0: dönemleri.
1: Evet.
0: Buralarda ayrı bilgilerimizi veriyoruz. Mutlaka gebe okullarımıza, hastanelerimizde ve her tüm İlçe sağlık müdürlüklerimizde, toplum sağlık merkezlerimizde ve bizim için Erzurum'da, Türkiye'de de gebe okullarına mutlaka başvursunlar.
1: Her ilde, her ilçede bulunuyor mutlaka.
0: Bunları kendileri ilçesinde, ilinde bulunduğu ilçe sağlık müdürlüğünün web sitelerinden, internet sitelerinden, resmi web sitelerinden öğrenebilirler. Sonrasında ebe polikliniklerimiz var. Mutlaka kadın doğum uzmanımıza gittiğimizde özellikle sonuç ayında diyoruz ama öncesinde de gittiğimizde mutlaka gebemizin uyurulmasını istiyoruz. Ebemiz burada doğumla ilgili, gebelikle ilgili gebemizin sorularını cevaplıyor. Doğumhanemizi gezdiriyor. Buralarda kendisinin doğumla ilgili olan soru işaretlerini ve bakanlığımızın her gebeye ebe projesi kapsamında da orada doğuma gittiğinde kimlerle karşılaşacak?

mesajlarını görmüş oluyor. Bir diğer çok önemli bakanlığımızın şu an yürütmüş olduğu program kapsamında her ebe her gebeye ebe programında her gebeye ebe uygulaması

0: Gebelerimizde mesela bu kişi bakanlığımız 49 tane hastalık belirlemiş. Bunlarla ilgili takiplerini yaptırıp yaptırmadı. Bizler görüyoruz ki kalp hastalığı olanlar oluyor, şeker hastalığı olanlar oluyor. Bunları mutlaka eğer takipleri yoksa yönlendirilmeleri gerekiyor.
1: Doğum olduktan sonra da işte lohusalık döneminden bahsettiniz. Doğum olduktan sonra da hem anneyi hem de çocuğu takip ediyorsunuz bu şekilde. O dönemle ilgili olarak da kısa bir bilgi verelim ve bitirelim.
0: Doğum sürecinden sonrası annemizin hani takipleri yine yapılıyor. Aile hekimliğimiz de yapılıyor. İlk 2 gün içerisinde kadın doğum uzmanımız tarafından hastanedeki takiplerimiz var. Kanamasıydı, ateşiydi. Sonrasında da aile hekimliğimizde gittiğinde aile hekimimiz ve aile sağlığı çalışanı tarafından da burada gebenin lohusalıkla ilgili bir şikayeti var mıdır? Kanamaları ne durumdadır? Sonrasında anne sütünün önemi, beslenmesi, o süreç içerisinde ağrılarının yönetilmesi, bunlarla ilgili takiplerini de yapıyorlar. Devamında annelik yüzünü, lohusalıkla ilgili bir psikolojik problemimiz varsa bunların tespit edilmesi ve yönlendirilmesi. Aynı şekilde koordinatör ebelerimiz de ilçelerimizde bulunan koordinatör ebelerimiz de lohusalarımızı arıyorlar ve ev ziyaretleri yapıyorlar. Beklerimizin sağlığıyla ilgili ise hani özellikle bizim için çok kıymetli taramalar. Biz normalde hastalık yok, yani görmüyorsunuz, bir şikayeti yok. Ama o hastalık aslında var, bir şikayet henüz ortaya çıkmamış. Biz bunu ne kadar önce tespit edebilirsek, biz bu hastalığa yönelik tedavilerimizi daha erken uygulayıp hastalık nedeniyle oluşabilecek bir komplikasyonu, bir şikayeti, bir durumu önlemiş oluruz. Bu nedenle yeni doğandan itibaren uyguladığımız taramalarımız var. Yeni doğan tarama programı dediğimiz topuktan aldığımız birkaç damla kanla bakmış olduğumuz testlerimiz var. Burada 6 tane hastalığı tarıyoruz. Geçimsel kalça dispres dediğimiz kalça çıkığı ile ilgili bir durum var mıdır? Görme taramı ile ilgili görme ile ilgili bir problem var mıdır? Bunların tespit edilmesini sağlıyoruz. Devamında işitme tarama. Yani bebeklik döneminde bebeklerimiz konuşmaya başlamadan önce işitme ile ilgili bir problem var mıdır? Bunlara bakıyoruz ve annemizi ve bebeğimizin birlikte anne sütünün bebeğe sağladığı faydayı artırabilmek açısından da bu iletişimde sağlıyoruz.
1: Bu da devam ediyor sonrasında. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ve bu bilgileri bizimle paylaştığınız için. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi sorumlusu uzman doktor Sayın Ayşe Ceylan Demirel konuğumuzdu. Anne sağlığını ve izlemlerini konuştuk. Programımıza müzikle devam ediyoruz.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Hayatın İçinden devam ediyor. Stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Ağrı'da sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Enduro yarışları ile ilgili olarak 3-5 Temmuz tarihleri arasında 120 sporcunun katılımıyla yapılan Pokemon'larda bu yarışlarla ilgili olarak programımıza bir bağlantı yapacaklar. Ekibimiz Selma Atalar, Yıldıray Yıldız, Talip Akpınar'dan oluşuyor. Emre Fidan'dan oluşuyor. Yıldıray Yıldız merhaba tekrar.
2: Merhaba Hande Zeynep Şengül, merhaba sevgili dinleyenler. Evet, sizleri bir kez daha Ağrı'dan selamlıyoruz ve şu anda Ağrı Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Burada bir tanıtım organizasyonu gerçekleşiyor ve biraz önce de ifade ettiğin gibi senin de Hande Zeynep Şengül ve Ağrı'da 3-5 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Ski Enduro ve ATV şampiyonası düzenleniyor. Sporcular da burada yerini aldı. Şu anda cadde gerçekten çok kalabalık ve halkın da yoğun bir ilgisi var. Ve Merve Özkorkmaz bizlerle birlikte sizi tanımak isteriz. Buyurun lütfen.
3: Merhabalar. Sakarya Sapanca'dan geliyorum. Aslında şehir ve bölge planlama okudum ama doğal sabunlar ve kremler üretiyorum. Hayatımda hep spor vardı. Dağ bisikleti motosiklete dönüştü diyebilirim bu enduro noktasında. Yaklaşık 3 yıldır yapıyorum. Bu da ikinci katılacağım yarış olacak.
2: Evet. Ağrı'ya daha önce gelmiş miydiniz veya böyle doğu illerine seyahatiniz olmuş muydu?
3: Birkaç hafta önce Tunceli'deydim. Birkaç hafta sonra Niğde'de olacağım ama Ağrı'ya ilk defa geldim.
2: Tunceli de doğasıyla muazzam değil mi? Beğendiniz
3: evet, harikaydı.
2: Mi? Ağrı'yı gezme imkanınız oldu mu?
3: Henüz olmadı ama bu yarışta çok güzel turizm noktalarına gideceğiniz şekilde bir rota çizilmiş. O yüzden heyecanla bekliyorum.
2: Evet, Diyedin'e gideceksiniz. Tendürek geçilecek ve Ağrı Dağı. Ağrı evet. Dağı'nı merak ediyor musunuz?
3: Onun için geldim diyebilirim.
2: Evet. Peki bu sporla nasıl tanıştınız? Biraz bize bahseder misiniz? 3 yıldır yapıyorum dediniz.
3: Yaşadığım yerde 5 dakika güneyde bir enduro garajı var. 5 dakika kuzeyde de başka bir enduro garajı var. Ve ikisi de arkadaşımdı. Bu enduro garajlarında bu özel spesyal motorlar hem tamir ediliyor hem bu motorların nasıl kullanılacağına dair bilgiler ve eğitimler veriliyor. O yüzden ben konum olarak çok şanslıydım. 5 dakikada eğitimleri alabileceğim, teknik bilgileri alabileceğim, motorumla araziye çıktıktan sonra hasar gören motorumu tamir ettirebileceğim bütün altyapılar bana çok yakındı. Bu çok etkili oldu. Bu kadar bu

0: Barajlara yakın olmasam bu spora başlar mıydım? Emin değilim.
1: Evet.
0: Örneğin Ağrı'da yaşasam başlayamayabilirdim.
1: Gençler özellikle çok ilgili. Ne tavsiye edersiniz? Biraz önce ifade ettiniz, aldığınız eğitimlerden bahsettiniz. Eğitim almak şart değil mi?
0: Ya çok kolay gibi görünüyor. Ya işte motora biniyorsun gidiyor gibi görünüyor. Ama arazide çok farklı koşullar var. O
1: Birçok
0: yüzden
1: risk var.
0: çok riskli bir spor. O yüzden aslında ders almadan başlamamak en doğrusu. Nasıl ehliyet alırken bir motor dersinden geçiyoruz. Onun aynısı plakası olmayan ve sadece arazide kullanılan bu motorlar için de geçerli.
1: Evet, peki kadınlarımızın her alanda olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün Ağrı'dasınız, Tunceli'deydiniz. Belki başka bir organizasyon, biraz önce ifade ettiniz, yine katılacaksınız. Kadınlarımızın varlığını da her spor dalında olduğu gibi burada değerlendirmenizi isteyeceğim sizden.
0: Ben artık kadınların varlığına şaşırmamamız gerektiğini düşünüyorum ve bu soruları sorarak böyle bir ayrıştırma yerine daha eşit koşullarda, eşit sorularla yaklaşmak daha doğru olur diyorum.
1: Evet.
0: Erkeklere bu soru sorulmuyor çünkü.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen
0: Rica ederim.
1: aynı soruyu Salih Serim'e de soralım o halde. Salih Serim merhaba.
2: Merhaba, Salih
1: Ağrı'ya hoş
2: Serim ben.
1: geldiniz. Sizi
2: Hoş
1: tanımak
2: bulduk, hoş
1: isteriz.
2: bulduk. Ben Kocaeli Kartepe Başiskele'de ikamet ediyorum. Kartepe'den katılıyorum. Emekli bankacıyım. Yine bir banka emeklilik sonrası yine esnaflığa devam ediyorum. 36 yaşında, 2014'ten beri bu camiada, yarış camiasının içerisinde müthiş bir arkadaşlık, dostluklar var bu enduro camiasında. Hem motosiklet sevgisini, hem doğayı, hem sporu seven için yer burası.
1: Ne zaman tanıştınız? 14 yıl demiştiniz zannediyorum, değil mi?
2: 12 yıldır
1: 12
2: yarışçı
1: yıldır.
2: Ama 16-17 yıldır enduro yapıyor.
1: Evet, siz nasıl tanışma hikayenizi de dinlemek
2: Benim tanışma
1: isterseniz.
2: Hikayem sizin jenerasyonunuz bir RTL vardı. Bilmem hatırlar mısınız? RTL'de biz çocukken orada motocross yarışları izlerdik. Tekrar televizyon olduğu dönemlerin dönüş döneminde. O zamanlar ben ilgimi direkt çekmişti çocukluk çağından beri. Cross görseydim motosikletin arazi olayını beni cezbetti, çekmişti yani.
1: Evet. Türkiye'de peki bu sporun özellikle ilerleyişini, gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzun yıllardır bu sporla uğraşıyorsunuz.
2: Evet, şu an ben de çok hızlı ilerliyor. Motosiklet seven ve Enduro ile tanışan, sporu da seven herkes bence Enduro'cu oluyor. Bilmiyorum kaç spor dalı var yüzü aşkın yarışçı katılımıyla gerçekleşen. Bu da bunun kanıtı diye düşünüyorum. Şu an burada 120 yarışçı var
1: Evet.
2: Ağrı'da. Bu iyi bir sayı.
1: Peki gençlerimizin, kadınlarımızın yine bu spor dalıyla uğraşmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Size de aynı soruyu
2: Evet,
1: soracağım.
2: Hız tutkusunu çok düşük hızlarda arazide bu tutkuyu atabildiğini, bu enerjiyi verebildiğini gençlere aktarırken bayanlara da bunları tabii ki aktarıyoruz. Hatta Ayşegül benim şu an yetiştirdiğim beraber yarışacağımız Ayşegül Avcı'yı 533 numarayla yarın izleyeceğiz. Ben de onun sonucunu çok merak ediyorum. O da bir yetiştirdiğim sporcu.
1: Dışarıdan baktığımızda çok heyecanlanıyoruz. Peki yarış içinde siz neler yaşıyorsunuz? Ne tip
2: Çok
1: heyecanlar
2: heyecanlanıyoruz. Yani
1: yaşıyorsunuz?
2: ben baktığımda şu an 2016 ve 2023 Türkiye şampiyonluklarım var. 50'ye aşkın galiba yarışım var. Çünkü 30'a aşkın kupa varsa öyle orantıladığımda böyle bir sonuç var. Hala bayrağın önünde beklerken çok ciddi heyecanlanıyorum. O heyecan biterse herhalde bırakırım gibi geliyor.
1: Parkuru görme şansınız oldu mu?
2: Evet, dün gezdik, yürüdük, izledik. Çok güzel hazırlanmış. Güzel emek var. Bu emeği için hem seyircilere yarın teşekkür ederiz.
1: Evet.
2: İlginin çok yoğun olduğu buradan belli,
1: Şu an
2: merkezden
1: Cumhuriyet
2: belli.
1: Caddesi'ndeyiz ve bir tanıtım aslında yapılıyor, gerçekleşiyor.
2: Evet.
1: Tanıtım organizasyonu var. Halkın ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: İşte bu Ağrı'ya gelme en büyük sebeplerinden biri bu. Bu tür organizasyonların yapılmadığı yerlerde daha heyecanlı seyirci oluyor. Ve de bu bizi daha da
1: Evet.
2: heyecanlandırıyor.
1: Bakir
2: Katılım
1: bir
2: yüksek oluyor.
1: doğa değil mi?
2: Evet,
1: Daha
2: evet.
1: önce gelmiş miydiniz siz de
2: Hayır,
1: bu
2: gelmedim.
1: bölgeye? İlk
2: Gelmedim.
1: defa.
2: İlk defa geldim. Çok güzel bir manzaralarla
1: Ağrı Dağı'nı
2: karşılaştım.
1: gördünüz mü?
2: Uzaktan gördük.
1: Daha
2: Ya
1: yakından
2: çok çok
1: göreceksiniz.
2: yakınından da göreceğiz. bu şans

0: hissediyorum o yüzden kendimi.
1: Evet, başarılar diliyoruz teşekkür size. Teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi olarak sizlere Ağrı'dan, Ağrı Cumhuriyet Caddesi'nden seslendik. Burada 3 ve 5 Temmuz tarihlerinde Türkiye Skylandro ve ATV şampiyonası düzenleniyor. Şu anda Cumhuriyet Caddesi'nde de bir tanıtım organizasyonu var ve bizler de sporcularla birlikte, Merve Özkorkmaz ve Salih Serim'le birlikte sizlere bu tanıtım organizasyonundan seslendik. Bugünlük yayınlarımız Ağrı'dan sona eriyor. TRT Erzurum Radyosu stüdyo dışı canlı yayın ekibi Selma Atalar, Talip Akpınar, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız. Sözü merkeze bırakıyoruz.
2: Yıldıray Yıldız konuklarınıza ve size çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, stüdyo dışı canlı yayın ekibimiz Ağrı'daydı. Onlar bize Türkiye Enduro yarışlarından seslendiler, sesler aktardılar. 3 ve 5 Temmuz tarihleri arasında 120 sporcunun katılımıyla yapılıyor bu yarışlar. Bu konuyla ilgili olarak kendilerinden sesler aktarmalarını istedik. Onlar da programımıza bağlanarak sesler aktardılar. Onlar Ağrı'da kalmaya devam edecekler, yayınlarımıza katılmaya devam edecekler. Bunu da hatırlatmasını yapalım ve bir şarkı dinleyelim. Manuş Baba seslendiriyor dinleyeceğiniz şarkı. Daha doğrusu bir türkü seslendiriyor. Türküyü yeniden yorumlamış Manuş Baba. Derin derin sevdalara

0: zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Tarkan'dan dinliyoruz şarkıyı. Bizi 90'lı yıllara götürüyor, 1994 yılına götürüyor. Acayipsin albümünden bir şarkı, Gül Döktüm Yollarına.

Hayatın İçinden programını noktaladık sevgili dinleyenlerimiz. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Programı sizin için Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Size veda ediyoruz. Reyhan Karaca seslendiriyor son şarkıyı. Sevdik, sevdalandık. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. Memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyiciyle buluşturacak. Haziran ayında 25 milyar dolarla ihracat rekoru kırıldı. Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle pek çok ülkede mesai saatleri kısaltıldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Toplantı Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek deplasmanda 82-75 mağlup etti. A milli takım 5-5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu

0: Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında enflasyon %0,99 oldu. Yıllık enflasyonsa %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Haziran ayı enflasyonuyla 6 aylık enflasyon farkı %6,09 oldu. Böylece memur ve emeklisi için %7 sözleşme farkıyla 6 aylık zam oranı %13,52 ulaştı. SSK ve Bağkur emekli aylıkları da %17,76 artacak. Haziran ayında kira enflasyonu da 51 ayın en düşük seviyesine geriledi. Temmuz ayında kira sözleşmelerinde en fazla %32,03 artış yapılabilecek. En düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Türkiye İstatistik Kurumu verileri doğrultusunda SSK ve Bağkur emekli aylıklarında %17,76'lık artış yapılacak. Bu oran en düşük emekli aylığına da yansıtılacak. Böylece en düşük emekli aylığı 23.552 lira olacak. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iptal kararı verdiği düzenlemeleri de içeren 30 maddelik teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin 13 Temmuz haftasında Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor. Komisyon aşamasının tamamlanmasının ardından teklif Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında konuştu.
1: Yıllar içerisinde kalmış, çözülememiş konular var. Bunlardan birisi Katsa meselesi. Bu konuda da biz gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var. Biz bakanlara da bu sorunu çözmemiz için talimat verildi. F-35 satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu. Pratik açıdan bu idari bir karar Katsa'dan sonra bu olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan programa geri dönme meselesi bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
0: Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayımlandı. Türkiye'nin artan savunma ve istihbarat kapasitesinin önemine dikkat çekildi. Kritik teknolojilerde yetkinlik geliştiren ve hibrit tehditlerle mücadele edebilen Türkiye, güvenilir müttefiklikten stratejik katma değer üreten aktörlüğe evrildi. NATO 3.0 için kritik bir müttefik olan Türkiye, NATO'nun 360 derece güvenlik anlayışının somut karşılığını üretti, değerlendirmesi yapıldı. Raporda uluslararası güvenlikte çok boyutlu dönüşüm yaşandığı belirtildi. Ankara Zirvesi'nin NATO'nun yeni güvenlik paradigmasına katkı sunacağı vurgulandı. Ankara'da tarihi NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Protokolün kullanılacağı tüm yol güzergahlarıyla NATO zirvesinin yapılacağı alanlar ve delegasyonun konaklayacağı yerler scooter türü araçların girişine kapatıldı. Park halinde bulunan araçların da 4 Temmuz'a kadar kaldırılacağı belirtildi. Aynı yolları 6-9 Temmuz tarihleri arasında motokuryeler de kullanamayacak. Otomobil, karavan gibi taşıtlarla konteynerler 4-9 Temmuz tarihleri arasında zirve nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerindeki taksi duraklarının önünde AVM'lerin otopark ve önlerine park edemeyecek. Ağır tonajlı araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içine girişine de izin verilmeyecek. Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 6 Temmuz gece yarısından 9 Temmuz saat 5'e kadar alternatif bir yoldan ilerleyerek toptancı haline girebilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti, dedi. ABD basının açıklamalarda bulunan Trump, İran'da rejim değişikliği hedeflemediğini tekrar söyledi. Çok basit bir şeyin peşindeyim, nükleer silah edinemezler ifadesini kullandı. İran'ın geriye bazı füzeleri kaldırdı ancak bunları yok edebileceklerini savunan Trump, geçen hafta onları 3 defa çok sert vurdum çünkü bir gemiye insansız hava aracı gönderdiler, dedi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga, atışlı test gösterimi için sahaya çıkarıldı.

0: Sistem Konya'da 7 senaryoya tabi tutuldu. Tolga, yüksek hızla taarruza geçen kamikaze drone hedefleri tam isabetle vurdu. 24 farklı ülkeden resmi ve askeri heyetinde testi izledi. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyiciyle buluşturacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım 5 Temmuz itibariyle her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayınlanacak. Hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı. Adalet Bakanı Gürlek, yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye, adalet hizmetlerimizin niteliğini arttırmaya devam ediyoruz, dedi. Mülakatlarda 1038 adayın başarılı olduğunu belirtti. Sonuçlar, Adalet Bakanlığı'nın Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından erişime açıldı. İstanbul merkezli 8 ilde resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirlerin hayata geçirileceğini söyledi. Haziran ayında 25 milyar dolarla ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını söyledi.
1: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. Haziran ayında ihracat artışı çift haneli %21,9. Hatırlarsanız Nisan ayı da %22,5'tu. İlk 6 ayın karnesi de şu ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282 idi yıl sonunda. 4.7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik. Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle 40 ülkenin imza attığı İstanbul bildirgesini değerlendirdi. Aksaray'da konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin 6 Şubat depremlerindeki sağlık hizmetleriyle dünyaya örnek olduğunu söyledi.
2: Dün Dünya Sağlık Örgütü'nün İstanbul bildirgesini 40 ülkeyle beraber İstanbul'da imzalattık. Bu gerçekten çok değerli bir şey. Çünkü depremle ilgili Türkiye dünyanın geçmişte maalesef acı yaşamış ama aynı zamanda depremi çok iyi yönetmiş, çok iyi sağlık altyapısı olan bir ülkesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten 6 Şubat depremlerinde büyük özveriyle hizmet etmiş, dünyaya örnek olmuş bir sağlık hizmeti sundu.
0: Resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul teklifleri ve onay sürecinde değişiklik yapıldı. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul, bakanlıkça hazırlanan kılavuza göre değerlendirme yapacak. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi olarak açılacak okullar, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınacak. Program çeşitliliğine dayalı eğitim faaliyetleri yürüten Anadolu İmam Hatip Liselerinden merkezi sınav puanıyla öğrenci alacaklar, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün teklifi ve bakan onayıyla merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul kapsamına alınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz, dedi.
3: Emperyalizm, bakın, çok masum bir kavram gibi size sunuluyor. Dünya vatandaşlığı, küresel değerlere sahip olun. Bu bizim binlerce yıllık devlet geçmişimiz, binlerce yıllık millet olma şuurumuzla asla örtüşmez. Ben çocuklarımın milli değerlerini, bizi biz yapan değerleri kaybetmesini, onlardan uzaklaşmasını asla istemem. Bizim 13 ülkede 65 tane okulumuz var. Gideceksiniz bizim okullarımızda önümüzdeki 100 yılı Türkiye 100 yılı yapmak için, Türkiye'nin itibarını, vakarını göstermek için çaba sarf edeceksiniz.
0: Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama monte edilen telefon tutucular, araç kameraları ve belirlenen ölçüler içerisindeki aparatlar kullanılabilecek. Koku ve benzeri aksesuarlar sürücünün görüş alanını kapatmadığı müddetçe serbest olacak. Fabrika çıkışlı ekranlarla navigasyon, park desteği, araç içi ve dışı kamera, kayıt cihazları ve sistem ayarlamacı ile kullanılan ekranlara cezai işlem uygulanmayacak. Ses sistemleri kullanılabilecek. Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına devam edilecek. Sözleşmeli erbaş ve erlere yeni istihdam yolu açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Kabul edilen kanuna göre askeri tesislerin kapsamı da genişletiliyor. Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleriyle özel yerel ve kış eğitim merkezleri askeri mahal kapsamına dahil edildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya'nın Kiev ve diğer kentleri iki gündür düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Kiev'de yas günü ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırılara karşılık vereceklerini söyledi. Bu açıklama sonrası Ukrayna güçleri Rusya'nın Belgorod kentini füzeyle vurdu. Yoğun dumanın yükseldiği kentte ve çevresinde elektrik ve su kesintileri meydana geldi. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Avrupa'da aşırı sıcaklar sadece günlük hayatı değil, ekonomileri de olumsuz etkiliyor. Pek çok ülkede mesai saatleri kısaltıldı. Bazı bölgelerde ise çalışmalar geçici olarak durduruldu. Üretimdeki kayıp, artan enerji maliyetleri ve enflasyon baskısının ekonomik yavaşlamayı derinleştirebileceği belirtiliyor. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyiciyle buluşturacak. Haziran ayında 25 milyar dolarla ihracat rekoru kırıldı. Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle pek çok ülkede mesai saatleri kısaltıldı. Spor. Dünya Kupası son 16 turuna yükselecek. Son 3 takım bu gece belli olacak. Saat 21'de Avustralya ile Mısır, saat 1'de Arjantin'e Yeşilburun Adaları ve saat 4.30'da Kolombiya ile Gana son 16 için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemelerinde Bosna Hersek ile karşılaştı. Rakibini 82-75 mağlup eden 12 dev adam 5'te 5 yaparak liderliğini garantiledi.
4: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Orta ve

0: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleriyle Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bursa ve Kocaeli 33, İstanbul ve Antalya 31, İzmir, Muğla, Balıkesir ve Kilis 35, Manisa 36, Yalova ve Ordu 28, Kahramanmaraş ve Adana 34, Samsun, Rize ve Hatay 29, Aydın ve Elazığ 38, Ardahan 27, Adıyaman 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Gelede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gelede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yön olarak sağlanıyor. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 50 ile 52. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. İnebolu Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Denizli istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Ziyarete gelenler yaşadı, jestini her yere taşıdı. Mest oldu, bankartın jest oldu.
6: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart.
7: Jest kart.

0: işte bulacaksın.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Ankara'dan merhaba değerli dinleyenlerimiz. Haftanın son Ailece programı TRT Radyo 1'de canlı olarak başladı. Program yapımcılarımız Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray. Teknik yönetimde Ertuğrul Kaya. Mikrofonda ben Havva Emelya ile 13.50'ye kadar radyolarınızda olacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, iki konuğumuz var.

0: sevgisine aşılayan başarılı bir öğretmen olma yolculuğunu konuşacağız. Süremiz el verdiğince elbette. Biz hemen ilk konumuza bir merhaba diyelim. Ölçme değerlendirme uzmanı Merve Erateş. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Emel Hanım, hoş buldum.
0: Hemen başlayalım. Geride bıraktığımız ay Haziran ayı elbette 1 milyonu aşkın öğrenci için çok önemliydi, çok stresliydi. Liselere geçiş sınavı yapıldı. Tabii sınav stresi sona erdi ama bir başka stres ve heyecan başladı deyim yerindeyse. Bir başka maraton, evet. Hem öğrencileri hem aileleri bekliyor. Dediğimiz gibi aileler ve öğrenciler nelere dikkat etmeli tercih sürecinde? Ama onun öncesinde bu yılki LGS sınavını, o atmosferi, tercih dönemi genel atmosferini bize değerlendirir misiniz?
1: Tabii ki memnuniyetle. Şimdi dediğiniz gibi LGS geride kaldı. Çok büyük bir maratondu ve bitti. Ama aslında yolun sadece şu an ilk yarısı tamamlandı. Şimdi en az sınav kadar, hatta belki de sınavdan daha kritik bir karar aşamasına doğru gidiyoruz. Yani tercih dönemine doğru gidiyoruz. Şimdi bu yılki genel atmosfere baktığımızda her yıl olduğu gibi tatlı bir telaş var öğrenci ve velilerimizde. Fakat maalesef ciddi bir bilgi kirliliği ve kafa karışıklığı da ne yazık ki öğrenci ve velilerimiz de var. Velilerimizi ve öğrencilerimizi çok dinamik ve stratejik düşünülmesi gereken bir süreç bekliyor. Burada sakin kalıp süreci panikle değil, sakinlikle ve doğru verilerle yöneten ailelerin çok daha iyi sonuçlar alacağını söyleyebiliriz.
0: Peki, bu doğru yönetim nasıl olmalı? Hem bahsettiğiniz işte tatlı telaş, heyecan, yanı sıra stres, yanı sıra bilgi kirliliği, tüm bunları nasıl yönetebilir aileler? Tavsiyeleriniz neler olur?
1: Tabii şöyle anlatayım. Benim ilk ve en önemli tavsiyem burada ilk önce sürece verilen anlam. Yani bu dönemi aslında öğrencilerin ve velilerin bir kriz dönemi olarak değil, geleceğin inşa edildiği bir işbirliği dönemi olarak anlamlandırması gerekiyor. Şimdi sınav bitti. Puanlar ve yüzdelik dilimler netleşecek. Tarihi de söylemiş olalım. 10 Temmuz'da sonuçlarımız açıklanacak. Şimdi bu değiştiremeyeceğimiz sonuçlar üzerine hayıflanmak yerine elimizdeki mevcut verilerle en iyi, en huzurlu ve en doğru adımı nasıl atarız, buna odaklanmamız gerekiyor bu süreçte. Ailelerin tabii yaşadığı kaygı kadar sakinliği de doğrudan çocuklara yansıyor. Bu yüzden ebeveynlerimize çok iş düşüyor. Önce ebeveynlerimiz derin bir nefes almalı ve bu süreci bir endişe, bir kaygı savaşına dönüştürmemeli ve aynı zamanda kesinlikle şunu da söylemekte fayda var. Uzmanlardan bu süreçte yardım alınmalı kesinlikle.
0: Evet, evet. Bu neden önemli? Hem onu soralım, çünkü teknik boyutları da var. Siz daha iyi bilirsiniz. Bir de aklıma gelen, hani öğrencinin temennisi, isteğiyle ailenin beklentileri çatıştığı zaman ne yapılmalı? Bir de puan ve yüzdelik dilimden bahsettiniz. Burada öncelemeleri gereken puan mı olmalı, yüzdelik dilim mi olmalı?
1: Burada kesinlikle tercih döneminin altın kuralı LGS'de yüzdelik dilime bakılmalı. Yüzdelik dilime bakacağız. Hemen çok kısa size sebebini de açıklayayım. Sınavın zorluk derecesi her yıl değişiyor. Dolayısıyla örneğin 450 puanın karşılığı bir yıl çok iyiyken diğer yıl daha geride kalabiliyor. Ama yüzdelik dilim öğrencinin Türkiye genelindeki sıralamasını gösterir ve okullar da öğrencileri bu sıralamaya göre alır. Okulların kontenjanları bu sıralamaya göre dolar. Şimdi iyi bir liste yaparken de bizim LGS puanımızda tercih yapabileceğimiz 10 tane okul var. Yani 10 okulu yazabiliriz bu listeye. Güvenli bir liste yaparken de listemizin ilk birkaç tercihine kendi yüzdelik dilimimizden biraz daha yüksek, hayal ettiğimiz, belki gelir diye düşündüğümüz okulları yazmamızda bir beis yok. Hayal okullar diyoruz biz bunlara. Ama orta ve son tercihlerde mutlaka kendi yüzdelik dilimimize yakın ve kendi dilimimizin altında kalan, bizi garanti altına alacak güvenli okullara da yer verebiliriz. Şundan müsaadenizle Emel Hanım altını çizmek istiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle LGS puanıyla yerleşmek gereklidir gibi algılanmasın bu. Okul başarı puanıyla, yani okul başarı puanı

0: dediğimiz yerel okulların da akademik seviyesi iyi olan tarafları var. Yani sadece merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar iyidir demek burada yanlış olur. Sadece eğer öğrenci ben yüzdelik dilimimle yerleşmek istiyorum, LGS puanımla yerleşmek istiyorum diyorsa kendini bu şekilde garantiye alabilir diyelim.
1: Evet. Orada da yani eminim ki şu an bizi dinleyenler de bu süreci yaşayanlar, bu süreci ortak olanlar da merak ediyorlardı. Yani yıllar içerisinde ya da son yıllarda tercih liselerinde işte evet biz yüzdelik dilimi dikkate alalım ama hani yüzdelik dilim kaymaları da yaşanabiliyor diyebiliyorlar. Evet. Bu noktada ne yapmaları lazım?
0: Evet. Şöyle.
1: Neleri hesaba katmalılar mesela?
0: Şöyle söyleyeyim. Şimdi kontenjanlar bu işin en önemli kısmı. Dikkat etmemiz gereken en önemli kısım. Tavsiyem de şu: kılavuz yayınlandığında çok dikkatli kılavuz incelensin. Çünkü eğer bizim hedeflediğimiz okullardaki kontenjanlarda örnek veriyorum bir artış varsa o okulların yüzdelik dilimlerinde geriye doğru bir esneme olur. Ama tam tersi kontenjan azaldıysa yani bir okul geçtiğimiz sene 100 öğrenci alıyorken işte 80'e düşürdüyse bu sene alacağı öğrenci sayısını daha yüksek bir dilimle kapatabilir. Tercih yapılırken sadece geçen yılın taban değerlerine takılmamalı. Okulların alacağı öğrenci sayısı da burada kesinlikle göz önünde bulundurulmalı ve tercih listesi esnek tutulmalı. Yani tek bir okula bel bağlamamak bu yüzden önemli aslında. Seçeneklerimizin fazla olması gerekiyor.
1: Seçeneklerin fazla olması gerekiyor. Daha geniş bir yelpaze sunulması gerekiyor. Olasılıkların artması için. Tabii LGS tercih döneminde ailelerin çocuklarına destekleri çok önemli. Çocuğun kendini tanıması kadar ki o yaşlarda tanımayabilir, farkına varmayabilir ama ailelerin kendi çocuklarını tanıması, gözlemlemesi çok çok önemli diye düşünüyorum. Burada okul türleri arasında kalan aileler olabiliyor. Sayıları da bayağı fazla diyebiliriz belki de. Burada hani Anadolu Lisesi var, Fen Lisesi var, Mesleki Teknik Anadolu Liseleri var. Yani bu okul türlerini seçerken ya çocuklarını nasıl gözlemlemeliler ki yönlendirsinler çocuklarını doğru bir şekilde aileler?
0: Şöyle, bu çok kritik bir ayrım. Okul türlerinden söz edeyim ve hangi mizaca sahip olan çocukların hangi okul türlerini seçebileceğinden bahsetmek isterim çok kısa. Fen liseleri analitik yönü güçlü, matematik ve fen bilimlerine ilgi duyan, işte gelecekte tıp hayali olan, mühendislik hayali olan veyahut temel bilimleri hedefleyen öğrenciler için iyi bir seçenek olur. Anadolu liseleri daha böyle dengeli, işte sosyal bilimleri ve sayısalı bir arada götürmek isteyen öğrenciler için, hedefini listede netleştirecek olan öğrenciler için iyi bir seçenek olur. Bu öğrencilere hitap eder. Son yıllarda tabii savunma, sanayi, yazılım, siber güvenlik gibi alanlarda da açılan proje meslek liseleri vardır. Bunlar da gerçekten nitelikli eğitim verirler. Hani bu alana ilgisi olan öğrenciler de bu liseleri tercih edebilirler. Yani tercih yap demek istediğim şu: tercih yaparken sadece okulun puanına değil, kesinlikle çocuğun ilgisine ve okulun türüne de bakılmalı. Tıp istemeyen, daha önce fen bilimleriyle çok isteyerek uğraşmamış, laboratuvardan çok fazla hoşlanmayan bir çocuğu sadece puan yüksek diye fen lisesine de zorlamak umutsuzluk getirir maalesef. Çünkü bu eğilimi gösteren bazı velilerimiz ya da öğrencilerimiz oluyor. İşte hocam yüzdelik dilimim benim yüksek, fen lisesimi tercih etsem. Ama hayır, yani eğer bizim tıpta mühendisliğe veyahut bu alana ilgimiz yoksa bu mutsuzluk getirir maalesef.
1: Evet, çok çok önemli ki kronikleşmiş bir şey bu, değil mi? Yıllardır bu problem ne yazık ki var.
0: Evet.
1: Herkesin hala da var demek ki, devam ediyor.
0: Kesinlikle.
1: Peki hani bu bahsettiğiniz kriterler dışında okulu seçerken, tercih yaparken okulun işte sosyal faaliyetleri olabilir. Dün de konuşmuştuk programımızda, hala yabancı dil her ne kadar yapay zeka gelişse de çok çok önem arz ediyor. İşte yabancı dil imkanları gibi kriterlere ne derece dikkat edilmeli? Yanı sıra var mı bu şekilde, bu farklı tarzda farklı kriterler dikkat edilmesi gereken?
0: Tabii ki, kesinlikle. Şimdi tercih yapılırken dediğiniz gibi hani sadece okulun popülaritesine bakmamak gerekir. Evet, popüler okullar vesaireler var, doğru. Ama ek olarak şunlara da ben bakılmasını tavsiye

0: ediyorum. Birincisi ulaşım. Şimdi günde 2-3 saatini yolda harcayan bir öğrencinin ders çalışmaya da sosyal hayatına vakit ayırmaya da maalesef enerjisi kalmaz. Ve 4 sene bu öğrenci bu okula gidip gelecek. Bir kışın gidip gelecek. Evet. Şimdi okul eve yakın mı? Ulaşımı kolay mı? Buraya öğrenci nasıl gidip gelebilir? Zamanı kalır mı? Yorulur mu? Bunların hepsini düşünmek gerekiyor. Ulaşım bu kriterlerden en önemlisi.
1: Evet, çok önemli hakikaten. Evet.
0: Bir diğeri de şu. Okulun yüksek öğretim başarısı Emel Hanım, yani üniversite başarısı. Şimdi bu lisenin mezunları üniversite sınavında neler yapmış, işte sıralaması ne, hangi bölümlere hangi bölümleri tercih etmiş, bu okulun akademik başarısına da bakmaları gerekiyor ve takibinin, akademik takibinin okulun nasıl yaptığını.
1: Bu akademik başarıyla ilgili net sağlam bilgi okulun kendisinden mi alabilir, yoksa yayınlanan, yani bir platformda yayınlanmış şekilde var mı?
0: Şöyle, aslında okulun kendisi en doğru bilgiyi verir. Tabii ki şunu da o zaman
1: sormak gerekiyor. Ebeveynlerin tabii bunu sorması gerekiyor.
0: Evet. Yani şunu da söylemiş olalım hazır. Lafı gelmişken, tercih listesi oluştururken tüm velilerimize ve öğrencilerimize tercih listesine ekleyecekleri tüm okulları gidip yerinde görmelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Okulun havasını kesinlikle solumaları gerekiyor. Öğrencinin bir sınıfları gezmesi gerekiyor. Hem ulaşımı burada anlamış olacaklar. İşte nasıl gidiliyor, nasıl geliniyor. Evet. Bir idareciyle orada konuşmak da çok mühim. Ve idareciyle konuşurken okuldaki başarılar da sorulabilir. Diğer soruları da okulla ilgili yanıtlayacak olan kesinlikle okulun içindeki kişilerdir. Akademik başarıyı da bu noktada aslında yöneltebiliriz. Peki. Okulun idarecilerine.
1: Peki Merve Erateş, size ayırdığımız bölümün sonuna yaklaşıyoruz. Bir soru daha yöneltmek isteriz ama bu da çok önemli. Çünkü bu arada siz ulaşımdan bahsettiniz. Onu siz bahsederken benim aklıma aslında şu da geldi. Hani kütüphanesi de bence önemli. Belki hani çocuk okuldan sonra, dersten sonra orada beklemek zorunda kalacak. Kendisine almaya gelecek ailesini. Evet. O süreçte de iyi, yani atmosferi temiz bir ortamda kütüphanede ders çalışmak için bence bu imkan da çok çok önemli okulları araştırırken. Şunu da soralım ve böylece noktalayalım. Kısa bir cevap alalım ama lütfen sizden. Hani ilk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen, ne bileyim, tercih listesinden memnun kalmayan öğrenci de olabilir, aileler de olabilir. Ya süreç bitmiş oluyor mu? Ya da seçenekleri var mı önlerinde?
0: Hayır, kesinlikle tekrardan, hatta iki tane bizim şansımız var. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra hemen arkasından yerleştirme esas nakil süreci dediğimiz süreç başlar. İlk tercihini hiçbir yere yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için iki tane şans vardır. Kontenjanlar açılabilir özel okullara kayan öğrenciler için, şehir değiştiren öğrenciler için. Yine aslında tekrardan iki defa biz tercih yapabiliriz. Yani nakil dönemini çok sıkı bir şekilde veliler takip etsinler.
1: Peki. Çok açık, çok net, az ve öz bir şekilde bize aktardınız. Umarız ki mesajlarınız da yerine ulaşmıştır. Yolları açık olsun öğrencilerin de, ailelerin de. Kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Size de çok teşekkür ederek uğurluyoruz Merve Erateş.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, hoşçakalın dedi konuğumuzda. Ölçme değerlendirme uzmanı Merve Erateş telefon hattımızdaydı. LGS sınav tercihlerinde aileler, öğrenciler nelere dikkat etmeli, hepsini bize anlattı, açıkladı.
2: Ailece devam ediyor.
1: Ailece devam ediyor. Saatimiz 13.37'yi gösteriyorken kutsal mesleklerden öğretmenliği konuşacağız bu bölümde. Kırklareli Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Bilge Savacı telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz Bilge Savacı.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir öğretmenliğin tanımını sizden dinlemek isteriz. Şöyle bir baktığımız zaman toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişiye verilen mesleki bir unvan tanımı duruyor akışımızda önümüzde. Yanı sıra Türk Dil Kurumu diyor ki sözlükte mesleği bilgi öğretmek olan kimse olarak tanımlanıyor. Tabii düşünüyoruz sadece bunlardan ibaret değildir ki siz çocuklara kitap sevgisi başta olmak üzere pek çok olumlu olumlu duyguyu akıtan bir insansınız.

0: Onun hikayesini de dinleyeceğiz ama sizden öğretmenliğin tanımını, kutsallığını dinlemek istiyoruz öncelikle. Siz nasıl tanımlarsınız?
1: Bence öğretmenlik bir yaşam biçimidir, eğitim bir yaşam biçimidir. Böyle algılıyorum ve böyle yaşıyorum.
0: Evet, bundan ibaret değildir ama herhalde. Başka hangi anlamları ortak öğretmenlik?
1: Bence pek çok alanla iç içe, aslında sınıf öğretmenliğin içinde pek çok dal olduğu için spor var, sanat var, edebiyat var.
0: Evet.
1: Teknoloji var. Yani her şeyi kapsıyor. Günlük hayatı kapsıyor. Kütüphaneyi kapsıyor.
0: Evet.
1: Müziği kapsıyor.
0: Evet. Peki o zaman sizin mesleğe ilk başladığınız yıllara, günlere geri dönelim. Hatırlıyor musunuz ya da neler hatırlıyorsunuz? O günkü heyecanla ilgili bizimle neler paylaşırsınız?
1: Sınıfa ilk girdiğim anı hatırlıyorum. İlk adımımı attıktan sonra bütün hayatımın tamamen değiştiğini ve o günden bugüne o duygunun bende sabit kaldığını her zaman hatırlıyorum.
0: Evet. Peki öğrencilere kendini ifade etme biçimlerini nasıl aktardınız ki öğretmendir, dış dünyaya kapıları açan kişidir öğrenciler için. Ailelerden fark odur aslında. Hani anne babadan sonra, ebeveynlerden sonra sözü en çok dinlenilen insandır öğretmen. Bu noktada nasıl bir katkınız oldu?
1: Aslında okuduğumuz kitaplar, çocuklara anlattığımız hikayeler, çocukların kendilerini anlama, tanımlama ve anlatma konusunda en büyük yol gösterici. Yine bunun yanı sıra son yıllardaki resimli çocuk kitaplarındaki resimler, o resimlerin aktardığı hikayeler, küçük kesitler, çocukların kendilerini anlamaları ve yazılı, sözlü şekilde ifade etmeleri konusunda en büyük ve somut yol göstericilerden birisi. Tabii bunların yanı sıra öğretmenin sevgisi, çocuklara cesaretlendirmesi, onlara karşı ilgisi yine çocukların kendilerini ifade etmeleri konusunda çok önemli, kritik rol oynuyor.
0: Peki burada çocuklara, hani sınıf öğretmenisiniz değil mi? Onu bir teyit edelim,
1: evet.
0: Öncelikle.
1: Evet.
0: Pek çok çocuğunuz, evladınız oldu deyim yerindeyse. Açılışta da biz belirtmiştik aslında. Çocuklara kitap sevgisini aşılayan başarılı bir öğretmen nitelemesini paylaşmıştık. Bu, yani çocuklara kitap okumak nasıl sevdirilir? Yani bu çok basit bir soru gibi görünüyor ama çok da derinliği olan bir soru olsa gerek.
1: Evet.
0: Siz bunu nasıl başardınız?
1: Bence çok basit ve çok kolay. Öğretmenin kendisinin okuması, okumaya yaşamını adaması, okumanın günlük hayatının öncelikle öğretmen için bir parçası olması, okulda, sokakta, evde bunu yapması, bunu yaparken çocuk edebiyatından başlaması sıralı bir şekilde. Ben yıllarca sistemli bir şekilde çalıştım kitap konusunda. Bunu yapması çocuklar için zaten çok büyük bir örnek teşkil ediyor ve çocuklar da kendiliğinden kitaba yöneliyor ki son zamanlarda bu sene ilk defa halk kütüphanesi olan bir yerde çalışıyorum ve artık düzenli olarak kütüphaneye gidiyorum. Öğrencilerim bunu biliyor. Onlar da yavaş yavaş halk kütüphanesine alışmaya başladılar. Yani öncelikle yetişkinin, öğretmenin kendisinin adım atması, kendisinin sevmesi, çocuğun alışkanlık kazanması istediği konuda kendisinin alışkanlık edinmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Kitap dahil olmak üzere eğitimi kapsayan her konuda ben bu şekilde yol alıyorum.
0: Peki çocuklara nitelikli kitapları nasıl öneriyorsunuz ya da yönlendiriyorsunuz? Ta kendi okul yıllarıma gidecek olursam şöyle bir şey hatırlıyorum. Hani bana da kitap okuma alışkanlığını kazandıran çok sevgili ilkokul öğretmenim dinliyorsa eğer sevgilerimi gönderiyorum ki hala irtibatımız var. Çok severim. Bütün öğretmenlerimi sevdiğim gibi ama ilkokul öğretmenimin bendeki yeri ayrıdır. Sema öğretmenim dinliyorsa çok öpüyorum. Burada hani nitelikli kitap yönlendirmesini nasıl yapıyorsunuz? Biz çocukken yazın, yaz tatili için işte ödev verilirdi. Şu kadar sayıda kitap okuyun, işte onun özetini çıkarın, kompozisyon yazın, okul başlayınca hep beraber okuruz, değerlendiririz şeklinde ama tabii bunu böyle bir ödev olarak gören öğrenciler de olabilir. Yani bunun ödev dışına çıkıp yani keyifli bir vakit haline dönüştürmenin arasında ince bir çizgi, ince bir denge olsa gerek, bu nasıl sağlanıyor?
1: Ben aslında şöyle yapıyorum. Öğrencilerime neredeyse hiç sessiz kitap okutturmuyorum. Yani sınıfta hadi şimdi kitap okuyoruz, kitap saati dersini asla yapmıyorum. Hı hı. Çünkü çocukların o şekilde okumayacaklarını biliyorum. Bu nedenle kendim çocuklara zaman zaman haftanın belli günlerinde kitap okuyorum. Tahtadan açıyorum, resimleri de var. Bazen elim alarak okuyorum. Bunlar üzerine, kitaplar üzerine canlandırmalar yapıyoruz. Hı hı. Kitaplardaki resimleri çiziyoruz. O küçük kesitleri kitaplardan böyle çok güzel, çok önemli replikler var. Onları canlandırıyoruz.
0: Aslında oyunlaştırıyorsunuz kitapları... bir anlamda. Çocukların evet. tam sevebileceği şekilde oyunlaştırma var. Doğru mu anlıyorum?
1: Evet. Bu şekilde kahramanlar üzerine zaman zaman onları hatırlıyor, konuşuyoruz. Aslında bir nevi onlarla yaşamak gibi. Hatta şöyle bir örnek de verebilirim. Buyurun size. Maskeli Fare diye bir kitap vardır. Aslında okul öncesi gibi gözükür. Ben bunu ilkokul birinci sınıfta okumaya başladım ve örneğin bu kitaptaki karakteri ben gömleğime resim olarak çizmiştim. Bu kumaş boyalarıyla. Ve çocuklar böylece kitaplara, o kitabın kahramanına daha güçlü bir şekilde bağlanmıştı. Bunu yapmamın üzerinden yaklaşık 7-8 sene geçti. Yani bu örneklerden birisi.
0: Çok güzel.
1: Yani yine öğretmenin sevmesi, fark etmesi, nasıl nitelikli? Böyle nitelikli kitabı seçmek için yine emek vermek gerekiyor.
0: Evet,
1: kitapları açıp tek tek okumak gerekiyor. Mesela benim geçen sene, ben Yozgat'ta görev yapıyordum köy okulunda. Hı hı. Ve o okulun kütüphanesindeki ve zengin bir kütüphaneydi. Tüm kitapları 3 sene boyunca her gün en az 200 sayfa okuyarak tüm kitapları bitirdim.
0: Çok güzel.
1: Böylece hı hı. o kitapları çocuklara tanıtabildim. Satranç kursu da veriyordum ben satranç hı hı. derslerinde. Kitaplardan kısa özetler, kitapların isimleri. Zaman zaman onları okudum. Küçük kesitler şeklinde. Yani okuyarak, seçerek, karşılaştırma yaparak, kıyaslama yaparak, çocuklara göre kitap vererek, ki ben bunu da çok yaptım, çocuğun karakter özelliğine göre, kişilik hmm. özelliğine göre ve yaşam biçimine göre. Evet. Yani nasıl bir sosyokültürel yaşamdan geliyor, düzeyden geliyor. Hı-hı. Onu tespit ederek, ki bu da çocuklara gözlemleme gerektiriyor.
0: Kesinlikle.
1: Bunları yaparak pek çok çocuğa, onlara tam da hitap edecek şekilde pek çok kitap verdim, okuttum. Kitaplar üzerine çok uzun paylaşımlarımız oldu.
0: Çok güzel. Hakikaten şimdi Anadolu'nun farklı yerlerinde de hizmet verdiğinizi paylaştınız. Ya bu bahsettiğiniz işte satranç kursu, oradaki işte Yozgat'ta görev yaptığınızı söylediğiniz tüm kitapları okuyup evet. ben zannettim ki ilk başta siz böyle söylerken yaşa göre hani kategorize ettiniz diye. Fakat siz her bir öğrenciyi ayrı ayrı tanıyarak onlara göre evet. bir kitap seçtiniz. Bu çok kıymetli hakikaten. İşte öğretmenlik mesleğinin kutsallığından birisi de budur. Yani burada devreye giriyor diyebiliriz. Ya ayrı bir mesai ister. Her bir öğrenciyi tanımak sizin hani mevcut göreviniz halinde ayrı bir mesai ister. Bir gönül işidir diye boşuna denilmiyor işte. Bu noktada şu an kırklar elindesiniz.
1: Evet.
0: Ya Anadolu'nun farklı yerlerinde çalıştığınız zamanlarda yaptığınız bu attığınız bu adımlar neticesinde öğrencilerinizden nasıl geri dönüşler geldi? Ailelerinden geri dönüşler geldi mi? Sizde nasıl bir önemi var bu geri dönüşlerin?
1: Çocuklardan zaman zaman geri dönüşler alıyorum. Artık yıllar içinde büyüdükleri için kendilerini çok daha iyi ifade ediyorlar. Hı hı. Şöyle bir örneği hatırlıyorum. Bir öğrencim TEOK birincisi olmuş Türkiye'de. Ve ben onu okuttuğumda köyde birleştirilmiş sınıfta öğrenciydi. Ve ya. Yıllar boyunca beni aramış. Yani ulaşamamış bana. Bu öğretmenim nerededir ve yıllar sonra ulaştı. Bir şekilde telefonumu bulmuş. Evet ve bana şunu söyledi. Öğretmenim. Siz çok farklıydınız. Şu an eczacı oldu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Ve tek cümle buydu. Hani siz çok farklıydınız. Kitap konusunda tabii çocuklar hı-hı. kitap okuma alışkanlığı kazandı. Hani bunu her zaman ifade ediyor çocuklar. Kitapları sevmiyordum öğretmenim. Sizinle birlikte kitapları sevmeye başladım.
0: Evet, çok çok kıymetli. Hakikaten öğrencilerle kurduğunuz bağ, bizimle paylaştığınız, biz de dinlerken burada tüylerimiz diken diken oldu.
1: Çok teşekkürler.
0: Çok kıymetli, hakikaten çok kıymetli. Şöyle toparlayalım sohbetimizi. Şimdi biz kitap, çocuklara kitap sevgisini aşılamak sorusunu merkeze alarak konuştuk. Tabii dijital bir çağdayız. İşte çocukların ellerinde telefonlar var. Şu çağda çocuklara kitap okumayı sevdirmek zorlaştı mı ya da nasıl kolaylaştırılabilir? Yanı sıra öğretmenlik mesleğini ele alacak olursak bugünkü öğretmen

0: öğretmenlerin sizce en büyük sorumluluğu ne olabilir? Ya da ne olsun?
1: Evet, çok güzel bir soru. Yine kitaplarla ilgili. Bence en büyük sorumluluğumuz disiplinli bir şekilde kitap okumak, dünya edebiyatını tanımak, Türk edebiyatını tanımak, Doğu Batı edebiyatını tanımak, çocuk edebiyatı açısından.
0: Hı hı.
1: Bunları tanımak ve çocukların zaman zaman öğretmeni tıkayabilecek, zor durumda bırakabilecek sorularına bu tanımlarla rahatlıkla hı hı. yanıt verebilmemiz gerekiyor.
0: Hı hı.
1: Dijital çağdan ben hiç korkmuyorum.
0: Çok güzel.
1: Tam tersine, bence sağlıklı bir şekilde yönetildiğinde hı hı. bize çok çok büyük kazanımları var ki yine ben bunu kendi hayatıma oturtmaya hı hı. ve yıllardır bunun üzerinde çalışan bir hı. insanım.
0: Peki.
1: Kitap konusunda diyorum ya, çok basit. Biz okumalıyız. Alışkanlık edinmek evet. kolay. Yani aslında şöyle, ben bunun
0: son
1: üzerine
0: bir iki cümle alalım, buyurun.
1: Evet, yani şöyle, güne kitap okuyarak başlamak gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yetişkinle birlikte çocuğun, öğretmenle birlikte öğrencinin kitap okuması. Peki. Sonrasında kendisi akıyor zaten.
0: Peki.
1: Öyle düşünüyorum.
0: Emeğinizin karşılığını alacağınız nice yıllara diyelim. Çok teşekkür ediyoruz
1: ederim.
0: Programımıza katıldığınız için Bilge Savacı. Kolaylıklar, başarılar.
1: Çok teşekkürler.
0: Sağolunuz. Sağ sevgili dinleyenlerimiz, haftanın son ailece programını noktalıyoruz. Hafta başında yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
3: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Hukuk ve Hayat başlıyor.
5: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün kişisel verilerin korunması hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
4: Kişisel veri. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
5: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim.
5: Bilindiği üzere kişisel verilerin korunması hakkında kanun yakın bir geçmişte yürürlüğe girdi ve artık kişilerin önemli bilgileri, mahrem bilgileri koruma altında. Peki bu kişisel verilerin sızdırılması, kullanılması, satılması, ifşa edilmesi gibi hususlara bizim hukukumuzun, hasreten ceza hukukumuzun bakışı nedir? Konuyla ilgili uzman olarak sizden bilgi almak istiyoruz.
6: Teşekkür ederim. Hocam, önemli bir konu. Malumunuz, kişisel veriler artık dijitalleşen dünyada teknolojinin alıp başını gittiği, yapay zekanın artık gündemimizi yoğun bir biçimde meşgul ettiği dönemde bu verilerin sağlıklı bir biçimde korunabilmesi, yine sel veriler noktasında veri mahremiyetinin sağlanabilmesi, vatandaşlara bu konuda düşen yükümlülükler birlikte ele alındığında acaba buna hukuki zeminle nasıl bir koruma sağlıyoruz? Buradan başlamak gerekir diye düşünüyorum. Tabii kişisel veri denilince akla kişiyi tanınabilir kılan, kişinin tanınmasını kolaylaştıran her hususu artık biz veri kavramı içerisinde mütalaa edebiliyoruz. Yani kişinin bastırmış olduğu kartvizitteki adı, ünvanı, adresi, telefon numarası, mail adresi, bunların tamamı artık bir veri niteliğinde ikametgahına

0: kadar, kullandığı telefona kadar. Dolayısıyla bunların veri olarak korunması, hukuka aykırı bir biçimde ele geçirilip kaydedilmesi halinde de ne tür yaptırımlar uygulanacağı önemli bir yere sahip. Tabii konuyu ele alırken biraz da hukuki kronolojisine, zamanlamasına da bakmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti bu konuyu ilk defa 2010 yılında yapılan referandumla anayasasına dahil etti. Özel hayatın gizliliği maddesine, 20. maddesine anayasamızın özel hayatla ilgili hususlarda verilerin de korunması gerektiği, kişisel veri mahremiyetinin de önemi vurgulanmış oldu. Ama 2010'daki anayasa, bunu yıl olarak 2010 olarak belirttik ama mevzuat bakımından ilk defa 2005'te TCK'da yapıldı. Yani hiyerarşi tepede anayasa olduğu için anayasayı vurgulamak istedim ama öncesinde Türk Ceza Kanunu da henüz ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz, çünkü sizin de ifade ettiğiniz üzere yakın bir geçmişte, yani 2016 yılında yürürlüğe girdi kişisel verileri koruma kanunu, ama biz 2005 yılında ceza kanunlarımızda verileri hukuka aykırı olarak kaydetmeyi, ele geçirmeyi, bunları yaymayı suç teşkil eden davranışlar olarak nitelendirdik. Bir de hangi veriler nasıl hukuka aykırı ele geçirilir, kimler tarafından yapılırsa suç teşkil eder gibi hususlar askıda kalınca 2010 yılında yapılan referandumla anayasaya girdi. Sonrasında da münhasıran konu özel bir kanunla 2016'da ele alınmış oldu. Şimdi bu kanun aynı zamanda ülkemize çok önemli bir kurumu da kazandırdı. Açıkçası bu kanaatteyim, çünkü verdiği kararlarla, ilke kararlarıyla, ki bu kararların resmi gazetede yayınlandığını da biliyoruz, topluma yön vermeye, veri mahremiyetinin ne kadar önemli olduğuna da dikkat çekiyor. O kurumumuz Kişisel Verileri Koruma Kurulumuz. Bu kurul kanunun nasıl uygulanacağını, veri mahremiyetinin nasıl sağlanacağını bize göstermesi bakımından fevkalade önemli. Çünkü kişisel verilerin korunması artık ülke sınırlarını aşan da bir durum. Ki bu konuda Avrupa Birliği'nin veri koruma tüzüğü de iç hukukumuzda etki gösterecek mahiyettedir. Çünkü yapılan düzenlemelerin tamamında bu veri koruma tüzüğüne gönderme söz konusu. Ve bu tüzükte, iç hukukumuzda açıkçası her zaman için şu vurgulanıyor: veri sahiplerinin verilerinin korunması hususunda yeteri kadar bilgi sahibi olup olmadığı meselesi. Açıkçası ben bu konunun toplumumuzda çok sıkıntılı bir şekilde uygulama bulduğunu görüyorum. İnsanların verilerini muhafaza etme konusunda herhangi bir hassasiyete sahip olmadığını görüyorum. Verileri ele alan veri sorumlularının yeteri kadar konuya hassas bir şekilde yaklaşmadığı kanaatindeyim. Çünkü şunlarla mutlaka kıymetli dinleyicilerimiz de karşılaşıyordur. Herhangi bir yerde alışveriş yaptığımızda, bir ürün aldığımızda, efendim telefonunuza gelecek kodu söyler misiniz? Faturanızı telefona gönderelim. Mail adresinizi verir misiniz? Ya iyi de artık bunlar pay zeka marifetiyle, çerezlerin kullanılması suretiyle, bulut sistemine kaydetmek suretiyle çok yoğun bir biçimde verilerimizin kötü niyetli üçüncü kimselerin eline geçmesi söz konusu. Yani acaba benim bu veriyi paylaşmam ne kadar elzem? Ben bu konuda ne kadar bilgilendirdim? Bakınız, ifade ettiğim Kişisel Verileri Koruma Kurulu ülke kararlarıyla veri sorumlularını, eğer bu konuda hassasiyet sahibi değillerse, çok ciddi yaptırımlar öngörüyor. Yüksek oranda idari para cezaları tatbik ediyor ve diyor ki siz bu kimselerin veri sorumlusu olarak mahremiyetini korumadınız. Hastanın hastanedeki kayıtlarını üçüncü kimselerle nasıl paylaşırsınız? Bu kişinin telefonuna gönderdiğiniz mesajı daha sonra bir başkasıyla nasıl paylaşırsınız şeklinde hususlar söz konusu oluyor. O yüzden ben bu vesileyle vatandaşlarımızın verilerini koruma noktasında çok hassas davranmasını, alelade her veriyi herkese paylaşmamasını, örneğin TC kimlik numaralarımızın, ki bu konuda malum kamu spotlarıyla da vatandaşlarımız bilgilendirilmeye çalışılıyor ama veriler korunmadığında, kötü niyetli üçüncü kimselerin eline geçtiğinde, burada da devreye Türk Ceza Kanunu giriyor. Kanunumuz kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi halinde ağır bir yaptırım öngörüyor, yatar bir cezaya dönüşecek şekilde ve hatta bu verileri kendi içerisinde kategorize de etmiş. Ne olabilir bizim verilerimiz? Siyasi, felsefi, dini görüşlerimiz, ırkî kökenimiz, bunların hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, kaydedilmesi, yayılması, hatta ahlaki eğilimlerimiz, cinsel yaşamımız, sağlık durumumuz, bu vurguladığım cinsel yaşamla ahlaki eğilimlerimiz Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda özel hassas veri olarak nitelendiriliyor. Bu ne anlama geliyor? Bu veriyi işleyenlerin çok daha sıkı şekil şartlarıyla veriyi işleyebileceği, çok daha dikkatli olması gerektiğini, sağlığa ilişkin verilerin, ahlaki eğilimlerin, cinsel yaşamların, bu konuların çok daha hassas bir biçimde ele alınması gerektiğini söylüyor. Ki aykırı davranışlarda da çok daha ağır yaptırımlar söz konusu oluyor. Sadece hukuka aykırı olarak kaydetmek değil, verilerimizin üçüncü kimseler tarafından ele geçirilmesi yahut tutulan verilerin üçüncü kimselere verilmesi, örneğin vatandaş bir kamu kurumunda çalışıyor, o kurumda vatandaşların işte bir takım bilgilerine sahip, vatandaşın üzerine kayıtlı araç, örneğin bu aracın kime ait olduğu konusunda üçüncü bir kimseyi bilgilendiriyor. Yani biz sana burada bir kamu görevi verdik. Bu kamu göreviyle bağlantılı olmayacak şekilde üçüncü kimselerle yaptığın paylaşım aslında veri mahremiyetini ihlal ediyor. Bu suç teşkil edecek bir davranışa sebebiyet veriyor. Hakeza hukuka aykırı olarak ele geçirme suç teşkil edecek davranışa sebebiyet veriyor. Son olarak şunu da ifade etmek isterim. Bu verilerin ele geçirilmesi meşru nedenlerle olabilir. Yani örneğin yargılama faaliyetlerinde de veri elde ediyoruz. Dolayısıyla kanun koyucu diyor ki bize şayet verileri ele geçiren kimseler bunu hukuka uygun surette ele geçirip de kullandıktan sonra, işini gördükten sonra deyim yerindeyse usulüne uygun bir biçimde imha etmez, yok etmezse onlara da ceza veririm diyor. Bakınız konu ne kadar hassas bir konu. Yani verileri kullanan kimselerin işini gördükten sonra, bu veriden istifade ettikten sonra usule uygun imha etmemesi, yok etmemesi de ayrıca suç teşkil eden bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla konunun Türk hukuku bakımından hatta Türkiye sınırlarını aşacak şekilde önemi bu şekilde ortaya konmuş oluyor. Dolayısıyla benim açıkçası vatandaşlarımızın özellikle veri mahremiyetini koruma noktasında duyarlı olması, hassasiyet sahibi olması gerektiği kanaatindeyim. Bunlarla sözlerime son vereyim.
1: Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teknolojinin gelişmesiyle kişisel verilerimiz çok ciddi tehdit altında. O bakımdan da ne kadar üzerinde durulsa azdır. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Doçent Doktor Kerim Çakır'dı ve kişisel verilerin korunması hakkında bilgi verdi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: reklamlar.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklamlar.

0: bakış açısı.
1: Bakış Açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda aktüel meselelerin sosyolojiyle, tarihle, kültür sanatla, uluslararası ilişkilerle kesişme noktalarını değerli uzmanlarımız marifetiyle sizlere farklı bakış açılarıyla takdim etmeye çalışıyoruz. Konuğumuzu sizlere arz etmeden önce çalışma arkadaşlarımı sizlere tanıtmak isterim. Yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Semahat Çallı, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuğumuz doçent doktor Metin Çelik hocamıza hoş geldiniz demek isteriz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Murat hocam, teşekkür ederim.
1: Metin hocamız Ankara

0: da Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde hoca. Ayrıca Maarif Vakfı'na da katkıda bulunuyor. Maarif Vakfı malum yurt dışında Türk okullarını açan, takip eden, yöneten bir kamu vakfı. Bugün Metin Hoca ile dünya gündeminin ana konularından birini teşkil eden Çin üzerine konuşacağız. Çin uzun zamandır devam eden büyümesinin neticesinde iktisadi bir güç oldu. Ama artık iktisadi güç olmanın ötesinde küresel, siyasi ve aynı zamanda hani askeri, teknolojik bir aktöre dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi? Bunun beraberinde getirdiği mevcut hegemon güçleri, hegemonya sistemini tartışmaya açacak mı, açmayacak mı? Bunların üzerinde tartışıldığı en önemli aktör. Bu bakımdan da Çin'in ne yapacağı kadar hani bu büyük aktörlerin Çin'le ilişkisine de yakından bakmak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 15 Mayıs'ta, Putin ise 19 Mayıs'ta Çin lideri Xi'yi Pekin'de ziyaret etti. Dikkat edilirse aralarında 4-5 gün var. Uluslararası siyasette yaşanan güncel olayları, sorunları düşündüğümüzde bunu nasıl yorumlamak lazım hocam?
1: Hocam evet, teşekkür ederim. Dediğiniz gibi Çin yükselen güç, bir süper güç mü? Süper güç tanımına bakmak lazım. Evet, Çin henüz bir askeri büyük bir savaşta sınanmadı, ancak elindeki kabiliyetleri sergilediği teknolojilerle birlikte çekilmesi gereken bir güç olduğu ortada. Zaten siyasi ve ekonomik gücünü artık inkar edilemez. Neredeyse bütün Batı'ya rağmen tek başına, eğer bir rekabet varsa onu üstlenmiş gibi görünüyor. BRICS'i parlattı, Şangay vesaire işbirliği örgütü bölgeye bir hakimiyet oluşturdu.
0: Yani üretim ve hacmi de olağanüstü yüksek hocam. Yani bu sanayi devriminden bu yana batıda hani ağırlık kazanan dünya üretim, sanayi ve ekonomik ağırlık doğuya doğru Çin'in hani özellikle performansıyla kaydı kayıyor.
1: Doğru. Avrupa'nın nice köklü ve daha önce Çin'i adeta sömürmeye yeltenen, üretim üssü açan şirketleri bugün Çin satın alıyor. Yani de ilginç bir dönüşüm var. Bunu Avrupa'nın sindirmesi de çok zor, Batı'nın sindirmesi de çok zor. Şimdi bu Çin'den bahsettiğimiz zaman ve dünyada bugün en güçlü ülkeler kim deseniz Amerika, Rusya, Çin sayılır. Diğerleri de gelse bile, yani 3 ülkenin işte sadece 5 gün içerisinde 3 ülkenin liderinin Pekin'de bir araya gelmiş olması ayrı ayrı zamanlarda mühim. Bu şunu gösteriyor, demek ki artık Çinsiz olmuyor. Yani Amerika'da küresel siyasetinde rakip olarak gördüğü Çin'e rağmen bir şey yapmaktan imtina ediyor. Rusya'da küresel rekabet ve işleyiş içerisinde Batı'ya karşı duruşunda vesaire, Çin olmadan da çok fazla girmiş olduğu bu Ukrayna vesaire bataklığı veya siyasi tıkanıklıktan ve ekonomik şu an daralmışlıktan çıkamıyor. Dolayısıyla Çin şu an aslında hem Amerika hem Rusya için bir can simidi haline geldi. Bu çok mühim bir şey. Çünkü siz olmadan adım atılamıyorsa, o zaman sizin söyledikleriniz dinlenmeye başlanır. Çin şu an bu durumda. Oldukça sakin. Her zaman öyledir. Hiçbir krizde Çin'den fevri bir çıkış duyamazsınız. İran'da da bunu gördük. Destek varsa da gizli kapaklı yapma durumunda. Sessizliğin getirmiş olduğu gücü biliyor ve bir şekilde bir çekim alanı haline geldi, cazibe merkezi. O yüzden bu ziyaretler mühim. Niye? İşte Rusya'ya bakıyoruz. Ukrayna krizini belki de böyle istiyor, ona emin değiliz. Yani bu şu gidişatta kendi lehine, zaten Kırım'ı işgal etmiş, ilhak etti, diğer bölgeleri kimse geri alamayacak. Ancak özellikle ambargo çok daralttı Rusya'yı ve doğuya kaymak zorunda ve doğuda da en büyük alıcı Çin. Çin'i ikna etmek zorunda. En iyi arkadaşınız bile olsa onu ikna etmek zorundasınız ve onun sizi işte zor şartlara sokmaması için bile onun gönlünü almak zorundasınız. Rusya için Çin bu yüzden mühim. Amerika için de mühim, çünkü İran krizinde de gördü veya savaştı diyelim, Amerika İsrail'in yapmış olduğu savaşta Avrupa müttefiklerinden arzu ettiği desteği göremeyince, asıl rekabet olan Çin'le direkt yüz yüze gelemediği için o zaman destek, kontrollü bir destek yürütmek zorunda. Veyahut da fevri olarak Çin'e uygulamış olduğu kotaları hemen 2 gün sonra geri çeken bir Amerika'dan bahsediyoruz. O yüzden Çin şu an küresel siyasette yükselen değer olarak bu konumunu bu ziyaretler perçinlediğini görüyoruz.
0: Evet, ilk ziyarete dönelim. Trump'ın 15 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ziyaretin ana gündemi neydi? Neler konuşuldu? Bunları biraz inceleyelim. Burada mesela iki ülkenin aslında mesela Xi çok açıkça çatışma ihtimalini

0: dile getirdi ve bundan uzak durmak lazım geldiğini söyledi. Yani Çin'de şaşılacak kadar açık bir şekilde konuştu, değil mi hocam?
1: Doğru, özgüvenli,
0: Evet.
1: güçlü ve ringde daha çok adeta kendisini kabul ettiği şekilde bir zirve oldu. Trump heyeti ilginç öncelikle. Heyete baktığımız zaman bürokratik anlamda çok üst düzey bir katılım yok. Yani başkan, baş yardımcısı ve savaş bakanı var. Geri kalanlar çoğu işte Elon Musk veyahut da Apple gibi işte şirkete veya CEO olan
0: İş
1: katıldı.
0: adamı ama yani
1: Tabii.
0: onların içinde de yani teknolojik vasfı olan yeni yükselen sektörlerin iş adamları, değil mi?
1: Tabii tabii
0: Ya bu
1: kesinlikle.
0: aslında hatta şöyle tartışmalar da oldu. Yani artık kabine acaba hani bu yüksek teknoloji şey hani iş adamlarının şirketlerinin yöneticilerinden mi oluşuyor diye soru soranlar da oldu.
1: Tabii Trump'ın ilk zamanında işte Twitter'ın kurucusunu bile bakanlığa almıştı bu verimsiz birimi kapatsın vesaire diye. Görüntü tam olarak da evet ekonomik bir ziyaret gibi ancak özellikle de stratejik. Yani bu yapay zeka vesaire teknolojik anlamdaki şirketlerle gidilen hem gövde gösterisi hem de tıkanıklığı açacak gündemler oluşturması için gidilen bir ziyaret. Ancak tabii ki siyasi yönde mutlaka var. Çünkü İran'da sıkışmışlık durumu var. Hürmüz Boğazı'nın çözülmesi lazım. Müzakere süreci İran'la bir türlü ilerlemiyor Amerika'ya göre. O zaman İran'ın üzerinde belki etki oluşabilecek bir Çin faktörü var. Çin'de küresel ticaret ayakta olduğuna göre veyahut da Çin'in kuşak yol projesi veya diğer koridorlar vesaire Çin'in İran'ı ikna edebileceğine de inanaraktan bir gidiliyor. Ancak gündem genelde ekonomi olduğunu görüyoruz. Trump'a göre çok büyük bir karşılamayla işte karşılanıyor. Zaten ikinci ziyareti 2017'de ilk döneminde gitmişti, bir de şimdi gitti. Ancak zirve Trump'ın umduğu gibi mi sonuçlandı? Buna hayır diyebiliriz çünkü ortak bildiri bile yayınlanmadı. Genelde bu tip büyük zirvelerde, high level, üst level ziyaretlerde mutlaka ortak bildiri vardır. Şunlar görüşüldü, bu konuda mutabakata varıldı. Böyle bir zirve bildirisi yok. Bu önemli yani ya ciddi bir şey konuşulmadı ya da konuşulanlar da bir sonuca varılamadı. İkincisi dediğiniz gibi Çin özellikle Tayvan konusunda çok net konuştu. Yani sakinliğin üzerinden yanlış anlaşılmalara sebebiyet verilmemesi gerektiğini, bu sakinliğin asla vası çatışmadan kaçınıldığı anlamına gelmemesi gerektiği ve böyle bir durumda da her şey açık olduğunu açıkça ifade etti. Bizzat devlet başkanı, Çin'in devlet
0: Tayvan
1: başkanı
0: konusunda
1: ağzından.
0: kararlılığını ifade etti, değil mi?
1: Kesinlikle şu anki mevcut statüdeki Amerika'dan aynı şeyi beklediğini, daha ötesi yok şeklinde. Olursa da çatışmanın kaçınılmazlığını.
0: Dönerken bir açıklama oldu. Hani Trump Tayvan'a 14 milyar dolarlık bir silah satışı vardı. Onu dönerken askıya aldığını söylemişti. Sonraki gelişmeleri takip edemedim. Hani Amerika Birleşik Devletleri de Çin'in bu pozisyonunu dikkate aldı galiba.
1: Kesinlikle aldı çünkü yani Trump'a göre çok basit belki de ilk 2025'teki gibi İran krizini hemen sönlendirebilecek bir güç olarak gördüğü kendisinin şu an battığı durumdan tabii ki Çin'e karşı bir de NATO'nun içerisindeki bu çatırdamalar var. Avrupa'dakiler ne yapacak? Avrupa NATO'da mı kalacak Avrupalılar? İşte Çinlisi gibi Pasifik'e yönelik bir ilgi olacak mı olmayacak mı? Bu güvensizlik ortamında Çin'i belki de şöyle diyebiliriz. Trump'ın gidişi rakibini durdurmak yani olduğun yerde kal ben de olduğum yerde kalayım. Varsa yani Tayvan'la ilgili bir niyetim daha sonra şimdilik böyle kalalım. Ancak daha da ziyade Trump'ın şu an tıkanmış olduğu bu nadir elementler veyahut da diğer siber ortamlardaki rekabette geriye düşen Amerika'yı rahatlatmak ancak Çin bu konuda da asla varsa taviz vermedi görünüyor. Trump'ın ziyareti daha ziyade Trump'ın gezdiği gördüğü işte o gezilerle anıldı ama teknik olarak herhangi bir kazanım elde etmediği görünüyor.
0: Biraz isterseniz Putin'e bakalım. İşte 4-5 gün sonra 19 Mayıs'ta bu sefer Putin Çin'i ziyaret etti. Buradaki gündem neydi? Trump ziyaretiyle kıyaslarsak neler söyleyebiliriz?
1: Putin ziyareti daha farklı. Putin zaten Amerika ve Çin karşı Rusya ve Çin'i konuştuğumuz zaman zaten iki müttefik diyebiliriz. Özellikle Soğuk Savaş döneminde. Zaten burada şey akla geliyor. Kissinger'ın bu üç ülkeyi de bir araya almış olduğu stratejik üçgen söylemi akla geliyordu. Amerika'nın bir şekilde Rusya ve Çin birleşmesinden ziyade aralarına girip işte bu denge kurması gerektiğini ama Amerika'nın güdümünde bir denge oluşturacağı tezi vardı. Şimdi Çin temelli oldu bu.
0: Hocam çok özür dilerim.
1: Buyurun.
0: Onu biraz hatırlatmak için geçmişe biraz gidelim aslında. Hani neticede Rusya ile Çin yakındılar. Hani Amerika Çin'le yani Kissinger etkisiyle Çin'le yakın ilişkiler kurarak bu yakınlıktan Çin'in ayrılmasını temin etti.

0: Yani bu çerçeve içerisinde aslında hani üçlü diyebileceğimiz bir hatta gelindi. Burada da Kissinger'ın etkisinin, aklının etkili olduğunu görüyoruz. Bugün de bu perspektifin devam ettiğini söyleyebilir miyiz?
1: Kesinlikle devam ediyor. Amerika artık şunun farkında. Gerçekten Çin'i bir kenara bırakarak herhangi bir şekilde bir küresel siyaset uygulamak mümkün değil. Rusya'yı da öteleyemiyorsunuz. Zaten Avrupa'dan daha çok Trump Putin'le görüşme daha meyilli, görüşebileceğini iddia ediyor. Çin'le görüşebileceğini iddia ediyor. Belki de üçlü bir federasyon diyemeyiz ancak, ama üçlü bir uzlaşı üzerinde bir gidişat oldu.
0: Trump G2'den bahsetti.
1: Doğru, Çin ve Amerika.
0: Yani mesela o G3 dese o dediğiniz belki de olacak yani. Değil i̇şte mi? Yani orada, Rusya, Çin, Amerika üçlüsü.
1: İşte orada belki de Çin belki kabul etmeyebilir. Hmm. Çin de kendisi Rusya ile eşit görmüyor. Özellikle bu Ukrayna krizinden sonra Avrupa'nın ambargosu karşısında eli mahkum bir Rusya var. Hatta Rusya bu Trump, bu Putin bu ziyaretinde
0: Çin'e mahkum yani. Ona Çin'e mahkum. Ayrı bir özellik alan açmak istemiyor, o yüzden kendi interlandında olsun istiyor.
1: Doğru. 2019'da Rusya'dan Çin'e doğalgaz akışını yürüten bir Sibirya gücü diye bir boru hattı vardı. Bunun ikincisini önerdi. Uzun zamandır bunu Rusya istiyor, daha fazla doğalgazı Çin'e satmak için. Çin bu ziyareti bunu net olarak reddetti. Gündemde olmadığını söyledi. Bu mesela, yani Çin-Rusya dostluğu da diyemiyoruz yani bu iş birliğinde.
0: Bunu mesela Rusya'ya karşı bağımlı olmak istemeyiş olarak mı değerlendirmeliyiz? Yoksa hani Batı'yı tam anlamıyla karşısına almak mı istemiyor?
1: Hocam çok güzel. Yani bir, evet, Rusya'ya mahkum olmamak. İki, Rusya'yı sınırlandırmak. Yani evet, kendi kontrolünde tutmak, kendisine mahkum bırakmak.
0: Çünkü aslında alışveriş olsa Rusya neticede para kazanacak.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Evet, kendini toparlayacak.
1: Kesinlikle öyle ve hatta muhtemelen Çin'e daha fazla mahkum kalan Rusya, Ukrayna veya diğer krizede Çin'in daha fazla görüşünü sormak durumunda kalacak. Çin bunu da istiyor. Üçüncüsü, Çin her zaman için böyledir. Hiçbir zaman bugüne kadar küresel ölçekte tehditvari veya hatta Avrupa'ya vesaire karşısına alınan bir konuda olmadı. Hatta bu transatlantik çatlak dolayısıyla Avrupa ile Amerika arasındaki bu gerilimde Avrupalı liderlerden bile artık Çin'i yeniden işte görüşmeleri gözden geçebilir vesaire söylemleri çıkmıştı. Bu yüzden Trump'ın gidişi önemli. Trump çok büyük bir bürokrasi ordusuyla oraya gitti. 40'a yakın, hatta 42 tane antlaşma imzalandı. Bunlar her birisi bir işbirliğinin gelişimini gösterir. Çin de buna karşılık verdi. Ortak bildiri yayınlandı ve ortak bildiri mühim, ancak şöyle, ortak bildiri Amerika'ya bir hat bildirme içeriyor. Deniyordu ki artık mevcut sistem çok kutuplu sistem, bunu kabul etmek zorundayız. Sakinlik herhangi bir şekilde bu işlerin kaçmak anlamına gelmez. Herhangi bir durumda savaş ihtimali tabii göze alınabilir. Bunu da ikisi birlikte ortak deklare ettiler. Ve yine bu gidişat içerisinde küresel sistemdeki meydana gelen işte bu karşılık rekabet işbirliğinde bozulucu her türlü girişimine karşılık verileceği söylendi. Bu Amerika'ya karşı bir söylem, yani ortak bildiri imzalandı. Ve tabii Rusya da burada şöyle akıllık yaptı. Mesela Trump'ın ziyaretinde, Trump'ın uçağı havalandan kalkarken havalanda çöp kutusunda Çin heyetinin vermiş olduğu hediyeleri bıraktılar. Yani göz önünde bu bir şeydi, yani bu ancak bilinçli yapılabilen bir şeydir. Çin heyetinin farklı şekillerde hediyeleri Amerikan uçağına sokulmadı ve orada bırakıldı. Yani daha nazik olunabilirdi. Belki güvenlik gereği alınmamıştır Trump tarafından.
0: Öyle söylendi. Yani istihbarat, işte teknolojik bir takım.
1: Yani Amerikan Büyükelçiliği var Pekin. Alabilirlerdi konteynerde bir kamyon tutabilir. Bu da bir şeydir. Trump hani, istemediğini alamayınca.
0: Bir Amerikan kabalığı diye bir şey var. Onu göstermek istemişler.
1: Evet, kovboyluk yapmış orada. Evet. Mesela Putin bunu da yapmadı. Bunu yapmadığı için de daha şevkle uğurlandı. İkisini kıyasladığımızda Putin ziyareti Çin tarafından daha memnuniyetle karşılandığı, daha verimli geçtiğini çok net görüyoruz. Ancak Putin için en büyük kayıp o Sibirya gücü 2 doğalgaz hattını inşasına dahi o ön kararın bir türlü Xi Jinping'e aldıramaması. Bu, çünkü Rusya şu an eli sıkışmış durumda. Birinci hattın kapasitesi belli. Daha fazla satmak istiyor, satamıyor. Ve ilginçtir, ücret olarak da Çin Rusya'nın talep ettiği fiyat artırımını kabul etmedi. Dolayısıyla bu bağımlılıkta şu an Rusya Çin'e olan bu bağımlılığını kabullenmiş durumda. Çin de Rusya'ya herhangi bir acıma vesaire değil neticede bu. Bu kontrollü ilişkinin aynen devam etmesini istemiş görünüyor. En azından ziyaretten bu anlam çıkıyor.
0: Evet, şimdi bu iki, yani aslında Soğuk Savaş döneminin iki önemli süper gücü, rakibi peş peşe Çin'i ziyaret ettiler. Bu Çin'in yükselen gücünü bize gösteriyor. Değil mi? Yani çok net bir şekilde.
1: Kesinlikle.
0: Bize gösteriyor. Şimdi bu çerçeveden bakarsak, yani Çin

0: meseleye nasıl bakıyor? Biz şimdiye kadar hani daha ziyade Amerika ya da Rusya ne istiyor diye bakıyoruz. Çin açısından bakmaya çalışalım. Çin nasıl bir dengeleme içerisinde, o yakın, orta uzak vadeli hedeflerine, yani Avrupa'ya nasıl bakıyor? Dünyanın geri kalanına nasıl bakıyor? Ne dersiniz?
1: Şöyle, bu Çin'in küresel siyaset konumunu güçlendirdi bu iki ziyaret. Çünkü o bekledi, diğerleri geldi. Gerçekten de bu önemli. Sembolik olarak bile öyle ve peş peşe oldu. Adeta diğerlerine konuştum bana da söyle dercesine hızlı bir gidiş geliş oldu bu. Trump kendisi zaferler ilan etse de Çin aslında öyle olmadığını. Hatta mesela Trump dönüşünde işte Çin'le 200 tane Boeing uçağı alımını anlaştık dendi. Amerikan kamuoyu buna etkilemedi. Hatta Boeing'in hisleri biraz düştü çünkü
0: Daha fazla
1: evet
0: bekleniyordu değil mi? 500
1: 500,
0: bekleniyordu.
1: 700 ve hatta 500 rakamı vardı. Bu mu yani denildi. Çin hiç buna açıklama bile yapmadı. Zaten Çin bekler. Bekler, açıklama yapmaz. Görüntü şu, Çin kendi küresel siyaset otoritesini kabul ettirmiş durumda. Bu bir. İkincisi, hatta Trump'ın istediğini alamaması ve bir şeyler geliştirememesi Amerika'nın bölgedeki hegemonyasını da biraz sarsmış durumda. Çünkü onun müttefikleri var. Ona güveneklerin AUKUS vesaire çerçevesinde Avustralya, Güneydoğu, Pasifik'teki bazı ülkeler, Japonya dahil, Güney Kore dahil ona güvenen ve onun cesaretiyle Çin'e belki karşı koyan.
0: Çin'i denizden tecrit etmek, kuşatmak hedefiyle böyle bir dörtlü
1: Evet.
0: oluşturulmuştu. Şimdi onların durumu ne olacak, değil mi?
1: Tabii ki yani onu oluşturan Amerika dahi Çin tarafından çok dikkate alınmadıysa biz ne yapacağız? Bir de tabii ki hep bir şey vardır. NATO içerisinde bile Avrupa'daki güvensizliğin benzeşim buradaki müttefikler de oluşturabilir. Dolayısıyla Çin durduğu yerde herhangi bir agresif politika uygulamadan etkisini şu an daha da geliştirmiş. O görünüyor. Avrupa artık Amerika ile ilişkiden artık bezen, bıkan, kendince stratejik özellik peşine girmeye çalışan Avrupa bile Çin'le ilişkiyi geliştirmek isterken tabii ona eşitlikçi bir ziyaret bir şey istiyordu. Çin artık bir tık daha üstten koşullarınız nedir deme cüretini artık gösterebilecek. Belki de gösteriyordur zaten. Dolayısıyla Çin'in agresif olmadan siyaseten güçlendiğini görüyoruz. Ve bunu da BRICS'e de yansıttığını, çünkü BRICS artık bir çekim alanı. Çin'in girişimleriyle başlamış bir oluşumdu. Dörtlü, beşli, bugün 11 ülke oldu. Artık bu iler daha da fazla ülke buraya girmeye çalışıyor. Ve işte krizin içerisindeki İran da bu üyelerden birisi, Mısır da üyelerden birisi, Güney Afrika Cumhuriyeti var, Etiyopya var. Yani Hürmüz Boğazı, Babilmendep Boğazı, bütün ticaret rotalarının üyeleri, Çin'in bu kuşak yol çerçevesindeki bütün duraklar BRICS çerçevesine daha da cazip hale gelecek muhtemelen. Amerika'nın ilişkisinin stabil olduğu, geliştirmek istediği ülkeler bile artık yavaş yavaş Çin'in o gölgesine, hakimiyetine biraz daha fazla gitmek isteyecektir. Çünkü Amerika'nın diş geçiremediği bir ülkeyle onlar da muhatap olmak istemeyecektir.
0: Şimdi hocam, aslında Amerika Birleşik Devletleri bu ziyarete İran'da uğradığı stratejik başarısızlıktan sonra gitmeseydi belki hani böyle bir
1: Görüntü.
0: net değil mi? Net bir görüntü ortaya çıkmayacaktı. Ya buradan baktığımızda bu İran'a yönelik saldırı, İsrail'in tahrikiyle başlayan bu saldırı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hani jeopolitik bakış açısını, Çin öncelikli yeniden bir yapılanma anlayışına zarar vermiştir diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle en azından zihinlerde boğuşmuştur. Politika notlarına kadar döküldü bilemeyiz ancak Amerika için dediğiniz gibi İran saldırısı öncesindeki Orta Doğu düzenleştirelim, doğrudan Çin'e saldıralım veya da Tayvan'a artık müdahale edelim anlayışı muhtemelen törpülendi. Çünkü bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor. İsrail'in işte kışkırtmalarıyla İran'ı hemen derdest edebileceğini düşünen bir Amerika bugün İsrail'le bile ilişkilerini gözden geçirdi. İşte geçenlerde Trump Twitter'dan bile Netanyahu'ya küfürlü bir tweet atabildi. Yani bir sus artık yeter anlamında. Tweet'e kadar bu taşabiliyorsa ki, ama Trump'tan bahsediyoruz, ilginçtir. Yani bazen tweetlerini silip geri alıyor ancak bu cüret bile en azından artık kendisi nezdinde bazı şeylerin gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor. Trump çünkü tüccar, alışverişe bakar. Bazen rakipleri de deviremiyorsa onunla işbirliğine girer. Çok rahatlıkla Amerika Çin'le zıtlaşmaktansa ticari rekabetle bu dengeyi kurmayı daha çok kabul edeceği görünüyor. Ve stratejisini de geliştirecektir. Zaten Amerika'da şu da var. NATO'nun geleceğine ilişkin stratejilerde NATO'nun bir kuzey kanadı vardır. Doğu kanadı, bir de güney kanadı var, defans bölgesi. Amerika bir de ısrarla batı diye dedi. Kendisine göre batı olduğu için Pasifik kanadını da açılmasını iddia ediyordu. Belki bu söylemleri biraz baskılayabilir. Çünkü Çin'i kışkırtmak istemeyecektir. Dediğiniz gibi eli zayıf gitti. Biraz da alelacele gibi oldu. Üst düzey yönetici götürmedi. Yanında götürdü. Kendince dünyanın en zengin işte şirketlerin sahipleri bile istedikleri herhangi bir görüşmeyi elde edemedi. Çin
0: niye gittiler?
1: Şöyle tabii ki önerileri şu olmuştu. Ortak yapay zeka ve diğer stratejik alana yatırım yapalım. Çin hayır dedi. Benim kendi kaynağım bana yeter. Bu çok büyük bir özgüven.
0: Evet.
1: Giden şirketler herkesin kapısına beklediği şirketler. Çoğu devlet liderinin dahi. Bu kadar...

0: ticaret ağırlıklı. Retorikte yine Tayvan, özgürlük vesaire diyecektir. Ancak ilk program başta dediğiniz gibi oraya yapacağı silah yatırımı veya yardımını dahi gözden geçireceği söyleyen Amerika bence gerekli dersi veyahut da mesajı almış gibi görünüyor.
1: Şimdi bu Çin'in hani yol ve koridorlar, evet, yatırımları burada artık daha ciddiye alınabilir hale gelecek herhalde, değil mi? Bu görüşmeleri müteakiben.
0: Kesinlikle. Hatta bu yol koridor çerçevesinde işte Amerika bu Çin'in özellikle Pekin'den Londra'ya giden ticaret yolu, orta koridordaki işte Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığını elde etmiş olduğu bölgede Şuşa vesaire, hemen güne Zengezur koridorunu Amerika'nın kendi adıyla Trump'la birlikte bir etki oluşturma girişimi de biraz yumuşayabilir veyahut da bu tip koridorlarla rekabet, ancak ticaret rekabetleri devam edeceklerdir. O çok kesin. Afrika'da ciddi bir rekabet var. Çin almış olduğu her limanın yanında artık Amerika kendisi demir yolları yapmaya başladı. Lobito koridoru vesaire gibi. Yani işte Afrika'nın Hint kıyısından Atlas kıyısına transatlantik geçiş koridorları vesaire, buna daha çok ağırlık vermeye başladı. Ama o sert kovboy tavrının elinde belinde tabancayla giden kovboydan ziyade tüccar kovboya dönmüş durumda Çin'e karşı.
1: Şimdi evet, Çin'e karşı, ama bunun muhakkak dünyada da etkileri olacak. Mesela İran'daki stratejik başarısızlık, Hürmüz Boğazı'nın statüsü, mutlaka, bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki o hani deniz hakimiyetine dayalı imparatorluğunu hani bir zedeleyecek. Yani belki bunu işte ticaret üzerinden devam ettirmeye çalışacak, ama orada da mesela onun gücü nereden geliyordu? Bu deniz yollarındaki hani serbestliği garanti etmesinden geliyordu. Şimdi, evet, gördük ki Hürmüz'de bu tehdit altında, Badülmendep'te de tehdit altında olabileceğini buradan çıkardık. Henüz bu gerçekleşmedi ama buradan çıkardık. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten pozisyonu tartışmalı hale geldi. Peki Hindistan'ın durumu, Hindistan'la Pakistan'ı sormak isterim hocam. Bu iki aktör de bizim açımızdan da, bölge açısından, dünya açısından da önemli. Yani Çin'le ilişkileri bakımından nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle, 2 dakikamız var.
0: Şöyle, yani bu iki kendi arasındaki rekabetlerinde arkalarına Amerika'yı ve Çin desteğini alarak bu rekabet içerisinde hareket etmeye çalışıyor. Hindistan en son bu G20 zirvesindeki, New Delhi, yeni Delhi'deki G20 zirvesinde bir IMEC koridorunun başladığı yer olarak olmuştu. Hindistan'dan Orta Doğu'ya, oradan da Avrupa'ya giden bir koridor çerçevesinde bir güzergah kabul ettirmişti. Çin'e rağmen, Çin'e rekabet anlamında. Bu çerçevede şöyle bir durum var. Hindistan kendisini bölgesel bir güç olarak tanımlar, ancak bu bölgesel gücünde Amerikan desteği olmadan ilerlemesi çok çok zor. Çin diğer taraftan da bazen haddini bildireceği girişimlerde de bulunabiliyor. Ancak bu rekabette Pakistan'la Hindistan arasındaki süreçte Türkiye'de tavrını çok net koyabiliyor. Yani Türkiye'de bu alandan kendisini çekilmiyor. Türkiye zaten ilginçtir. Türkiye Amerika'da arası iyi, Çin'de de arası iyi tutmaya çalışıyor. Ve işbirliği içerisinde özellikle bu kuşak yol çerçevesinde güvenlik koridorları sağlayarak da cazibesini yitirmek istemiyor Türkiye. Ancak yani bu Hindistan ve Pakistan'ın konumunda özellikle BRICS çerçevesinde baktığınız zaman Hindistan oradaki varlığıyla birlikte Çin'i de bir kenara atamıyorlar. Bu çok ilginç bir yapı. Dolayısıyla artık eski bizim, tabii şu var. Biz bugün hala Soğuk Savaş döneminin kutuplu, karşılıklı, zıtlık yapan rekabetini konuşuyoruz. Ancak artık süreç o değil. Çok kutuplu dünyada her ülke herkesle diyalog kurabilecek bir geleceğe doğru adım atmış görünüyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün dünya için çok önemli bir ülkeyi, Çin'i konuştuk. ABD Başkanı Trump'ın ve Rusya Başkanı Putin'in ziyaretleri çerçevesinde doçent doktor Metin Çelik'le çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam.
1: İyi günler dileriz efendim.
2: Bakış açısı.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Aristoteles'in Nikomakos'a etiğinde söz arasında söylediği bir cümleyi tüm yaşam bilgeliğinin en önemli kuralı olarak görüyorum. Zevkin değil, acısızlığın peşinden koşar akıllı kişi. Ya da akıllı kişi hazzı değil, acısızlığı hedefler. Bu cümlenin doğruluğu tüm hazzın ve tüm mutluluğun negatif, buna karşılık acının pozitif olmasına dayanmaktadır. Bunu burada her gün gözlemleyebileceğimiz bir olay üzerinde açımlayacağım. Bir beden, küçük bir yara ya da sancıyan bir yeri dışında bütünüyle sağlıklı ve iyi ise, bütünün sağlığı bilince yansımaz da insanın dikkati sürekli yaralı yerin sancısı üzerine yönelir ve toplam yaşam duygusunun tadı kaçar. Bunun gibi tüm işlerimiz bizim istediğimiz gibi gidiyor. Ancak içlerinden bir tanesi istediğimiz gibi gitmiyorsa, çok önemsiz bile olsa, kafamızı sürekli bu bir tanesi kurcalar. Sürekli onu düşünürüz ve istediğimiz gibi gerçekleşen tüm öteki daha önemli işleri daha az düşünürüz. İmdi, her iki durumda da zarar gören istençtir. Birinci durumda organizmada, ikinci durumda insanın çabasında nesneleşir ve her iki durumda da istencin doyumunun negatif bir etkisi olduğunu, bu yüzden asla doğrudan doğruya değil, olsa olsa düşünseme yoluyla bilincine varıldığını görüyoruz. Buna karşılık istence ket vurulması pozitiftir ve bu yüzden kendini önceden bildirir. Her haz sadece bu ket vurmanın kaldırılmasına, bundan kurtulmaya dayanır. Böylelikle kısa sürelidir. Demek ki Aristoteles'in yukarıda övülen dikkatimizi hazlara, yaşamın hoşluklarına yöneltmemizi, yaşamın sayısız kötülüğünden olabildiğince kaçınmamızı tavsiye eden kuralı buna dayanmaktadır. Doğru yöntem bu olmasaydı Voltaire'in "Mutluluk yalnızca bir düştür, acıysa gerçektir" sözü gerçekten de olduğu gibi doğru değil, bir o kadar da yanlış olmalıydı. Buna göre yaşamından mutluluk öğretisi açısından bir sonuç çıkarmak isteyen kimse hesabını tattığı zevklere göre değil, atlattığı belalara göre yapmalıdır. Mutluluk öğretisi kendi isminin bir güzel göstermece olduğunu, mutlu yaşamadan yalnızca daha az mutsuz yaşamanın, yani katlanılabilir bir yaşam sürmenin anlaşılması gerektiğini göstererek başlamalıdır. Hiç kuşkusuz yaşam tadına varılmak için değil, atlatılmak, geride bırakılmak için vardır. Aklımda kalan bu satırlar Arthur Schopenhauer'in Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar adlı kitabından, Mustafa Tüzel'in çevirisiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Radyo 1. Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
1: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne, zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Her oyun, sahne üstünde canlanan her hikaye, önce yazarının kafasında bir fikir, sonra bir beyaz kağıt ve üstüne düşen sözcükler. Oradan canlanan karakterler, dillenen replikler, kurulan çatışmalar, çözülen düğümler. Bir fikirden kanlı canlı bir dünyaya dönüşen oyun. Dramatik tiyatronun 2500 yıl önce doğduğu topraklardayız. Günümüze ulaşmış görkemli antik tiyatrolara ev sahipliği yapıyoruz. Fakat dramatik tiyatro geleneğimiz 100-150 yıl kadar. Öte yandan azımsanırsa büyük haksızlık olacak bir tiyatro birikimine de sahibiz. Gözden geçirmek faydalı olacak ki belki bu kitapta ele alınan yazarların geçmişten gelen hangi izlerin takipçileri olduğu bu özet aracılığıyla düşünülebilir diyor Profesör Doktor Özlem Belkıs bugün konuşacağımız kitabın ön sözünde. Yıllık oyun yazarlığına bakmak hiç kolay değil. Çok okumak, çok seyretmek, anlamak, karşılaştırmak, takip etmek, analiz etmek gerekir. Bunu yapmış bir ekip, elimizde bir külliyat, bu fikri hayata geçirmiş bir editör var tabii ki. Profesör Doktor Özlem Belkıs Matine Suare'de. Özlem hoş geldin.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Bu kitabı daha taze taze, daha tam da çıkmamışken seninle konuşmak çok güzel. Çok önemli bir külliyat kazandırdın bize. Sen ve birlikte çalıştığın akademisyenler, yazarlar. Oyun yazarlığımızda çeyrek yüzyıl 2000-2025. Bu kitabı konuşacağız.
2: Evet.
1: Ne şahane bir kaynak, ne şahane bir külliyat. Nasıl çıktı bu fikir, neler oldu? Bize biraz anlatır mısın?
2: Tabii, çok teşekkür ederim yer verdiğiniz için öncelikle. Çok heyecanlıyım. Kitap henüz raflara ulaşmadı bile. Hı hı. Ama o kadar sabırsız davrandım ki kitabı haber vermekte herkese. Çünkü aslında 23 yazarın sözcüsü olarak konuşuyorum ben. Hı hı. Bu kitap 2023'te aslında filizlendi fikri. Uzun bir süredir yani kendi tiyatro akademisyenleri olarak kendi tiyatromuz üzerine neler yapabiliriz, nasıl bir kaynak üretebiliriz diye düşünüyorduk. Parça parça oyun yazarları ve son dönem oyun yazarları üzerine pek çok çalışma, tez, makale, işte belirli oyunlar üzerine incelemeler ve benzeri vardı. Fakat bir dönemi, bir birikimi topluca ele alan, tek bir formatta irdeleyen bir çalışma, bir kaynak kitap, bir başucu kitabı, kimileri için bir koleksiyon kitabı doğrusu yoktu. ...2022-2023'te... aslında Cumhuriyet'in 100. yılı için, şeylerin 100. yıl derlemelerinin yazıldığı bir dönemdi. Hı hı. Yani 2022'den itibaren herkes işte tiyatromuzun 100 yılı, işte edebiyatımızın 100 yılı filan diye bir 100 yıl derlemesi yapıyordu. Bu sırada da hep şeyi konuştuk. Yani 100 yılı derliyoruz ama aslında hep 1960-70'lere odaklanıyoruz. Yani o işte Haldun Taner'ler, efendim Güngör Dilmen'ler, Turgut Özakman'lar, büyük yazarlar dönemine denk şey yapıyoruz, odaklanıyoruz. Fakat içinde bulunduğumuz dönemde son 25

0: Yılda çok önemli bir dönem. Bu
1: Hı.
0: dönem hep böyle biraz işte geride kalıyor, gölgede kalıyor diye düşünüyorduk. Sonra bir gün 1 Eylül 2023'tü yanılmıyorsam, bir pazar günüydü galiba, hafta sonuydu. Akşamüstü böyle bir anda bir paragraf, bir yazı yazdım. Yani işte hani hep birlikte böyle bir çalışmayı yapabiliriz diye düşündüm. Kişilere gönderdim. Bunlar yani Türkiye'de tiyatro akademisyeni, tiyatro araştırmacısı olarak çalışan, kendileri de bu alanda yazı yazan insanlar ve yani sağ olsunlar, kabul ettiler. Çünkü böyle büyük bir çalışma tek kişinin yapabileceği bir şey değil gerçekten. Böyle bir ortak düşünce, farklı bakış
1: Hı.
0: açıları, tartışma yaratan düşüncelerin olması lazım. Ve böyle çıktı. Yani 1 Eylül 2023, hemen hemen işte 2 yılda tamamlandı kitap. Ve artık pazartesi günü de raflarda olacak.
1: Ay ne güzel. Ben de merakla bekliyorum çünkü içeriğini hala bilmiyorum ama kim hakkında, hangi özelliğiyle kim yazmış, o sen de paylaştın zaten sosyal medyada.
0: Evet.
1: İsimleri konuşacağız ama şunu önce sormak istiyorum. Neden önemli 2000 sonrası oyun yazarlığı farklı açılardan bakarsak? Yani bir kere bir yüzyılda değişti. Bir yüzyılı geride bıraktık 2000-2025 arasında. Ne değişti? Ne eklendi, ne eksildi? Bir genel bir bakış açısıyla ne dersin?
0: Yani dünyada, özellikle Avrupa'da, yani Amerika'da, Batı'da olduğu gibi Türkiye'de de 1990'dan sonra gerçekten bir şeyler çok güçlü bir şekilde değişmeye başladı kültür sanat alanında. Yani işte dijitalleşme ve bu internet yoluyla iletişimin artması, bütün bunlar pek çok şeyin değişmesini, pek çok şeyin algılanmasını da değiştirdi. Farklı işte sanat akımlarının çıkması. Ve 90'dan sonra aslında tiyatrolar daha birbiri ve yazarlar daha birbiriyle iletişimli bir hale geldiler. Yani yurt içi farklı ülkelerdeki insanlar daha kolay
1: Hı.
0: konuşup tartışma fırsatı bulmaya başladılar. Ve 2000, ki ben 2000'e gerçekten bir psikolojik eşik olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. 2000'den sonra sanki böyle bir bıçakla kesilir gibi başka bir döneme, başka bir etaba geçtik gibi oldu. Ve bu dönemde hem işte mezun olan, yazarlık bölümlerinden mezun olan, tiyatro bölümlerinden mezun olan insanlar, hem bu konuda üniversitelerin tiyatro topluluklarında tiyatroyu bir hobi olarak çalışıp üretmeye yoğunlaşmış insanlar, işte yurt dışında bu alanda eğitim almış insanlar, Türkiye'de, bilhassa İstanbul'da tabii ki yazar olarak daha görünür olmaya başladılar. Bunlar kendi yazdıklarını kendi tiyatrolarında, kurdukları veya işte üyesi oldukları tiyatrolarda sahneleyerek aslında bizi yeni metinlerle tanıştırmaya başladılar. Bu yeni metinlerle tanıştırmak tabidir ki tiyatromuzun önceki dönemlerinde de daima olan, yani oyun her zaman yazılıyordu. Fakat burada değişik bir şey vardı. Neredeyse hiç kural tanımadan bir hikayeyi kendi hayal ettiği gibi anlatmak isteyen oyun yazarlarıyla, cesur oyun yazarlarıyla karşılaşmaya başladık. Bunların kimisi, yani bir takım ortak özellikler bulunabilir ama bu kitaba konu ettiğimiz yazarlar gerçekten her biri ayrı ve kendine özgü özelliklerle kimliklenen oyun yazarları. Mesela dil ve kullandığı dili bir estetik araç haline getiren yazarlar. Mesela işte Şamil Yılmaz gibi, Murat Mahmut Yazıcıoğlu gibi, Devrim Pınar Gürbüzoğlu gibi, Yunus Emre Gümüş gibi, Berkun Oya, işte Zeynep Kaçar gibi, her biri birbirinden aslında hiç benzemeyen, kendi başına çok özel, özgün özelliklere sahip. Fakat bir takım sonrası oyun yazarları olarak bir ortak paydada buluşabilen yazarlardı bunlar.
1: Ama hepsinin çok gene farklı bir üslubu, farklı bir rengi, oyunlarında farklı dertleri olan yazarlar hepsi.
0: Kesinlikle öyle. Yani dediğim gibi mesela Zeynep Kaçar'la başladık. Zeynep Kaçar işte Türkiye'de oyun yazarlığında ilk feminist oyun diyebileceğimiz oyunları yazmış bir isim. Yani zaten bu 2000 sonrası oyun yazarlığı kuşağının çok önemli bir özelliği var. Bu insanlar her şekilde eşitlik ve adaletten yana, ötekileştirmeyi ve her türlü ayrımcılığı, ama en çok da cinsiyete dayalı ayrımcılığı eleştiren, buna karşı çıkan isimler. Mesela Zeynep Kaçar bunlardan biri, Ebru Niye Ancelkan bunlardan biri, tabii ki yine Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nu söylüyorum. Yani şu anda hani ismini sayabileceğim o kadar çok yazarımız var ki. Tabii bu arada şunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum, bu oyun yazarları aynı zamanda bir oyun yazarı kimliğiyle evde yazan ve hani eski model, old school diyebileceğim, pek hoş gelmiyordur kulağa eminim ama
1: eskiden yöntem öyleydi. Yani bir oyunu yazmak ve sonra bastırmak ve bakalım hani bu oyun oynanacak, kim alıp oynayacak denen bir yöntem de var. Ama burada oyun birlikte, oyun yazılıyor, birlikte okunuyor, birlikte dramatürjisi yapılıyor ve işte yönetmenler oynuyor bazen, bazen tasarımcılar yönetiyor, oyuncular oyun yazıyor gibi bir kolektif bir iş ortaya çıkıyor genellikle.
0: Yani evet, aslında işte şöyle bir şey, yaklaşım var 2000 sonrası genel olarak oyun yazarlığı için, sadece Türkiye'de değil. Diyor ki yani eğer eski model bir oyun yazarı olmak istiyorsanız evinizde oturun, ama eğer gerçekten bugünün oyun yazarı olmak istiyorsanız provalara gelmeniz lazım. Bu bence güzel bir şey, açıklama. Bu oyun yazarlarının hemen hemen hepsinin aktif tiyatro yaşantısının içinde olduğunu, oyunlarının sahnelenme ve işte seyirciyle buluşma süreçlerini bizzat yönettikleri. Tabii burada oyun yazarı olarak değil, artık sonraki süreçlerde işte yönetmen, dramaturg gibi farklı kimliklerde, ama bir tiyatro insanı olarak var olduklarını görüyoruz.
1: Yani oyun yazarının zaman zaman dekor taşıdığını, zaman zaman oyuna girip oynadığını görüyoruz ve bu ekiplerin İstanbul, Ankara, İzmir farklı şehirlerde de var tabii ki. Bir taraftan da birbirlerine çok el verdiklerini, birbirleriyle çok paylaştıklarını, atölyeler yaptıklarını, işte yeni metin, yeni tiyatro projesi gibi birlikte yazmak üzerine, yeni yazarlar çıkarmak üzerine de bu 25 yılda çalışmalar yaptığını da görüyoruz.
0: Evet, çünkü bu jenerasyon, bu yazar jenerasyonu, şimdi kitaba dahil ettiğimiz yazarlar 1970 yılından sonra doğan yazarlar. Ve oyunları mutlaka sadece kendi tiyatroları değil, başka tiyatrolarda da sahnelenmiş olan yazarlar. Yani sadece kendi yazdıklarını, kendilerinin oynamaları da bir kriter olmadığı bu kitaba seçilmelerinde. Ve evet, yani bir yandan aslında aktif olarak tiyatro üzerine düşünen, tiyatro üzerine çalışan yazarlar olduklarını söylememiz lazım. Bu şeyde, bu kitapta şöyle bir şey de yaptık aslında. Oyun yazarlığını sadece oyun yazarlarıyla değil, iki temel noktayla da incelemek istedik. Birincisi, aslında yıllardır kimisi devam eden, kimisi işte bir kere gerçekleşip bir daha yapılmayan oyun yazarlığı yarışmaları. Bunları, bu yarışmaları, yani mesela bizim 9 Eylül Üniversitesi'nin bir kısa oyun yazarlığı yarışması vardır. Suat Taşer yarışması. Bu bölümümüzün kurucu hocalarından Suat Taşer hocanın anısına düzenlenmiş bir yarışma. 45. yılını bu sene gerçekleştirdi. Yani 45 yıldır devam eden, Türkiye'de bilinen en eski oyun yazarlığı yarışması ve sadece

0: yazarlığı eğitimi alan öğrencilere açık bir yarışma. Ama bunun dışında Kültür Bakanlığı'nın işte mesela son dönemde çok prestijli yarışmalardan birisi olan Erhan Gökçü adına yapılan oyun yazarlığı yarışması veya dönem dönem belediyelerin, Kültür Bakanlığı'nın, kimi zaman vakıfların düzenlediği oyun yazarlığı yarışmaları. Sündüz Haşar Hoca bütün bu oyun yazarlığı yarışmalarını ve dünyadaki kült oyun yazarlığı yarışmalarını inceleyerek bir yazı yazdı. Mesela böyle bir yazının ben başka bir yerde hiç görmedim, okumadım bu konuda bir yazı. Çok iyi bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Yeşim Özsoy Yeni Metin Yeni Tiyatro projesini en baştan itibaren biraz da kendi kişisel ve mesleki tarihi olarak yazdı.
1: Ve oradan da çok yazar çıktı. Bu listede olan yazarlar da çıktı o projede.
0: Evet, evet, kesinlikle. Tabii burada mesela yani çok genç yazarlar da var. Yani işte ilk oyunlarını yazmış yazarlar da var. Bu kitabı ben biraz da tarihe bir not düşme, bir envanter çıkarma, bir eldeki birikimi ortaya dökme olarak da görüyorum. Ve bu herhalde ki iki ciltle tamam, yani şu anda 600 sayfa gibi bir birikim ama bununla tamamlanmayacak gibi görünüyor. Çünkü tabidir ki üzülerek, içim acıyarak pek çok yazar bu cilde girmedi. Ama bir üçüncü ciltte eminim başka yazarları da, hatta şu anda yazarları da göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Mutlaka göreceğiz. Zaten böyle bir iki cilt olarak başlamasının güzelliği de bence orada. Üçüncü, dördüncü ciltlerle, yani bir beş yıl geçtikten sonra, bir on yıl geçtikten sonra da yeni yazarlarla eklenecek. Şöyle hızlı hızlı yazarların isimlerini saymak istiyorum ben. Oyun yazarların tabii isimlerini: Zeynep Kaçar, Berkun Oya, Şamil Yılmaz, Ahmet Sami Özbudak, Cem Uslu, Yunus Emre Gümüş, Devrim Pınar Gürbüzoğlu, Ali Mustafa Kemal Tut, Murat Mahmut Yazıcıoğlu ve Beliz Güç Bilmez, Firuze Engin, Gökhan Eraslan, Ebru Nehancelkan, Şirvan Akan, Yeşim Özsoy, Ferdi Çetin, Ali Cüneyt Kılıcıoğlu, Uğur Saatçi, Yiğit Sertdemir, Sami Berat Marçalı, umarım Özlem Erben. Evet. Kimseyi unutmadık umarım. Onlar için de çok motive edici bir külliyat olduğunu düşünüyorum oyun yazarları için de. Ya oyunları sahneleniyor, biliniyorlar. Evet, yazmaya ve üretmeye de devam eden isimler bunlar zaten, ama bu külliyata da girmiş olmak çok motive edici.
0: Kesinlikle öyle. Yani elbette ki bu yazarlar yazmaya devam edecekler. İçlerinde gerçekten hani artık usta olarak sıfatladığımız, nitelediğimiz yazarlar var. Ve çok genç yazarlar da var. Fakat hani bir perspektif oluşturmak aslında. Oyun yazarları birikimini ortaya koymak ve kendi çalışmalarını bir incelemecinin gözünden bütüncül olarak görmek ve bir değerlendirme almak herhalde her yazar için çok paha biçilmez bir şeydir. Yani genç ve henüz ismi çok duyulmamış yazarlar için veya çok hani yakından tanımadığımız yazarlar için bunun evet çok güçlü bir motivasyon olduğunu anlıyorum. Çünkü sosyal medya paylaşımlarında aldığım mesajlarda işte görülmenin, fark edilmenin ne kadar güzel olduğunu söyleyen yazarlarımız oldu. Yani hep hani ortak ifade olarak bunu kullandılar. Aslında görülüyorlardı tabii ki. Biz onların orada olduğunu elbette biliyoruz. Çok kıymetliler. Ama hani böyle bir kitabın içinde hani geleceğe kalmak, yani
1: iz bıraktıklarını fark ediyorlar.
0: Evet. Evet, evet, gerçekten öyle. Çünkü hani tiyatro gerçekten o anda yapılan, gerçekleşen bir şey. Ama bu araştırma, inceleme kısmı ile aslında tarihe, kültüre bir not düşüyorsunuz ve bu çok kıymetli bence de. O yüzden çok gurur duyduğum bir iş bu ve
1: Ben de
0: çok
1: çok gurur
0: heyecanlanıyorum
1: duydum.
0: anlatırken.
1: Yani bu iz bırakma meselesi de çoklukla araştırmacılar ve sizin gibi akademisyenler sayesinde oluyor. Çok önemli. Yoksa uçup gidiyor semaya sesler ama o bir şekilde
0: Gerçekten
1: kalıyor.
0: öyle.
1: Evet.
0: Gerçekten öyle. Tabii bu yazarların arasında da kendi bölümümden mezun olan arkadaşlarımın, öğrencilerimizin olması da ayrıca gurur verici. Hem yazar olarak hem oyun yazarı, incelenen oyun yazarı olarak. Yani hani şöyle bir isimlerini saymak isterim. Kaytsın bir yazar olarak Sami Berat Malçalı'yı yazdı. Aslıhan Ünlü sevgili meslektaşım, öğrencimiz mezunumuz Uğur Saatçı'yı yazdı. Yine bizim mezunumuz Ezgi Deniz Alpan, Ali Cüneyt Kılıcıoğlu'nu yazdı. Şöyle bir devam ediyorum. Yine sevgili meslektaşım Yasemin Sevim Salman yine mezunumuz. Ebru Nihan Celkan
1: Onu
0: oyunlarında
1: yaz
0: sessizlik
1: dedi.
0: estetiği.
1: Ya konu başlıkları da
0: Gökhan
1: çok güzel.
0: Eraslan
1: Evet.
0: bizim yine mezunumuz.
1: Sema Göktaş yazmış onu da.
0: Sema, evet, o da benim dönem arkadaşım. Yani çok çok kıymetli bütün
1: Çok
0: yazarlarımız
1: kıymetli
0: tabii
1: isimler,
0: ki.
1: hem yazanlar hem oyun yazarları çok kıymetli. Özlem, çok teşekkür ediyorum. Özlem Belkıs'la bu şahane kitabı konuştuk. Oyun yazarlığımızda çeyrek yüzyıl 2000-2025
0: Ben
1: arası.
0: de çok teşekkür
1: Merakla
0: ederim.
1: bekliyorum. Pazartesi hemen edineceğim ve hemen okuyacağım.
0: Tamam.
1: Çok kolaylıklar diliyorum. Elinize
0: Çok
1: sağlık.
0: teşekkür
1: Bütün emek
0: ediyorum davet
1: verenlerin.
0: için. Tekrar görüşmek
1: Hoşça
0: üzere.
1: kal. Görüşürüz. Bugün dünyada bir yerlerde alkışlanacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Şahin Atmaca, Ali Yıldırım, Aybeniz Ece Uçan, sahnenin sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
2: Nezaket mevsimi.
3: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Yine bugün nezaketin en çok göz ardı edilen, en sessizce çiğnenen ama telafisi mümkün olmayan o kutsal emanetlerinden birini konuşacağız. Vaktin beyhude harcanması. Çoğu zaman kırmayayım diyerek dahil olduğumuz boş sohbetler, ayıp olmasın diyerek sonuna kadar okturduğumuz o meclisler ya da nezaketimden sustum dediğimiz o amaçsız meşgaleler. Oysa kıymetli dinleyiciler, gerçek nezaket bize bahşedilen o sınırlı sürenin, yani zamanın ehemmiyetini koruyabilmektir. Başkasının vaktine hürmet etmek ne kadar asilse, kendi vaktimizi beyhude harcatmamak da o kadar büyük bir şahsiyet borcudur. Evet, zaman geri dönüşü olmayan yegane sermayemizdir. Bizi tüketen, ruhumuza hiçbir değer katmayan, aksine zihnimizi bulandıran her türlü boş eyleme karşı mesafeli durmak kabalık olamaz. Hayata karşı duyduğumuz derin bir saygıdır. İnce ruhun sahibi bir insan bilir ki, vaktini israf eden aslında ömrünü israf ediyordur. Nezaket her çağrıya koşmak değil, vaktini sadece değer üreten, gönül imar eden ve ruhu besleyen anlara saklayabilmektir. Kendi vaktine saygısı olmayanın başkasının vaktine verecek bir kıymeti de olmaz. Sosyolog Bauman, modern insanın anı yaşama maskesi altında aslında vaktini tükettiğini savunur. Bauman'ın penceresinden bakınca sürekli bir yerlere yetişme telaşı içinde olan ama aslında hiçbir yere varamayan insanın en büyük kaybı nitelikli zamanıdır. Birinin bizi vaktimizi lüzumsuz yere işgal etmesine nezaket adı altında izin vermek, işte Bauman'ın işaret ettiği o kaotik akışa teslim olmak demektir. Gerçek bir toplumsal nezaket herkesin hem kendi vakti hem de muhatabının vaktinin biricik olduğunu idrak etmesiyle başlar. Kıymetli Kemal Sayar, yavaşla derken aslında vaktin ruhuna dokunmamızı ister. Sayar'a göre beyhude harcanan her dakika ruhun kendi derinliğinden çalınan bir parçadır. Ve nezaket muhatabına vaktim çok kıymetli diyebilme dürüstlüğünü en ince üslupla gösterebilmektir. Sayar'ın vurguladığı o ruhsal sükuneti korumak adına bizi lüzumsuz sohbetlerin, dedikodunun ya da amaçsız dijital gürültülerin içine çeken her şeye dur diyebilmemiz gerekmektedir. Çünkü bu çağdaki en asil zarafet imtihanlarından biridir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten, şehirli insan vaktin namaz kılınacak bir seccade kadar kutsal olduğunu bilen insandır diye bahsediyor bir kitabında.

0: Ökten Hoca'nın penceresinden bakıldığında vakit israfı o medeniyetin estetik ve ahlaki nizamına vurulmuş bir darbe. Şehirli insan, yani zarif insan, neyi, nerede, ne kadar konuşacağını bilen, birinin vaktini çalmayı bir hak ihlali olarak gören insandır. Vakar, zamanın kıymetini bilmek ve onu sadece hayra ve güzele harcamaktır. Fransız düşünür Bergson da zamanın sadece saat tiktakları değil, içsel bir süre olduğunu savunur. Bergsoncu bakışla da baktığımızda beyhude harcadığımız vakitlerin o ilahi ve yaratıcı akışın önündeki en büyük engel olduğunu görürüz. İnce bir ruh, Bergson'un işaret ettiği o hayat enerjisini korumak adına vaktini öldüren değil, vaktini dirilten, eylemlerin peşinden gitmelidir. Zarafet zamanın o muazzam akışına ancak değer üreterek eşlik edebilmektir. Kıymetli dinleyiciler, vakit nakittir sözünü siz de hatırlarsınız. İşte bu söz sadece ticari bir kural değil, ruhsal bir yasadır aynı zamanda. Nezaket, davete icabet etmek değil, ruhumuzun vatanını koruyarak o vaktin sınırları içinde hikmet üretebilmektir. Başkalarına hayır derken aslında kendi ömür sermayemize evet dediğimizi unutmayalım. Vaktimizi çalanlara karşı takınacağımız o mesafeli vakar sizin hayata olan sadakatinizdir aslında. Zamanınızı sadece gerçekten değer katanlara, gönül alanlara ve sizi büyütenlere açmalısınız. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, vaktin bereketiyle harmanlandığı, zamanın kadrinin bilindiği, her anın bir inci tanesi gibi kıymetlendirildiği huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni için Tahran'a gitti. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alındı. Tahran'da açıklamalarda bulunan Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak, Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti, dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz, ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında başkent genelinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yaklaşık 3 aydır sürdürülen güvenlik uygulamalarında hakkında arama kararı bulunan 4000'den fazla kişi yakalandı. İstanbul Valisi Davut Gül, mega kentin ilk 6 ayına dair emniyet verilerini paylaştı. 84 organize suç çetesinin çökertildiğini söyledi. Vali Gül, İstanbul'da 6 ayda 9 milyon 800 bin trafik denetimi yapıldı, dedi. Kazaların %63'ünün motosiklet ve motorlu bisiklet kaynaklı olduğunu paylaştı. İletişim Başkanlığı, Aselsan'ın ABD menşeili bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Açıklamada, Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir, denildi. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığında da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapıldı. Araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama telefon tutucu ve araç kamerası takılabilecek. Kurallara uygun akıllı ekranlara cezai işlem uygulanmayacak. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'da çok sayıda noktaya füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyor. Kiev'e yönelik saldırılarda 2 günde 30 kişi hayatını kaybetti. Başkentte 3 Temmuz Milli Yaz Günü ilan edildi. Ukrayna güçleri de Rusya'nın Belgorod kentini füzeyle hedef aldı. Pakistan'da bir otobüs yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. 40 yolcu hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-İslahiye-Hassa yolunun 7 ile 10. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: Reklamlar.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşmaz.

Dinleyenlerimiz merhaba, biz haftanın son gününden selamlıyoruz sizi. Bugün 3 Temmuz Cuma, huzurlarınızdayız. Bir saat boyunca Genç Yaşam programıyla birlikte olacağız sizinle. Konuklarımız olacak stüdyomuzda bugün de sevgili dinleyenlerimiz. Onlarla ilgili bilgi vereceğiz ama önce ekibi tanıtalım size. Programı Elif Suca hazırladı. Teknik yönetimde Arif Karaman var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bugün de bir saat boyunca gençlerin ve genç kalanların programında huzurlarınızda olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Yine birbirinden güzel şarkılar seçtik bugün de sizin için. Dinlemek isterseniz radyonuzun sesini açın. Çünkü ilk şarkımız size ulaşmaya başlıyor. İlk şarkıyı Kıraç söylüyor. Senden Başka. Hoş geldiniz.

Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sayın Özkan Yetkin ve Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Sayın Bilgin Özer konuğumuz olacaklar. Bugün de Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili olarak öğretmenlerimizle konuşacağız. Stüdyomuza gelecekler sevgili dinleyenlerimiz. Programımız içerisinde detaylı bilgi alabileceksiniz. Yine bir şarkı dinletmek istiyoruz size. Onur Akın söylüyor, Asi ve Mavi.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, genç yaşama devam ediyoruz. Saatimiz 15-18'e ulaştı bile. Programımız içerisinde stüdyomuzda konuklarımız var. Programımızın başında duyurmuştuk. Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sayın Özkan Yetkin ve yine aynı liseden rehber öğretmen Sayın Bilgin Özer. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Bugün
2: Teşekkürler.
0: tabii biz genç arkadaşlarımız için teknik liselerimizi, meslek liselerimizi tanıtmaya çalışıyoruz programımız içerisinde. Biz öncelikle sizi tanıyalım, ardından da liseye dair bilgiler alalım sizden. Önce Sayın Yetkin, sizden başlayayım. Siz kendinizi nasıl
1: Adım
0: tanıtırsınız dinleyicilerimize?
1: Özkan Yetkin. Meslek lisesi öğrencisi olarak başlayıp meslek lisesinde öğretmenliğe devam edip en sonunda meslek lisesinde idareci olarak çalışan birisiyim.
0: Evet, sizin branşınız neydi?
1: Bilişim teknolojileri,
0: Bilişim teknolojileri.
1: Bolu Endüstri Meslek Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğrencisiydim. Marmara Teknik Üniversitesi'nde Teknik Eğitim Fakültesi'nde bilişim teknolojileri okuduk. En sonunda Yakutiye Ticaret Mesleki Lisesi'ne bilişim teknolojileri öğretmen olarak atandım.
0: Evet.
1: Son 4 yıldır da Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde koordinatör müdür yardımcısı olarak görev
0: Görev
1: yapıyorum.
0: yapıyorsunuz. Ne kadar güzel. Sayın Bilgin Özer, sizi de tanıyalım. Siz kendinizi nasıl
2: Merhabalar.
0: tanıtırsınız? Merhaba.
2: Bilgin Özer, rehber öğretmeniyim. Daha öncesinde ortaokulda görevi yaptım. Son 2 yıldır Hamidiye Kız Meslek Lisesi'nde görev yapıyorum.
0: Evet.
2: Bu şekilde tanıtayım
0: Sizin tabii
2: diyebilirim.
0: alanınız gençlerin oldukça önemsedikleri ya da ailelerin önemsedikleri alanlardan biri. Genç arkadaşlarımıza yol göstermeye çalışıyorsunuz, rehberlik
2: Evet.
0: etmeye çalışıyorsunuz. O süreci biraz konuşalım mı? Şimdi bir okul içerisinde bir rehber öğretmeni ne tür görevler ifa eder?
2: Tabii konuşabiliriz. Yani genelde kademe kademe bizim görev alanları biraz değişiklik gösterebiliyor. Yani ilkokulda daha farklı şeyler, ortaokulda daha farklı şeyler, lisede daha farklı şeyler. Lisede de meslek lisesinde özellikle hani daha farklı alanlarda çalışma yapmamız bekleniyor. Ama genel olarak tüm alanlarda ilk haftalarda özellikle daha çok oryantasyon çalışmaları yapıyoruz. Sonrasında ise işte soruna yönelik bir sorun çıktığında soruna müdahale açısından çalışmalar yapıyoruz veya önleyici çalışmalar da yapabiliyoruz. Hani genelde şu son zamanlarda özellikle işte bazı konular üzerinde biraz daha fazla çalışma yapılması gerektiği hani ortaya çıkıyor. Bağımlılık olsun, akran zorbalığı olsun. Hani bunlara yönelik ihtiyaca göre çalışmalar yapıyoruz
0: Çalışmalarınızı devam
2: diyebilirim.
0: ettiriyorsunuz. Şimdi tabii biraz Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bahsedelim dinleyicilerimize. Genel anlamda bizim öğrenmemiz gereken okulla ilgili neler söylersiniz?
1: Öncelikle okulumuz eski adıyla Erzurum Kız Teknik Lisesi. Havuz başında Erzurum'un en güzel meslek liselerinden birisi. Bu sene 7 alan, 550 örgün öğrenci, 46 MESEM öğrencisi, 75 mesleki açık öğretim lisesi öğrencisi ve 94 uygulama anaokulu öğrencisiyle dönemi kapattık. Yani
0: Evet.
1: okulumuz sadece bir örgün öğrenci okulu değil. Biz de 5 farklı programla okulumuz devam etmekte. Okulumuz bina olarak 3 yıl önce depreme dayanıklılık inşaatı yapıldı ve çok güzel bir spor salonumuz var. 100 kişilik konferans salonumuz, işte kütüphanemiz yenilendi, kantinimiz yenilendi ve en güzeli 14 dönüm arazi üzerine kurulmuş bahçesi olan bir okul.
0: Evet. Erzurumlular bilirler tabii.
1: Tabii ki
0: Eski köklü okullardan biridir lise. Evet.
1: Erzurum'un hemen hemen eskiden kızların okuduğu bir okul diyelim. Benim eşim de mesela o okul
0: Yoldan
1: mezunu.
0: mezun, evet.
1: Okulumuzda ayrıca bizim uygulama ana sınıfımız var. Çocuk gelişimi öğrencilerimiz eğitimlerinin yanında uygulama ana sınıfında da deneyimlerini yapmaktadırlar.
0: Şimdi 7 alandan bahsettiniz. Onları
1: Evet.
0: biraz detaylandıralım mı
1: Tabii
0: lütfen?
1: ki okulumuzda alanlar hakkında da kısa bilgi vereyim ben. Bilişim teknolojileri alanımız var. İki tane hatta bu sene yeniledik bilgisayarları. Kurulmuş bir iki tane atölyesi olan bir alan. Ve ayrıca şunu yaptık. 3 yıl önce okulumuza baskı merkezi kurduk. Öğrencilerimiz derslerde gördükleri içerikleri uygulamaya dökebiliyor. Nasıl diyeceksiniz? Tişört baskısı, kupa bardak baskısı, işte kıyafet baskısını yapabiliyor. Artı iç giydirme. Yani 90 santime sınırsız boyda giydirme işlemlerini yapabiliyor öğrencilerimiz. Ayrıca yine büyük afişleri basabiliyoruz ve bunların hepsini öğrencilerimiz yapıyor. Genel olarak biz de yazılım geliştirme üzerine öğrencilerimiz
0: Çalışmalarını
1: çalışmalarını yapıyor
0: sürdürüyorlar.
1: ve
0: Evet.
1: stajyerlerinde de kamu kurumlarına, işte yazılım şirketlerine, bilgisayarcılarda stajlarını yapabilmekte.
0: Evet.
1: Diğer ikinci alanımız çocuk gelişim ve eğitimi alanı. Çocuk gelişimi alanımızda da öğrencilerimiz okulda gördüğü teorik bilgileri kendi uygulama ana sınıfımızda pekiştiriyor. Artı stajlarda da biz Yakutiye ilçesindeki anaokulu

0: kullandığımızda son sınıfta staja gönderiyoruz. Staj demişken bir araya bir not ekleyeyim. Bu sene Erzurum'da ilk defa 11. sınıfta staja öğrenciler gidecek ve bunlardan iki okul gönderecek. Biz ve Rıfkı Salim Bulçak Kız Meslek Sesi. Bizim öğrencilerimiz sektörle iç içe olmak için 11. sınıfta haftada 2 gün, 12. sınıfta haftada 3 gün staja gidecek. Normalde sadece 12. sınıfta gidiyordu. Şimdi öğrencilerimiz 2 yıl
1: Erken
0: boyunca tabii
1: başlayacaklar.
0: ki sektörde, yani şu an sektör

0: çalışan çeyiz mağazalarında yapmaktalar. Güzellik hizmetleri alanımız, yani eski adıyla kuaförlük, 2 yıl olduk alanımızı açalı ve şu an en büyük rağbet olan alanlardan birisi. Öğrencilerimiz ilk defa bu sene staja gidecek ve sektörde kendilerini geliştirecekler. Hasta ve yaşlı hizmetleri alanımız var. Bu alanımızdaki öğrencilerimiz de mezun son sene stajlarını şehir hastanesinde yapıyorlar ve mezun olduklarında özel bakım evleri ve hastanelerde işe girebilmekte. Hatta KPSS'den çok düşük puanlarla devlete atanabilmekteler. Moda tasarım teknolojileri alanımız var. Moda'da da yine 2 tane son sistem atölyemiz var. Hatta bir tanesini Kudaka ile bir projeyle kurduk. Burada da öğrencilerimiz aldıkları eğitimi yine özel tekstil fabrikalarında pekiştirmekteler ve hatta tekstil fabrikasıyla bizim protokolümüz var. Mezun olan öğrencilerimiz orada işe girebiliyor. Son alanımız da yiyecek ve içecek hizmetleri alanı. Bu alanımızda çok aktif çalışan bir alan. 2 tane atölyemiz var. Birisi ekmek üretim atölyesi. Hatta şu an Erzurum'un kamu kurumları ve okulların ekmeği öğrencilerimizin ellerinden geçmekte.
1: Ekmek üretim atölyesi önemli. Ona bir parantez açıp
0: Tabii
1: daha
0: ki.
1: sonra detaylı
0: Tabii ki.
1: konuşalım. Son alanla ilgili olarak söyleyecekleriniz.
0: Yiyecek
1: Evet.
0: içecek bu kadar.
1: Evet. Bir ara vereceğiz
0: Tabii ki.
1: müzikle. Ondan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, şarkıyı Zeynep Dizdar söylüyor. Zehir gibi.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sayın Özkan Yetkin ve Rehber Öğretmeni Sayın Bilgin Özer stüdyo konuğumuz. Sayın Bilgin Özer, şimdi tabii meslek liseleriyle ilgili olarak detaylı konuşuyoruz. Size bir soru yöneltmek istiyorum ben. Meslek liseleriyle ilgili her zaman hem ailelerin kafasında hem de öğrencilerin kafasında ne yazık ki soru işaretleri olabiliyor. Burada tercih yaparken, çocuklarımızı yönlendirirken sizin tavsiyeleriniz neler olacaktır, neler söylersiniz?
2: Yani öncelikle şunu düşünüyorum. Ben meslek liseleri aslında günümüz için çok önemli liseler. Özellikle son yıllarda iş bulma imkanı sunan liseler. Sadece şöyle bir sorun, hani soru işareti dediğiniz kısım sanırım şu. Öğrencilerin meslek liselerine gelen öğrencilerin genelde akademik durumları daha düşük olur. Akademik durumlar çok önemli değilmiş gibi
1: Ya da işte mesela
2: ailelere
1: tıp fakültesi, hukuk
2: yansıtılıyor.
1: fakültesi kazan gibi bir algı var ya insanların zihninde. Bu da etkili olabilir diye düşündüm. O
2: Tabii
1: sebeple
2: meslek
1: soruyorum.
2: lisesinde şöyle, hani lisenin müfredatı şu şekildedir. 9. ve 10. sınıfta tüm dersler ortak alınır. 11 ve 12'de mesleğe yönelik dersler
1: Evet.
2: alınır. Böyle olunca da bizim 4 yıllık veya 4 lisans programlarının öğrencilerin hani o dersleri görmediği için kazanma durumu okul dersleri yeterli gelmeyebilir kazanması için çocuğun bu bölümlere. Ama kendi bölümünde iş imkanı sunan yerler olduğu için kendi bölümünde çok ciddi bir şekilde ilerleme kat edebilecek alanlar olacaktır çocuklar
1: Şimdi
2: için.
1: şöyle, ortaokul bitirdiğimizde hepimiz çocuktuk, çocuk oluyoruz o yaşlarda. Çok hedef belirleyebilecek çağda da olmuyoruz açıkçası. Sizin bu konuyla ilgili olarak tavsiyenizi dinlemek isteriz. Yani o çağda bir çocuğun hedef koyabilmesi, ailesini doğru yönlendirebilmesi nasıl mümkün? Çünkü pek çok alandan bahsetti hocam. O alanlara ben evet bu bölümde okuyabilirim demek için neye sahip olmak lazım?
2: Şu an günümüzde zaten liseye gelen öğrencilerin pek bir hedefi açıkçası yok. Çok kendilerini tanımıyorlar. Çok kendilerini bilmedikleri için çoğusu geliyor ve sonrasında zaten bölüm tercihi yapıyor. Bu yüzden biz de aslında öğrencilerden biraz bunu bekliyoruz. Öncesinde bir hedef doğrultusunda hani hangi bölümü istiyorsanız, hangi bölüm okuduğunuzda hangi alanlarda çalışabilirsiniz. Bu tarz araştırmalar yapıp öğrencilerin bu şekilde gelmesini aslında biz de istiyoruz açıkçası. Ama günümüzde özellikle dediğim gibi öğrenciler çok bilinçli bir şekilde liseye meslek liselerine özellikle gelmiyor. Bunun için ne yapılabilir? Öğrencinin ilgi alanlarını öncelikle bulması gerekiyor. Yani ilgi alanlarımız çoğunlukla ortaokulun sonlarına doğru ortaya çıkıyor. Ama bunun için de öğrencinin birden çok alanda çalışma yapmış olması gerekiyor. Yani hiç voleybol oynamayan bir kişi voleybola ilgisi olup olmadığını bilemez. Ya
1: Evet.
2: da işte hiç müzik aleti çalmayan bir kişi ona ilgisi olup olmadığını bilemez. Öğrencinin o yüzden ortaokul döneminde özellikle farklı farklı alanlara yönelmesi ve bu konuda hangi alana ilgisinin olduğunu, hangi alanlarda başarılı olduğunu fark etmesi gerekiyor. Sonrasında lise tercihi yaparken de bunu göz önüne alırsa hem lise eğitim hayatında daha mutlu bir şekilde lise eğitim hayatını geçirmiş olacak, hem de kendisine uygun olan bir meslek alanında çalışmış
1: Çalışmış
2: olacaktır.
1: olacak. Şimdi Sayın Yetkin, biraz önce konuşurken dediniz ki 7 alan var, MESAM var ve bir
2: Evet.
1: taraftan uzaktan eğitim var. Açık öğretim lisesi. Açık lise demek
2: Açıkçası.
1: gerekiyor. Açık lise demek gerekiyor. Şimdi bununla ilgili olarak detaylı bilgi verelim mi dinleyicilerimize? Sizin okulunuzun özelliği nedir ki bu farklı farklı bir şekilde örgün dışında eğitim alabiliyor öğrenciler?
3: Şu an bakanlığımızın projeleri kapsamında Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve MESEM çıraklık programı var. Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde bizde mesleki dersler alıyor. Bizde çocuk gelişimi ve eğitim alanı, yiyecek içecek hizmetleri ve bilişim teknolojileri alanında açık öğrencilerimiz mevcut. Şimdi öğrenci şöyle kültür derslerine sınava merkezi sistemle giriyor. Ama meslek derslerinde alması gerektiği için haftada işte 2 gün, 3 gün yani saatlerine göre

0: okulumuza derslere geliyor ve yüz yüze dersler işliyor. Meslek derslerinin notlarını, işte mezuniyetini biz yapıyoruz. Öğrencimiz kültür derslerini, yani uzaktan derslerini bitirdiğinde de liseyi bitirmiş oluyor. Ve diplomasında bizim örgün öğrenciyle aynı statüde mezun oluyor. İş yeri açma belgesini de alıyor, diplomasını da alıyor ve statüsü aynı oluyor.
1: Evet, peki ne tür bir olumlu yanı var
0: Olumlu
1: açık lise okumanın?
0: yanı şöyle, kız öğrenciler için özellikle şu an artık pek yok ama ailesi okula göndermek istemiyor veya işte maddi imkansızlıklar, sınıf tekrarı, hani öğrencimiz diyelim matematiği, fiziği, kimyayı başaramıyor ama açık lisedeki girdikleri sınav test sınavı. Oradan geçmesi daha kolay oluyor. O yüzden o tarafa bir kayma var ama MESEM, çıraklık programı şu an çok yaygınlaştı ve bunun yaygınlaşması mesleki açık öğretim lisesini biraz zayıflattı.
1: Evet.
0: MESEM programı da şu şekilde,
1: Bundan da bahsedelim.
0: öğrencimiz herhangi bir alanı ile ilgili işe giriyor. Tabii bu iş yerinin bazı şartları sağlaması gerekiyor. Usta olması gerekiyor, usta öğretisi olması gerekiyor. Bu şartları sağladıktan sonra öğrencimiz haftada 4 gün staja gidiyor. 8'er saatten 32 saat stajını yapıyor. Ve haftada bir günde bizim derslerimize geliyor. Burada da işte meslek dersi artı edebiyat, matematik, din kültürü ve tarih dersi var. Yani fizik, kimya, biyoloji gibi dersler almıyor.
1: Yok, evet.
0: Şimdi öğrenci staja 4 gün gittiği için işletmeden 9, 10, 11. sınıflarımız şu an 8.400 lira civarı bir maaş alıyor. 12. sınıf öğrencilerimiz de 14.000 lira civarı maaş alıyor işletmeden. Devlet de şöyle bir şey yapıyor. İşletmeye bu parayı geri yatırıyor.
1: Evet.
0: Yani öğrenci
1: İşletme ödüyor.
0: işletme
1: İşletme
0: ödüyor,
1: karşılığını
0: devlet de
1: devletten
0: destekliyor.
1: alıyor.
0: Tabii bu her alan için geçerli değil. 28 tane alanda
1: Biraz genel
0: geçerli.
1: hatlarıyla birkaç alandan bahsedelim mi?
0: Mesela bizde yiyecek içecek hizmetleri alanımız,
1: Evet.
0: diyelim bilişim teknolojileri alanı, işte moda tasarım alanlarında devlet desteğini ödüyor. Ama işte kuaförlük, el sanatları gibi alanlarda devlet destek vermiyor. Onda işletmeler öğrencilere destek veriyor.
1: Evet. Şimdi bunu soruyu şunun için yönelttim. Meslek lisesi tercihi yapmak isteyenler, Sayın Özer'le de konuştuk. Bu avantajların da olduğunu bilmeliler.
0: Tabii ki bir de şöyle, MESEM'in yanında hani bizim örgün eğitimin de çok avantajı var. Bir öğrenci bizim okulumuzdan mezun olduğunda diplomasını alıyor. Yani düz liselerimizden de aynı diplomayı alıyor. Ama bizde farklı olarak iş yeri açma belgesi alıyor. İş yeri açma belgesi de ustalık belgesiyle aynı
1: Eş
0: şeyde,
1: seviyede.
0: eş seviyede. Ve şu an diyelim MESEM'e ve herhangi bir yere öğrenci işe girebilmesi için orada ustalık belgesi istiyoruz biz. Benim liseden mezun olan öğrencimiz zaten o belgesi alıyor ve bunu dışarıdan birisi almak istediğinde 4 sene MESEM programına devam etmek zorunda.
1: Peki Sayın Yetkin, burada öğrencileri takip ediyor musunuz? Yani iş alanlarına hakimiyetleri, okul bittikten sonra genel anlamda başarıları ve tabii ki iş
0: Tabii ki
1: bulabilme
0: mezun
1: kabiliyetleri.
0: izleme diye bir sistemimiz var, bizim mezun sistemi, artı bizde alanlardan sorumlu alan şeflerimiz var. Alan şeflerimiz de birebir takip ediyor.
1: Evet.
0: Mesela geçen yıl yiyecek içecek hizmetler alanından bizim 14 öğrencimiz mezun oldu ve yaklaşık herhalde 9 ya da 10 kişi staj yaptıkları yerde işe
1: Özel
0: girdiler.
1: sektör
0: Özel
1: değil mi?
0: sektörde işe girdiler. Bu sene de şu an işte yine mezun olan öğrencilerimizden yaz tatilinde staj yaptıkları yerde işe başlayanlar oldu ve hani staj yaptıkları yerde mesela Erzurum'un turistik büyük otelleri,
1: Evet.
0: işte büyük kolejleri, buralarda veya polis evi, öğretmen evi gibi yerlerde öğrencilerimiz işe başlıyor.
1: Ara eleman ihtiyacı
0: Tabii
1: çok
0: ki.
1: fazla. Bunu karşılıyorsunuz çok
0: Özellikle
1: kısa
0: az önce
1: sürede.
0: bahsettiğim işte tekstil fabrikalarında genelde mezun olan ve istekli olursa öğrencimiz işe giriş yapabiliyor. Yani
1: Evet.
0: ilk maaşı asgari ücret. Hani şu an için 18 yaşında bir öğrenci için asgari ücret bile çok iyi bir şey.
1: Tabii, elbette. Yaşları küçük olduğu için erken yaşta da
0: Tabii ki
1: işe başlamış
0: sigortası başlıyor en
1: oluyorlar.
0: önemlisi.
1: Şimdi biraz önce bunlardan bahsederken dediniz ki ekmek üretim atölyemiz ve uygulamalı ana sınıfımız var.
0: Ben
1: Onları da detaylandırın ve bir müzik dinleyelim.
0: tamam. Öncelikle ekmek üretim atölyesinden bahsedeyim. Ekmek üretim atölyesi bir önceki bakanımız Sayın Mahmut Özer tarafından her ile kurulması planlanan bir atölyeydi. Erzurum'da da bu Erzurum Hamidiye Kız Meslek Lisesi'ne kuruldu. Üretim atölyemizde bizim öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz birlikte şu an yaz tatili olduğu için günlük 10 bine yakın ekmek üretiyor.
1: Evet.
0: Okul zamanında hem kamu kurumlarımız hem pansiyonlu okullarımıza ekmek verdiğimiz için bu rakam 15 bin civarını geçiyor. Rol ekmek 50 gramlık. Artı bunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kendine iyilik et, tam buğday ekmeği

0: diye bir proje başlatıldı. Buradaki amaç da şu: beyaz ekmek yerine artık tam buğday ekmeğine geçilmesi isteniyor. Yaklaşık 2 ay önce şehir hastanesinde lansmanı yapıldı ve Sayın Valimizin de katıldığı törenle kurumlar arası protokol imzalandı. Büyük ihtimal bütün kurumlar artık tam buğday ekmeğine geçecek. Biz de tam buğday ekmeği üretimine başladık.
1: Evet.
0: Ve şu an işte diyelim 10 bin ekmek üretiyorsak bunun 7-8 bini artık tam buğday ekmeği. Ve bizim ekmeklerimiz şu şekilde: hijyenik paketli ekmek, rol ekmek 50 gramlık. Artı bunun yanında işte Ramazan'da pide ürettik. Rol pide ürettik. Şu an öğrencilerimiz kurabiye, pasta üretimi de gerçekleştiriyor.
1: Bunları dışarıdan satın almak mümkün mü?
0: Tabii
1: Nasıl bir
0: ki
1: yol izlemek gerekiyor?
0: şöyle ekmeklerimizi bizim hani dönel sermaye kapsamında kurumlara veriyoruz. Ama bir kurabiye işte pasta tarzı okulumuza gelip
1: Metin'i de çok duyduk bu arada, dinleyicilerimiz de bilirler. Çok
0: zaten
1: lezzetli
0: şu an
1: oluyorlarmış.
0: TRT'nin ekmeklerini de bizim
1: Evet.
0: öğrencilerimiz
1: Biz
0: üretmekte.
1: de tecrübe ettik bunu
0: Tabii ki.
1: zaten.
0: Yani öğrencilerimiz bu konuda artık uzmanlaştı ve şu an herhalde Türkiye'de çoğu fırın kapandı, okulların açtı. Bizimki çok
1: Devam
0: güzel bir
1: ediyor.
0: şekilde ilerliyor. Artı bizim yiyecek bölümümüz bu sene ilk dönem işte 400 tane öğrencimize taşımalıya yemek üretti ve verdi. Bu da
1: Evet.
0: öğrencilerimiz için büyük avantaj. Az önce bahsettiğim gibi mesela öğrencilerimiz stajda mezun oluyor ve orada işe alınmasını istiyor. Bunun en büyük nedeni de sahada yetişiyor.
1: Sahada yetişmişler.
0: Yani o yüzden bizim için hani yorucu öğretmenler için, öğrenciler için ama mezun olduğunda çok rahat şekilde iş bulabiliyor.
1: Kaç öğrenciniz var o bölümde?
0: Şu an yiyecek içecek hizmetler alanında bizim 60 tane
1: 60
0: öğrencimiz
1: öğrenci.
0: var ve bu 60 öğrencinin hemen hemen hani velilerden izin alarak hepsi fırında görev almakta. Yani onu da şu şekilde biz önce velimizden izin alıyoruz.
1: Evet.
0: Velinin iznine göre vardiya usulü öğrencilerimiz
1: Çalışıyorlar.
0: çalışıyor.
1: Şimdi uygulama ana sınıfında sordum ama bir müzik arası
0: Olur.
1: verelim mi? Daha sonra devam edelim. Sevgili dinleyenlerimiz, Altan Çetin söylüyor, Yalanın Batsın.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, dinlediğimiz şarkının ardından programımıza devam ediyoruz. Samidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili olarak konuşuyoruz. Lisenin müdür yardımcısı Sayın Özkan Yetkin'e bir soru yöneltmiştim. Uygulama ana sınıfı ile ilgili olarak konuşalım, detaylandıralım. Daha sonra da rehber öğretmenimizle konuşacağız.
2: Şu an kız meslek liselerinde çocuk gelişimi bölümü olan okullarda uygulama ana sınıflar var. Bunun
1: Evet.
2: amacı şu: hem öğrencilerimiz derste teorik bilgiyi pratiğe dökmeleri için bizim uygulama ana sınıfları kurulmuş. Bizim de okulumuzda sabahçı ve öğlenci olmak üzere 4 tane uygulama ana sınıfımız var. Bunlar küçük yaş grubu ve büyük yaş grubu olmak üzere sabah 2, öğlen 2 grup oluşuyor. Küçük yaş grubu bizim okulumuzda 36 aydan başlıyor. Yani 36 aylık öğrencimizi biz okulumuzu ana sınıfımıza kaydediyoruz ve 1 yıl orada eğitim görüyor. Ve en büyük öğrencimiz de 72 aya kadar alabiliyoruz. Sınıfları tabii buna göre, yaşlarına göre dağıtıyoruz. Şu an Erzurum'da da büyük ihtimal en popüler uygulama ana sınıflarından birisi bizim okulumuz. Hatta 1 Temmuz'da ön kayıtlarımız başladı. 2 Temmuz saat 11'de büyük yaş grubumuz doldu.
1: Kontenjanı
2: Kontenjan
1: doldurdun
2: ve
1: sen.
2: eski velilerimiz diyelim.
1: Evet.
2: Yani işte abisi mezun olmuş, ablası mezun olmuş, kardeşini de bize kaydettiriyor. Velilerimiz de
1: Memnuniyetin
2: memnun yani.
1: devamlılığı yani. Evet.
2: Tabii ki.
1: Şimdi Sayın Bilgin Özer, rehber öğretmen olarak genel anlamda biz tabii mesleki eğitim ve teknik Anadolu Lisesi ile ilgili olarak konuşurken pek çok meseleyi de konuştuk. Burada gençlerle alanda yüz yüze çalışıyorsunuz. Sizin karşınıza gelen en önemli meseleler nelerdir? Şimdi tam da ergenlik dönemi, yetişkinliğe geçiş dönemi olduğu için burayla ilgili olarak neler söylersiniz dinleyicilerimize?
3: Yani bizim en zorlandığımız şey aslında öğrencilerin çok isteksiz oluşu sürekli bir şekilde. Ders çalışmaya da isteksizler, mesleki bölümlerine de bazen isteksiz olabiliyorlar çocuklar. Yani çalışmaya karşı öğrencilerde şu an maalesef ki bir isteksizlik söz konusu. Şu an hani pasif bir şekilde durup telefonla uğraşmak ya da işte sadece oturmak istiyorlar. Maalesef ki hani çalışkan bir nesil hani göremiyoruz çok fazla öğrencilerimizde. Akademik anlamda da durum bu şekilde biraz. Bize gelen öğrencilerde özellikle ders çalışma yönünde çok bir istek görülmüyor. Öğretmenler bu konuda çok zorlanıyor. Bunun dışında bazen kurallara uymak istemeyebiliyorlar çocuklar. İşte bazen arkadaşlık ilişkilerinde işte
1: Sorunlar
3: evet
1: olabiliyor.
3: sorunlar olabiliyor. Sınırını bazen tanımıyor bazı öğrenciler. Bazı öğrenciler çok pasif sessiz olabiliyor. Yani daha çok bu tarz sorunlarla karşılaşıyoruz biz açıkçası.
1: Peki şimdi biz gençlerimize yönelik olarak konuşuyoruz. O çocukların motivasyonunu artırmak ve o seviyeye getirebilmek için neler yapılması gerekiyor? Yani lise eğitim başlamadan evvel illaki ailelerin yapması gereken şeyler var çocuklara yönelik.
3: Yani ben açıkçası biraz daha ileri boyutta, yani daha öncesinde bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü lisede özellikle ergenliğin de işin içine girmesiyle birlikte zaten çocuk kendi içinde bir savaş içinde oluyor ve çoğu zaman bir şey yapmamak onun için daha avantajlı bir hale dönüşmüş olabiliyor. Ama daha öncesinde ortaokul zamanlarında çocuğa bir ilgi alanı oluşturmak yine veya işte çalışmanın hani öneminden bahsetmek bu konuda velilerimize de çok iş düşüyor.

0: aslında. Yani şu an velilerimiz çoğu zaman çocuğum yapmasın ben yapayım. Hani bu anlayışta bazı velilerimiz. Bunun yerine çocuğun yapmasına fırsat tanımak, onun bir şeyler yapmasını, kendini iyi hissetmesini, hani bir işleri becerebildiğini fark etmesini sağlamak gerekiyor. Ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani öğrencilerimize özellikle ortaokulda, belki ilkokulda hani daha fazla sorumluluk verilmesi gerektiğini, daha farklı çalışmalar yapmaları ve bu yönde velilerin onları yönlendirmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Peki şimdi liseye gelen öğrencinin hedeflerini belirleyememesi çok olağan bir durum belki ama bulundukları lisenin onları sağlayacağı hayat yolundaki olumlu yönler nelerdir? Onlardan da bahsedelim mi?
0: Tabii bahsedelim. Yani liseler şöyle meslek sesi olarak baktığımızda meslek sesi çocuk için bir iş beceri aslında veriyor. 4 yıl boyunca çocuk bir bölümün becerisini her yönüyle öğreniyor. Sonrasında isterse hani üniversite okumak isterse yine ön lisansı avantajlı bir şekilde yerleşebiliyor. Ek puanlı yerleşebiliyor kendi bölümünü tercih ederse öğrenci. Hani böyle bir avantajı söz konusu oluyor. Diğer liselerde çocuklar eğer kendi ilgi ve hani yeteneklerini fark edemedilerse bile 9. ve 10. sınıfta çoğunlukla ortak dersler görüyorlar. 10. sınıftan sonra bölüm tercihi yapabiliyorlar. Yani çocuğun aslında böyle kesin bir hedefi yoksa ve henüz çok farkında değilse kendisinin liseye geçişte aslında bir Anadolu Lisesi'ni tercih etmesi biraz daha avantajlı, daha iyi olabilir çocuk
1: Evet.
0: için. Ama çocuk böyle diyelim ki mutfakta seviyor vakit geçirmeyi ya da çocuk diyelim ki işte bir şeyler dikmeyi, bir şeyler çizmeyi seviyor. Hani bu alanda ilgisi varsa çocuğun veya bu alanda böyle çalışmaları varsa meslek liselerinin ilgili bölümlerini tercih etmesi
1: Tercih
0: onun için
1: edebilir.
0: daha
1: Tabii.
0: avantajlı ve daha iyi olacak.
1: Ailelerin iyi gözlem yapması gerekiyor
0: Evet,
1: zannediyorum ki bu
0: ailelerin iyi
1: konuda.
0: gözlem yapması ve öncesinde de çocukları biraz böyle farklı ortamlara sokup farklı etkinlikler yaptırması
1: Evet.
0: daha iyi olacaktır bu
1: İşte
0: konuda.
1: harekete geçen bir nesil arzu ediyoruz ister
0: Evet,
1: istemez.
0: kesinlikle.
1: Sayın Özkan Yetkin, biraz da okulun projeleri ve yarışmalarından bahsedelim. Bir proje okul dediniz aynı zamanda. Projelerin üretildiği bir okul. Projeler kapsamında çalışmalar yapıyor. Neler söylersiniz?
2: Yani okulumuz projelerde de çok çok aktif bir okul. Öncelikle bu TÜBİTAK'ın 2204 lise öğrencileri yarışmaları var. Bu sene oraya hemen hemen her öğrencimize bir proje başvurusu yaptırdık. Zaten bizim hedefimiz şu, öğrencinin proje algısını öğrenmesi. Artı okulumuzda bilim söyleşisi gerçekleşti. Ve TÜBİTAK 4006 bilim fuarı yapıldı bu sene ve bu sene yedincisini gerçekleştirdik okulumuzda. Ayrıca Erzurum'da ilk defa gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan TÜBİTAK 4006C fuarında da yine biz yerimizi aldık. Onun dışında öğrencilerimiz bu sene yemek yarışmalarına katıldı. Öncelikle MEP Gastronomi, Uluslararası Gastronomi Yarışması'na katıldı. Bu da gümüş madalya aldı kızlarımız. Ardından Elazığ ilinde düzenlenen yine bir yemek yarışması yapıldı. Doğu Anadolu Bölge Yarışması. Burada öğrencilerimiz bölge birincisi olarak altın madalya aldılar ve yarıştığımız illerde Antep, Mardin gibi mutfağı güçlü illerle yarıştık. En sonunda bu sene Deleman Turizm Otelcilik Okulu'nda yapılan Turizm Haftası kapsamındaki yemek yarışmasında da yine birinciliği kimseye kaptırmadı bizim
1: Kaptırmadınız, evet.
2: kızlarımız. Sosyal etkinliklerde de yine sürekli bir etkinlik yapılan okul. Çünkü öğrenciyi meslek sesinde okula bağlamak istiyorsanız sadece ders anlatarak öğrenci, ben de kendim endüstri meslek çıkışlıyım. Yani ders anlatarak sadece öğrenci okula bağlanmıyor. Bizim derslerin yanında yarışmalara, etkinliklere kesinlikle hani Bilgin Hocam daha iyi bilir katılması gerekiyor. Ve etkinliklere katılan öğrencilerimiz derslerde de devamsızlıkla da olumlu yönde gelişmeler sağlıyoruz. Biz de bunu okulumuzda hani ben 4. yılım çok iyi gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Bu yüzden de zaten okul müdürümüze, ilçe müdürümüze, il müdürümüze, öğretmen arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyoruz verdikleri destekler
1: Şimdi
2: için.
1: şöyle bir yönü de var. Okuldan mezun oldukları zaman bir altın bilezikle yani bir meslekle mezun olacaklar. Bunu yönünde biraz düşünmek gerekiyor zannediyorum ki.
2: Tabii ki şu an en basit şunu söyleyebilirim. Bir tane öğrencimin sözü çok hoşuma gitmişti. Kuaförlük bölümünde bu sene ilk defa güzellik hizmetleri bölümünde 11. sınıfa staja alınacak ve hani ücret alıp almayacaklar belli değildi. Şakasına kızımıza şu cümleyi kullandım. Dedim bu sene siz ücret almayabilirsiniz. Hocam dedi ücret benim için önemli değil. Ben en işte iyi kuaf güzellik merkezinde staj yapacağım. Mezun olur olmaz babam bana iş yeri açacak.
1: Evet.
2: Bence bu çocuk zaten hedefini belirlemiş. Yani biz ona akademik yönden istediğimiz kadar baskı yapalım üniversiteyi kazanmaz. Yani
1: Tabii.
2: kazanamaz demiyorum, kazanmaz. Çünkü

0: Aslında sözü almış, mezun olur olmaz iş hayatına atılacak.
1: Geliri yüksek olan
0: Tabii
1: bir
0: ki yani
1: girişimci olarak hayatına devam
0: şu
1: edecek.
0: an hani yine diyorum yiyecek içecek hizmetlerinde işte büyük otellerde staj yapan öğrencilerimiz büyük ihtimal sözleşme imzaladılar, imzalayacaklar diyelim.
1: Evet, bu
0: Ve bu
1: anlamda da önemli.
0: da Türkiye'de hani üniversite mezunlarının bile iş bulmakta zorlandığı bir yerde bizim öğrencilerimiz için çok büyük avantaj.
1: Sayın Bilgin Özer, tabii erken yaşta meslek sahibi olmanın da kendine has özellikleri illaki vardır. Sizin gözleminiz ne yönde bu konularda?
2: Şu yönde özellikle stajı başlayan öğrencilerimizde şu durum çok ciddi bir şekilde fark ediliyor. Çocukta bir özgüven gelişiyor kesinlikle. Hani kendi parasını kazandığı için, kendi ihtiyaçlarını karşıladığı için özellikle bizim okulumuza gelen öğrencilerin hani büyük bir kısmı diyeyim ya da hani belli kısmı biraz maddi konuda sıkıntı yaşayan ailelerin öğrencileri. Çocuk sadece kendi parasını kazandıktan sonra da ister istemez bir özgüven de geliyor çocuğa ve hocamın da dediği gibi hem derslerde akademik anlamda da bir gelişim görüyoruz çocukta. Çok ciddi bir farklılık oluşuyor yani
1: Evet,
2: kesinlikle.
1: bu anlamda da önemli. Yani meslek liselerine yönlendirme konusunda hem arkadaşlarımız kendileri tereddüt etmesinler hem de ailelerimiz tereddüt etmesinler.
0: Ben bir araya gireyim. Mesela az önce dedim ki ekmekleri öğrencilerimiz
1: Evet,
0: üretiyor.
1: evet.
0: Veya moda öğrencilerim okul forması üretiyor. İşte nakış öğrencilerim başka. Bunda da öğrencilerimiz ürettikleri ürünlerden ek ücret alıyor. Yani şu an bizim yiyecek içecek hizmetleri veya modadaki öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalardan
1: Karşılık almaya
0: karşılık tabii
1: başlamışlar
0: ki
1: bile.
0: başladılar. Yani şu an çoğu öğrencimiz belki ailesini bile geçindirebiliyor.
1: Evet, ne kadar güzel. Bu anlamda da okulun her yönünü anlatmış olduk zannediyorum ki. Çok teşekkür ediyoruz
0: Biz teşekkür
1: programımıza
0: ediyoruz.
1: katıldığınız
0: Teşekkür
1: için.
0: ederiz.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Genç Yaşam programında Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sayın Özkan Yetkin, yine aynı lisede rehber öğretmeni olan Sayın Bilgin Özer konuğumuzdu. Kendileriyle hem Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni konuştuk, hem de öğrencilerine dair, bölümlere dair bilgi aldık. Biz size şimdilik veda ediyoruz. Pazartesi günü yine huzurlarınızda olacağız TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak. Programı sizin için Elif Sucu hazırlamıştı. Teknik yönetimde Arif Karaman vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir şarkıyla size veda edelim. İyi bir hafta sonu olsun. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da böylece belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. Adalet ve Kalkınma Partisi en düşük emekli aylığını arttıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenleniyor. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamaney'in cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni için Tahran'a gitti. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Tahran'da açıklamalarda bulunan Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığı belirtildi. Türk Savunma ve Havacılık Sanayi ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, son 12 aylık ihracatın 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aştığını söyledi. İletişim Başkanlığı, Aselsan'ın Amerika Birleşik Devletleri menşeli bir şirkete satılacağı

0: Ana dair iddiaları yalanladı. Açıklamada Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir denildi. Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında Göktaş'ın söylemlerinin eleştiri sınırlarını aştığı belirtildi. Göktaş'ın paylaştığı video tepki ve tartışmalara neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapıldı. Araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama telefon tutucu ve araç kamerası takılabilecek. Kurallara uygun akıllı ekranlara cezai işlem uygulanmayacak. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinli ailenin içinde bulunduğu evi ateşe verdi. İşgalciler Ramallah kentinde de Filistinlileri ve yabancı aktivistleri hedef aldı. 7 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de bir çocuğu daha katletti. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
1: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Pilot Garaj Oto Expertise.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Expertise.
5: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.

0: ürkütücü güldü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Yapımda Ayla Sert, yayında Yaşar Sarı Hasanoğlu, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 16.30'u gösterene dek sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle çevre kirliliğinin turizm üzerindeki etkilerini ve bunun tüketiciler olarak bizleri nasıl ilgilendirdiğini konuşacağız sevgili dinleyenler. Turizm, temiz denizler, doğal güzellikler, sağlıklı çevre ve kültürel değerler üzerine kurulu önemli bir ekonomik faaliyet. Ancak çevre kirliliği turistik bölgenin cazibesini azaltan en büyük tehditlerden biri haline geldi. Denizlere bırakılan atıklar, sahillerde biriken çöpler, hava kirliliği, kötü kokular ve doğal alanların tahrip edilmesi hem yerli hem de yabancı turistlerin tercihlerini olumsuz yönde etkileyen etkenlerin başında geliyor. Bu da ülkemizde turist sayısının azalmasına, bölgedeki işletmelerin gelir kaybına uğramasına ve hizmet kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Peki her birimiz birer tüketici olarak cennet vatanımızı korumak adına neler yapabiliriz? Program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Turizm Komisyonu üyesi Tugay Toydemir'le bizler için ufak ama çevremiz için önemli olan adımları ve dikkat edilecek noktaları konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Toydemir, nasılsınız?
2: Teşekkür ederim sevgili İmran Hanım. Sağ olun, var olun, iyi.

0: Biz sevgili seyircilerinize de selamlar.
1: Çok naziksiniz.
0: Selamlar, sevgiler efendim.
1: Çok naziksiniz, teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii turizmle çevre kirliliği arasında nasıl bir bağ var? Girişte aslında biraz bahsettik ama çevre kirliliği turizmi nasıl etkiliyor? Hangi yönde etkiliyor?
0: Kesinlikle olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle şöyle söyleyelim, mesela bir restoranda rezervasyon yaptınız, sitayişle bahsedildi, harika yemekleri var denildi, şöyle güzel manzarası var denildi, şöyle güzel servis araçları var denildi ve gittiğiniz vakit karşınıza masaları kirli, efendime söyleyeyim kapkaçak etrafa saçılmış, garsonları son derece bakımsız, elleri düzgün değil, üstlerinde nahoş bir koku. Siz böyle bir ortamda yemek yer misiniz? Bir daha böyle bir yeri bir başkasına tavsiye eder misiniz?
1: Dolayısıyla
0: çevre ve turizm dediğimiz özellikle çevre kirliliği bazında turizmin katilidir diyebiliriz.
1: Şimdi biraz önce söylediniz ya, bir daha gitmezsiniz ya da kimseye tavsiye etmezsiniz böyle bir ortamda karşılaştığınız zaman diye. Şöyle bir durum yok mu acaba, hani turizm açısından baktığımız zaman kirlenmiş, işte belki denizlerde müsilaj var ya da işte atıklar var. Bir arıtma tesisi yok ya da var ama koku yayıyor, o da çok kötü oluyor. Özellikle yazın deniz kenarıysa insanlar çok fazla etkilenebiliyor. Şimdi böyle kirlenmiş bir destinasyon, eski cazibesini yeniden kazanması mümkün değil mi?
0: Şöyle söyleyeyim, sürdürülebilir turizm kavramı diye bir kavram var. Bu sürdürülebilirlik içerisindeki en önemli konu bölgenin olduğu gibi ya da daha iyi hale getirilerek korunması ve gelecek nesillere aktarılması. Bu çevre temizliğinden tutun da yapılaşma, doğanın kendisi, denizin, kumun varlığı, Hatta kumsalları işgal eden şezlongçulara kadar bunların tamamı bir faktör olarak da karşımıza çıkıyor. Altyapısı özellikle bir turist, şöyle turistin de yerel halk tarafından mutluluk vesilesi olarak görünmesi, bela ya da sorun vesilesi olarak görünmemesi gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Antalya'nın bir köyünde yaşıyorsunuz. Güzel bir beldeniz var. Denize kıyısı olan harika kumsallarınız, plajlarınız var. Çocukluğunuz onun üzerinde geçmiş. Sonra bir takım büyük gruplar gelip oraya bir takım büyük yatırımlar, teşviklerle büyük işletmeler açıyorlar. Sizden ürettiğiniz domatesi bile almıyor. Neden? Çünkü satın alma tedarik zinciri belli bir takım anlaşmalarla büyük marketlerden, büyük tedarikçilerden, toptancılardan bu ürünü alıyor. Ama sizin köyünüzün altyapısı, kanalizasyon işte, altyapısı, elektrik altyapısı, su altyapısı, bütün bu gelen ekstra 10 bin kişi, 5 bin kişinin üretmiş olduğu atığı yönetmeye elverişli değil. Dolayısıyla bundan hem para kazanamıyorsunuz, hem elinizdeki doğadan oluyorsunuz, hem de bu insanlar giderlerken sizin altyapınızı tahrip ederek gidiyorlar. Dolayısıyla sizin o bölgedeki yaşayan turistin, yaşayan yerli halkı, o turiste bakış açısının olumlu mu, olumsuz mu olacağını düşünelim. Yani bu noktada turizm belde insanıyla birlikte planlandığı takdirde ve önce altyapı yatırımları yapıldığı takdirde çevre felaketine yol açmadan doğru bir şekilde sürdürülebilir bir turizm modeli ortaya çıkarmış oluruz. Bizde maalesef koylar denizden geziliyor. Gezilen koylar deniliyor ki bir yatırımcı tarafından, ya şuraya da bir 5 yıldız otel çok yakışır. Tamam, oraya çok güzel yakışıyor o 5 yıldızlı otel de, o bölgede onun altyapısı var mı? Yolu var mı? Efendim, elektrik, su nasıl gelecek? İstimlakla köylülerin arazilerini, tarlalarını, bahçelerini istimlak ederek eğer oralara o yatırım gelecekse, buradan o bölgenin insanının nemalanması imkansız. Zarar mı verdi, yarar mı verdi? Zarar verdi. Dolayısıyla plansız büyüme, grotesk büyüme dediğimiz kontrolsüz büyüme hem çevre felaketlerine sebebiyet veriyor, hem çevrede aşırı derecede kirlenmeye sebebiyet veriyor, hem de bölge insanının ve ülkemizin doğal zenginliklerinin bir takım gruplarca sömürülüp tüketilip bir daha kullanılamaz hale dönmesine sebebiyet veriyor. Bu açıkçası paradoksal bir durum. Bu konuda kanun yapıcılara, devletimize, yöneticilerimize, planlama birimlerine çok fazlasıyla iş düşüyor. Bir de tabii vatandaşımıza iş
1: düşüyor. Peki böyle bir 5 yıldızlı otel

0: yapılacak olsa ne kadar güzel olur dendikten sonra genel olarak ülkenin oradan turizm gelirlerindeki kazancı mı hesaplanıyor, yoksa oradaki bölgenin halkı, yerli halkının da bundan nasıl faydalanacağı ya da zarar göreceği de düşünülüyor mu? Yani ikisi de düşünülmesi gerekirse ve bir taraf daha ağır basması gerekirse, burada acaba ülkenin menfaati, hani ekonomik olarak turizm gelirinden faydası daha mı çok ağır basıyor da bölge halkından acaba biraz feragat ediliyor karar aşamasında?
1: Öncelikli olaraktan halka rağmen icraat olmaz. Halk için icraat olur. Halk için hizmet verilir. Çünkü bu halk bu millettir. Bu millet de bu devletin kendisidir, sahibidir. Dolayısıyla 3-5 sermaye grubu para kazanacak diyerekten halka ait olan değerlerin bir şekilde, özür dilerim, yine amiyane tabirle peşkeş çekilmesi bir takım gruplara, bu adaletsizliktir. Halka rağmen iş yapmaktır. Şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Doğru planlama yapılmadan potansiyeldeki faktörler doğru değerlendirilmeden yapılan yatırımlarda zaten işletme de başarılı olamıyor. Ne oluyor? Büyük OTA dediğimiz online travel agency'ler, yani online internet üzerinden hizmet üreten seyahat acentaları, tur operatörleri, ismi lazım değil, fakat bugün bütün dünyada bilinen çeşitli aracı rezervasyon kuruluşları tam anlamıyla kucağına oturuyorlar, teslim oluyorlar ve inanın gelirlerinin vergi hariç %35'ini bu firmalara komisyon olarak ödüyorlar ki turist gelsin orada konaklama yapsın. Siz gelirinizin üçte birini aracı kuruma komisyon olarak öderseniz, bir de bundan gelen vergi mükellefiyetini siz yüklenirseniz, bu nasıl sürdürülebilir olacak? İşin matematiğine aykırı, ekonomisine aykırı. Bunun gibi yapılmış yüzlerce, binlerce örnek var. Bugün sektörde bunlar çok fazla tartışılmaz, konuşulmaz ama işin gerçeği şu an plansız yapılan yatırımlar bu tarz çevresel sorunlar nedeniyle doğrudan tavsiye üzerine pazarlamayla müşteri bulamadıklarından ötürü ağırlıklarını online hizmet veren firmalara vermiş durumdalar. Bu online hizmet veren firmalar da jenerik fotoğraflarla, jenerik katalog resimleriyle turist getirmekte. Gelen turistler de gördükleri manzara ve hizmet kalitesi karşısında memnuniyetsiz bir şekilde ayrılmakta, ülkelerine gittiklerinde de son derece aleyhte yazılar yazmakta. İnsan tabiatı gereği güzel şeylere bir dakika dikkatini verirken, kötü şeyler daha böyle ilgi çekici, daha dedikodu mahiyetinde olduğu için daha fazla prim yapmaktadır. Maalesef biliyorsunuz işte habercilikte siz çok daha iyi bilirsiniz efendim. Ukalalık olarak addetmeyin lütfen.
0: Estağfurullah.
1: Bir köpek insanı ısırdığında haber değeri yoktur. Ama bir insan bir
0: Evet.
1: köpeği ısırdığında haber değeri vardır. İnsanın tabiatı gereği bu böyledir. Bu nedenle efendim çevre faktörü dediğimiz şey aslında plan, proje, yani plansızlık ve projesizlikten kaynaklı yaratılan bir sorundur. Bu sorun maalesef sınırsız gibi gözüken ve aslında son derece sınırlı olan doğal kaynaklarımızın, turizm potansiyelimizin gelecek nesillere aktarılmasında arazlar yaratıyor. Bu konuda çok daha duyarlı ve
0: Burada
1: titiz olmalıyız.
0: evet, sürdürülebilirlik dediniz. Şimdi otellerin ve restoranların bu sürdürülebilirlik konusunda en büyük sorumlulukları nelerdir? Neler yapmalılar?
1: Aslında otellerin öncelikli olaraktan yerel halkla beraber bu işi planlaması gerekmektedir. İstanbul'da yine ismini vermek istemem, tabii ki reklama girer. Ama can kurtaran bölgesinde bundan 30 yıl önce sadece rahmetli Erol Taş'ın bir kahvesi vardı. Erol Taş Kültür Merkezi diye geçerdi. Başka hiçbir şey yoktu. O bölgede tekinsiz, pek de girilmesi tavsiye edilmeyen, yani destursuz, selamsız girildiğinde çeşitli olayların olabileceği bir mıntıkada Barbaros Hayrettin'in Leventlerine ait bir lojman gibi kullanılmış olan 500 yıllık tarihi bir bina restorasyon süreciyle otele çevrildi. O otel İstanbul'da tam anlamıyla bir rol model oldu. Fakat neden rol model oldu? Çok başarılı otelcilik yaptıkları için. Hayır, son derece standart ama çevre halkıyla beraber o halkın da

0: nemalanması sağlandı, gelir elde etmesi sağlandı, gençlerine istihdam alanı sağlandı, yaşlılarına istihdam alanı sağlandı. Müzisyenler yaşıyordu orada, o müzisyenlerin o salonlarda akşam yemeklerinde müzik yapması sağlandı ve turizmden nemalanması sağlandı. Böylece bölge halkı tesise sahip çıktığı için tesis son derece tekinsiz bir bölgede bir anda bölgenin kaderini değiştirdi. Ahır Kabe Hidrellez Şenlikleri adı altındaki, eminim siz de duymuşsunuzdur, çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapıldı ve bir nevi bir gelenek oluşturdu. Tek bir tesis, tek bir doğru yönetim, tek bir doğru planlama bir anda o bölge halkına yepyeni istihdam sahası yarattı ve orada 3 kuruş 5 kuruş etmeyen izbe binalar restore edilmek suretiyle turizme kazandırıldı. Harikulade bir Osmanlı mahallesi elde edildi. Son derece güzel bir rol model oluştu. Bunun benzeri tüm Türkiye genelinde yapılması gerekirken maalesef bazı bölgelerde turist ön plana çıkartıldı, yerel halk itildi. Acı bir şey söyleyeceğim. Kekova antik kentini bilirsiniz. Batık kenti, yeraltı batık kenti. Kekova halkı turistten hiç hoşlanmaz. Çünkü turistle hiçbir işi yoktur Kekova halkının. Çünkü o bölgede otel yoktur. O bölgeye sadece doldur boşalt bir şekilde turistler gelir. Sokaklarını işgal ederler. Hızlıca yürürler. Hızlıca giderler. Teknelere binerler. Turisti sadece tekneye binen bir güruh olarak görür. Ve o güruh oralarda dolaşır. Etrafı da çöplerini atar. Demrelileri çıldırtırlar. Şimdi Demreli mi kabahatli bu konuda? Yoksa gelen turistler mi kabahatli? Yoksa bunu plansız programsız bir şekilde düzenleyenler mi kabahatli? Bu noktada herkesin şapkayı önüne alıp düşünmesi gerekiyor. Biz böyle mi devam edeceğiz? Yoksa biz turizmden elde ettiğimiz gelirleri herkesle bölüşecek miyiz? Herkesin faydalanmasını sağlayacağız. Çok önemli bir nokta. Turizmin, hatta ülkemizin olmazsa olmazı güvenliktir. Güvenliğin olmadığı yerde ne yabancı yatırımcı olur, ne turizm olur, ne hiçbir şey olmaz. Bu güvenliği sağlayan bu ülkenin evlatları, Mehmetçikleri, polisleri, emniyet kuvvetleri. Demre'nin köylüsü çocuğu askere dağa giderken, canını pahasına bu ülkeyi, vatanını savunurken, onun tarlasından bir domates bile almamak ne kadar vatanperverliktir, ne kadar Türkiye sevdalıdır, ne kadar milliyetçiliktir.
1: Evet, yani aslında röportajımızın başından beri altını çizdiğiniz konu, bir turizm bölgesinde eğer bir faaliyet yapılacaksa turistlere yönelik, bunun bölge halkıyla birlikte yapılmış olması, onların da dahil ediliyor olması, ki turizm açısından da, orada yaşayan halk açısından da, ülke açısından da, tüm vatandaşlar açısından ve gelen turist açısından çok daha sağlıklı, daha iyi yerlere gidebilmesi adına bu adımların atılması gerektiği konusunu söylediniz, altını çizdiniz, uyardınız. Peki çevre bilinciyle ilgili bizim tüketiciler olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bizler de tatil beldelerine giderken dediğiniz gibi daha gözümüze, gönlümüze, ruhumuza hitap eden yerlere gitmek istiyoruz. Görsel olarak da bizi hasta edecek durumda olan yerlere de gitmek istemiyoruz aynı zamanda. Şimdi hem tüketici olarak, madem bu kadar dikkatliyiz, bir turist olarak bu kadar dikkatliyiz, bir tüketici olarak ne yapacağız biz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
0: Her şeyden önce lütfen yerlere çöp atmayalım. Sahillere gittiğimizde yanımızda götürdüğümüz, mangal yapacaksak mangalımızın külünü, efendime söyleyeyim, getirdiğimiz etlerin paketlerini oralara bırakmayalım. Çünkü doğada bu plastik atıklar kesinlikle yok olmuyor. Poşetti aman uçar gider. Hayır, o uçan giden poşet maalesef yüzyıllar boyunca oralarda kalıyor. Özellikle doğada bu tarz işler yapılırken Allah aşkına ormanlarımızın yanmaz malzemeden olmadığının bilincinde olalım. Buna uygun davranmayanları uyarmak gerekiyor.
1: Evet, vatandaş tam mevsimi olarak, geldi maalesef.
0: Tam mevsimi geldi. Binlerce dönüm arazimiz, ormanımız, kilometrelerce kare, binlerce kilometre kare ormanımız yandı. Sadece iki tane kanat pişirip yiyeceğim diyen bilinçsiz insan tüketicilerimiz yüzünden. Hı hı. Şimdi her konuyu kamudan beklemek, devletten beklemek doğru değildir. Devletimiz herkesin başına bir tane temizlik görevlisi, bir emniyet mensubu koyacak durumda değil. Bu zaten eşyanın da tabiatına aykırı olmaz. Ama aman sendecilikle, aman bana dokunmayan yılan bin yaşında

onlar oranın altını üstüne getirmişler. İstikleri şişeleri sağda solda kırmışlar, bana ne dememek gerekiyor. Çünkü bu vatan hepimizin vatanı. Bunların hepsi birer milli servet. Ha cebimiz

Bu konu da önemli. Özellikle restoran konularında bazı işletmeler inatla ve disiplinle her türlü zorluğa rağmen ayakta kalmak için bir savaş veriyor. 25, 30 yıl, 50 yıl. İşte bir yerin kahvaltıcısı, bir yerin sakatatçısı, bir yerin çok güzel yöresel yemekler yapan restorandı. Ülke genelinde 81 vilayette, 81 vilayetin ilçelerinde bu tarz nam yapmış, 50 yıldır, yarım asırdır faaliyetine devam eden mekanlar sizlerin de malum efendim. Ankara'mızda da var, İstanbul'umuzda da var, her yerimizde, her ilimizde bu tarz restoranlar var. Karadağ'da, Budva'da Yadran diye bir restoran var, çok meşhur. Küçücük bir restoran, balıkçılık üzerine. Biliyor musunuz? Milli servet kabul ediliyor ve kültür

0: bir takım çalışanlara işçi teşvikleriyle oranın hayatına devam etmesini devlet sağlıyor. Çünkü diyor ki sen 100 yıldır 70 yıldır buradasın.
1: 70 bizim için kıymetlisin.
0: Beri, kıymetlisin. Dolayısıyla bizim o 50 yılını harcamış bir ömrü tüketmiş hala tezgahının başında aşçılık yapan ustamıza bu saygıyı göstermemiz ve bu desteği vermemiz gerekiyor ki gelecek nesiller de o güzellikten, o kültürden payını nasibini alsın.
1: Bu sadece işte restoran ya da turizm açısından değil, birçok alanda özellikle el işçiliği, el sanatları birçok şey köreliyor, yok oluyor. Eski ustaların yerini maalesef tutan yok. Yaptıracağımız yerler çok azalıyor. Sayısı gittikçe azalıyor. Her alanda belki de böyle dikkat etmek gerekiyor, değer vermek gerekiyor. Evet.
0: Turizmi bir bütün olaraktan algılamak lazım. Aslında turizm, bakın ben bir ilçeden çıkıp başka bir ilçedeki çarşıya, pazara gidiyorsam o da bir turizm hareketidir. Turizmi de illa böyle yabancılara endekslemek de doğru bir şey değil. Onun adına yabancı turist diyoruz. Bir de yerli turistimiz var bizim.
1: Evet.
0: Yani bugün İstanbul'dan kalkıp Erdek'in Ocaklar köyüne giden bir turist, bir turisttir. Dolayısıyla ve maalesef ülkemizin son geldiği durum özellikle turizm yatırımcısının açmazları nedeniyle sezon öncesi avans uygulaması sebebiyle yabancı tur operatörlerine vermiş oldukları çok düşük fiyatlar çok marka tesislerde karşımıza yerli turistlere çok büyük kazıklar olarak çıkıyor.
1: Yani şöyle aynı hizmeti yerli halk çok daha fahiş fiyatlarla sağlarken hizmeti. Yabancılar çok daha uygun fiyata kullanabiliyor.
0: Tabii Almanya'da oturup kataloğa baktığınız vakit uçak gidiş dönüş her şey dahil 1200 euro yani TL'ye vurduğunuz
1: bunların
0: vakit.
1: Bunların da önlemi alınamaz mı acaba?
0: Onun önlemin alınabilmesi için finans yönetimi, finans planlaması gerekiyor. Bu tesislerin dediğim gibi plansız programsız yapılan tesislerin müşteri akışı, sağlıklı bir cash flow yani nakit akışı sağlanmadan bunların bu tarz açmazlardan kurtulma imkanı ihtimali yok. Çünkü basit bir denklem matematik söz konusu. Tesisinizi açabilmek için tadilata girmeniz gerekiyor. Tadilata girebilmeniz için para gerekiyor. En kısa vadede tur operatöründen avans alırsınız. Onların istediği şartlarda, istediği uygun fiyatları verirsiniz. Buna da yield management dersiniz. %30'unu çok düşük fiyatlı olaraktan tur operatörüne verirsiniz kapasitenizin. Oradan gelen parayla tesisinizi ayağa kaldırırsınız. Bir tık üstünde daha az parayla %40'ını da başka tur operatörlerine teslim edersiniz. Ondan sonra da geri kalan
1: oradan
0: %30'u...
1: Oradan da kâr
0: edemezsiniz. O sizin maliyetinizi karşılar. Bir tanesi tadilatınızı karşıladı. Bir tanesi maliyetinizi karşıladı. Geri kalan %30'u da Türkiye'de Türk tüketiciye 1'e 5 sataraktan, 1'e 4 sataraktan Almanlara 1000 lira verip Türklere 4000 lira vererekten doldurup kâr elde edersiniz. Bu hakikaten kanıma dokunan bir durum.
1: Evet, turizm konusunda bu da bizim gerçekten kendi içimizde konuşup da dert yandığımız bir konuydu. Buna da değinmiş olduk. Süremizin sonuna geldik maalesef. Çok hızlı geçti bugün program. Sizleri tekrar ağırlamak isteriz. Olur mu Sayın
0: Her daim Tıkar? Efendim başımla beraber
1: çok
0: her daim
1: ederiz.
0: Emir telakki ederim. Çok teşekkür ederim. Fırsat verdiniz. Sağ olun, var olun.
1: Sevgili dinleyenler, Tüketici Konfederasyon Turizm Komisyonu üyesi Tugay Toydemir bizlerle birlikteydi ve çevre kirliliğinin turizm üzerindeki etkilerini ve bunun tüketiciler olarak bizleri nasıl ilgilendirdiğini konuştuk. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve Vakıf

0: vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklamlar. Eğitim Koçu.
5: Merhaba, ben Hakan Çindar. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, güneş parlıyor, okullar kapandı ve o meşhur gelecek yılın şampiyonları için sizlerle beraberiz. Peki bugünkü mottomuz ne? Geleceği planla. Nasıl yazı geçirmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz, merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, gerçekten de güneş parlıyor, okullar kapandı. O meşhur tabii ki gelecek yılın şampiyonları için maraton şimdiden başladı. Evet, gerçekten sevgili dinleyiciler, geleceği planlama programı noktasında, yani mottomuz bugün bu. Ne yapacağız? Özellikle LGS yolculuğunda ilk adımı atan çiçeği burnunda sekizler. Ve tabii ki YKS ya da YKS diyorlar ama YKS değil mi? Dağının eteklerine varan taze 12'ler. Yazın ders mi çalışılır demeyin. Tabii ki tatili kaçırmadan rakiplerinize nasıl fark atacağınızı madde madde konuşacağız. Gerçekten de önemli. Tabii şunu da söylemiş olayım. Kalem kağıdı hazırlıyorsunuz ya da TRT Radyo 1'in arşivinden bunu tekrar tekrar dinleyip notlarınızı alıyorsunuz. Çünkü gerçekten de bir yazı kaçırmayacağız. İki, özellikle rakiplerimizin önüne geçeceğiz. Nasıl, ne şekilde, neler yapmalıyız? Bugün bunu anlatmaya çalışacağız. Ama ilk önce şu, yazı nasıl planlamalıyız? Bence genel bir strateji olarak bir, ilk önce şunu söyleyelim. Zamanı üçe bölmemiz gerekiyor. Yani şimdi yaz aylarını biliyorsunuz Haziran, Temmuz, Ağustos olarak planlayalım. İşte burada ya da işte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de belki buraya bakabiliriz. Ne yapacağız? İşte Haziran biraz daha dinleme eksenli olabilir. Temmuz yoğun çalışma noktası. Ağustos'ta böyle tempoyu biraz daha arttırma dönemi olarak düşünebilirsiniz. Çünkü burada baktığınız zaman gerçekten de bu tempoda Haziran'da dinlendiyseniz artık Temmuz'da bunu biraz daha arttıracağız. Ağustos'ta tempoyu daha da ileri seviyeye getireceğiz ki bence en büyük problemlerden bir tanesi işte bu planlamayı nasıl yapacağımızı da bilmiyoruz. Bu anlamda önemli. Tabii şunu da söylemiş olalım. Önce dinlenmeyi planlayacağız. Yani planınızı önce dersleri değil, tatil, arkadaş buluşması, hobileriniz ya da bir yere gideceksiniz bunlar. Yani dinlenme vaktinin net olan öğrenci ders masasına daha da odaklanmış oluyor. Bakın bu çok önemli. Şimdi dinlenme noktalarınız varsa, örnek veriyorum işte yazlığınızdasınızdır, denize gireceksinizdir ya da köyünüzdesinizdir ya da işte belli işte yaylada ya da bir yerdesiniz, çalışıyorsunuz ya da buna benzer. Çünkü ailesi işte yazlık çalışma noktasında da olabilir. Birçok aslında kendi durumunuza göre planlama yapmanız gerekiyor. Çünkü sadece bir noktayla ya da bir sosyal aslında perspektifte bakarsak doğru bir yere ilerleyemeyiz. Bu anlamda herkes kendi noktasına bakarak ilerleyecek. Dinlenme noktalarını belirlerse gerçekten de çok daha farklı bir aslında yürüyüş ya da yol almış olur. Çünkü ders masasına daha iyi odaklanıyor. İşte ben burada dinleneceğim. Demek dinlenmediğim noktalarda çalışma aslında prensiplerini uygulamış olacağız. Maalesef tabii şunu da söylemiş olalım. Buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi tartışmasız hedef koymayla başlamalıyız. Ama maalesef dediğim nokta şu, gerçekçi hedefler koyamayanlar da var. Yani burada hani şunu yapabiliyor. Hani yapanlar da vardır, yanlış anlaşılmasın. Günde 8 saat çalışacağım, 10 saat çalışacağım, işte 12 saat. Ya çalışan da olabilir ama gerçekçi hedefler koyalım. Yani hayal kurmayalım. Yazın sürdürülebilir olan, yani her gün düzenli ve verimli yapılan 2 ya da 4 saatlik çalışma. Açık söyleyeyim. Yani burada baktığınız zaman 4 saat harika bir rakam. Yani yazı boş geçirmeyip bunu, ki sonrasında tabii arttıracağız. İşte 4'ü belki 6'ya çıkaracağız. İşte dedik ya, Temmuz'da çalıştığımız noktayı Ağustos'ta biraz daha gaza basarak ilerleyeceğiz. İşte bu anlamda bunu daha iyi planlamak açısından doğru bir hedef koymak lazım. Yani ben 12 saat çalışayım. Ya çalışmadıktan sonra bu sefer şunu yaşayacaksın. Hayal kırıklığı yapamıyorsun. Sonrasında bu sefer çok daha farklı olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Bu hayal kırıklıklarını yaşamamak adına gerçekçi hedefler koyuyoruz.
4: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin ve yalnız değilsin.
5: Tabii planlamanın içerisinde...

0: O eksiklikleri en azından yaşamazsınız. Ya da o olumsuzlukları yaşamadan daha doğru ilerlersiniz. Sabah yaptıktan sonra gerisi size kalıyor. Bakın ne yaptın? Sabah derslerimizi yaptık, her şeyimizi bitirdik. Gün size kalıyor. Süper, 12'den akşama kadar. Tabii ki birazdan da anlatmaya çalışacağız. Mümkün olduğunca bunlarla ilgili doğru bir planlama yapmamız gerekiyor ki buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bunları doğru planlayamama. İşte biz bunları doğru planladığımız anda farklı bir yere geliyoruz. İşte bunun yanında tabii şöyle bir hemen parantez açalım. Böyle ikiye ayırarak 7'den 8'e geçenleri en azından birkaç nokta. Birazdan da TYT'de yani 11'den 12'ye geçenleri birkaç bilgi vermiş olun. Biraz daha böyle teknik bilgi anlamında. Özellikle 7'den 8'e geçenler için söylüyorum. LGS'nin temeli burada baktığımız zaman işte 7 ve 8 mantığıyla ilerleyebiliyoruz. Özellikle matematikte rasyonel sayılar, denklemler, Türkçe'de dil bilgisi eksikliğinizi, anlam eksikliğinizi Temmuz ayında mutlaka bitirip Ağustos'a öyle geçmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca tabii ki bence anlamın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü matematik öğretmenlerimiz de mutlaka bana hak verecektir. Fen bilgisi öğretmenlerimiz, hatta sosyal ve inkılap dahil paragraf kitabı çok değerli. Çünkü aslında her sorunun bir hikayesi var. Gerçekten o hikayeyi kavramak açısından aslında LGS bir okuma ve anlama sınavı. Her gün aksatmadan en az 20 paragraf sorusu çözmelisiniz. Bakın net söylüyorum. Her gün aksatmadan 20 paragraf sorusu çözmezsek maalesef ve maalesef bazı şeyleri doğru yapamayız. Bu anlamda lütfen her gün 20 soruyu cebimize alıyoruz. Hatta mümkünse paragraf sorusu çözüyoruz. Biraz anlatacağım. Aslında paragrafla ilgili şunu söylemiş olalım. İster LGS ister TYT. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın. Her sorunun bir hikayesi var. O hikayeyi anlamanız gerekiyor. Hatta bakın soru kökleri bile o hikaye mantığıyla anlaşılmaz hale gelebiliyor. İşte bu noktada sizin bu hikayeleri doğru kavrayabilmeniz açısından, bunları doğru yönetebilmeniz açısından her gün paragraf çözmeniz lazım ki LGS'ciler için şunu söylüyorum. Tartışmasız ne yapacaksınız? Burada günlük 20 paragraf sorusu çözmeyi rutin haline getireceksiniz. Bence burada en büyük sıkıntılardan bir tanesi tartışmasız tabii ki matematikteki yeni nesil sorular. Hemen herkesi duyar gibiyim. Evet hocam. Klasik matematik sorularından yeni nesilin sorularına böyle köprü yapmanız gerekiyor. Şunu yapmayın arkadaşlar. Yani beceri temelli değil mi? Burada sorular diyoruz, yeni nesil sorular. İlk önce klasik soruları çözüyorsunuz. Yani burada öğreten soruları çözeceksiniz ki sonra yeni nesil sorulara geçeceksiniz. Ve burada bakın soruyu çözme noktasında uğraşacaksınız. Uğraştıktan sonra gerekirse bunun üzerine düşüneceksiniz. Bence en büyük avantajı şu yeni nesil. TYT, LGS, AYT fark etmez. Her sorunun okutuyorsunuz kare kodunu, ne yapıyorsunuz? Çözümlerine ulaşabiliyorsunuz. O çözümleri dikkatlice izleyin. Özellikle matematik yeni nesil soru geçişlerinde burada klasik sorulardan yeni nesle geçmeniz lazım. Maalesef şunu yapıyor öğrenci. Konuyu öğrenmiyor. Ya da yarım yamalak öğreniyor. Paldır küldür yeni nesli. Hayır dur ya dur bir. İlk önce konuyu tam öğreneceğiz. Klasik sorularla bunu aslında oturtacağız. Zaten klasik soruların amacı şu. Yeni nesil öncesinde size basamaklar sunuyor. Size katlar çıkıyor. Yani yeni nesil üçüncü katta siz sıfırıncı kattasınız. Pat diyor ya çıkamazsınız. Böyle bir dünya yok. İlk önce birinci kat, ikinci kat, sonra üçüncü kat. O yüzden konuyu doğru öğrendikten sonra düşünerek tabii ki sonrasında da yeni nesil yani klasik soruları da çözdükten sonra yeni nesil sorulara mutlaka mutlaka onları yaptıktan sonra geçmeniz o aslında geçişi yani köprüyü o şekilde kullanıp öyle ilerlemeniz gerekiyor.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Tabii LGS'den şöyle TYT'ye bağlayacağım ama ilk önce LGS'nin son maddesini söyleyeyim. Bence en önemli. Çünkü bilerek bu maddeyi buraya bıraktım. Kitap okuma alışkanlığı aynısı nerede var? TYT'de de var tabii ki. Yani kitap aslında hayatımızın her döneminde. Yani bunu ilkokuldan başlayarak hayatımızın son noktasına kadar. Yani ben şunu söyleyeyim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kitap okumanın hani bırakılması gereken bir nokta olmadığını düşünüyorum. Hatta arttırılması gereken. Mesela sınava hazırlık mı? Lütfen arttırın. Mesela yazı işte kitap okumayı bol bol kullanın. Hatta rahatladığınız noktada da kitap okuyun. Yani sınav saatlerinizin çalış

0: çalışma saatlerinizin dışında kitap okuma saatleriniz olsun. Bunlar size artı getirecektir. Haftada en az bir kitap bitirmeye çalışın. Çünkü LGS'de bir hızlı okuyan, okuduğunu ilk seferde anlayan, TYT'de de öyle, birazdan anlatmaya çalışacağız. Şimdi hemen bu maddeden sonra TYT'ye geçeceğim. Gerçekten ilk seferde anlayan bir süreyi yetiştirir, daha iyi kavrar. En azından moral motivasyon açısından kendini destekler. Bu anlamda kitap okuma alışkanlığı sadece ve sadece, bakın burada baktığımız zaman LGS değil, hayatımızın her noktasında bu olması gerekiyor. Peki tabii bunu nerede uyguluyoruz? Tartışmasız TYT'de de uyguluyoruz. Özellikle bakın LGS'de yine kısmen, hani süresel anlamda belki sayısalda problem yaşıyor öğrencilerimiz, ama TYT var ya, TYT bir kere net. Hemen TYT kısmına geçtim. YKS maratonunun ilk adımlarıyla başlayacağım ama TYT'den bahsetmek istiyorum. Tamamen bakın her şeyi geçtim, zaman sınavıdır. Bakın altını çizerek söylüyorum. Yetiştiremiyor çoğu öğrenci. Bakın Türkçeyi 70-80 dakikada bitiren var, 90 dakikada bitiren var. Sınav bitti. Yani Türkçeyi 90 dakikada bitirirseniz 40 soruyu, hemen bilgi vermiş olayım, eşittir. Ne yapıyorsunuz? Diğer aslında matematik ya da işte fizik, kimya, biyoloji, sosyal neyse oraya geçemiyorsunuz. Bitti ya da geçtiğiniz anda o vakit size yetmeyecektir. Bu anlamda işte kitap okuma alışkanlığı size artı kazandıracak. Peki TYT'nin ilk önce bence şunu yapmamız gerekiyor. TYT'nin belini bükmemiz gerekiyor. Yani bu yazın tek bir hani kral var, o da TYT. Yani AYT'den ziyade burada tabii ki birazdan anlatmaya çalışacağız. 11'i çöpe atmayacağız. Birazdan anlatacağım. Yani tabii AYT'nin yarısı 11'de ama özellikle TYT Eylül ayına kadar. Bakın Eylül ayına kadar mümkün olduğunca %70'ini bitirmeye çalışın. Efendim %70. Hocam nasıl %70'ini bitireceğiz? Özellikle şu. Türkçe ve matematikte %70'ini en azından konuların bitirmeyi hedefleyelim. Ki şöyle bir avantajımız var. 9, 10, 11'e gelene kadar aslında zaten çoğunu gördük. Özellikle Türkçe anlamında %90'ını, %95'ini gördük. Yani %5'lik kısım kısmen AYT'ye bize destek olacak. Türkçe anlamında, edebiyat anlamında. Matematikte de kısmen öyle olacak ama özellikle matematik biliyorsunuz 11-12'de fen ya da fizik, kimya noktaları AYT ağırlıklı çoğu. Tabii ki TYT'yi destekleyenler de var ama özellikle bu %70 TYT'yi bitirmek Eylül ayına kadar size inanılmaz bir değer katacak. Sonrasında AYT'yi desteklemek, TYT'de daha iyi netler yapabilmek, bunlar çok önemli ki üniversite sınavına hazırlananlar bilir. İlk önce TYT denemeleriyle başlar, AYT denemeleri sonra gelir. İşte TYT denemelerinde kendini daha güçlü hissetmek, daha iyi bir noktaya koymak açısından önemli. Tabii ki bunu desteklerken bence problem ve paragraf 2P rutini çok önemli. 2P'yi ya da P'nin karesi diyelim, böyle espri yapalım. Her sabah kalktığınızda ilk işiniz 20 paragraf, 20 de problem sorusu çözmek olsun. Bakın çünkü aslında burada bu ikilinin size sınavda net garantisi var. Bakın bu çok önemli. 2P'yi hayatınızın o işte yaz döneminde sabahları uyguluyorsunuz. Paragraf ve problem. Bakın net garantili. Alıyorsunuz cebinize, en azından zihinsel olarak da çok böyle psikolojik olarak da kendinizi rahat hissediyorsunuz. Zaten şunu da söylemiş olayım. Biraz önce LGS'de de söyledik. Ne dedik? Paragraf her yerde. Çözerseniz, ki paragraf çözdükçe problemleri değil kavrayacaksınız. Bakın özellikle biz işte LGS ve TYT iki aslında grupta dinliyor. Hem 8'ler hem 12'ler. Bakın LGS'deki gençler, buraya hani en azından önemli bir nokta olarak vurgu yapalım. Yaptığınız her aslında paragraf çalışmasını TYT'de ödül olarak alacaksınız. Yani çözdükçe ödül, çözdükçe daha iyi çözer hale geleceksiniz. 9, 10, 11, 12'de TYT'de de işte bunların karşılığında, ki bir şey daha söyleyelim. Yeni Maarif modelle okuduğunu anlama, ifade edebilme inanılmaz ön planda. Yarın bir gün tabii ki sınav modunu da göreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM açıklar ilerideki aslında sınav modlarını, ama temelinde tartışmasız okuduğunu anlama ve yorumlama var.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Burada tabii ki TYT'yi yaptık, problem paragrafı yaptık. AYT hocam, tabii 11. sınıfı çöpe atmıyoruz. Bakın 11. sınıf çok değerli. Bitirdik AYT'nin yarısı. Bak 11. sınıf. Sayısalcılar için işte fonksiyonlar, trigonometri, işte mekanik, eşit ağırlıkçılar için edebiyat ve tarih temelleri mutlaka sağlama alınmalı. Hani burada özellikle tabii sözelciler için, dilciler için de özellikle eşit ağırlıkçılarda anlattığımız edebiyat ve tarih temelleri onları da çok ilgilendiriyor. İşte bu anlamda bu çok değerli. İşte bunu yaptığınız anda otomatik olarak şimdi seneye tekrar bir 11, hani tabii çalışırsınız, tekrar edersiniz ama en azından bunun garantiye alırsınız buradan bu yaz döneminde 11'i. Hatta böyle yetiştirebilirseniz kısmen böyle işte sizi etkileyen TYT'deki işte 9-10'daki konular, ya bunlara da girersiniz. Bu bizim için değerli çünkü 11'i asla çöpe atmıyorsunuz, çok da değerli. Çünkü 11-12 AYT'ni biliyorsunuz aslında en destekleyici yanlarından iki sınıf olarak karşımıza geliyor. 9-10'da tabii aralarda mutlaka yanlışım vardır, lütfen yanlış anlaşılmasın. 9-10'da da işte belki kısmen AYT'yi ilgilendiren, işte 11-12'de de kısmen TYT'yi ilgilendiren kısımlar vardır ama ağırlıklı olarak bunları görüyoruz. Bunlarla ilgili lütfen 11'i çöpe atmadan onu daha da böyle kuvvetlendirecek, destek olacak. Daha yeni bitti, taze bilgi. Bunları tekrar edip soru çözerek onları ne yapabilirsiniz? Daha kalıcı hafızaya koyup daha anlaşılır bir noktaya aslında yerleştirmiş olursunuz. Tabii şunu da söylemiş olalım. Biliyorsunuz akıl unutma hastalığına tutulur. Hocam ne demek istiyorsunuz? Hemen söylüyorum, haftalık deneme yapmanız gerekiyor. Yani konuları bitirmemiş olsanız bile 2 haftada bir ya da mümkünse bence her hafta TYT, AYT deyin. Yani burada amaç netleri görmek değil. Eksik analizi yapacağız. Aslında bence en önemli noktalardan bir tanesi bunlardan bağımsız bir sınav stresi. 2, süre yönetimini öğrenmek. Çünkü süre yönetimini nasıl öğreneceksiniz? Bazen şunu söylüyor öğrenciler. Ya sınavı yönetemiyorum ya da işte büyükler dışarıdan sınavı işte süreyi yönetin. Ya nasıl yöneteceğiz? İşte deneme sınavına girerek yöneteceğiz. Aa bakacağız. Biraz önce dedim Türkçe 40 soru işte 50 dakika sürdü. Dur. Fena değil. Biraz daha böyle 40'a çekebilir miyiz? 70 dakika sürdü. Problem var. Ne yapabiliriz? Yani süre yönetimi, stres yönetimini, işte bu sınavlar. Şeye çok takılmayın, yazın. Hani netlerinize çok takılmayın. Zaten Eylül'den sonra bunların daha doğru bir yere oturduğunu göreceksiniz ama yazın. Aslında biz bir şeyleri kendimize öğretme ya da bunları öğrenme noktası. Peki dersi nasıl çalışmalıyız? Özellikle yaz metotları, böyle çok kullanılan metotlar var biliyorsunuz belki. Özellikle Pomodoro tekniği dediğimiz, işte burada özellikle bu sizi serinletir. Yani sıcakta uzun süre odaklanmak çok zor. Ne demek hocam bu Pomodoro tekniği dediğimiz? 25 dakika ders, 5 dakika mola. Yani özellikle ben yazın çok önemli olur. Hani kışın biraz daha belki uzun süreli çalışabilirsiniz. Bazen öğrenci şunu söylüyor ki, sosyal medyadan sağ olun bana ulaşıyorsunuz, İşte ben 1 saat 2 saat çalışabiliyorum, arada ondan sonra 20 dakika ara veriyorum. Evet, belki buna çalışabilecek karakter olan öğrencilerimiz vardır ama çok kişiye ağır gelebilir bu. Özellikle yazın daha da ağır gelebilir. Bakın yazın sıcaklar. Hocam klima var, tamam var ama yine sıcak. Yani burada baktığınız zaman klima biraz daha biliyorsunuz hani bizi böyle çok böyle hani organik değil de bizi biraz daha böyle hasta edebiliyor. Hani aynı ortamda kalabiliyorsak çok organik olmadığı için bize zarar verebiliyor. Ya da hocam bizim klimamız yok, sıcaktayız, tarladayız, bağdayız, şuradayız. O zaman ne yapacaksınız? 25 dakika, ki bir şey söyleyeyim, sıcak olmasına gerek yok. Özellikle yazın bu yöntemin daha doğru olduğu aslında araştırma yapılıyor. Genelde de bunu kullanmanız isteniyor. 25 dakikaya 5 dakika ama ben yazın tartışmasız bunu yapmanızı isterim. Çünkü sizi ne yapacaktır? Geliştirecek. Çok da en azından dikkat noktanızı aşağı çekmeyecektir. Bunu uygulayarak hadi en fazla 40 dakikaya ya da 35 dakikaya 10 dakika ara vermeniz, yani 40 dakikaya 10 dakika ara vermeniz de belki sıcaklar anlamında ama lütfen bence 25 dakikayı geçirmemeye çalışın. Çünkü aynı aralıklara geliyor. Yani 25'e 5, 50'ye 10 ya da işte örneğin söylüyorum 50 dakika ne yapar? 100 dakikaya 20 dakika. İşte bunları böyle uzun uzun aralıklardan ziyade kısa kısa aralıklar zihninizi toparlamanızı sağlayacak. Ama bence dediğim gibi bakın sıcaklar özellikle Temmuz, Ağustos çok böyle ağır sıcaklar. Biliyorsunuz son dönemde biraz daha küresel ısınma mantığıyla çok daha farklı sıcaklıklar görebiliyoruz yani. Bu anlamda bunları kendi yöntemlerimizle alt etmemiz gerekiyor.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Tabii çalışırken özellikle yaz metotlarında aktif geri çağırma yapın. Bakımı çok önemli. Yani sadece defter okuyarak ders çalışılmaz. Konu bitince kitabı kapatın ve boş bir kağıda aklınıza ne geliyorsa onları yazmaya çalışın. Aynaya bakarak kendiniz bunu anlatmaya çalışın. Bakın bu çok önemli. Yani aktif geri çağırma özellikle bilgilerin geçici hafızadan kalıcı hafızaya geçmesi bakımından çok çok daha değerli.

0: Bunları yaptığınız zaman aslında doğru bir yere geliyorsunuz. Bence en önemli noktalardan bir tanesi. Alışkanlık haline getirin lütfen. Yanlış defteri tutun. Bakın bu çok önemli. Yani yanlışlarınızı bilmiyorsanız hele hele bakın şunu duymak istemiyorum ama söyleyeceğim. Maalesef duyuyoruz. Soru çözüyor öğrenci. Kaç doğru kaç yanlış bakmadım. Yani bu açık söyleyeyim boşuna soru çözmüş oluyorsunuz. Çözdüğünüz testlerde boş bıraktınız ve yanlış yaptınız. Her soruyu kesin bir deftere yapıştırın. Haftalık olarak bu soruları tekrar çözün. Bununla ilgili konu tekrar yapın. Nerede, ne şekilde hata yaptığınızı görün. Maalesef bunu yapmıyoruz. Ama tabii bunu söylerken de maalesef en önemli yere geliyorum. Maalesef diyorum çünkü gerçekten yazın, hatta yazı geçeyim. Sizi en çok etkileyen noktalardan bir tanesini şu an söyleyeceğim şey olacak. Ne? Dijital kuşatma maalesef bizi en çok etkileyen noktalardan bir tanesi. Ne yapın? Dijital detoks uygulayın. Yani ders çalışırken telefonunuzu başka bir odaya bırakın. Sosyal medyada harcanan 10 dakika yazın tüm çalışma enerjinizi sömürebilir. Bakın bu çok önemli. 10 dakika dediğime bakmayın. Saate bir bakıyorsunuz 10 dakika olmuş 1,5 saat, 2 saat. Ya da zihnimiz dağılıyor. Mesela şunu yapmayın. Çalıştıktan hemen sonra sosyal medyaya baktığınız anda bakın öğrendiklerinizi unutabilirsiniz. Hani geçici hafıza, kalıcı hafıza, geçici hafızada çoğalıp gidiyor. Kalıcı hafızaya geçmiyoruz. Çünkü araya başka şeyler giriyor. Bu anlamda lütfen çalıştığınız ortamda bu olmasın dikkatinize dağıtır. Yani onun sesi, görüntüsü, ışığı hemen oraya kayarsınız. Lütfen çalışırken bunu yapmayın. Yani ki ne dedik? 9'dan 12'ye kadar dedik mesela. Bu saatler arasında sesi kısıp ayrı bir odaya koyabilirsiniz. Aynı yerde de olmasın bakın. Bu da sizin dikkatinizi dağıtır. Bunlar sizi bakın adım adım yazın doğru kullanma ve başarıya ulaştıracaktır. Gerçekten de bunları yaparsanız özellikle sevgili 8 ve 12 adayları unutmayın. Yazın çalışanlar kışın rahat eder. Rakiplerin değil mi montlarını giyerken onlar çoktan yolu yarılamış olur. İleri gider. Yani hem yaz burada baktığınız zaman tabii ki hem gençliğin tadını çıkarma hem de geleceğinizi inşa etme gibi düşünebilirsiniz. Lütfen kendinize inanın, planınıza sadık kalın ve lütfen o masanın başında her gün aynı inançla oturup inancınızı kaybetmeden geleceğe planlama noktasıyla ve bu modla lütfen gerçekten de doğru bir noktaya ulaşacağınızı biliyorum. Hepinize harika ve bol verimli bir yaz diliyorum. Gerçekten de bu keyifli günleri doğru verimli kullanmanız dileğiyle başarılar şimdiden seneye iki sınavlarınız için. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt ile. Hepinize başarı dolu günler derken doğruları bilenlerin yanlışlara sığınmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu.

yurt dışında geçen sürelerin tamamını borçlanma zorunluluğu var mıdır? Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen sigortalılık ve işsizlik sürelerinin borçlandırılabilmesi için hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekir? Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Sözleşmeler Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Selmin Gültekin cevaplıyor.

0: Yurt dışına geçen sürelerin tamamının borçlanılmasında bir zorunluluk yoktur. Başvuru sahipleri bu sürelerin tamamını borçlanabilecekleri gibi bir kısmını ya da aylık bağlanmasına yetecek kadarını borçlanmak için talepte bulunabilir. Bu konudaki tercihin başvuru sırasında yazılı olarak belirtilmesi gerekir. Yurt dışı sürelerinden bir kısmını borçlanmış olanlar diğer sürelerini ancak yeni bir başvuru yapmak suretiyle borçlanabilir. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış bir ülkede geçen sürelerin borçlanabilmesi için ilgili ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş sigortalılık sürelerini gösterir belgenin aslıyla birlikte Türkiye'de yeminli tercümanlarla yapılmış tercümesinden ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış temsilciliklerden onaylanmış tercümesinden ilgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ateşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinden en az birinin kuruma ibraz edilmesi gerekir. Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık ve veya işsizlik sürelerinin borçlanılabilmesi için ilgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ateşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinin kuruma ibraz edilmesi yeterlidir.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini söyledi. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak, Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti, dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz, ifadelerini kullandı. ABD yönetiminin İran'ı İsrail'in suikast planları konusunda uyardığı iddia edildi. İddia ABD merkezli Washington Post gazetesine ait. Trump yönetiminin müzakere sürecinin zarar görmemesi adına arabuluculardan İran'ı İsrail'in suikast planları konusunda uyarmalarını istediği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırdığını söyledi. Terörsüz Türkiye hedefini, ebedi vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek sözleriyle değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'yi raylarla Avrupa'ya bağlayacak Halkalı Kapıkule Demiryolu projesinin önemini vurguladı. Türkiye, küresel lojistiğin merkezi ülkesi olacak ifadesini kullandı. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşımıza 4,5 milyon lira kazandırdık, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Ahmet Can Ağbaba'nın hesabında yüklü miktarda kaynağı belli olmayan para girişi tespit edildi. İstanbul'daki soruşturmada daha önce de Veli Ağbaba'nın şoförlüğünü yapan iki kişi tutuklanmıştı. Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelerde veri odaklı bir seyre dönmeye başladı. Brent petrolün varili bu hafta 70 dolarla 4 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın ve ons gümüş 4 haftanın ardından ilk kez haftalık kazanç sağladı. Gram altın fiyatları 6300 liranın üzerini görürken gram gümüşte 90 lira bölgesindeki seviyeler öne çıktı. Haberleri dinlediniz.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Kırklareli Saray yolunun 35-39. Kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. İnebolu Kastamonu yolunun 19 ile 21. kilometreler arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Smokin bizim işimiz.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Gülsen Kızıler'le birlikte hazırlıyoruz. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Pek çok kişinin problemi aslında obezite. Obezitenin altındaki psikolojik nedenler. Duygusal yeme bozukluğu diye bir bozukluktan sıklıkla bahsedilir. Bir sağlık problemimiz yoktur fiziksel ama çok fazla yiyoruzdur. Acaba bunun altında ne gibi sebepler var? Değerli bir konuğumuz var. Cansu Karaman. Kendisi klinik psikolog. Acıbadem Hastanesi'nde. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Teşekkür ediyorum.
0: Dedik ki duygusal nedenlerle maalesef yiyebiliyoruz. Duygusal açlık diye bir kavram var. TÜİK de yeni rakamlar açıkladı. Gerçekten obezite giderek artıyor. 21.8 olmuş oran. Çok yüksek bir oran aslında. Toplumun %21.8'i obez. Duygusal hangi nedenlerle yiyoruz acaba?
1: Şimdi aslında şöyle giriş yapmak daha faydalı olur. Hepimiz gün içerisinde aslında birçok durumla karşı karşıya kalıyoruz. Kimimiz çok depresif hissedebiliyor, kimimiz çok kaygılı hissedebiliyor ya da bazen motivasyon düşüklüğü yaşayabiliyoruz. Anlık olarak tetiklenebiliyoruz. Bu gibi tetiklenme noktalarında kendimize bir yiyecek yerken aslında kendimize çoğu zaman yiyeceği ödül ya da ceza olarak görüp bir anda yemek yerken bulabiliyoruz. Bu elbette ki geçici bir rahatlama sağlıyor. O anki duygumuzu aslında bastırmaya yönelik. Örnek veriyorum, o an motivasyonumuz düştü. Hemen kendimizi belki toparlayabilmek adına bir anda yemek yerken buluyoruz. Çok kaygılandık. Hemen kaygımızı bastırmak adına yine kendimize özellikle karbonhidrat, tatlı ağırlıklı şeyler yerken bulabiliyoruz aslında. Yani bu biraz daha psikolojik durumlara ek olarak karşımıza çıkıyor ve bir tetikleyici gibi aslında karşımıza çıkıyor. O noktada ilk etapta bizi tetikleyen noktaları, o duyguları biraz fark etmemiz gerekiyor. Gerçekten duygusal yeme olup olmadığına karar verebilmemiz adına.
0: Nasıl fark edebiliriz peki?
1: Şimdi şöyle öncelikle kişinin şunu bir sorması gerekiyor kendisine. Ben gerçekten fiziksel aç mıyım, duygusal aç mıyım? Çünkü her açlık da duygusal açlıkla açıklanamaz aslında. Eğer biz 6 saat boyunca açsak ya da o gün hiçbir şey yemediysek, anlık olarak atıştırmalar yaptıysak, yani düzenli beslenemediysek o an zaten öyle acıkmamız, hemen bir şeyler arayışına girmemiz çok normal. Ama biz yemeğimizi yemişizdir, karnımızın tok olduğuna eminizdir. Buna göre ek olarak sadece bir kaygı, bir olumsuzluk hissettiğim zaman bir anda kendimi yeme isteğinde buluyorsam bu aslında duygusal açlıktır. Orada gerçekten aç olup olmadığımızın öncelikle bir altını çizmemiz gerekiyor.
0: Kendimize sormamız mı lazım? Ben şu anda aç mıyım, değil miyim gerçekten?
1: Evet, kesinlikle. Ben şu an aç mıyım, değil miyim? Eğer aç hissediyorsam bunun öncesinde herhangi bir olumsuz durum ya da beni tetikleyecek, kaygılandıracak bir şey yaşadım mı, yaşamadım mı? Eğer yaşamadıysam ve gerçekten orada 6 saattir de açsam bu gerçekten bir açlık da olabilir. Ama karnım toktur dediğim gibi hala acıkıyorumdur. Bu aslında o noktada duygusal açlık olarak düşünülebilir. Yani kişinin orada o tetikleyicilerini fark etmesi gerekiyor.
0: Peki bunun net ayrımını siz yapabiliyor musunuz? Kişinin gerçekten duygusal olarak bir yeme bozukluğu olduğunu nasıl tespit ediyorsunuz?
1: Şöyle, şimdi elbette ki kişiye bununla alakalı bazı teknikler önerebiliyoruz. Örnek veriyorum, hatta o tekniği de isterseniz tabii burada biraz paylaşabiliriz. Öncelikle kişi bir duracak, düşünecek. Az önce bahsettiğim gibi ben gerçekten aç mıyım, değil miyim? Durduktan sonra biraz fark edecek. Ben bugün ne yaşadım? Ya da belki bir gün önce ne yaşadım? Bugün onun tetiklenmesini mi yaşıyorum? Bu duygu ne olabilir? Dediğim gibi bir motivasyon düşüklüğü olur, kaygı olur, depresif hissetme olabilir ya da bir anda çok fazla kişinin motivasyonu düşebiliyor. İşle alakalı olumsuz bir durum yaşamıştır, okulunda olumsuzluk yaşamıştır. Bunlar var mı yok mu? Bunları teyit ettikten sonra gerçekten aç olup olmadığına karar verdikten sonra da eğer o duygu aktifse aslında gerçekten orada bir duygusal açlık vardır diyebiliriz. O duyguyu orada adlandırmamızla zaten bize hani şu konuda yarar sağlayabiliyor. Biraz daha o duygular üstünde hakimiyet kurabiliyoruz. Çünkü neyden ötürü yemediğimizi bilmediğimiz zaman hakimiyet de kuramıyoruz aslında. Sadece yeme isteği geliyor. İsimlendiremiyoruz duyguyu. Ama böyle olduğu zaman ben şu an

0: Kaygılandım. O yüzden yeme isteği geliyor diyebiliyoruz. Duygularımızı da tanımış oluyoruz aslında. Sonrasında bunu yaptıktan sonra şöyle bir 10 dakika kadar bekleyebiliriz. Bu 10 dakikada dikkatimizi farklı bir yöne vermemiz gerekiyor. Bu bir dikkat yönlendirme egzersizi. Bu anlık olarak işle alakalı bir şeylere bakmak olabilir. Bir arkadaşınızı aramak, belki çok alakasız bir konu hakkında konuşmak olabilir. Tamamen dikkatimizi farklı bir yöne vermemiz gerekiyor ki bizi o anki o yeme isteğinden geri çeksin. 10 dakika sonra baktığımız zaman o duygu zaten kontrol altına girmiş oluyor. Eskisi kadar yeme isteği gelmemiş oluyor ve biraz daha farkındalığımızı arttırdığımız için demek ki ben kendimi çok yalnız hissettiğim zaman yiyebiliyorum ya da çok kaygılı hissettiğim zaman da yemek istiyorum gibi kişi direkt olarak orada o tetikleyicisini tanıyor. Demek ki kaygılandığımda yiyorum diyor ve bundan sonra da artık kaygı yönetimini sağlamaya yönelik adımlar atıyor. Aslında yemeden uzaklaşıyor çünkü orada dediğim gibi yemeği tamamen aslında bir araç olarak kullanıyor.
1: Siz bunları size gelen danışanlarınızda tespit edip onları yönlendirebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki şöyle yapmanız gerekiyor. İşte öyle bir yeme dürtüsü geldiği zaman dikkatinizi başka yöne verin. Bunlar da işe yarayan teknikler, bilimsel olarak ortaya konulmuş değil mi?
0: Evet evet, bunlar hem bilimsel teknikler hem de zaten biz kişiyle birlikte çalışırken aslında bu psikoeğitim kısmında bunları anlatıyoruz. Bu ve benzeri teknikler de mevcut, farklı tekniklerimiz. Kişi kendine farkındalığı kazandıktan sonra aslında biz böyle bir duygu günlüğü tutmasını da istiyoruz. Hangi saat aralığında yedim ya da yeme isteği geldi, o gün ne yaşadım ya da belki bir önceki gün ne yaşadım gibi gibi. Biraz daha onları adlandırmasını istiyoruz ki terapilerde de aslında o duyguları, o hatalı düşünceleri biliş kısmını çalışıyoruz aslında baktığımızda. Çünkü genellikle çok fazla duygusal yemesi mevcut olan kişiler ya hep ya hiç tarzı düşünebiliyorlar. Yani bir şey ya olmalı ya olmamalı gibi. Burada örnek veriyorum. Diyelim ki kişi diyete başladı. İstediği kiloya mesela hemen ulaşamadı diyelim. O zaman şöyle düşünebiliyor. Yani hani ben şu kadar süre denedim, başaramadım deyip geri adım atabiliyor. Ama aslında önemli olan nokta şu, daha esnek bir bakış açısı geliştirebilmek. Yani orada dediğim o bilişsel çarpıtma, ya hep ya hiç tarzı düşünme ya da çok aşırı genelleyici yaklaşımı biraz daha kırmak. Terapilerde de aslında tam olarak yaptığımız noktalar bunlar.
1: Peki daha çok kadınlarda mı var duygusal yeme bozukluğu?
0: Şöyle aslında erkeklerde de gözüküyor. Ancak kadınlarda biraz daha fazla gözüküyor diyebiliriz. Burada da bunun altında dediğim gibi çeşitli sebepler yatıyor. Yani kişinin bir travmatik öyküsü olabilir, bir kaygı bozukluğu olabilir, bir depresif durumu olabilir ya da farklı noktalar olabilir. Her iki cinsiyette de gözükebiliyor ama kadınlarda biraz daha sık karşımıza çıktığını söyleyebilirim.
1: Peki bu bahsettiğiniz şey dönemsel bir şey değil, değil mi? Çünkü siz dediniz ki kaygı durumunda, işte işle ilgili bir problem yaşandığında bu ortaya çıkabilir. Onlar süreyen olmayabilir. İşte yaşadığımız kaygılar belli bir süreyi kapsayabilir. Ama obeziteye baktığımız zaman aslında kronik bir sorun. Onu nasıl ayıracağız birbirinden?
0: Şöyle elbette ki bunlar kısa süreli değil. Yani hani çözüme ulaşmadığı takdirde ya da kişi bir çözüm arayışına girmediği takdirde hala devamını...
1: En ufak bir kaygıda evet, ya da bir sorunla karşılaştığında ona başvuracak.
0: Evet evet, en ufak şey de tetiklenebilir ve hani kişi dediğim gibi kendini yemek yerken bulabilir. Burada yemeğe bakış açısı da çok önemli. Şimdi evet, dediğiniz gibi obezite çok fazla arttı ama bunun arka planında baktığımızda metabolik sorunlar olabiliyor. Bazı dahili problemler olabiliyor. Bu gibi noktalar var ama elbette ki psikolojik kısmına baktığımızda da şöyle şeyler de karşımıza çıkabiliyor. Ben daha öncesinde aslında çok fazla diyet yaptım ya da hani kilo vermeye başladım ya da hani bu noktaya adım attım ama bir türlü istediğim gibi sürdüremedim gibi. Tam da o dediğim nokta. Ya hep ya hiç tarzı düşünce burada. Aslında kişiyi
1: yani
0: engelleyen
1: bir faktör. Ben zaten yapamam gibi
0: bulur. Evet evet.
1: Düşünmesi.
0: Evet yani zaten
1: olumsuz
0: ben.
1: Düşünmesi.
0: Evet ben denedim olmuyor gibi yaklaşabiliyor kişi. Burada hem dediğim gibi bir bilişsel çarpıtma yapıyor, hatalı düşünce yapıyor. Hem de kendine karşı biraz daha eleştirel, daha şefkatsiz, daha katı da bir yaklaşım haline giriyor. Yani burada aslında belki de özellikle kilo vermeyi deneyip ama sonrasında belki istediği noktaya hemen ulaşamayan kişilerin hani belki şunu da biraz geliştirmesi gerekiyor. Aynı mevcut durumda bir yakın arkadaşınız olsaydı ya da belki ailenizden çok sevdiğiniz bir kişi olsaydı, bu durumdan size bahsetseydi, ona yaklaşacağınız gibi kendinize yaklaşıyor musunuz mesela? Biraz daha bu öz şefkat arttırma için bu soruyu da kendilerine sorabilirler. Çünkü farkında olmadan kendimize birçok konuda çok katı, çok sert yaklaşabiliyoruz.
1: Doğru. Bir de kişi kendini iradesiz olmakla suçlayabilir. Kilo irade sorunu mudur diye aslında son zamanlarda çok tartışılan konulardan biri. Aslında artık obezite bir hastalık olarak görülüyor. Ve bir hastalık olarak yaklaşmak gerekiyor. Sizinki psikolojik olarak ele alış biçimi ama fiziksel olarak da bunun pek çok nedeni var.
0: Elbette.

0: ki birçok metabolik sorunu olabiliyor kişinin. Burada da aslında özellikle bu obezite tedavisi devam ederken kişinin ben psikolojik noktadan da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet somut olarak ilerletebiliyor bir süreye kadar ama orada o kilo verildikten sonra kişi tekrar hani artık evet kilo verdim zaten deyip bu diyet süreçlerinde de böyle olabiliyor. Ya ben istediğim zaman verebiliyorum noktasından ilerleyip hemen tekrardan yemeğe yönelebiliyor. O yüzden işte kişinin kendisine aslında böyle bir psikoeğitimsel yaklaşması, yani ben artık mesela bunları hayatımda biraz daha azaltacağım noktalarına ele alması önemli. Ama bu demek değil ki bir şeyi tamamen kesmek ya da artık asla şunu yememem gerekiyor ya da şu şekilde yaklaşmamam gerekiyor değil. Biraz tetikleyicilerini tanıyıp evet hani bu olabilir ama tamam bu oldu. Bundan sonra ne yapabilirim? Sürekli bir esnek bakış açısı geliştirmesi gerekiyor. Şöyle örnek verebilirim. Şimdi bir kişi düşünün. Diyelim ki bir ayda bir 5 kilo verme hedefi var. Bunu tamamen örnek olarak söylüyorum. Kişi orada kendini bir 5 kiloya endekslediğinde oldu da veremedi ama 3 kilo verdi diyelim ki, o zaman o 3 kilo aradakini başarısızlık olarak görür. Benim hedefim 5'ti. Niye 3 verdim der. O aradaki başarısını görmez. Ama benim hedefim bu ay güzel bir kilo vermek ya da işte şu kadar süre zarfında güzel bir kiloya düşmek istiyorum. Beni tatmin edecek derecede gibi daha esnek bir hedef belirlerse oradaki o 3 kilo da aslında onu tatmin etmiş olur. Çünkü aslında gösterdiği büyük bir başarı. Ama orada çok net bir hedef koyduğumuzda bazen ona işte ulaşamadığımızda bu kendimizi sabote etmeye ya da kendimize çok katı davranmamıza neden olabiliyor dediğim gibi.
1: Peki daha çok duygusal yeme durumu gece mi ortaya çıkıyor? İşte insanlar belli bir saatten sonra daha çok yöneliyor gibi. Neden daha çok gece ortaya çıkıyor bu?
0: Şöyle geceleri evet gözükebiliyor ama bu anlık olarak bir iş yerinde de karşısına, bir okulda da karşısına çıkabiliyor. Ama genellikle söylediğiniz gibi daha çok gece sık gözüküyor. Çünkü geceleri kendimizle biraz daha baş başa kaldığımız bir vakit. Yani biz günün aslında kritiğini o gece saatinde yapıyoruz. Bugün ne yaşadım, nasıl geçti ya da o kaygılan tekrar zihnimize gelip kendimizi rahatlatma amacıyla evde de yalnızken aslında tamamen o güvenli alanımızdayken kendimizi yeme davranışıyla aslında biraz daha rahatlatmaya çalışabiliyoruz. Çünkü ev aslında bulunduğumuz oda, uyuduğumuz oda birçok insan için güvenli alan. Yani tamamen bütün orada iş hayatından da arkadaşlıklardan da o kaotik yapıdan da her şeyden çok uzakta tamamen kendisiyle baş başa kaldığı bir alan. Orada da aslında biraz daha o yemek yemeyi tamamen rahatlama aracı olarak görüyor. O yüzden daha çok gece ortaya çıkıyor. Ama bu demek değil ki iş yerinde biraz daha diyelim ki bir olumsuzluk yaşadınız. Hemen mesela o arada kişi gidip belki görürsünüz. Mesela hemen gidip bir şeyler içenler ya da hemen bir çay molası verenler ya da işte hemen bir şey yemem gerekiyor diye bir arayış içerisine giren kişiler olabiliyor. Yani mola eşittir yemek yemek şeklinde zihni kodlayan birçok insan var. Buralarda da aslında bu tarz durumlar olabilir. Yani biraz orada duygularını fark etmeleri de önemli dediğim gibi.
1: Bir de bu kişiler daha çok böyle karbonhidrat tatlıya değil mi? Siz konuşmamızın başında da söylediniz. Daha çok o tip besinlere, karbonhidrat ağırlıklı besinlere yöneliyor. Yani gidip de ben sağlıklı bir yiyecek alayım da yiyeyim gibi bir düşünce olmuyor. Onun bir psikolojik yönü var mı?
0: Şöyle evet genellikle sağlıklı yiyeceklere yönelmiyorlar zaten. Ağırlıklı olarak tatlı, karbonhidrat, işte poğaçalar, börekler vesaire gibi şeylere yöneliyorlar. Tabii
1: onları yiyince daha iyi insan hissediyormuş gibi bir şey.
0: Evet evet. Yani. Daha aslında anlık tokluk sağladığı için hani ve de zaten hani hoşa giden tatlar olduğu için aslında insanlar daha kolay, daha onları mutlu edecek noktaya aslında öneriyor. Çünkü hani genelde insanların zihninde bu tarz durumlar da kodlanmış durumda. Sağlıklı yiyecekler işte çok lezzetli olmuyor. Ya da hani sağlıklı şeyler biraz daha tatsız tuzsuz oluyor gibi düşünebiliyorlar. Ondan ötürü de hemen onları işte motive edecek çikolata olabilir, cips olabilir gibi hamburger mesela çok sık karşımıza çıkıyor. Bu tarz yiyeceklere daha çok yönelebiliyorlar.
1: Aslında çocuklarda da bu var. Sadece erişkinlerde değil. Onlarda da maalesef son zamanlarda çok sık karşılaşıyorsunuz değil mi?
0: Evet. Kesinlikle çocuklarda da çok sık var ama çocuklarda tabii ki bu duygusal yeme boyutunda değil. Çocuklar çünkü televizyon izlemeyi, işte tabletten bir şeylere bakmayı, bakarken bir şeyler yemeyi çok fazla seviyorlar. O noktada da artık onlarda ilk etapta bir davranış gibi karşısına çıkıyor ama özellikle anne babalar tarafından bu durumun altı çizilip fark edilmezse tabii ki ileride duygusal yeme ya da işte obezite, farklı yeme sorunlarına da zemin hazırlayabilir.
1: Şu anda erişkinlerde de maalesef akıllı telefon kullanımı çok yaygın. Peki çok kullanan insanlarda bakarken mesela yemek yeme alışkanlığı olabiliyor. Ne yediğimizin farkına varmıyor muyuz? Bir şey yaparken yemek yersek eğer.
0: Şimdi zaten biz yemek yerken aslında o tokluk sinyallerinin zihnimize gitmesi için bir 20-25 dakika lazım. Bir 20-25 dakika süresince de hiçbir şeye odaklanmıyoruz.

0: olmadan tamamen yemeğe odaklanmamız gerekiyor ki o tokluk sinyalleri zihnimize ulaşabilsin. Biz diğer türlü bir şey okurken ya da bir şeye bakarken yemek yediğimiz zaman şöyle düşünelim, bir şey izliyoruz mesela, orada çok belki bizi heyecanlandıran bir noktaya geldi. Bir anda yemeği çok hızlı hızlı da yiyebiliyoruz. Hani bitsin de rahat rahat izleyeyim. Ya da mesela orada belki de birkaç kaşık alıyoruz, bırakıyoruz. Orada tekrardan onu izlemeye yöneliyoruz. Bu sefer o yeme düzenimiz bozulduğu için aslında o tokluk sinyalleri de ulaşmamış oluyor. Bu noktada da baktığımızda tekrardan bir yarım saat, bir saat sonra kendimizi acıkırken ya da böyle dolapta bir şeyler kurcalarken aslında bulabiliriz. O yüzden tamamen dikkatimiz yemekte olmalı. 20-25 dakika sürmeli. Çok fazla uzamamalı da, ama daha aşağısı da olmamalı o noktada.
1: Yani yemek yerken telefonları bir kenara bırakmak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Hatta farklı hiçbir şeyle ilgilenmemek gerekiyor. Yani bu televizyon da olabilir. Ama bazı kişiler örnek veriyorum çok fazla sessiz ortamdan hoşlanmayabiliyorlar. Böyle bir durum olduğunda da yemeğe odaklanabilmemizi sağlayacak farklı ufak belki bir müzik açabilirler. Ufak bir ses olabilir arka planda. Ama dikkatini dağıtıcı bir unsur olmaması gerekiyor. Yani çevresinde bir uyaran olmaması gerekiyor aslında. Hatta şöyle söyleyeyim. Yemek yerken mesela buzdolabına yakın olduğumuzda birçok farklı yiyecekler düşünebiliyoruz. Ya da şu bitsin şundan da alayım. Ya da şunun tadı çok güzelmiş. Hemen biraz daha takviye edeyim gibi yakın olduğumuz takdirde daha fazla yeme arayışına da girebiliyoruz. Hatta böyle mümkünse yemek yerken arkamız buzdolabına dönük oturalım ki tamamen yemeğe odaklanalım. Önümüz daha düz, saydam, bir uyaran olmayan bir nokta olsun. Hani bu bir dolap olabilir, düz bir duvar olabilir gibi. Hani ona da dikkat etmekte fayda var.
1: Peki bütün bu uyguladığınız tekniklerle ne kadar başarılı oluyorsunuz?
0: Şimdi bu elbette ki çok kişisel bir süreç. Yani hani burada işte %80, %100 demek çok doğru olmaz. Şu yüzden kişinin katılımı da çok önemli. Bunları uygulamak, içselleştirmek, seanslara düzenli katılım elbette ki güzel bir başarı sağlıyor. Ama bu tek taraflı, yani terapiste yürütülen değil, danışanın da aktif olması gereken bir süreç olduğu için, eğer iki taraf da aktifse ve verilen bu ödevler, bu dediğim bahsettiğim duygu günlüğü, bu teknikler, bunların hepsini uyguladığı takdirde bir problemle karşılaşmıyor. Uzun vadede kontrol

0: ya da o hastalıklardan dolayı kilo almış olabiliriz. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Size gelen kişilerin her şeyden önce fiziksel olarak bir sorunları var mı yok mu? Ona baktırmaları gerekiyor, değil mi?
1: Tabii ilk başta zaten biz hani başvuru sebeplerinde de ben bununla çok sık karşılaşıyorum. Benim duygusal yemem var ya da bende işte gece yeme bozukluğu var ya da farklı yeme
0: Kişiler kendi
1: bozuklukları.
0: kendilerine de
1: Tabii.
0: koyabiliyorlar değil mi
1: Evet,
0: tanıyı?
1: kendilerine çok fazla tanı koyan kişiler olabiliyor. Sadece yeme durumlarında değil, bu farklı konular üstünde de
0: Aslında bu
1: olabiliyor.
0: iyi bir şey bir anlamda baktığında, ne olduğunu biliyor en azından.
1: Evet, ama aslında şöyle ki belki hani bunlardan şüpheleniyorum. Belirti noktasında bırakması önemli. Çünkü bazen gerçekten hani kesinlik gibi geliyorlar. Böyle bir şey olmadığı zaman da kendileri de aslında şaşırabiliyorlar. Yani ben uzun yıllardır kendimde böyle bir problem var sanıyordum. Ama yokmuş gibi. O noktada aslında dediğim gibi biz değerlendirmesini yapıyoruz. Zaten eğer saptarsak burada her şey dediğim gibi duygusal yemeyle açıklanamaz. Gerçekten kişinin bir metabolik problemi de olabilir, bir hastalığı da olabilir. O yüzden biz ilk etapta bir dahiliyeyle görüşmesini istiyoruz. Görüştü diyelim, kan tahlilleri vesaire yapıldı, hiçbir problem çıkmadı. O zaman evet, artık psikolojik kısmı ele alabiliriz. Ama orada kişide zaten somut bir hastalık varsa o kişi orada zaten yemek ister. Hani istese de kendini engelleyemez. O noktada işte dahiliye, varsa bir hani uzmanı endokrin olabilir. Yine hani o alanlarla çalıştığımız bir nokta haline geliyor. Yani ilk etapta bir doktor, aslında dahiliye doktorun görmesini istiyoruz.
0: Peki seans, tabii ki bu da kişiden kişiye değişiyor zannediyorum, ama ne kadar ortalama kişilerin size gelmesi gerekiyor bir başarı elde edebilmek için ya da bir şeylerin farkına varabilmek ve davranışımıza yansıdığını görebilmek için?
1: Şöyle özellikle bahsettiğim gibi terapiler çok farklılık gösterebiliyor. Yani kiminde 8 seans yeterli olurken kimisinde 15 seansa kadar çıktığımız kişiler de olabiliyor. Ama bir 4 seans üstünde devam etmesi gerekebilir. Yani çünkü ilk etaplarda dediğim gibi biraz kişiyi tanımak, anamnezini almak, neler yapabiliriz, biraz onun düşünceleriyle çalışıyoruz. Sonrasında psikoeğitim kısmına geçiyoruz. Sonrasında da davranışsal noktaları aslında vermeye başlıyoruz. Sonra zaten gerekli gördüğümüz durumlar biz seans aralıklarını açıyoruz. Örnek veriyorum, her hafta görüştüğümüz bir danışanla artık 2 haftada bir, 3 haftada bir, 4 haftada bire düşürerek zaten seansları bitiriyoruz ki kişi de aslında şunu fark etsin. Bir yanda hani seanslar bitmiş, o süreç dışarısında kalmış gibi hissetmesin kendini. Kendisi mesela ne kadar ilerletebiliyor, neler yapabiliyor, kendisini de gözlemleme alanı açıyoruz zaten. Diyelim ki çok güzel ilerliyor, gözleme bir problem yok. O zaman ayda bir, 2 ayda bir şeklinde de ilerletiyoruz. Yani biz onları düşürüyoruz seans akışına göre.
0: Ve size gelen kişiler gerçekten vücut kitle indeksi 30 ve üzerinde olan kişiler oluyor. Daha da yüksek boyutta olanlar da olabiliyor zannediyorum. Gerçekten kilo psikolojiyi de çok ciddi etkiliyor değil mi?
1: Kesinlikle çok fazla.
0: İşte
1: Yani çok
0: kaygı için yiyoruz ama maalesef o geldiğimiz noktada da psikolojik hastalıklar yakamızı bırakmayabilir. Depresyon gibi, başka şeyler gibi değil mi? Psikolojimizi ciddi etkiliyor.
1: Evet, kesinlikle. Yani hani yeme ile psikoloji tamamen hani iç içe bir alan diyebiliriz aslında. Yani çünkü mutlaka orada hem tıbbi noktaları oluyor, tıbbi noktaların yanında psikolojik nedenler de var. Yani ayrılmaz bir ikili gibi düşünebiliriz bu noktayı.
0: Çok değerliydi verdiğiniz bilgiler. Gerçekten insanlar düşüneceklerdir. Acaba ben yiyorum ama davranışımın altında bir duygusal boşluk mu var? Bundan dolayı mı yiyorum? Bunun farkına varmak ve tedbirini almak çok önemliydi. Teşekkür ederiz size.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım dinleyicilerimize faydalı olmuştur.
0: Acıbadem Hastanesi'nden klinik psikolog Cansu Karaman konuğumuz oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve kendimize şöyle sormamız lazım. Acaba bizim yeme davranışımızın altında duygusal bir boşluk mu yatıyor? Eğer aç değilsek ve sürekli kendimizi aç hissediyorsak, mutlaka bunun psikolojik olarak da değerlendirilmesi gerektiğini göz ardı etmeyin diyoruz. Efendim, bu bilgilerle programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek hoşça kalın.

0: kimsa.com'da.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tri'nin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
2: Dünya dursun, biz buradayız.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Hele güzel İstikbal'de.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Xbro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.

0: reklamlar.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken

0: Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartım jest oldu.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Soner Yiğit, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan Profesör Doktor Selahattin Togay'la enflasyon verilerini konuşacağız, Haziran enflasyonunu. Ardından gazeteci Hüseyin Gökçe ile hem şu ihracata bakacağız, turizm sektörüne bir prim desteği var, ona bakacağız. Eşel mobil sistemi ile ilgili bir gelişme var, ona bakacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Haftanın son işlem günü kapanışa doğru Borsa İstanbul Yüz Endeksi %0,25'lik düşüşle 14.417 puan seviyesinde. Servis piyasada Amerikan doları 46 lira 80 kuruş, avro 53 lira 60 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %40,26 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altın onsu 4.162 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 40.792 lira, çeyrek altın 10.231 lira, gram altın ise 6.258 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Selahattin Togay stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Zafer Bey. Kolaylıklar diliyorum.
0: Evet, beklentilere paralel geldi. Evet. Bloomberg'un beklenti anketi 0.97 idi. Anadolu Ajansı Finansı'nda işte 1.04'tü galiba. İşte ona paralel ikisinin ortasında 0.99 geldi. Neler söylenebilir hocam?
2: Evet, yani
0: İnşaata ilişkin özellikle.
2: Beklentilere paralel geldi. İki tane şeyi özellikle söylemek istiyorum. Bu web tüfe çalışması, TÜİK'in çalışmasıyla sonuçlar giderek tutarlı hale geliyor. İktisatçılar bunu dile getiriyor. Bu rakamların güvenilirliği meselesi açısından da son derece önemli.

0: başka bir döneme gidiyoruz. Bunu değerli buluyorum.
1: Ocak'ta başlayan yeni endeksten bahsediyoruz.
0: Evet, yeni web tüfe. Oranın yaptığı tahminle aşağı yukarı TÜİK'in yaptığı hesapladığı sonuç birebir aynı. Dolayısıyla enflasyon verilerinin güvenilirliği konusunda giderek daha fazla yol kat ediyoruz. Bu birincisi. İkincisi, 2025 Ağustos'undan itibaren enflasyon böyle %32'ye oturdu. Yani enflasyonun katılaşma düzeyi çok yüksek. Bu çok sıkıntılı. Çünkü bu enflasyonu geçmişe endeksleme davranışlarını giderek giderek önemli hale getiriyor. Enflasyona katılık sağlıyor ve geçmiş enflasyon geleceği şekillendirmeye başlar. Bunun en önemli problemi bu. Enflasyonun katılaşması önemli bir problem olarak ortaya çıkıyor. İlk baktığımda iki önemli gördüğüm şeyi böyle ifade edebilirim.
1: Peki bu katılaşmayı nasıl aşabilir Türkiye?
0: Şimdi bu katılaşmayı nasıl aşabilir dediğimizde isterseniz şöyle yapalım. Yani son dönemde bütün iktisatçıların, yorumcuların üzerinde konuştuğu konu bu katılaşmanın nedeni hizmet enflasyonu. Fakat bu konuşma öyle bir yapılıyor ki sanki Türkiye'de tarihsel olarak hep hizmet enflasyonu katılaşmanın sebebiymiş gibi. Oysa ki Türkiye'deki enflasyonun hikayesine bir baktığımızda ben iki tane şey görüyorum. Kur şoku, yani döviz kuru ile ilgili oynaklıkların yüksek olduğu dönemde mal enflasyonu hizmet enflasyonundan daha yüksek.
1: Evet.
0: Peki hizmet enflasyonu mal enflasyonundan ne zaman yüksek olmaya başladı? 2023 sonrası. Yani döviz kurunu kontrol, yanında geçmişten gelen bir enflasyon, yüksek fiyatların yarattığı bir baskı. Böyle bir rejimde hizmet enflasyonunun katılığını konuşuyoruz. Dolayısıyla hizmet enflasyonunun katılığını tarihsel olarak sürekli yaşadığımız bir şey olarak konuşmak çok doğru görünmüyor.
1: Peki şöyle bir hani alt gruplara baktığımızda yıllıkta zam şampiyonu eğitim gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Yani tüfenin oldukça üstünde 46,10. Ama aylık bazda baktığımızda da gıda ve alkol üstü içecekler ki hani yaz meyve sebzelerinin bol ve nispeten ucuz olması ile birlikte aslında gıda enflasyonunda da bayağı bir yol alabileceğimizi düşünmüştük. Ama orada da aylık bazda yine yüksek, daha doğrusu yıllığa katkısı, yani 8.61'i bunun gıda alkol üstü içeceklerden.
0: Evet, muhtemelen orada tabii tarım sektöründeki arz yönlü problemler burada daha ön plana çıkıyor. Yani enflasyonun sanki maliyet yönlü karakteri Türkiye'de giderek daha ön plana çıkıyor. Bu tespit hangi açıdan önemli? Merkez Bankası'nın bu tür bir enflasyonla mücadelesi her zaman çok zor bir mücadele. Yani şunu yapamıyorsunuz: bir yandan çıktı açığının istikrarıyla uğraşayım, eşanlı olarak fiyat istikrarıyla uğraşayım, ikisini de, yani bir yandan çıktı açığını bir yandan enflasyon açığını iyi bir noktaya getireyim dediğinizde bunu talep enflasyonu koşullarında çok rahat yapabiliyorsunuz. Ama maliyet kaynaklı enflasyonda birinden birini tercih etmek zorundasınız ki Türkiye'de politika uygulayıcı, Merkez Bankası anlamında konuşuyorum, sanki meselenin üretim ve istihdam boyutunu daha fazla önemsiyor gibi görünüyor.
1: Evet. İşte yine baktığımızda aslında üç kalem dışında hepsi enflasyonun üstünde. Yani aylık enflasyonun 0.99'un üstünde.
0: Evet.
1: Yani gıda ve alkolsüz içecekler 0.17, giyim ve ayakkabı 0.18, ulaştırma 0.05. Ama bakıyoruz işte alkollü içecekler, tütün, hadi onu geçelim, 3.46. Konut, yani barınma,
0: evet,
1: 2.30. Mobilya ev eşyası 1.98, sağlık 1.17, bilgi iletişim 1.87. Yani 0.99'un oldu. Lokanta ve konaklama 2.11.
0: Evet.
1: İki katından
0: i̇şte
1: fazla.
0: Hizmet enflasyonu.

0: Biraz önce konuştuğumuz ortalama enflasyonun son derece üzerinde gidiyor. Şimdi mal enflasyonu döviz kuruna duyarlı. Mal enflasyonu ithalat fiyatlarına duyarlı. Mal enflasyonu uyguladığınız faiz politikasına duyarlı. Ama hizmetler bunun önemli bir kısmına duyarlı değil. Kendi ritmi var. Yani biraz önce söylediğiniz konutta kira nasıl belirleniyor, kira artış oranı? Geçmiş enflasyona göre belirleniyor.
1: 12 aylık ortalamaydı.
0: Yani eğitim şeyler gene eğitim fiyatları geçmiş enflasyona göre şekilleniyor. Dolayısıyla hizmet enflasyonu geçmiş enflasyonun geleceğe taşınması şeklinde bir rol oynuyor. Mal enflasyonun düşmesine rağmen bakın en son rakamı söyleyeyim. En son bu Haziran itibariyle baktığınızda hizmet fiyatları %41 artıyor toplamda. Mal fiyatları enerji ve gıda hariç yani arz şoklarına tabi ürünleri bir kenara koyduğunuzda %18 artıyor. Çünkü o taraf hemen tepki veriyor uyguladığınız sıkılaştırıcı politikaya. Ama hizmet sektörü bu şekilde işlemiyor maalesef.
1: Evet. Peki sonuçları yani hani hem yıl sonu hedefi aslında tutturulamayacağı birkaç ay öncesinden belliydi. Hani şimdi 0.99'da tekrar tutturulabilir miyi konuşmanın çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ama faiz kararını etkileyecek bir şey olsa gerek 0.99
0: evet,
1: birin altında gelen bir enflasyon.
0: Şöyle faiz kararını etkileyecek. Bu TÜFE ile C endeksinin ilişkisine baktığınızda yani C endeksi biliyorsunuz çekirdek enflasyondu. Bunlar birlikte hareket ederken hem birlikte hareket ediyorlar hem korelasyonları giderek artıyor. Bu şu demek, şu demek negatif arz şokları artık genele yayılmış, geçici olmaktan çıkmış ya da geçici olmaktan çıkıyor gibi görünebilir. Bu koşullarda da Merkez Bankası gene faizi değiştirmeme kararında muhtemelen şey yapacaktır, ısrarcı olacaktır. Ama yıl sonu enflasyon hedefine ulaşabilir miyiz? Çok ulaşabilirmişiz gibi görünmüyor. Bunu da biraz böyle konuşmamız lazım.
1: Evet yani o işte daha ikinci enflasyon raporunun sunumunda
0: Evet.
1: zaten o revizyon geldi. Daha iki enflasyon raporu sunumu daha var Merkez
0: Var.
1: Bankası'nın. Orada bir revizyon daha gelmesi sürpriz olmaz.
0: Evet.
1: Peki politika faizinde bir indirime gitmesini beklemiyorum dediniz
0: Yok,
1: Merkez
0: hayır.
1: Bankası'nın.
0: Evet.
1: Ama şu anda fiilen uygulanan da politika faizinin 3 puan üstünde.
0: Üstünde.
1: Burada bir gevşeme bekler misiniz? Haftalık reponun açılması, 37'den fonlanması, işte geceliğin orada bir emniyet sübabı
0: Yok,
1: olarak durması.
0: onu beklemiyorum. Şunun için beklemiyorum. Onu beklemiyorum derken de piyasanın fiili durumuna bakıyorum. 46'dan mevduat kabul eden bankalar var. Dolayısıyla bu da piyasadaki stresin bir miktar daha politikanın ima ettiğinden daha fazla yüksek olduğunu gösteriyor. O anlamda o marjında daralacağını düşünmüyorum.
1: Peki yapısal reformlar konusunda bir beklentiniz var mı hocam? Hani bunu hep başından beri konuşuyoruz. Şimdi siyasette de çok bağlantılı olduğu için herkes bir 9 Temmuz sonrasına, NATO zirvesinin bitiminin sonrasına kilitlenmiş durumda. İşte kabine değişikliği söylentisinden başka söylentilere kadar herkes bir beklenti içinde.
0: Evet.
1: Bunların arasında mesela bir yapısal reform beklentisi de görebilir miyiz acaba?
0: Şöyle görebiliriz. Ben NATO zirvesi bağlamında değil ama Avrupa bağlamında yeşil dönüşüm meselesi Türkiye'ye şiddetli bir şekilde bazı reformları hayata geçirme fırsatı verir. Çünkü Avrupa dünyanın en hızlı ısınan kıtası malumunuz. Dolayısıyla bu sınırda karbon düzenlemeleri başladı. Bu maliyetler artık giderek Türkiye'yi daha fazla ilgilendirir hale gelecek. Dolayısıyla buna yönelik yani yeşil mutabakata uygun bir takım önlemler çerçevesinde bu yapısal reformlar için iyi bir gerekçe, iyi bir başlangıç noktası olarak tanımlanabilir mi? Tanımlanabilir.

0: Peki o zaman izlemeye devam edeceğiz evet. Hocam. Değerli görüşlerinize başvurmaya da devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.
0: Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Hüseyin Gökçe ile devam edeceğiz. Tamam.

0: Tekrar stüdyodayız. Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü gazeteci Hüseyin Gökçe ile birlikte. Hüseyin hoş geldin.
1: Merhabalar, teşekkürler.
0: Şimdi Ticaret Bakanı Ömer Bulut'un açıklaması var. Haziran ayında ihracat yine rekor kırmış.
1: Evet, bu bayram döneminde biraz gerilemişti hatırladığımız kadarıyla. Çünkü orada bir iş günü sayısı az olduğu için evet. Mayıs ayında. Haziran'da 25 milyar doların üzerine Haziran ayları itibariyle bir rekor kırdı. Ama tabii ki burada hep söylüyoruz biraz daha aylık artış tabii ki sevindirici ama işin ithalat boyutuna da bakmamız lazım. Yani aylık dış ticaret dengesine onun daha Mayıs ayı verileri var. Ama dediğimiz gibi her şeye rağmen bu özellikle bu PMI'lara falan baktığımızda bizim en büyük ihracat pazarlarımızdaki daralmalara, oradaki sıkıntılara vesaire baktığımızda 25 milyar doların önemli bir başarı olduğunu görüyoruz. Zaten bakan da ifade ettiği bu. İşte değerli metallerde anormal yükselişler var diyor. ABD, İran, İsrail savaşından bahsediyor. 25 milyar dolar yani 24 milyar 940 milyon dolarmış bir aylık ihracat verisine ulaştık diyor bakan. İlk 6 ayda 136 milyar dolarlık bir seviye var. Yıllıklandırılmış yani geriye dönük tam 12 ay öncesine göre ihracatta ise 278 milyar dolarlık bir ihracat hacmi ama tabii ki bu dönem için 282 milyar dolarlık bir hedef vardı yani yıl sonu itibariyle. Yıllıklandırmış yani Ocak-Aralık döneminde 282 milyar vardı şimdiden 278 milyara ama geçen Haziran'dan bu Haziran'a her ay birer şey atlayarak gidecek. Yani yıl sonunda hani 280 milyar barajına herhalde konulan hedefe ulaşılabilir. Onda 6 aylık zaman diliminde eritilecek bir fark bu zaten ya da ulaşılabilecek bir fark. Dolayısıyla oldukça iyi bir performans dediğim gibi burada ithalatın performansına da bakmak lazım de ihracatın içerisindeki katma değerli ürünlere bakmak lazım. Bunu belki de hemen her programda tekrar ediyoruz. Yani yine tekrar etmekte fayda var. İşte teknoloji yoğunluğu yüksek ürünlerdeki ihracat miktarının ve bunun toplam ihracat içerisindeki payının artması. Yani biz bu verileri Ağustos'ta göreceğiz. Haziran ayının verilerini o teknoloji yoğunluğuna göre ticaret verilerini yani yüksek teknolojinin payı en fazla yine %4'ü bulsa 1 milyar dolarlık bir ihracat verisine ulaşmış olacağız. İllerin bu aslında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin dış ticaret kompleksinde TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte duyurdu bakan bu Haziran ayı dış ticaret verilerini. Aynı toplantıda TİM Başkanı Mustafa Gültepe de bir illerin ihracat performanslarına yönelik bir değerlendirme yaptı. Şimdi 2025 yılın aynı dönemine göre ihracatta %21.8'lik bir artış olduğunu söylüyor. Bu 25 milyar dolarlık rekorun aynı zamanda geçen ayın dönemine göre artıştan ifade ediyor. 59 tane il ihracatını yine geçen yılın aynı dönemine göre artırmış.
0: Evet, onu da Mustafa Gültepe açıkladı galiba.
1: Ayrıca TİM Başkanı Mustafa Gültepe açıkladı. Elazığ, Isparta, Tekirdağ, Adana ve Kocaeli. Ki bunlar da kendi bu 5 il kendi rekorlarını da geçmişler, egale eden de var. Kendi rekorunu geçen iller. Önemli, daha ziyade bir önemli husus da yine Haziran ayında 915 tane firma ilk kez ihracatla tanışmış. O da Türkiye açısından. Ben yani bu verinin içerisindeki en

0: önemli konusu bu. Yani neredeyse 1000 tane firma daha ihracata başlamış görünüyor.
1: Bunun önemi şundan kaynaklanıyor değil mi? Yani işte hep konuşulur işte Marmara bölgesine yıktık bütün işte sanayi, ihracat, işte İstanbul, İzmir vesaire.
0: Veya Ege'de İzmir.
1: Ya da Ege'de İzmir. Sanıyorum bütün o ağırlık, yoğunluk aslında dağılmaya başladı. Bu da iyi bir şey aslında.
0: Evet, şimdi burada bir de şu var, bunu şöyle de yorumlanabilir, buna iktisatçılar belki farklı bakış açısıyla değerlendirilebilir ama yani şu anda önümüzde bunun bir veri seti yok ama biliyorsun 3 yılını dolduran bir dezenflasyon programı var ve bu program da ağırlıklı olarak içerideki yani tüketimi baskılama amacıyla tüketim, enflasyon tüketim kaynaklı gördüğü için tüketimi baskılıyor. Bu ister istemez üretimi de baskılıyor veya iç pazarda satış yapmakta güçlük çeken sanayiciler diyelim ihracat pazarlarına yöneliyor. Yani bir çıkış yolu arıyorlar. Tabii ki bunu her sektör yapamaz. Yani o üretim esnekliği olan sektörler bunu yapma kabiliyetine sahipler. Buna o açıdan da bakılabilir. Yani 1000 kişinin artmış olması ya da işte sadece bir aylık zaman diliminde normal ihracat verilerinde bunlar tabii ki deklare edilmiyor ama bu sefer önemli olduğu için deklare edilmiş, kamuoyuna duyurulmuş. Yani 1000 tane firmanın ihracata dahil olması Türkiye açısından ben daha önemli buluyorum. Yani 25 milyar dolarlık rekordan daha önemli bir veri.
1: Evet. Şimdi şu 59 il meselesinde konuştuk bununla birlikte. Ernst & Young Türkiye'nin yatırım cazibesinde bir basamak yükseldiğini duyurdu. Ne demek bu yatırım cazibesinde yükselmek?
0: Vallahi ben çok meta verisini görmedim. Yani duyurudan sadece firmanın duyurusundan edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak söyleyebilirim. Yani hangi ne şekilde verileri kategorize edip de bir cazibe merkezi olup olmadığına karar veriliyor bilmiyorum ama muhtemelen en basit yöntemle gelen yabancı sermaye miktarına bağlı olarak yaptırılan bir çalışma. Türkiye'de doğrudan yatırım projeleri geçen yıl daha doğrusu %20 artmış önceki yıla göre ve proje sayısı 383. Yani burada rakamsal bir boyut yok. Sadece adetlerdeki artışın yüzdesel karşılığı bu. Dolayısıyla çünkü öbür türlü rakamsal değişime baktığımızda zaten doğrudan yabancı sermaye miktarında önceki yıllara göre Türkiye'nin azalma da söz konusu. Yani bizim evet. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bir yatırım bülteni var. O orada bunları göremiyoruz. Yani daha doğrusu burada
1: zaten o doğrudan yatırım dediğimizin de çoğu konut alımıydı. Yani bir istihdam yaratan bir şey yapan bir yatırımdan evet. Söz etmiyorduk.
0: Yani burada da işte bakıyoruz. Örneğin işte geçen sene BYD yatırım kararı aldı. Ona Çinli otomobil firması ona çok yüklü miktarda teşvikler sağlandı. Daha doğrusu teşvikler derken nakit teşvik tabii ki değil ama bir takım avantajlar sağlandı. Bu vergi avantajlarıyla firma Türkiye'ye ithal otomobil getirdi. Yerli ve milli üretimi olan TOG satışına biraz tabii ki pazarı farklı yönde avantaj yakaladı ama sonuçta o firma mesela yatırımını yapmadı.
1: Evet, vazgeçti.
0: Yatırımdan vazgeçti vesaire.
1: Manisa'daydı değil mi onları?
0: Manisa'da bir diğer firmada da Samsun'da. O da eş zamanlı hemen hemen aynı dönemlerde bir diğer Çinli otomobil üreticisi yapacaktı ama orada da bildiğim kadarıyla bir ilerleme yok. Bu firma işte Türkiye yerine Macaristan'ı tercih etti. İlk söylediğimiz BYD'de. Ama hani Ernst Young işte Türkiye'nin önemli değerlendirme kuruluşlarından bir tanesi. Çok farklı kategorilerde de hizmet veriyorlar. İşte dördüncü sıraya yükseldi diyor. Proje sayısı 383. Belki dediğim gibi hani rakam vermediği için evet. Bir şey ölçemiyoruz ama çok büyük ihtimalle üstten gelenlerin proje sayısı. Yani 1 milyar dolarlık yatırım da bir proje olarak değerlendiriliyor. Benim bildiğim ama hani bunların dışında yakın bir zaman diliminde bir firma daha yatırım açıklayacak. Yine bir

0: Elektrikli otomobil üreticisi bir firma, yine İç Anadolu bölgesine bu sefer. Ama ben bunda da yine dediğim gibi ilk defa burada ben falan paylaşıyorum. İzinleri vesaire de alınmış. Daha sanki doğrudan hayata geçebilecek bir yatırım gibi görünüyor. En azından 2026 istatistiklerini etki eder diye tahmin ediyoruz.
1: Şu yükselen petrol fiyatlarından işte daha az etkilenmemizi sağlamıştı aslında şu Eşer mobil sistemi. Ama işte petrol fiyatları tekrar düşünce 70 dolarları, hatta bugün 70'in de altına gelmiş olabilir mi bakmadım. Yok, yine 72 dolardı ama işte hani 70 dolarlara gelmiş durumda. Bu Eşer mobil sistemi de 3 ay içinde kademeli olarak sonlandırılacak. Bu çok kademeli kısmı teknik bir ayrıntı herhalde, değil mi?
0: Evet, şöyle, onda da aslında ince noktalar var. Bugün enflasyon açıklandıktan sonra, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon açıkladıktan sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı diyelim, iki tane resmi gazetenin mükerrer sayısında karar yayınladı. Bunlardan bir tanesi akaryakıt ürünlerinde Eşel mobil sisteminden vazgeçilmesi, daha doğrusu kademeli olarak vazgeçilmesi. Ama yanı sıra 6 aylık yurt içi üretici fiyat endeksindeki değişimin ÖTV tutarlarına yansıtılmayacağı, yılın ikinci yarısı için yansıtılmayacağı hükme bağlandı. Bir diğer mükerrer Cumhurbaşkanı kararında ise, mükerrer dayanın, orada da alkollü içkilerdeki ve sigaradaki bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı kadar, yani yurt içi üretici fiyatı endeksinin yine burada yansıtılmayacağı hükme bağlandı. Orada hatta önce sigara detayını vereyim, sonradan bu akaryakıta dönelim. Sigarada da bir nispi vergi vardı, %45. Bu %42'ye indirildi aynı karar ile birlikte. Ama paket başına alınan maktu vergiler vardı, o vergi tutarları artırıldı. Burada biraz daha sigara firmalarının, üreticilerinin maliyetlerini azaltma diyelim, ya da işte vergi artışlarının sigara firmalarına yansıtmasını azalıyor. Onlar da tabii oraya az yansıyınca
1: fiyata yansıtmıyorlar.
0: Fiyata daha az yansıtıyorlar.
1: Daha
0: Yansıyacak
1: az.
0: mutlaka, ama daha az yansıyacak. Bu da biraz enflasyonla mücadele kapsamında alınan bir önlem gibi görünüyor.
1: Bu
0: Akaryakıtta
1: arada
0: da,
1: sigara sağlığa zararlıdır. Onu belirtelim,
0: evet,
1: devam
0: onu da
1: edelim.
0: belirtelim. Akaryakıtta da biraz daha farklı bir şey söz konusuydu. Dediğimiz gibi, senin de az önce söylediğin Eşel mobil sistemi şimdi kademeli olarak azaltılıyor. Web haberlerde artık görmeye başladık ya, bu petrol 70 doların altına düştü. 110 dolara çıktığında da bir maliyet artıyor da. Şimdi de maliyetler düşmeye başladı. Burada işte artarken ki dönemi hatırlayalım, işte maliyet 6 lira arttı ama bunun işte 4 lirası yansıdı diyordu. İşte %75'i yansıyordu. Şimdi burada da tam rakamlar ezberimde yok ama benzer bir şekilde, yani bu ay Temmuz'dan itibaren başlamak üzere Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında her ay için 30'ar günlük bir dönem için kademeli olarak işte %75, %50 ve %25
1: Evet.
0: yansıtılacak artışlar.
1: 31 Temmuz'a kadar %50'si, 1
0: Evet.
1: Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar da %25'i indirim yapılacak.
0: 1 Ekim'den itibaren de sistem
1: Evet.
0: tamamen kalkacak. Ama bu artışlarda böyle fiyat azalışları hiç yansıtılmayacak.
1: O zaten otomatik olarak vergiye gitmiyor mu?
0: Yok, bu indirim olarak şeye yansımayacak şeklinde özellikle madde konulmuş
1: Anladım.
0: Cumhurbaşkanı kararına. Dediğimiz gibi burada işte, yani çok da önemli bir şey etkilemeyecek. Yani zaten şu anda en son benzin yine 63 lira. Yani tekrar önceki savaş önceki seviyesine ben çok geleceğini de tahmin etmiyorum artık.
1: Evet,
0: Yani
1: ama işte
0: yükseldiği fiyatıyla bir,
1: bütçeye olumsuz etkileri en
0: Bir
1: azından
0: tek
1: 3 ay
0: şeyde
1: içinde
0: hesaplama
1: hissedecek.
0: yöntemi farklı olduğu için motorin çok 80'li seviyelere çıkmıştı. O geri şu anda benzinle hemen hemen aynı seviyeye geldi ama benzin stabil şekilde devam ediyor.
1: Peki. Hüseyin Gökçe, çok teşekkür
0: Ben
1: ederim
0: teşekkür
1: verdiğiniz
0: ederim.
1: için. Bitirdik sevgili dinleyenler, hem programı hem haftayı. Pazartesi 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Siz de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik dağıtım

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Pilot Garaj Auto Expertiz.
1: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
5: Reklamlar.
6: Radyo 1. Gün Ötesi.
7: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 3 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, önemli günlerden geçiyoruz. Dünyanın gözü bugünlerde ve önümüzdeki hafta ülkemizin üzerinde olacak. Takip ettiğimiz gündem maddelerinin sıcaklığı havanın sıcaklığına eşlik edecek kadar yüksek. Haftanın son iş gününü akşam saatlerine ulaştırırken gün boyu yaşananları başlıklar halinde hatırlatalım ve yol almaya başlayalım.
8: Gün ötesinde son 24 saat.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz sarısız Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la başkent Tahran'daki Sıdabas Sarayı'nda görüştü. Tüketici fiyat endeksi Haziran'da aylık bazda %0,99, yıllık bazda %32,11 olarak gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Türkiye, Suriye'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili sürdürülebilir istikrar ve güvenliği tesis etme yolunda kaybedilen gelişmeyi sekteye uğratmayı amaçlayan bu tür girişimlere ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan çevrelere karşı en iyi yanıt birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek açıklamasını yaptı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayinin ihracat performansına ilişkin güncel verileri paylaştı. Görgün, sektörün son 12 aylık ihracatının 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aşarak tarihi bir eşiği geçtiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %61'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 yılın konut projesi kapsamında hak sahibi vatandaşların hangi etaptaki hangi daireye sahip olacağının tespit edileceği konut belirleme kura süreci deprem bölgesi illerinden olan Adıyaman'da başlıyor.
8: Gün ötesi Ankara gündemi.
7: Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Oğulcan Atılkan bizlere aktaracak. İyi akşamlar Oğulcan Atılkan.
9: İyi akşamlar Mahpey Keraksu.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da katıldığı etkinlikte önemli mesajlar verdi Oğulcan Atılkan. Bunlar arasında öne çıkan başlıkları hatırlatarak başlayalım. Sizi dinliyoruz.
9: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye hedefi vardı. Erdoğan, terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirileri de vardı. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülke tarımına fayda gelmez. Biz Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ve genç çiftçiye kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkardıklarını belirterek tarımda ve hayvancılık alanındaki yeni destekleri de açıkladı ve ekledi. Tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz dedi.
7: Oğulcan Atılkan, son günlerde yanıtı en çok merak edilen soruyla devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti mi?
9: Evet, memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için %13,52 oranında zam almayı hak etti. Enflasyon farkı ise %6,09 oldu. Hesaplamalara göre en yüksek memur maaşıyla en düşük memur emeklisi arasındaki fark %81'e ulaştı. Açıklanan oranlarla birlikte aile yardımı ödeneği de

0: dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Öğretmen 83.254 lira, polis memuru 92.618 lira, hemşire 84.845 lira maaş alacak. Yine vaizin maaşı 86.983 lira, avukatınki ise 102.135 lira olacak. En düşük emekli aylığına da %17,76'lık artış yapılacak. Yeni aylık 20.000 liradan 23.552 liraya çıkacak. AK Parti ilgili kanun teklifini meclis başkanlığına sundu.
1: Evet, Olcan Atılkan, araç içi aksesuar kullanımında sürücülerin kafasını karıştıran sorular vardı. Konu ilişkin bir gelişme yaşandı. Ayrıntıları sizden dinleyelim ve tamamlayalım.
0: Evet, araç içi kameralar, telefon tutucular, multimedya ekranlar ve ses sistemleri, işte sürücülerin uzun süredir senin de belirttiğin gibi kafasını kurcalayan pek çok soru işaretleri ortadan kalktı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araç içi teknoloji ve donanımların kullanım sınırlarını anlaşılır ölçütlerle belirlediklerini söyledi. Uygulamadaki farklılıkların ve bilgi kirliliğinin önüne geçiyoruz dedi. Şunu belirtelim, artık sürücülerin görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama, telefon tutucu ve araç kamerası takmak serbest. Ayrıca dikiz aynasına asılan koku ve küçük aksesuarlar da sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı müddetçe ceza sebebi sayılmayacak. Yine sürücülerin en çok tereddüt ettiği konulardan biri de akıllı ekranlardı. Yani bir diğer ismiyle multimedya ekranlar. Yeni düzenlemeye göre fabrikasyon çıkışlı ekranlarla navigasyon, park desteği ve araç kamerası amacıyla kullanılan multimedya sistemlerine cezai işlem uygulanmayacak. Belirlenen teknik standartlara uygun ANSI ve subwoofer kullanımı da artık serbest. Ancak altın bir kural var burada. Ses araç dışına taşmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek. Yine cezai işlem yapılabilmesi için sesin dışarı sızdığının somut şekilde tespit edilip kayıt altına alınması gerekecek. Yine otobüs ve minibüslerdeki koltuk arkası ekranlarsa yolcular için hizmet vermeye devam edecek.
1: Çok teşekkür ediyoruz Olcan Atılkan. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Olcan Atılkan bizlere aktardı.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Gün Ötesi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.13'ü gösteriyor ve gün ötesine devam ediyoruz. Birazdan gündemi değerlendireceğiz ve gazeteci Salim Salimoğlu konuğumuz olacak. Kendisiyle özellikle gündemdeki gelişmeleri, NATO Liderler Zirvesi için geri sayım hızla sürüyor. Dünyanın önde gelen liderlerini ağırlayacak olan başkent Ankara'da alınan önlemlerde hayata geçmeye başlıyor. Tüm bu ayrıntıları Salim Salimoğlu ile konuşacağız. Şu an Salim Bey telefon hattımızda. Salim Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar Mahpey Karaksu. Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Salim Bey, NATO Liderler Zirvesi için geri sayım hızla sürüyor dedik. Dünyanın önde gelen liderlerini ağırlayacak olan başkent Ankara'da alınan önlemler de sanırız hayata geçmeye başlıyor. Yapılan açıklamalardan ve dile getirilen yorumlardan anladığımız kadarıyla dünya kamuoyunda bu zirveye yapılan atıflar ve zirveden beklentiler de oldukça dikkat çekiyor. 7 ve 8 Temmuz günlerinde yapılacak zirvenin hemen öncesinde başkentte yaşananları, kulislerdeki hareketliliği dinleyerek başlayalım. Hemen ardından da NATO zirvesi sonrası içeride özellikle terörsüz Türkiye hedefi kapsamında gündeme gelmesi beklenen olası yasal düzenlemeler konusunda hangi adımların atılabileceğine ilişkin beklentilerinizi de paylaşmak isteriz. Sizi dinliyoruz.
1: Evet, şöyle daha öncesinde hatırlanacaktır. Her yayınımızda hemen hemen konuştuğumuz bir konu vardı bizim. Bu

Ankara'daki NATO zirvesi NATO'nun geleceğini de doğrudan etkileyecek. Hatta NATO'nun geleceğinin yol haritasını belki de belirleyecek bir zirve diye her defasında bunun altını çiziyorduk ki son dönemde Avrupa'dan ve Amerika'dan gelen açıklamalarda aslında bizim söylediklerimizin teyidi niteliğini taşıyor gibi. Çünkü yani işte en son NATO Genel Sekreteri hem Türkiye'nin ne kadar önemli bir müttefik olduğunu hem Türkiye'nin savunma sanayinde geleceğe yönelik olarak nasıl bir perspektifinin ileri yönlü olarak bir perspektifinin olduğunu, Avrupa'nın aslında Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu çok açık bir şekilde dile getirdi. Hem de zirvenin ne kadar önemli olduğunun altını çizerken NATO'nun belki de geleceğinin şekilleneceği bir zirve olacağını, Ankara'da yapılacak zirvenin, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılacak zirvenin NATO'nun geleceğini belki de şekillendireceğinin altını çizdi. Sadece NATO Genel Sekreteri değil, Avrupa'dan gelen açıklamalarda hemen hemen benzer yöndeydi. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamaları hatırlayalım. Her defasında NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. İşte NATO zaten hiçbir işe yaramıyor yönünde, yani böyle amiyane tabirle bu şekilde doğrudan söyledi. Yani bu hani benim yorumum değil ki, ya da benim daha kolay anlaşılsın diye özetlediğim bir şey değil. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın net bir şekilde bu yönde açıklamaları vardı. Dolayısıyla mesela Trump'ın gelip gelmeyeceği ile ilgili hep böyle akıllarda, acaba Trump katılacak mı toplantıya? Çünkü sürekli NATO'yu aşağı alıyor. NATO'nun aslında beyin ölümü gerçekleştiğini söylüyor. Ankara'daki zirveye katılır mı yönünde hep böyle bir soru işareti vardı. Ya tabii bu bir buçuk öncesinde aslında belliydi katılacağı, ama yine de böyle özellikle Avrupalı liderleri arasında merakla beklenen bir soruydu bu yanıt aranan soruydu. Ama buna Donald Trump kendisi yanıt vermişti, hatırlanalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdığı için Ankara'ya gidiyorum demişti, evet, net bir şekilde. Dolayısıyla şimdi Trump'ın o açıklamaları sonrası, yani NATO'ya yönelik olarak yaptığı olumsuz açıklamalar sonrası, burada Erdoğan'ın arabuluculuğunda Ankara'da yapılacak bir zirvede nasıl bir gelecek şekillenecek, NATO'nun yol haritası nasıl belirlenecek, bunu tüm dünya da merak ediyor haliyle. Şimdi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanı Ankara'da olacaklar. Sadece 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları değil, bunların yanı sıra ikili görüşmeler için gelen bakanlar var, onları temsilen pek çok gazeteci var ki, yani 7000 gazetecinin, dünya genelinden 7000 gazetecinin akreditasyon için başvurduğunu söylesem herhalde dinleyicilerimiz Ankara'daki zirvenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarlar. Sadece gazetecilerin akreditasyon alabilmek için, NATO zirvesini takip edebilmek için dünya genelinden 7000 gazeteci başvuru yapıyor, düşünün yani. Evet. Ne kadar önem veriliyor dünya genelinde bu zirveye. Onun haricinde hani sadece gazeteciler değil tabii ki, diğer tarafta bürokratlar da, yani o ilgili ülkelerin, 32 ülkenin, sadece 32 ülke değil de ayrıca yine konuk olan devlet başkanları da olacak yine. Yani bütün o gelecek devlet başkanlarının yanında bakanlar, bakanların yanında bürokratlar, yani danışmanları vesaire, hani böyle düşünürsek en basitinden Trump'la ilgili mesela iki gündür bunu konuşuyoruz. Donald Trump 1000 kişilik ekiple geliyor Ankara'ya. Ama hani Donald Trump'ın şöyle bir farkı olacak diğer liderlerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da ikili görüşmesi olacak NATO zirvesi öncesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi olacak ki o görüşme kapsamında da malum bizler için önemli. İşte hem F-35'lerin alım süreci var, hem Kaan milli yerli yapımı yeni nesil jetimizle ilgili Amerikan motorlu, Amerikan menşeli motorların satın alınmasına yönelik olarak Amerika'ya yapılmış bir teklif var. Dolayısıyla hani Türkiye'nin savunma sanayi açısından da Donald Trump'la yapılacak görüşmenin ayrı bir önemi var. Sadece o değil, yani Trump'la yapılacak görüşmede terörle mücadelede konuşulacaktır, Suriye'nin durumu da konuşulacaktır, Gazze'nin durumu da konuşulacaktır. Malum İsrail hala soykırıma devam ediyor. Ki İran savaşı daha net bir şekilde bitmiş değil. Yani bütün bunlar konu başlıkları üst üste koyduğumuz zaman Erdoğan-Trump görüşmesinde tabii ki çok fazla başlık olacak. O nedenle Trump'ın belki 1000 kişilik heyetle gelmesi ve hani diğer liderlere baktığımız zaman farkı burada ortaya çıkacak. Çünkü çok farklı, yani savunma sanayide görüşülecek, ekonomide görüşülecek, sadece ekonomi değil belki ticaret bakanları bir araya gelecek. Yani o kadar çok başlık var ki. Dolayısıyla Trump'ın bu kadar kalabalık bir heyette geliyor olmasının ayrı bir nedeni var diğer liderlerden farklı olarak. Ama sonuçta bu kadar binlerce bile değil, belki on binlerce diyebileceğimiz, tabii ki on binlerle ifade etmek herhalde daha doğru olur, Ankara yabancı misafiri ağırlayacak.
Yani hem 32 ülkenin devlet hükümet başkanı hem o ilgili ülkelerin heyetleri, bütün bunları topladığımız zaman on binlerce yabancı heyet, yabancı

0: cinsinden oluşan heyet Ankara'da ağırlanmış olacak. Tabi Ankara için bu oldukça ağır bir yük. Altından kalkılması zor bir yük ama şu an gördüğümüz kadarıyla en azından hem valilik tarafından yapılan açıklama hem İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar gördüğümüz kadarıyla Ankara NATO zirvesine hazır. Yani 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde bütün güvenlik önlemlerinin alındığını biliyoruz. Herhangi bir aksaklık olmamasını diliyoruz. Umalım ki, çünkü hani dünyanın gözü burada olacak. En küçük bir yanlış diyelim, dünyaya, Türkiye'yi çok farklı aksettirebilir. Ki bu anlamda da provokatif girişimde bulunmak isteyen de çok fazla kişi olacaktır tabii. Yani özellikle terör örgütleri olarak bakacak olursak, bir süredir Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Emniyeti ile koordineli bir şekilde zaten operasyonlarını sürdürüyordu. Çok sayıda terör örgütüyle iltisaklı isim gözaltına alınmıştı. Bu tabii ki devam edecektir. Yani son güne kadar, hatta son günde Ankara teyakkuzda olmaya devam edecek. Hem olası bir provokasyona imkan tanımamak, hem rutin bir aksaklık olmasın yönünde alnının akıyla Ankara çıkmak için elinden geleni yapıyor NATO zirvesiyle ilgili diyebiliriz. Şu an itibariyle de hazırlıklar tamamlanmış görünüyor. Gözümüz kulağımız artık önümüzdeki hafta liderlerin yapacağı hem NATO zirvesi hem öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın yapacağı görüşmede olacak. Trump'la Erdoğan görüşmesi arasında bahsederken terörle mücadeleden bahsetmiştim. Sizin de sorularınız arasında vardı terörsüz Türkiye, evet, süreci. Biraz daha aslında ona değinmem sanki iyi olacak. Çünkü şimdi süreç geçtiğimiz hafta yaptığımız bağlantı sırasında da aslında bir parça değinmiştim. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık şu an bir başka yeni bir aşamaya geçilecek noktaya gelindi. Bir taraftan hala gerçi teröristler tamamen emniyet güçlerinin ya da istihbaratın istediği noktada değil. Ama sonuç itibariyle silahların bırakıldığı, kayıt altına alındıktan sonra silahların bırakıldığı hem istihbarat örgütümüz tarafından hem emniyet güçleri tarafından, jandarma tarafından net bir şekilde ortaya konulduktan sonra işte Türkiye Büyük Millet Meclisi bir sonraki aşamaya geçirecek konuyu. Yani yasa süreci başlayacak. Ki o yasa sürecinde altı çizilmesi gereken nokta birkaç noktadan biri. Mesela bir genel af beklentisi bazen konuşuluyor. Bu meclisten ve AK Parti ve MHP, yani Cumhur İttifakı kanadından gelen her açıklamada altı net bir şekilde çiziliyor. Bir genel af söz konusu değil. Hatta bir özel af da söz konusu değil. Yani böyle bir af şeklinde yansıtılması yanlış. Bu sadece teröre, terör örgütünde yer almasına rağmen, belki daha çıkmış olmasına rağmen silahlı eyleme bulaşmamış, herhangi bir katliamda parmağı olmamış, akan kana, yani tabii ki terör örgütünde yer aldığı için o akan kandan o da sorumlu ama en azından doğrudan akan kanın müstebbibi olmayan, evet, teröristlerle ilgili onların topluma kazandırılmasına yönelik atılacak adımlarla ilgili bir yasal düzenleme olacak. Bu sürecin işte bu önümüzdeki günlerde meclis tatile girmeden önce bir taslak olarak açılması ve bu taslağında tüm siyasi partilerin, mecliste grubu bulunsun bulunmasın, tüm siyasi partilerin görüşüne açılacağı bir süreç olacak. Evet. Sonrasında da muhtemeldir ki Ekim ayında meclis yeniden açıldıktan sonra daha da hızlanacak ve yasalaşma süreci büyük ihtimalle meclisin yeni dönemine kalacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Ama en azından bu konuyu konuşmaya başlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında önümüzdeki günlerde Mart Bey Keraj.
1: Çok teşekkür ediyoruz Salim Bey. Önemli değerlendirmelerdi bunlar. Önemli gelişmeler. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz. Kolay,
0: ben teşekkür
1: kolay
0: ederim.
1: Gelsin.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu'yla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi

B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi devam ediyor. Gün ötesinde dünya gündemi.
4: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Özen Zeynep Oktav konuğumuz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi akşamlar Vahpeker Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyoruz biz de. Hocam ülkemizde, bölgemizde ve dünyada oldukça önemli gündem maddeleri var. Takip etmek durumunda kaldığımız. İçeriden başlayalım. Ülkemiz önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. NATO üyesi ülkelerin liderleri 7 ve 8 Temmuz günlerinde başkent Ankara'da toplanacaklar. Konuşmamıza başlarken içinden geçilen süreçte bu zirveye ne tür anlamlar yüklemek mümkün? Mümkün sorusuna vereceğiniz yanıtları dinlemek isteriz. Dünya bu zirveden neler bekliyor ve neler beklemeli sizce?
5: Mahpeker Hanım, aslında zirvede ele alınacak konular Ukrayna'nın durumu, savunma harcamalarının arttırılması gibi konular var ama ben genel olarak şöyle söyleyebilirim. Gelecek 10 yılı projeksiyonlu yapacaklar bu zirvede.
4: Evet.
5: 32 lider. Çok önemli bir zirve. Aslında 2025 yılında Lahey'de bir toplantı daha yapıldı. NATO zirvesini kastediyorum. Burada Trump'ın zoruyla yeni bir aşamaya geçti NATO. Bunu da 3-0 olarak ilan ettiler. Dedi ki Trump bütün Avrupa liderlerine, NATO üyesi Avrupa liderlerine artık dedi gayri safi milli hasılanızın %5'i kadar harcama yapacaksınız dediler. Dedi. Ve bütün hepsi karşı çıktılar, tepki gösterdiler. Fakat en sonunda kabul edildi bu. Hatta Rutte ve Savaş Bakanı Amerika'nın Hattie resmi olarak bu 3-0'ı duyurdu. Şimdi bu 3-0'ı uygulama aşamasına da Ankara zirvesinde geçilecek. Hani bu 3-0 nedir diyecek olursanız, ben bunu çok kaba bir şekilde tanımlayacak olursam, NATO gelecek 10 yılda ne yapacak pratikte, sahada ne yapacak? Evet. Bunu tartışacak 32 lider. O yüzden de karar alındı. Bu nasıl karar sahada uygulanacak? Eğer sorunuz varsa hani soruyla devam edelim ama yoksa
4: tabii.
5: Çok kısa bir şekilde 3-0'ı anlatabilirim. Nasıl arzu edersin?
4: Tabii, aslında buna değinebilirsiniz hocam. Yani
5: tabii 3-0'da şu, aslında ararsanız Vahpeker Hanım, Sovyetler Birliği döneminde NATO 1-0 deniliyordu. Orada Amerika'nın hiç tartışılmayan Batı bloğunda bir liderlik vasfı vardı. Herkes Amerika'nın sıkı bir takipçisi, işte sıkı bir müttefikiydi. Fakat sonra 90'lara gelindi. Buna 2-0 dendi. Bu 2-0'dan da ne kastediyoruz? Amerika bu sefer dünyanın neresinde bir problem çıkarsa oraya müdahale eden bir süper güç olarak anıldı. Mesela Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova'da. Aslında Birleşmiş Milletler etkisiz kaldı ama NATO'nun lideri olarak Amerika buraya müdahale etti. Avrupa'nın ortasında savaşı sona erdirdi. Sonra biz bir baktık 11 Eylül oldu. Buna NATO 2.5'da diyenler oldu bazı analistler. Böylece Amerika bir NATO'nun lideri olarak kuşkusuz elbette. Baktığımızda Orta Doğu'ya da NATO'nun yani lideri olarak Türkiye'nin müdahale ettiğini gördük. Yani Afganistan'ı bombaladı, işte Irak'ı istila etti. NATO'nun liderliğinin hiç tartışmasız olduğu bir dönemdi ama Amerika baktı ki bu sürdürülemez. Yani sürdürülemez olan ne? Amerika'nın her yere koşması, her yere müdahale etmesi, bütün dünyadaki yani Orta Doğu'ya da girmesi. Şimdi NATO olarak gelinen

0: noktada 2025'e kadar Amerika NATO bünyesi çerçevesinde daha az maliyetli savaşların yürütülmesi. Şimdi aslında çok da tabii ayrıntı var ama çok onlara da giremiyorum. Fakat şöyle bir şey oldu. NATO'nun Avrupalı üyelerinin savaş harcamalarının çok az olması Amerika'nın rahatsız etmesi 2005'ten sonraki süreçle başladı.
1: Evet.
0: Çünkü Amerika'nın bütçesi de bundan çok o negatif etkilendi ve işte 2025'te Lahey'de bu karar alındı. Şimdi gelecek 10 yılda NATO ne yapacak? Burada bir düşman ilan edildi tabii ki Rusya. Yani bu Amerikan güvenlik belgelerinde de çok net bir şekilde görülüyor. Burada da Rusya'yı hedef tahtasına oturttular dersek yanlış olmaz. 2022'de de çünkü Ukrayna Savaşı çıktı. Ve yıl 2026 farkındaysanız NATO zirvesi öncesinde büyük Rus saldırısı var. Ondan evvel yani Moskova'ya bir saldırısı oldu Ukrayna'nın. Ve NATO zirvesinden önce de çok ilginç toplantılar, zirveler oldu. Mesela NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya geldiler.
1: Evet.
0: Ondan önce G7 toplantısı oldu. Zelenski de katıldı bu toplantıya. Ukrayna-Rusya savaşı daha da bir gündeme geldi. Ve bu zamanlar hatırlarsınız Macron NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Ukrayna ile birlikte bu beyin ölümü artık yok oldu dendi. Ukrayna savaşı ve Rusya'nın düşmanlaştırılması NATO'nun ve Amerika'nın daha da işine yaradı. Ve işte şimdi 5-3-0 dedikleri şey
1: evet.
0: Avrupa'nın daha çok harcama yapması ve Amerika'nın Avrupa'daki üsleri, askerleri, konvansiyonel güçlerinin gelecek 6 ayda hafifletilmesi ve burada daha çok Amerika kendi güçlerini Asya Pasifik'e yoğunlaştırması gibi bir süreç
1: evet.
0: düşünülecek. Çok fazla konuştum.
1: Ya, estağfurullah hocam. Şimdi şöyle aslında siz değindiniz tabii Rusya, Ukrayna ve ABD-İran savaşları NATO içerisinde özellikle ABD ve üye ülkeler arasında gerilime neden olmuştu. Trump evet. yaptığı açıklamalarla bu gerginliğin devam ettiği izlenimini halen vermekte. Hocam Ankara zirvesinin ABD-Avrupa arasındaki gerilimi yumuşatacağını öngörmek mümkün mü?
0: Şimdi aslında tabii çok ayrıntı var ama şöyle ki zaten Avrupa'nın bu yumuşamaya razı olmaktan başka bir çaresi yok. Çünkü Mahpeker Hanım bu savunma harcamalarını bugünden yarına arttırsanız dahi eğer savunmanızda zaaflarınız varsa o zaafı gidermek belli bir süre alır. Ki o yüzden ben 10 yılı telaffuz ettim.
1: Evet.
0: Yani Avrupa'nın savunması bugünden yarına hemen olacak bir şey değil. Savunmasından da ne kastediyorum? Yani askeri açıdan ordunuzun mobilitesinin, kabiliyetinin oluşması, ne kadar siz silah, araç, gereç alsanız dahi, yani sadece teknolojik savunma teknolojisini geliştirmekle değil, insan gücünüzün de yetişmiş olması, ordunuzun savaş kabiliyetinizin kabiliyetinin olması çok önemli. Şimdi bu açıdan baktığımızda Türkiye çok yol kat etti. Hiçbir ordu yok ki 50 yıl savaştın. Biz PKK derdiyle, PKK sorunuyla 50 yıl o terörle baş etmek için ordumuz hep teyakkuzdaydı. Bir kere çok enteresan bir ülkeyiz bu açıdan. İkincisi bizim Rutte'nin de söylediği gibi 3000 tane savunma şirketimiz var. Şimdi o kadar çok savunma ile ilgili anlaşmalar yapılacak ki bu NATO zirvesi çerçevesinde.
1: Evet.
0: Avrupa'nın savunma açısından Türkiye'ye ihtiyacı da buradan kaynaklanıyor. Biz çok önemli adımlar attık. Savunma teknolojisini geliştirdik. Ordumuzun zaten donanımı ortada. Savaşma kabiliyeti ortada. Dolayısıyla bizim Avrupa ile kıyaslandığında bu açıdan yani katı güç olarak, askeri gücümüz olarak üstünlüğümüz tartışılmaz. O yüzden de hatırlarsanız bu NATO zirvesinden önceki aylara bakın. Neredeyse her ay bir tane Avrupa lideri Türkiye'yi Ankara'yı ziyaret etti. Tek tek ama ziyaret ettiler.
1: Evet.
0: Ve buradan da gördüğünüz gibi Avrupa kesinlikle Amerika'nın Avrupa'daki oluşturacağı boşluktan

0: ürküyor ve yumuşamaktan başka bir çaresi yok. En başta da Türkiye ile ilişkilerinde önemli adımlar atacak.
1: Evet. Hocam, bu zirve bölgemizde yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen bir savaşın gölgesinde yapılacak. ABD-İsrail-İran savaşında henüz kalıcı bir çözüme ulaşılamamışken zirvenin olası sonuçlarının bu savaşı sonlandırmak adına etkili olabileceğini öngörmek mümkün olur mu? Zirvede görüşme konusu olabilecek gündem maddelerine ilişkin aslında bir bilgi vermiştiniz ama beklentileriniz neler?
0: Mahpeyker Hanım, hemen en başta söyleyeyim, en sonda söyleyeceğim şey, ben bunu çeşitli canlı yayınlarda da söyledim. Bir ABD-İran savaşı sona ermeyecek. Yani bu savaş devam edecek diye tahmin ediyorum. İnşallah yanılırım. İnşallah benim çok yanılgım olur ama maalesef pek yanılacak gibi de durmuyor. Farkındaysanız 60 gün diye bir süre verildi. Bu son bir araya geldiler. Bu 60 gün içerisindeki 14 maddelik anlaşma metni içeriğine baktığınızda 60 günün geçmesi, yani bunların hepsini yerine getirilmesi için imkansız bir süre. Zaten savaş alevleniyor, bir barış masasına oturuyorlar. O savaşın alevlenmesinin de barış masasında karşı güçler birbirine bize getirmek için yapıyor bence. Yani savaşla barış görüşmeleri aynı anda yapılıyor. Ve savaşın ateşi de bir türlü düşmüyor. Yani İran, şöyle söyleyeyim, Ukrayna, Rusya ile ABD, İran'da ABD ile Çin arasındaki çatışmanın alanı olarak karşımıza çıkıyor. Aslında İran'la ABD çatışmıyor. İran'da ABD ile Çin, Ukrayna'da da ABD ile Rusya çatışıyor.
1: Evet.
0: Bu çatışma ne yazık ki Ukrayna'ya ve İran'a mal oluyor. Ama ülkeler, süper güç olarak ülkeler birbiriyle çok büyük bir güç çekişmesi ve çatışması.
1: Evet.
0: Yani sıcak çatışma olarak da yerel halkın geleceğine mal oluyor.
1: Evet. Hocam, zirveye ABD Başkanı Trump'ın da katılacak olması Türkiye-ABD ilişkileri açısından da bir hayli önemli. Zirvenin hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bir görüşme olması bekleniyor. Başkan Trump'ın son birkaç gündür Türkiye başlıklı açıklamaları da oldukça dikkat çekmişti. Uçak motoru ve F-35 satışı merkezli bu açıklamalar uzun süredir gelgitler yaşanan Türkiye-ABD ilişkilerine yeni bir ivme kazandırabilir beklentisi var. Buna en son Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı katsa yaptırımları kalkabilir mealindeki açıklama da eklenince iki ülke arasında yeni bir dönem mi başlıyor sorusunu güçlendiriyor. Sizin izlenimleriniz neler? Sizinle konuşma şansı bulmuşken ABD-İsrail-İran savaşındaki son duruma dair yorumunuzu da paylaşmak isteriz. Cenevre mutabakatı yürürlükte görünse de çözüm için henüz erken yorumları yapılıyor. Tabii bunda İsrail'in barış karşıtı tutumu da önemli. Bölgemizde yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen bu savaşın nereye evrildiğine ilişkin izlenimleriniz neler olur?
0: İlk sorunuzun ilk kısmına cevap vermeye çalışayım. Şimdi Türkiye aslında Kaan'ın motor tedariği için ABD ile anladığım kadarıyla görüşmeler yürütüyor. Esas önemli olan Türkiye için F-16'ların modernizasyonu. Türkiye F-35'lerin parasını ödedi, bize vermediler. Aslında hiç müttefik gibi bize şimdiye kadar Amerika ne yazık ki davranmadı. Türkiye özellikle son Cumhurbaşkanımızın Amerika gezisinde bu çok net bir şekilde dile getirildi ve Türkiye çok ustam bir diplomasiyle Amerika ile ilişkileri bir şekilde rayına oturtuyor. Burada ama rayın şöyle bir şey var, hani demin de söylediğim gibi Mahpeyker Hanım, Avrupa'nın güvenliğini de Amerika'nın oluşturacağı boşluğu Türkiye'nin doldurması gerekliliği o kadar ortada ki, o yüzden Türkiye'nin de bazı alması gereken şeyler var. Eğer ki müttefiksek, NATO müttefikiysek, burada F-16'nın modernizasyonu, Kaan'ın motor tedariği gibi önemli görüşmeler olacak anladığım kadarıyla. Bunun dışında Türkiye İran'da bir savaş istemiyor elbette. İran konusunda Türkiye çok ön plana çıkmadan ama arkada, ki Pezeşkian bunu çok net bir şekilde ifade etti, çok arabuluculuk rolü oynadı ve İran'daki savaşın bitirilmesi için çok önemli adımlar attı.

0: Fakat bir noktaya dikkat çekmek istiyorum ki Türkiye'nin çok özel bir konuma sahip olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Türkiye 16 Haziran'da Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazan'a bir ziyarette bulundu. Burada Putin de dahil olmak üzere, Şoygun da dahil olmak üzere. O
1: kadar evet hocam, biraz toparlayabilirsek süremiz.
0: Tabii, tamam, toparlıyorum hemen. Ve bu görüşmelerden şunu kastetmek istiyorum. Türkiye Amerika ile ilişkilerini rayına oturtuyor derken, yani bu pazarlıklar, diplomatik görüşmeler olurken Rusya ile de ilişkilerini kesmeyen çok önemli. Karadeniz jeopolitikte, Akdeniz'de, Libya'da ve Orta Doğu'da çok önemli bir aktör olarak vazgeçilmez bir rol oynuyor demek istedim. Burada bitireyim. Çok evet. Teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Kolaylıklar diliyoruz size. İyi akşamlar.
0: Ben de size iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündeminde önemli başlıkları İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Klima deyince...

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi devam ediyor.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, 1 Temmuz itibariyle tüketici olarak hepimizin günlük yaşamını doğrudan etkileyeceğini tahmin ettiğimiz önemli uygulamalar hayata geçti. Detaylarını konuşacağız. Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük telefon attığımızda. Levent Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Efendim, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Tüm dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Levent Bey, 1 Temmuz itibariyle tüketici olarak hepimizin günlük yaşamını doğrudan etkileyeceğini tahmin ettiğimiz bu önemli uygulamalar hayata geçti. Bunların detaylarını konuşacağız sizinle. İlki Bakan Murat Kurum'un da işaret ettiği depozitosu olan ambalajlar doğa uygulaması. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye'de sıfır atık hareketi kapsamında hayata geçirildi. Tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirmesi beklenen bu uygulama konusunda neler aktarır? Sistem nasıl işleyecek? Dinleyicilerimizle paylaşacağınız ayrıntılar var mı?
2: Var efendim. Öncelikle bu sistemi desteklediğimizi ve yerinde bulduğumuzu ifade etmek istiyorum.

0: isterim.
1: Evet.
0: Ülkemiz açısından özellikle dünyanın bu hızla işte küresel ısınma, iklim değişikliklerini yaşadığımız ve dünyanın kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde böyle bir kampanyanın başlatılmış olması çok önemli. Hatta Sayın Bakan açıklama yapmış, dün yaklaşık 650 bin kişi makineleri kullanmış. 1,5 milyondan fazla da 1 milyon 547 850 adet de ambalaj toplanmış. Bu vatandaşlarımızın bu tekrar geri dönüşme depozitosu olan ambalajlar uygulamasına ilgi gösterdiğini göstermektedir. Ben de dün akşam denemek için işte mobil telefonumdan uygulamayı indirdim. Kendim kayıt oldum.
1: Evet.
0: Ondan sonra bugün de yaşadığım Bakırköy, İstanbul Bakırköy'de yaşıyorum ben. Bakırköy'de çıktım. Şeye bakayım dedim. Hani bulunduğum çevreye yakın bir yerde bir konulmuş makine var mı diye. Ama sonra öğrendim ki bu yeni sistem zamanla daha farklı noktalara, daha çok noktalara konulacağını, hatta restoranların, zincir marketlerin de bu sisteme dahil edileceğini öğrendim. Bu kapsamda gönül isterdi ki biz bu atıklarımızı hani bir para karşılığı olmaksızın bilinçli bir tüketici, bilinçli bir vatandaş ve bilinçli bir toplum olarak oralara götürüp tekrar geri dönüşme kazandık. Ama bu uygulamanın başlamış olması önemli. Bu kapsamda sadece sizin aracınızla şunu ifade etmek istiyorum. Dün ben uygulamayı indirirken bu doğa uygulamasını, orada işte 4 tane işte okudum sözleşmeyi kabul ediyorum, okudum kabul ediyorum falan benzeri bir takım şeyler var. Hani evet. Anlaşmalar var karşılıklı. Keşke bu konuda biraz daha hani sade olsaydı ilk başta. Çünkü bu sistem vatandaşlarımızı bilgilendirmek açısından da anlatayım. Eğer işte cam, plastik veya diğer şeyleri, metal atıkları sisteme kazandırdığınızda bir bedel, bir para kazanıyorsunuz ve bu parayı da hem nakit olarak hesabınıza aktarabiliyorsunuz veyahut da bu sisteme dahil olmuş alışveriş yerlerinde, işletmelerde kullanabiliyorsunuz. Bu kapsamda hani başlangıçta birazcık daha sade olsaydı vatandaşlarımızın daha kolay uyum sağlaması açısından ilk başlarda daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bu kapsamda da hani dijital okuryazarlık, işte internet veya işte çağımızda maalesef son dönemlerde işte bu dolandırıcılık girişimleri, benzeri uygulamaları toplum olarak yaşayınca insanlar birazcık daha temkinle yaklaşıyorlar bu tür sistemlere, bu tür uygulamalara. Bu kapsamda daha sade olması ve daha çok noktaya ulaşması çok yararlı olacaktır.
1: Evet.
0: Kapsamda...
1: Levent Bey, süremiz daralıyor aslında. Evet. Diğer uygulamaları da konuşmak istiyoruz. Evet. Buyurun.
0: Bu kapsamda hani makine sayısının artması ve hani gereksiz bürokratik işlemler ne kadar azalırsa, sadeleşirse o kadar başarılı olacağını düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Bir de bu tür benzer uygulamalarda şunları yaşıyoruz. Başlangıçta böyle çok iyi işletiyoruz, çok iyi ilgi gösteriyoruz. Sonra maalesef atıl hale geliyor. Bu ülkemiz için, tüm dünya için çok önemli bir geri dönüşüm kampanyası. Biz bunun artarak devam etmesini Tüketiciler Derneği olarak arz ediyoruz.
1: Evet. Levent Bey, bu dönemde hayatımıza giren bir diğer yeni uygulama da trafik sigortasında değer kaybı tazminatında uygulanması öngörülen düzenleme oldu. Trafikteki dinleyicilerimizi yakından ilgilendiren bu yeni düzenleme ile öyle anlaşılıyor ki aracılar aradan kalkıyor. Peki yeni sistem nasıl işleyecek?
0: Şimdi bu konu çok önemli bir konu. Çünkü bu konu tüketicilerimizin en çok bize şikayet ulaştırdıkları konulardan biriydi. Gerçekten hani bu işe aracılık eden işte hukuk büroları falan var ama bir de bu sistemi kullanıp dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler vardı maalesef. Bu kapsamda bu yeni uygulamanın trafikte aracı bulunan trafik sigortalıları için gayet yerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda tabii arzu etmeyiz ama bir maddi hasarlı veya herhangi bir trafik kazasına karıştığınızda biliyorsunuz işte trafik sigortası, biliyorsunuz mali mesuliyet sigortası adı altında çift taraflı koruma sağlayan bir sigortadır. her iki tarafında sigortasından maddi zararlar ve diğer zararlar karşılanır. Artık bu yeni uygulama ile aracınızın maddi zararlarının yanı sıra değer kaybına ilişkin olarak da sigortalının bir aracıya başvuru yapmasına gerek kalmaksızın, eğer siz sigorta şirketinize başvurduğunuz an artık eksperler hem sizin maddi zararınızı ortaya çıkaracak hem de aracınızdaki değer düşük karşılığını veya değer düşük tutarını artık eksperler belirlemiş olacaklar. Bu kapsamda da sistemde bir sadelik sağlanmış olacak. Veyahut da sonrasında işte sigortalılar o bahsettiğimiz aracılar vasıtasıyla dava açıyorlardı, tahkim kuruluna evet. başvuruyorlardı. Tüm bu bürokratik işlemler de azalmış olacak. Bu kapsamda arzu etmeyiz. Hani hiçbir sigortalı kazaya karışmasın. Ama artık doğrudan eksperlerin hem maddi zararları hem de araçların değer düşüklüğü karşılığını hesapladıkları ve otomatikmen bir eksperlerin merkezi atamayla belirlendiği bir sisteme
1: artık. Levent Bey, hemen hepimizi yakından ilgilendiren son yeni uygulama da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Temmuz'da hayata geçirilen restoran, kafe, lokanta ve otellerde yürürlüğe giren şeffaf menü uygulaması oldu. Yürürlüğe giren bu uygulamayla tüketiciler için hangi yenilikler hayata geçmiş olacak? Süremizde hatırlatalım, 1-2 dakikamız var.
0: Şimdi tüketicilerin en önemli hakkı bilgi edinme hakkı, bu evrensel tüketici hakkıdır. Ve güvenli gıdaya erişim hakkıdır. Bu kapsamda da Tarım Bakanlığı'nın bu uygulamasını çok yerinde buluyoruz. Artık hani bir tabir vardı ya, ne yediğimizi ne içtiğimizi bileceğiz diye. Tarım Bakanlığı'nın bu uygulamasıyla menülerin içeriklerinden kalorisine ve alerjen, alerjik özellikleri olup olmamasına kadar tüm özellikler, özellikle 2027 yılı sonuna kadar artık hayatımıza geçecek. Şu an 1 Temmuz itibariyle ulusal bazda ülke genelinde faaliyette gösteren zincir restoranlarda uygulama hayata geçti. Bu kapsamda kaloriden içeriğine kadar veya işte alerjik özelliklerine kadar gıdaların vatandaş ne yediğini bilecek, ona göre menüden seçecek ve bu uygulamanın da çok yerinde olduğunu dile getirmek istiyoruz. Burada çok önemli bir nokta, menülerin artık işletmeler tarafından hani güncellenmesi bunun başarısı için çok önemli. Hani menüyü bir defa yaptık, içeriklerini bir daha belirledik, böyle kalmaması gerekir. İşletmeler bu sisteme sahip çıkarak menülerini, içeriklerini sürekli güncellerlerse başarıya ulaşacaktır. Vatandaşlarımız bu anlamdaki şikayetlerini de Alo 174 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hattına ve Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175 hatlarına bildirebilirler. Umarız başarılı olur. Güvenli gıda hem birey için hem toplum sağlığı için çok önemli bir konu. Bu kapsamda başarılı olmasını temenni ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Levent Bey bu bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz size. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Saygılar sunuyorum efendim.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, 1 Temmuz itibariyle tüketici olarak hepimizin günlük yaşamını doğrudan etkileyeceğini tahmin ettiğimiz önemli uygulamalar hayata geçti. Bunların detaylarını Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük Bey ile değerlendirdik ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız ama çoğu zaman farkına varmadan kullandığımız kelimelerin anlamlarını birlikte keşfediyoruz. Bugünkü konumuz tumturak nedir? Türk Dil Kurumu'na göre tumturak, süslü, gösterişli, abartılı söz veya davranış.

0: davranış anlamına gelir. Kısaca bir şeyi olduğundan daha büyük veya önemli göstermek için kullanılan şatafatlı üslup veya süsleme demektir. Tumturak hayatın birçok alanında karşımıza çıkar. Bir konuşmada, bir davette, bir yazıda. İnsanlar bazen önemli görünmek, etkileyici olmak veya dikkat çekmek için tumturaklı ifadeleri tercih eder. Ancak burada küçük bir uyarı vardır. Gösteriş çoğu zaman içten gelen sadelik ve samimiyetin yerini alabilir. Edebiyatta ve söz sanatında tumturak hem bir araç hem bir tehlikedir. Doğru kullanıldığında renk katar, akılda kalır. Aşırıya kaçıldığında ise anlam kaybolur, yapay bir hava yaratır. Bu yüzden tumturak hem bir zenginlik hem de bir sınav gibidir. Ne zaman kullanılacağını bilmek gerekir. Günlük hayatta da durum benzer. Bazı insanlar konuşmalarında veya davranışlarında tumturak kullanarak kendi değerlerini olduğundan farklı göstermeye çalışır. Fakat gerçek değer süsle değil, özle ölçülür. Sonuç olarak tumturak kelimesi bize görünüş ve öz arasındaki dengeyi hatırlatır. Gösterişli sözlerin ve davranışların cazibesine kapılmadan özün ve samimiyetin değerini bilmek. İşte tumturak kelimesinin açtığı dünya budur. Tumturak süslü bir kelime ama her süslü gerçeği örtmemeli. Bugün tumturak kelimesinin anlamını birlikte hatırladık. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo 1.
1: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık

0: Enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri %13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Karayolları trafik yönetmeliğinde yeni düzenleme yapılarak araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi.
1: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. İkinci haberimiz, atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Üçüncü olarak, tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Son olarak küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini söyledi. Türkiye'yi her alanda şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı.
1: Birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için, özellikle istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz için çalışıyoruz. Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesir olduğunu söyledi.
1: Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesini

0: Düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete hemen her sektöre olumlu tesiri oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur kök saldıkça bunun estirdiği bahar havasını inşallah 86 milyonun tamamı 81 ilimizin her biri hissedecek.
1: 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni düzenleniyor. Hamenei'nin cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Bugün devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderlerin katılımıyla resmi tören düzenlendi. Yarın ise İran halkı İmam Hümeyni Musalla Camii'nde saygı duruşunda bulunacak ve ardından cenaze merasimleri başlayacak. Son cenaze töreniyle defin işlemi 9 Temmuz Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. Hamenei için Irak'ta Kerbela ve Necef şehirlerinde cenaze töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi.
2: İran halkının acısı bizim acımızdır, sevinci bizim sevincimizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz, istikrar olsun istiyoruz. Şu anda devam eden sürecin de başarıya ulaşması için gayret ediyoruz. Bir mutabakat zaptı var, bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli. Bu yönde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman maalesef bu süreçlerin provoka edildiğini, özellikle İsrail tarafından provoka edildiğini de görüyoruz. Bu provokasyonları da boşa çıkararak mutlaka bölgemizde kalıcı bir barış oluşturmamız gerekiyor.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Çok basit bir şeyin peşindeyim, nükleer silah edinemezler dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. ABD ve İsrail'in taahhütlerini yerine getirmediği takdirde İran'ın uygun tedbirleri hayata geçireceğini vurguladı. İsrail'in İran'la ABD arasında imzalanan mutabakat zaptını bozmak için faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Ukrayna'da çok sayıda noktaya füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyor. Kiev'e yönelik saldırılarda 2 günde 30 kişi hayatını kaybetti. Başkentte 3 Temmuz Milli Yas Günü ilan edildi. Ukrayna güçleri de Rusya'nın Belgorod kentini füzeyle hedef aldı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Kira enflasyonu 51 ayın en düşük seviyesine indi. Buna göre Temmuz ayında kira sözleşmelerinde en fazla %32,03 artış yapılabilecek. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76 zam alacak. Memur ve memur emeklileri için bu oran %13,52 oldu. Artışlar kıdem tazminatı tavanını belirleyecek. Evde bakım 65 yaş ve engelli aylıklarıyla şehit dul ve yetim aylıklarına yansıyacak. Bu arada AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti.
3: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. Haziran ayında ihracat artışı çift haneli %21,9. Hatırlarsanız Nisan ayı da %22,5'tu. İlk 6 ayın karnesi de şu ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282 idi yıl sonunda. 4.7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik. Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda.
1: Türk savunma ve havacılık sanayi de ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma Sanayi Bakanı Haluk Görgün, son 12 ayın ihracatın 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aştığını söyledi. Bu arada İletişim Başkanlığı sosyal medyada yer alan Aselsan'ın ABD menşeli bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Açıklamada Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir denildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandığını açıkladı.
4: Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani doğa ile inşallah ülkemiz kazanacak, ekonomimiz kazanacak ve en önemlisi de çevremizi, doğamızı koruyacağız.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel, Kastamonu'da Cuma namazı çıkışında konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Ahmetcan Ağbaba'nın hesabında yüklü miktarda kaynağı belli olmayan para girişi tespit edildi. İstanbul'daki soruşturmada daha önce de Veli Ağbaba'nın şoförlüğünü yapan iki kişi tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı. Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Savcılık sevk yazısında Göktaş'ın söylemlerinin eleştiri sınırlarını aştığını vurguladı. Deniz Göktaş'ın paylaştığı video tepki ve tartışmalara neden olmuştu. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapıldı. Araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Sürücünün görüş alanını engelleme kaydıyla ön cama telefon tutucu ve araç kamerası takılabilecek. Ayrıca dikiz aynasına asılan koku ve küçük aksesuarlarda sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı müddetçe ceza sebebi sayılmayacak. Sürücülerin en çok tereddüt ettiği konulardan biri de akıllı ekranlardı. Yeni düzenlemeye göre fabrikasyon çıkışlı ekranlarla navigasyon, park desteği ve araç kamerası amacıyla kullanılan multimedya sistemlerine cezai işlem uygulanmayacak. Belirlenen teknik standartlara uygun amfi ve subwoofer kullanımı da artık serbest. Ancak altın bir kural var, ses araç dışına taşmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek. Cezai işlem yapılabilmesi için sesin dışarı sızdığının somut şekilde tespit edilip kayıt altına alınması gerekecek. Otobüs ve minibüslerdeki koltuk arkası ekranlar ise yolcular için hizmet vermeye devam edecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Hayvancılık

0: sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri %13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı 23.552 lira olacak. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapılarak araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Spor. Dünya Kupası son 16 turuna yükselecek son 3 takım bu gece belli oluyor. Saat 21'de Avustralya ile Mısır, saat 1'de Arjantin ile Yeşilburun Adaları ve saat 4.30'da Kolombiya ile Gana son 16 için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Trabzonspor Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Kamerunlu kaleciyi bir yıl daha kiraladı. 30 yaşındaki file bekçisinin 3,5 milyon avro garanti ücret alacağı açıklandı. Bununla birlikte oyuncuya 2 milyon avro imza ücreti ödeneceği kaydedildi.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara 17, İstanbul, İzmir ve Adana 24, Bursa, Gaziantep ve Samsun 22, Antalya 27, Trabzon 25, Kayseri 18, Erzurum 12, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 28, Van 15 ve Kars 9 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikamete trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ İslahiye Hassa yolunun 7 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Reddiler'deyiz.
1: Vodafone Reddiler şimdi Avrupa'nın da reddisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Reklamlar. Soralım bakalım. Çocuklarda disiplin nasıl sağlanır? Psikolog Ezgi Vardal Coşkun'a sorduk.
2: Ebeveynlerin karşılaştıkları en zorlu engellerden biri, çocukların davranışlarına çeki düzen vermelerini sağlamaktır. Uyarılara uymayan çocukları nasıl idare edebiliriz? Toplum içindeyken kontrolden çıkan bir çocuğu nasıl kendimizi duyurabiliriz gibi. Genelde çözümü kısa vadede ve anı kurtarmakta ararız. Çünkü zorlanırız. O anki olumsuz davranışa odaklanırız ve işin içinde cezalar, tehditler, aslalar ile başlayan cümleler girer. Görmezden gelmek ya da mola verdirtmek ya da daha sert sayılabilecek disiplin yöntemlerini tercih etmek genelde çocuklar ile yetişkinler arasındaki ilişkilerin gerilmesine sebep olur. Daha sert ya da cezalandırıcı sayılabilecek disiplin yöntemlerinin yerine ne koyulabilir kısmında davranış olarak ne yapmamız gerektiğinden çok ebeveynlik yolculuğunda bizim için nelerin önemli olduğuna, nelere değer verdiğimize dair bir bakış açısı geliştirmektir asıl mesele. Örneğin yemek yeme konusunda zorlanan bir çocuk düşünelim. Davranışa odaklandığımız takdirde, yani çocuğun yemek yemesine ya da tabağındakileri bitirmesine odaklandığımızda, çocuk aksi bir şey yaptığında işin içine hızlıca tehditleri sokuyoruz. Yemeğini yemezsen çikolata da yok, yemeğini yemezsen seninle asla oynamayacağım, televizyonda izleyemezsin gibi. Ama meselemiz, yani önem atfettiğimiz şey, çocuğun kendi başına yemek yeme sorumluluğunu alması, sofrada beraber olmak ve o beraberlikten keyif almak, günü paylaşmak ise, yemek sonrasında boş olacak tabağa, yani sonuca odaklanmayız. Ebeveynlik yolculuğunda ne zaman sonuca, davranışa ya da çıktıya odaklanılsa, yetişkinlerde stres yükünün arttığını görüyoruz. Uyumak, uyumamak, yemeğini bitirmek, bitirmemek, ödevini yapmak, yapmamak gibi ikilemlerin arasına sıkışıp kalıyoruz. Tabii disiplin derken neyi tanımlamaya çalıştığımız da önemli. Burada disiplinden kastedilen kontrol altına almak ve düzene sokmaktır. Bunu da ilişki temelli yapmaktır. Güçlü bir ilişkinin üzerine inşa edilen kurallar, rutinler, hayırlar daha iyi işler. Güçlü bir ilişkiyi de yan yana durabilmek, konuşabilmek, oynayabilmek, birbirine gerçek anlamda zaman ayırabilmek, paylaşabilmek, değerli hissettirebilmek sağlar. Biraz emek gerektirir ama uzun vadede çok işe yarar.
1: Soralım bakalım.

0: Radyo 1. Spor Servisi.
1: Spor Servisinden merhaba değerli dinleyenler. Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma. Spor Servisinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün futboldaki son gelişmeleri, Dünya Kupası'nı ve A Milli Basketbol takımını ve Dünya Kupası Avrupa elemelerini konuşacağız. Birbirinden değerli konuklarımızla yaklaşık 60 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün programımızı Ali Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofon başında da ben Muhammed Çevik var. Spor Servisi başlıyor. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın ilk başlığında FIBA 2027 Dünya Kupası var. Telefon attığımızda şu anda basketbol antrenörü Sayın Ayhan Kalyoncu var. Ayhan

0: Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde birinci tur C grubu 5. maçında dün Bosna Hersek'i 82

0: oynamayacağız. Üç takım olarak gidecek buradan. Onlarla oynamayacağız. Onlar puan olarak taşınacak. Rakiplerle oynayacağız. Büyük ihtimalle de karşı taraftan İtalya, İzlanda, Litvanya gelecek. Onlarla oynayacağımız maçlardan iki tane evimize kazandığımız zaman otomatikman ilk üçe çok rahat gireceğiz diye düşünüyorum. O yüzden liderliği çok önemli. Tabii bu grupta Sırbistan'ı iki kere yenmemiz bence çok çok değerli. Onun dışında Bosna Hersek her zaman ekolü olan bir ülke. Yani sonuçta eski Yugoslavya ekolünü taşıyan bir ülke. Her ne kadar dün eksik oyuncuları da varsa bize karşı bence iyi basketbol oynadılar. Biraz sonra zaten değerlendiririz herhalde. Yani genel anlamda baktığımızda 5'te 5 yapmamız ki son maçımızda evimizde oynayacağız. Çok rahat kazanacağımız İsviçre maçı var.
1: Evet.
0: İsviçre şu anda grupta zaten
1: son sıralarda.
0: Daha galip. O yüzden de 6-6 yapıp büyük ihtimalle bu turu tamamlayacağız.
1: Evet. Peki geçen akşamki maçı nasıl değerlendirirsiniz? Bir milli takım bir ara bir geriye düşüyor gibi oldu. Sonra tekrar toparladı. Kadroyu nasıl buldunuz? Oyun stilini nasıl buldunuz? Değerlendirmeleriniz nelerdi bu konuyla alakalı?
0: Şimdi işin açıkçası dün zorlandık. İyi basketbol oynayamadık. Her zamanki basketbolumuzu, daha doğrusu son Avrupa Şampiyonası'ndaki basketbolumuzu oynayamadık. Tabii bunun birçok sebebi var. Takım şu anda sonuçta uzun bir sezon geçirildi. 70-80'e yakın maç oynandı. Oyuncular artık kafa olarak, mental olarak Haziran'ın sonunda, yani Temmuz'da maç oynamak kolay değil. Herkes tatil yaparken bu oyuncular kampa girip idman yaptılar. Sezon da daha yeni bitmişti. Özellikle Fenerbahçe, Efes serisi de uzun olduğu için. Oradan da genel oyuncular mental olarak yorgunlar. Sonuçta kazanmamız gereken bir maçtı. Bosna için de çok önemli bir maçtı. İkincilik için. Onlar büyük ihtimalle üçüncü bitirecekler. Ama burada şimdi teknik olarak biraz bahsedeyim.
1: Yani tabii,
0: ilk maçta özellikle Alperen Şengün'de ben biraz böyle motivasyon eksikliği gördüm. Belki bütün yılın yorgunluğu var ama biraz da sanki kilo almış gibi. Yani kilo almış demeyeyim de kalınlaşmış diyelim. O yüzden de şimdi Alperen'in oynadığı basketbol çok yönlü bir basketbol olduğu için özellikle sırtı dönükken verdiği paslar ve sahayı okuması bizim milli takım için çok önemli. Avrupa Şampiyonası'nda bunu müthiş yaptı ve bütün takım bundan beslendi. Yani onun sahadaki, daha doğrusu sahada o bizim uzun oyun kurucumuz gibi düşünelim. Şimdi bu oyuncuyu durdurursa karşı taraf biz sıkıntı yaşıyoruz. Dünkü maçta bu oldu. Yani ilk başta çok sert bir defa yaptılar Alperen'e ve Alperen de buna reaksiyon veremedi. Biraz da ürktü işin açıkçası. Sakatlığı var. Çünkü sonuçta her ne kadar milli maç olsa da bu tip oyuncular haklı olarak bu tip kolay gibi görünen maçlarda kendini korumak istiyorlar. O yüzden de sert reaksiyon veremedi ve kendisi de faul problemine girince ilk yarı bayağı kenarda oturdu. Zaten ilk yarı 34 sayı atmamızın sebebi de evet, Alperen'den verim alamamız. Daha doğrusu Alperen'in önderliğinde, çünkü ona yardım geldiği zaman dışarıya çok rahat paslar çıkarabiliyordu. Dün onlar olmadı. O yüzden de öbür oyuncular da bundan beslenemedi ve kısır bir ilk yarı oldu. Ama ikinci yarı kendimize geldik. Alperen de sayı ve asist yapmaya başladı. Katkı yaptı takıma. Ve sonuçta kazandık. Her ne kadar Bosna'da NBA oyuncuları da yoktu. Bu da buna rağmen Bosna da bence iyi direndi. Her ne kadar kardeş ülke de olsa,
1: evet,
0: sonuçta rakibimiz. Üstelik Tarık Bilalovic orada Sarajevo, Bosna'da oldu. O da bir duygusal anlamda tabii değişik bir gün yaşadı. Ama pek etkilenmedi. O da belli seviyede görevini yaptı dünkü maçta. Onun dışında Adem Bona katkı yapıyor uzun pozisyonda. Şeymuz Azer 22 dakikada 16 sayı üretti. Bence önemli. Onun dışında Kenan Spice sakatlıktan dönmesine rağmen 7 sayı 3 asist yaptı. Cedi Osman bence çok iyi bir sezon geçirdi bu sene Panathinaikos'ta. Bu bizim için çok değerli. Çünkü Cedi'nin iyi olması,
1: evet,
0: bizim alternatif hücumdaki alternatiflerimizi arttırıyor. Bu da 15 sayı 11 rebound yaptı ki çok çok değerli. 3 numara pozisyonda oynayan bir oyuncunun. Hatta zaman zaman Ergin Ataman 5 numaralarımız sıkıntıya girdiği için, pal problemine girdiği için Cedi Osman'ı 4 numara pozisyonda oynatıp 5 4 kısa

0: sahada yaptığı hamleler ve oyunun akışını değiştirmesi, ritmini değiştirmesi anlamında bizim için önemli. Furkan bence iki tane kritik şut soktu ama onun dışında ben Furkan'dan işin açıkçası işin hasıl kısmı, mücadele kısmı istatistiklerde hiç yok. Yani
1: istatistiklerde Tarık da birinci sırada. Tarık birinci sırada. Tarık Biberovic. Tarık Biberovic istatistiklerde de birinci sırada gözüküyor şu anda.
0: Tarık Biberovic 34 dakikada 10 sayı. Yani normal. Şimdi şu an dünkü maçın istatistikte en iyisi.
1: Evet.
0: Cedi Osman 15 sayı 11 rebound. Değerli, yani çok önemli 11 rebound. Alperen'in 23 dakikada her ne kadar ilk yarı az oynamasına rağmen sonuçta 23 dakikada 14 sayı yaptı. Şehmuz'un 16 sayısı var 22 dakikada ki Şehmuz ayrıca 9'da 9 faal atması da çok değerli. Çünkü bizim için faal atışları çok önemli takım için ki normalde %70'lerde oynayan bir takımız. Dünkü istatistikimiz 30'da 27 müthiş bir istatistik. %90 faal atmışız. Ama dediğim gibi yani biz silahımız çok ama silahımızın en önemli silah bence Alperen Şengül. Artı oyun kurucu pozisyonunda bizim karar vermemiz gerekiyor. Orada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Berke Uğurlu'nun da sakat olması dün önemliydi. Kenan Sipahi bu elinden geleni yaptı ama zaman zaman orada da sıkıntı yaşıyoruz. Flynn işte Bahçeşehir'in yabancı oyuncusu devşirilecek. O oynayacak büyük ihtimalle. Ama Federasyon Başkanı İdare Türkoğlu'da Tarık Biberovic için çalışmalara devam ediyor FIBA nezdinde. Eğer Dünya Şampiyonası'na kadar Türk olabilirse yani Türk kontenjanından oynarsa Tarık Biberovic bizim için çok büyük avantaj olacak. Böylece iki tane devşirme gibi olacağız. Bunu da zaman gösterecek.
1: Evet. Peki Türkiye'nin bulunduğu gruptaki favori takımlardan sizin şöyle söyleyeyim ya da favori takımınız var mı sizin bu basketbol Dünya Kupası'nda? Bizi çok zorlayacak rakip.
0: Ya şimdi şöyle ekol ülkeler var. Dedim ya çapraz gruptan şimdi İtalya, Litvanya ekol ülkeleri bunlar. Yani şimdi işin açıkçası sonuçta Sırbistan da çok önemli bir basketbol.
1: Evet.
0: Ama şunu söylüyoruz yıllardır. Yani FIBA'nın maalesef FIBA ile Euroleague'in arasındaki bu rekabetten dolayı, bir çekişmeden dolayı, bir inatlaşmadan dolayı fikstürler çok değişik şekilde hazırlanıyor. Ve böylece milli takım maçlarına maalesef NBA oyuncuları katılmıyor. Şimdi NBA oyuncuları gelmeyince, mesela düşünebiliyor musun? Sırbistan,
1: evet,
0: ekol ülke diyoruz. Sırbistan yani yok. Yani iyi durumda değil. Çünkü NBA oyuncuları oynamıyor. Yani o yüzden şimdi ben desem ki şu anda Fransa, İtalya favori desem yalan olur. Çünkü hangi kadroya çıkacaklarını bilmiyoruz. Yani burada sıkıntı bu.
1: Yani böyle bir kural mı var? Bu kuraldan kaynaklı mı? Böyle
0: yok, kuraldan kaynaklı değil. NBA oyuncuları takvimden dolayı bazı sezon içerisinde gelemiyor. Mesela NBA'de oynayan oyuncuların kontratlarında NBA oyuncuların kontratlarında, NBA kontratlarında milli takımlara gidemezsin veya şu tarihlerde milli takım maçlarına gidemezsin diye maddeler var.
1: Evet.
0: Şimdi böyle olunca her şey alt üst oluyor. Biz de bilmiyoruz hangi oyuncu ne zaman gelecek gelmeyecek. Bunlar da tabii takımların, milli takımların yani milli takım maçlarının heyecanı için açıkçası düşürüyor. Ama Dünya Şampiyonası'na herkes geliyor. Sonuçta bütün oyuncular gelecek. Yani benim bu bahsettiğim Dünya Şampiyonası elemelerinde katılma noktasında genelde Dünya Şampiyonası'na her oyuncu geliyor. Ama dediğim gibi önemli olan oraya gelme noktasında belki bazı ülkeler, favori ülkeler Dünya Şampiyonası'na gelebilecek. O yüzden bir takım sıkıntılar yaşanıyor bu takvimde.
1: Evet. Türkiye basketbol takımı olarak peki siz bu sene yani takımın durumunu nasıl görüyorsunuz? Peki şampiyonluk finale doğru gider miyiz sizce?
0: Şimdi şöyle biz önce tabii Dünya Şampiyonası'na katılmamız lazım. Bana göre katılacağız. Şimdi Dünya Şampiyonası'na katıldığın zaman bizim takım, önce şunu söyleyeyim. Bizim bu milli takım, bu jenerasyon son yılların, belki son 20 yılın en iyi jenerasyonu diyebiliriz.
1: Evet.
0: Çünkü bu oyuncular sene içerisinde kendi takımlarında süre alan ve sorumluluk alan oyuncular. Kısaca şöyle bir değerlendirme

0: Cedi Osman Panathinaikos'a müthiş bir sezon geçirdi. Tarık Biberovic Fenerbahçe'de müthiş bir sezon geçirdi ve bunlar Euroleague'de bu seviyede oynuyorlar. Bu seviyeyi bu şekilde geçirdiler. Yani iki oyuncu çok formda. Kenan Sipahi keza kendi takımda süre aldı. Alperen Şengün NBA'de All-Star oldu. Yiğitcan Saybir Tofaş'ta sorumluluk ve süre aldı. Şehmin Özer Anadolu Efes her ne kadar kötü bir sezon geçirse de Euroleague'de takımda yerli olarak en çok süre alan oyuncularından biriydi. Adem Buna NBA'den geldi. Furkan Korkmaz her ne kadar Furkan için eleştiri yapılsa da ki ben de bu eleştiriye katılıyorum. Evet. Çünkü kapasitesinin altında oynuyor. O da Tofaş'ta son zamanlarda oynayarak geldi. Erkan Yılmaz da aynı şekilde Anadolu Efes'e süre alarak sorumluluklar aldı. Ömer Yurtseven Panathinaikos'ta biraz sorunlu sıkıntılı sezon geçirdi. Ayrıldı NBA'de gitti kısa dönem falan ama Ömer Yurtseven'in kalitesi belli. Ercan Osmani asıl şu anda sakat, dün oynayamadı. Ercan Osmani çok önemli bir oyuncu bizim. Müthiş bir sezon geçirdi. Yani Anadolu Efes'in bence en önemli oyuncularından biriydi. Artı Avrupa'nın en iyi dört numaralarından biri oldu. Yani şimdi bak, Sertaç Şam'da düşünebiliyor musun? İki sene önce Barcelona'da, üç sene önce Barcelona'da harika yatan Sertaç Şam'da dün sıralamadı. Yani milli takım kadrosu baktığında evet. Bence çok çok iyi bir kadro. Dediğim gibi artık bundan sonra işin teknik yanı ve mental yanı kalıyor. Bunu da başaracak olan Ergin Ataman.
1: Evet. Peki Ayhan Bey, şunu da sormak istiyorum. Bugün 17 yaş altı basketbol milli takımımız FIBA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Fransa ile karşılaşacak. Genç millilerin performansını da merak ediyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Valla harika işler yapıyorlar şu anda. Ben de heyecanla şimdi o maçı bekliyorum. Zaten yayından sonra o maçı izleyeceğim. Evet. 20.45'te bir gün kadarıyla TRT Spor yıldız verecek herhalde. Onu izleyeceğim. Orada tabii heyecanlı İbrahim Kutlay'ın oğlunu izliyoruz. O da harikalar yaratıyor. Real Madrid'de oynuyor aynı zamanda. Hatta şu ara abi takıma bile çağırma, aday kadroya çağırma durumu bile var ki U17'den bahsediyoruz. Evet. Bence harika bir jenerasyon. Ama dediğim gibi biz hep altyapılarda yıllardır U17, U18, U16 buralarda hep başarılı oluyoruz. Bu yeni bir şey değil. Önemli olan 17'den sonra, 18'den sonra yani o 18 yani profesyonelliğe geçme dönemini biz iyi geçiremiyoruz. Bizim sıkıntımız o. Altyapı oyuncularımızın sıkıntısı o. Yani 18 ile 22 arası çok çok önemli. Orada işte kariyer planlamasını maalesef doğru yapamıyoruz. Ve çok değerli oyuncular beklenen noktalara gelmiyor. İnşallah İbrahim Minoğlu burada bence önemli. O halde bence İbrahim burada çok önemli rol oynuyor baba olarak. Evet. Milli basketbolcu olduğu için bence titiz bir kariyer planlaması yapıyor. Yani Ömer de bence bu şeyin karşılığını veriyor. Ömer Kutbay büyük bir ihtimalle NBA olacak, kapasitesi olan bir oyuncu. Allah o yolunu açık etsin. İnşallah sakatlık falan geçirmez. Dediğim gibi çok kapasiteli bir oyuncu. Ama burada tabii bu 17'de de bir tek bir oyuncunun üzerine de konuşmamak lazım. Bütün oyuncuların konuşmamız lazım. Her oyuncu değerli. Milli formaya giren her oyuncu değerli. İşte bir oyuncu ön plana çıkarırsak maalesef bazen sürpriz ayarı oluyoruz. Ki bugünkü Fransa maçı zor bir maç. Açıkçası Fransa U17 gayet iyi bir takım, iyi bir kadro ve ekol olan bir ülke. Zor bir maç olacak. İnşallah kazanırız.
1: Peki. Bu güzel sohbetiniz için çok teşekkürler. Basketbol antrenörü Sayın Ayhan Kalyoncu. Ağzınıza sağlık.
0: Rica ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Değerli...
2: Spor servisi devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, spor servisi tüm hızıyla devam ediyor. Az önce basketbol konuştuk. Şimdi de Dünya Kupası'nı ve transfer gündemini konuşacağız. Şu anda stüdyomuzda değerli konuğumuz Sayın Burak Özgür bizlerle beraber. Burak Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Çok teşekkürler. A milli futbol takımıyla başlayalım isterseniz. Maalesef grup aşamasında elendik. Bununla ilgili başlayalım. Neler söylemek istersiniz?
3: Tabii bu konudan dolayı çok üzgünüz. Özellikle senelerdir beklediğimiz bir organizasyonla bu Dünya Kupası 2002 yılından sonra 24 senedir bu anı bekliyorduk biz.

0: Alınan sonuçlardan ziyade bir bakış açısı getirmek gerekiyor. Yani şunu gördük. Ne kadar iyi kadronuz olursa olsun, ne kadar çok istekli olursanız olun, ne kadar milletçe kenetlenmiş olursanız olun, dünya futbolundaki iyi oyun kötü oyun arasındaki makas o kadar daraldı ki artık Paraguay Almanya'yı eleyebiliyor, Avustralya Türkiye'yi yenebiliyor, Senegal az daha Belçika'yı eleyebiliyordu, işte bir İngiltere elenebiliyordu. Yani birçok noktada artık şunu görebiliyoruz ki biz sadece Türkiye milli takımı özelinde değil, birçok dünya takımı artık hani o A segment dediğimiz takımlar, evet, gidiyorlar C ve D segment takımlara yenilebiliyorlar artık. Ve biz artık şunu fark etmeliyiz. Biz çok iyi bir takım mıyız? Soru işareti. İyi oyuncular ve potansiyelli oyunculara mı sahibiz? Evet, ama artık biz bunları yeneriz diye bir maça çıkamıyoruz. Grupta ne diyorduk? Avustralya ve Paraguay'ı yeneriz 6 puan, Amerika'yı yenilsek de olur diyorduk. Paraguay ile Avustralya'ya yenilip Amerika'yı yendiğimize göre burada bir terslik var.
1: Evet.
0: Yani burada özellikle biz kamuoyundaki hem yorumcular olsun hem de direkt olarak hani taraftar gözüyle de baktığımızda şunu diyor. Diyor ki bir, bize Kenan var, Arda var, işte Hakan var, Barış var, Kerem var, Can var, Uğurcan var, Merih var, Ozan var, o var, bu var, Orkun var, yani var da var. Yani elini sallasan şöyle milli kadrodan 3 tane oyuncu çeksen 3'ünü toplasan 100 milyon eurodan fazlaya satabilirsin. Öyle bir kadrodan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ama niye olmadı? Birincisi hani teknik taktiğin birçok konuşulacak noktası var ama oraya gitmeden önce adım adım gitmek gerekiyor. Bir kere milli takım hazırlık maçları da dahil olmak üzere bize şunu gösterdi. Takım çok oldum havasında gitti oraya. Hani biz tamamız. Şimdi oraya gideceğiz ve şov yapacağız. Orası şov yeri değil. Bu bir. İki. Şimdi bildiğiniz gibi Amerika yüz ölçümü olarak çok doğu büyük, batı yönlü çok büyük bir ülke.
1: Evet.
0: Yani hem birçok farklı zaman dilimi kullanılıyor. Sıcaklık farkları var kuzey ve güney arasında. Meksika, Amerika ve Kanada'da düzenleniyor.
1: Evet.
0: Şimdi bir taraftaki sıcaklık 41-42 dereceyken bir taraftaki takım 19 derecede antrenman yapıp 22 derecede maça çıkabiliyor. Biz 30 küsür derecede, şimdi bizim orada muhabir arkadaşlarımız, abilerimizle sohbet ediyoruz, işte yazışıyoruz, konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Diyorum ki abin nasıl yani oralar, bir tarif etsene diyorum. Diyor ki biraz önce işte diyor, yılan geçti diyor falan. Yani evet, o kadar sıcak ve çok da değişik bir yer diyor. Büyük büyük örümcekler vardı, hiç görmediğimiz büyüklükte örümcekler var falan diyorlar. Yani bir kere alışık olmadığımız bir yere gittik. Burada hani federasyonumuzun
1: bahanesi bu olabilir mi yani?
0: Bunlar bahane değil. Dedim ki bunlar adım adım. Şimdi birinci nokta, mental olarak oldum diye gittin.
1: Evet.
0: İki, senin sonuçta her insan yattığı yeri beğenecek değil mi? Kimse beğenmediği yerde, rahat etmediği yerde uyuyamaz. Şimdi böyle bir durumda da oyuncuların her ne kadar iyi hazırlansa da ya da diyelim ki kötü hazırlansa da sonuçta kalacağı yer, yaşayacağı o sıcaklık, hava durumu çok önemli.
1: Evet.
0: Gününü etkiliyor. Şimdi burada da sınıfta kaldık biz. Bu federasyonun bir hatası mıdır? Yoksa zorla FIFA'nın bize uygulattığı bir dayatma mıdır? Bunu bilemem ama federasyonlar seçiyormuş diye biz biliyoruz. Şimdi bu iki noktada zaten eksiğiyle başladık. Gelelim üçüncü noktaya. Kadro seçimi. Kadro seçiminde ben hocayı hiçbir şekilde kızmıyorum, eleştirmiyorum. Çünkü bugün Türkiye'deki hadi böyle futbolla ilgilenmeyenlere, yaşlıları, çocukları çıkardığımızda en az 35-40 milyon kişi futbolu severek izliyor. Hadi bunların tamamen rastgele de 1 milyon kişi çıkaralım. Bu 1 milyon kişiden en az %99'u aynen bu kadroyu çıkartırdı. Yani oyuncular çağırırdı. Belki işte atıyorum Kaan Ayhan'ı çağırmazdı. İşte kimi çağırabilirdi? Adil Demirbağ'ı çağırabilirdi gibi. Hani birer ikişer tane şey olabilirdi.
1: Evet.
0: Hadi onlara bir şey diyemem. O kişiden kişiye değişir ki bu arada en çok eleştirilen oyuncu Kaan Ayhan da galibiyet golünü attı yani. Futbol böyle bir şey.
1: Evet.
0: Yani orada da hani teknik kadroyu çok oyuncu kadrosunu çok eleştirebilir miyim? Ben çok eleştirme taraftarı da değilim. Çünkü ya zaten bütün yorumcular bu arada bizim futbol sektörümüzde de öyle bir, nasıl söyleyelim, hani çok da eleştirmek

0: istemiyorum da rüzgarın yönüne göre o kadar çok şekillenen yorumcular var ki maalesef. Yani Montella çok iyi, Montella harika, kadro çok iyi, yeneceğiz, uçacağız. Maçları kaybetmeye başladık ya, işte böyle olmaz. Hoca yanlış yapıyor. Doğrusunu anlat, doğrusunu anlatıyorlar. Alakası yok, öyle oynanmaz. Şimdi evet. Hem Paraguay hem de Avustralya kapanarak oynadı. Kapanarak oynayan takımlara karşı öyle bir şey çiziyorlar ki, çıkıyorlar anlatıyorlar işte buradan hücum yapacaktık, bu buradan bindirecekti. Ya kardeşim, adam kapalı savunma yapmış zaten. Sen açık savunmaya göre oyun planı çizip anlatıyorsun, milleti kandırıyorsun. Millet de bilmediği için o diyor, bu iyi anlatıyor. Öyle bir durum yok. Şimdi evet. Bir kere hani dinleyenlerimiz şunun farkına varsın. İnanın yani sizler birçok futbol yorumcusundan daha iyi biliyorsunuz bu işi. Çünkü yıllardır izliyorsunuz ve gözünüz dinlediğinizden daha önemlidir. Yani bunu unutmayın hiçbir şekilde. Evet. Yani o yorumcu böyle dedi, o yüzden onun dediği doğru diye bir şey yok ki. Yani çok büyük ihtimalle sizin gördüğünüz doğrudur. Şimdi bu noktaları da geçtik. Özellikle bizim şimdi Uğurcan'ı kaleye koyduk değil mi? Uğurcan'ı kaleye koyduk. Sonra Zeki'yi yazdık sağ beke. Merih Apo dedik stoper tandemine. Ferdi'yi koyduk ki Ferdi zaten hani burada dünya çapında da bir sol bek oyuncumuz bizim. Ferdi'yi koyduk, sonra İsmail, Orkun ve Hakan'ı koyduk. Ardından Kenan'ın bir sakatlığı vardı. Hoca hani 90 dakika oynayamaz dedi. Tamam, hani onu kabul edebiliriz. O yüzden Arda'yı sağ kanada, Barış'ı sol kanada koyup ilk maçta Kerem'i santrfor oynattı. Şimdi en çok eleştirilen noktalardan biri de hocanın Kerem'i santrfor oynatmasıydı. Şimdi bir, yani hoca geldiğinden beri Kerem zaten santrfor oynuyor. Senin eleştirdiğin nokta bu olmamalı. Şimdi doğru eleştirerek şimdi Montella'yı ben de çok seviyorum. Çok da başarılı olacağını düşündüm. Ama yapılan eleştirileri görünce de ya kardeşim, madem eleştireceksin doğru analiz yap, öyle eleştir. Diyor ki Kerem forvet oynamamalıydı. Hayır, sorun o değil. Şimdi arkadan başlayarak gidelim.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Şimdi Avustralya maçı ilk maçımızdı. Bu arada ilk maçların hani kazanılıp kaybedilmemesi, kazanılması kaybedilmesi, bunlar olabilecek şeyler. Hani jetle konmuşsun, oraya gitmişsin, tabii, alışma muhakkak. Sürecin var. Zor. Ha, Avustralya'da yaşadı aynısını ama şimdi bazen fizik burada devreye girer. Hani fiziksel donanımlar devreye girer. Biz burada daha çok teknik bir takım olduğumuz için burada sınıfta kaldık. Hani ben ilk maçı çok o kadar eleştirmeyeceğim ama evet. Konu şu. Bir, Zeki ile birlikte sağ bekle başladığınızda Arda'yı önüne koyduğunuzda ne olur? Şimdi Merih Abdülkerim zaten belirli standartlardaki stoperler. Yani arkaya atılan toplarda topu kaçırabilen oyuncular. Zeki Roma'da özellikle son dönemlerde stoperleşen bir bek. Şimdi Arda Güler dediğimiz oyuncu da sürekli merkeze kayan bir oyuncu. Senin bir kere sağ tarafın komple gitti ve Zeki orada 100 metreyi sürekli olarak kullanabilecek ve İran Kunda diye bir oyuncu da var. Hem onu marke edecek, hem stoperleşecek, hem de Arda'ya yardıma gidecek. Üstüne sıfıra inecek. Zeki, bu arada eleştirilerin çoğuna katılmıyorum. Zeki çok iyi bir oyuncu.
1: Montella hani işte, santrafor eksikliğinden kaynaklı da eleştirilmişti.
0: Şimdi oraya gireceğim. Maçın dakikasını unuttum. Zeki'nin Avustralya maçında bir pozisyonu vardı. Sıfıra inmişti, vurmuştu. İkinci yarının sonlarına doğruydu sanırım. Evet. Neyse, o kadar önemli değil. Şimdi burada bir kere taktiksel olarak Arda'yı kanat oynatıyorsan arkasına Mert'i koyman lazım ki Mert orada git geli yapsın sürekli. İsmail de stoperlerin arasına yerleştir. Şimdi birinci nokta, Zeki'nin önüne Arda koyulmaz. Bu bir. İki, senin en büyük oyun planın topu sıfıra doğru getirip içeri çevirmek. Yani Barış Alper'in Avrupa Şampiyonası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde ya da ligde olsun en çok yaptığı şeylerden biri de sıfıra çevirip gol atmaktı. Şimdi ilerleyen dakikalarda anlatacağız ama yani genel olarak özet buydu. Birazdan da daha geniş bir şekilde bunu devam ettirelim.
1: Peki. Değerli dinleyenler, kısa bir reklam arasının ardından spor servisine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Vodafone Red'de sınırsızca. Bankam, bank, kartıma bir.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
6: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
7: Değerli dinleyenler, spor servisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda stüdyo konuğumuz Burak Özgür'le milli takımı konuşuyorduk ve nerede kalmıştık Burak Bey, isterseniz devam edelim.
8: Şimdi Zeki ve Arda'yı söylüyorduk ilk maçta. Şimdi Zeki'nin olduğu yerde Arda oynamaz dedik, bu bir. İki, Arda'yı kanat oynatmak gibi bir düşünceniz varsa Arda'nın sürekli olarak içe kat edeceğini bildiğiniz halde Orkun ve Hakan'ın arkasına neden İsmail'i koydunuz? Bu üç oyuncudan birini neden kesmediniz? Bu iki. Üçüncü nokta, Barış'ın özelliğini söyledik. Sürekli olarak sıfıra iner ve Barış daha çok topu sağına çekip uzak köşeye gol atan bir oyuncu değil. Topu sağ ayağıyla sürüp sağ kanattan içeri çevirebilen bir oyuncu ve burada da Kerem zaten ön direk koşuları attığında ya kendi tamamlayabiliyor ya da arkadan koşu atacak Orkun olur, Kenan olur ya da başka Arda Güler olur. Bu oyuncular zaten tamamlar. Şimdi bu formatı Barış'ı solak atıp Arda'yı sağ kanada atıp Zeki ve Ferdi bekleriyle oynadığın zaten zaman Kerem'in forvet oynaması yanlış olur.
7: Kerem'in yerine kimi koyabilirdi?
8: Şimdi peki? Oraya geleceğiz. Burada yani problem Kerem'in forvet oynaması değil. Burada problem Barış ve Arda. Barış'ın sol kanatta, Arda'nın sağ kanatta oynaması. Normalde Arda'nın forvet arkasında, evet. Can Uzun'un Kenan sakat olduğu için sol kanatta, Barış'ın da sağ kanatta oynaması gerekiyordu. O zaman Kerem forvet olabilirdi. Şimdi bu ama çok büyük bir kanayan yaramız yani bizim maalesef ülkece. Forvetimiz yok. Yani bunu kabul etmeliyiz artık yani. Yani Deniz Gül diyoruz, tamam iyi çocuk, hani elinden geleni yapmaya çalışıyor. Can Uzun diyoruz, asla bir santrfor değil. Kanat oynar, on oynar, 8 numara oynar ama santrfor olarak söylemek çok güç gerçekten. Belki forvet arkasında hani bu son dönemlerde Galatasaray'da Mertens'in oynadığı şekilde oynayabilir. Onu söyleyebiliriz ama Deniz ve Can dışında net olarak bir santrforun yoksa gidip de Kerem'e, Montaya zaten bir şey diyemezsin. Yani ne Kerem ne de Montaigne altyapılardan sorumlu bir teknik direktör değil. Ya da ne bileyim bir futbol, evet, federasyonu başkanı değil. Bu projelere imza atacak, onay verecek kişiler bunlar değil. Kerem kanat oyuncusu normalde. Forvet'e geç dedi. Forvet'te bir sürü pres yaptı, oynadı, gol attı. Arkadaşlarına gol attırdı bu sürece, evet, gelene kadar. Kerem görevini yaptı zaten bu ana kadar. Burada Montaigne da buraya getirip görevini yaptı. Ama artık eldekiler belli. Şimdi evet diyoruz ki Orkun'dur, Hakan'dır, Arda'dır, iyi oyuncularımız var. Ama bunlar dikkat ediyorsanız hep aynı bölgeden oyuncular. Kenan var diyoruz. Kenan'ı sen o kadar dar alanda bıraktırdın ki Kenan'ın da bu arada hem Kenan'ın hem de Barış'ın milli takımdaki performansları gerçekten kulüp performanslarının neredeyse %40'ı belki %50'si olabiliyor. Onların da milli takımdayken biraz daha konsantre olmaları gerekiyor. Her ne kadar istedikleri bölgede oynasalar da oynamasalar da. Onun dışında ikinci maçta da hocanın orada bir Mert Müldür tercihi oldu. Bu arada Paraguay maçında da, Avustralya maçında da gerçekten hani bir gol atsak biz gruptan çıkabilirdik. İki maçtan birinde bir gol atsaydık devamı gelebilecekti. Hani şutlar attık, mutlar attık. Evet. Bakın iki maçta

0: 60'a yakın şut atmamızdan bahsetmiyorum. Şimdi 60 tane şut atmak, hatta şöyle bir istatistik vardı yanılmıyorsam, 20 küsür korner, 60 küsür şut vardı iki maçta. Şimdi hep beraber şöyle bir düşünelim ya. Bir takım iki maçta 61 şut, 20 küsür korner atıyorsa, bu takımın bir teknik direktörü olmasa bile buradan minimum 3 ya da 4 gol çıkarması gerekiyor zaten.
1: Normal yani şartlarda.
0: Arda Güler gibi bir oyuncum var mı? Var. Hakan gibi bir oyuncum var mı? Orkun var mı? Barış var mı? Kenan var mı? Kerem var mı? Can var mı? O evet. Var mı? Bu var. Yani sen 61 tane şutu uzaktan da atsan bir tanesini gol atmak zorundasın. Yani tamam, burada biz önce oyuncuları bir eleştirelim. Yani bu çocuklar potansiyelli, hani şey vardır ya, ilkokullarda hep böyle söylenirdi. Ya oğlum bak, sen çalışkansın ama evet, akıllısın ama çalışmıyorsun. Bak bir çalışsan neleri kazanacaksın.
1: Peki,
0: deriz ya.
1: Montella'nın seçimleri mi oyuncuları böyle yeteri kadar şey yapamadı?
0: İşte bu bahsettiğimiz olaylardan dolayı. Yani bazen hoca hepsine yer açmak için bazı oyuncuların ana yerlerini oynatmak zorunda kaldı. O ana yerlerdeki oynamalardan dolayı da şöyle düşünün, bir çatı yapıyorsunuz. Çatıda istediğiniz malzemeler var ama bir bütün halinde değil. Diyorsunuz ki bu malzeme güzel, hadi bunu da yapalım, bunu da yapalım. Arada şeyler uyuşmadığı için, ölçüler uyuşmadığı için minik boşluklar kaldı ve oradan su sızdı. Yani milli takımda da o su sızması ilk maçta olduğu için çok su aldı. İkinci maçta yama yapıldı ama o yamanın üstüne de su gelince içerisi sel oldu. Evet. Sel toplandı Amerika maçında ama tabii iş işten geçmiş oldu. Evet. Onun dışında maçların genel gidişatında böyleydi. Biz şimdi 3. maçta, Amerika maçında kazandığımız maçtaki yani burada her ne kadar elenmiş olsak da bizim son maçı kazanmamız önemli. Neden önemli? Çünkü sonuçta Dünya Kupası'nda sıfır çekip gelmekle ev sahibini yenip gelmek önemli. Ha evet. Bu çok mu peki şey, o biz gurur duyacağımız bir şey? Hayır, ama en azından galibiyetle kapattık. Hani bir 3 puan aldık, dedik ki şu içinde, hani biraz önce yayını açarken söyledik ki evet, biz neyi konuşuyorduk hep beraber? İşte Paraguay, Avustralya'yı yen, Amerika yenilsen de olur. Tam tersi oldu. Evet. Yani demek ki ya kardeşim, biz zoru yenebiliyoruz, kolayları küçük görüyoruz. Bizim şu küçük görme huyundan vazgeçmemiz gerekiyor. Yani bunu bütün dünya yaşıyor. Almanya da yaşadı. Evet. 2 gün önce Almanya ne yaptı? Paraguay'ı küçük gördü. Paraguay dedi ki gel bakalım buraya. Kim küçük kim büyük gösterelim dedi. Evet. Paraguay gösterdi bunu. Yani o yüzden artık 3. maça gelmeden önce, yani artık milli takım oyuncularımızın, ben en çok oyunculara kızıyorum. O yani dediğim gibi bu takım, şimdi oyuncuları sayıyorsun bakıyorsun, yani hocasız bile en az, yani Amerika maçını çıkartıyorum, 2 maçtan 1 puan alabilirdin ya.
1: Yani çok mu özgüvenleri vardı, gereğinden fazla mı?
0: Gereğinden fazla özgüvenleri vardı ve hani inanmak istemediğim de haberler çıktı. Hani işte bazı oyuncularımız, kaptan da dahil olmamak üzere, ayrı bir şekilde işte, ki ben o haberleri çok itimat göstermiyorum ama yani çok fazla dillendirildi. İşte evet, ayrımcılık var, gruplaşma var falan diye. Sakın ha sakın, yani yani oyuncularımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yani çok yetenekli oyuncular. Hepsi dünya çapında oyuncular, dünya kulüplerinde evet, oynuyorlar. Evet. Yani hiç bu toplara eğer girildiyse, başlığıyla anlatıyorum, hiç girmemeleri gerekiyor. Yapıyorlarsa da hani arkadaşlarından özür dilemeleri, hocalarından özür dilemeleri gerekiyor. Çünkü milli takım kimsenin egosunu yansıtabileceği bir yer olmamalı. Hepsi birbirinden kaliteli oyuncular, birbirinden yetenekli oyuncular. Onların buraya gelmesi bile, bizi buraya getirmeleri bile başlı başına çok kuvvetli, güzel bir şey. Ama burada o davranışları sergilemek, şöyle bir aynanın karşısına geçip düşünmeliler. Ya bana yakışıyor mu sorusunda sormalılar kendilerine.
1: Evet. Peki bu Dünya Kupası'nda Afrika ülkeleri de çok dikkat çekti. Son 16'ya kalan takımlar da yavaş yavaş belli oldu zannedersem. Hı hı. Afrika ülkelerinin performansıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Çünkü çok sürprizler çıktı galiba aradan.
0: Tabii, özellikle şimdi hani o bahsettiğimiz Afrika ülkelerinden hani Senegal gerçekten çok iyi iş yaptı. Ghana iyi işler yaptı bu ana kadar. İşte Cezayir bile gruptan çıktı. Dün İsviçre'ye 2-0 yenildiler. Onun dışında benim çok hani turnuva öncesinde de favori, ilk yarı final oynayabilecek takımlar arasında gösterdiğim Fas. Gerçekten çok iyi işler yaptı onlar da. Onun dışında Şimdi şeyi açıyorum. Kura ağacını açıyorum.
1: Bir de bu FIFA'nın ikili avaraj kuralı varmış zannedersem. Şimdi biz 3 puanla geçemedik ama 2 puan alıp biz avarajı bizden yüksek olan
0: tabii,
1: diğer gruba çıkıyor gibi bir...
0: Kural değişmeseydi bir... biz çıkıyorduk.
1: Değil mi ya öyle?
0: Tabii kural değişmeseydi biz çıkıyorduk ama ben bu kuralı destekliyorum. Neden destekliyorum? Ya kardeşim ben seni iki... Avustralya beni yenmiş. Paraguay beni yenmiş. Ben son maçta son dakikada gol attım diye beni yenen takımların üstüne geçmemeliyim. Hani her ne kadar burada bir Türk olarak çıkmak istesem de kural çok bence adaletli.
1: FIFA değiştireceğini söylemiş bir sonraki Dünya Kupası.
0: Yanlış yapar. FIFA zaten neyi doğru yapıyorsa yanlış böyle yanlışa çevirmekte yani ısrar ediyor. İnanılmaz bir şey zaten.
1: Yani tabii çıksaydık iyi olurdu ama
0: ya,
1: şimdi tabii, yani.
0: Ya tabii FIFA'yı çok o kadar aslında kale almamak gerekiyor yani. Burada çok kez konuştuk. Rusya'yı men edip İsrail'i hala destekleyen bir oluşum ne kadar insani kararlar verebilir ya da ne kadar mantıklı kararlar verebilir? Hani sizin kararınıza bırakıyorum ama bence çok açık bir şekilde güvenilecek bir kurum değil FIFA. Şimdi
1: son 16 turu takımlarından bahsetmiştik.
0: Oraya şimdi açtım açıldı. Almanya Paraguay'ı Paraguay Almanya'yı eledi. Fransa İsveç'i yendi ki Fransa gayet net bir şekilde oynadı. Güney Afrika Kanada maçında da Güney Afrika hiç de fena top oynamadı orada.
1: Evet.
0: Hatta Kanada epey zorlandı. Son dakikada golü buldu Kanada orada. Hollanda Fas maçı çok gerçekten futbol gurmelerinin ağzında tat bırakan bir maç oldu. Penaltılara gitti. Fas eledi Hollanda'yı ki çok önemli bir şeydi. Hollanda da bizim düştüğümüz hataya düştü. Ya yaparız ederiz kafasındalardı. Evet. Portekiz Hırvatistan dünün en çok konuşulan maçıydı. Yani Hırvatistan hakkı yenildi diyebilirim yani. Gerçekten yenildi diyebilirim. Ronaldo'nun pozisyonu için şimdi penaltıdan attığı gol için Ronaldo severler kızabilir ama yani orada çok penaltıvari bir pozisyon var mıydı onu da tekrar tekrar izlemelerini öneririm. Onun dışında İspanya-Avusturya. İspanya'da dediğimiz gibi hani iyi bir takım ama çok fazla tat bırakan bir takım değil. Ama şu istatistiği de vermek gerekiyor. İspanya şimdi son 16'ya kaldı ama hiç gol yemedi. Ne gruplarda yedi ne de son 32 turunda yedi. O yüzden bence çok kıymetli bir şey bu. Amerika Bosna Hersek'i 2-0 yendi eksik kalmalarına rağmen. Belçika Senegal yani bu maç gerçekten inanılmaz bir maçtı. Dakika 86'ya kadar maçı izleyen bir kişi ya çıkayım bir balkona hava alayım hava sıcak evet. İçeri geçerim 5 dakika sonra dediğinde Senegal 2-0 öndeydi. 89. dakikada maç 2-2 oldu.
1: Evet.
0: 120. dakikalarda gerçekten çok kötü yanlışlıkla kayarak bir penaltı yaptırdı Senegalli oyuncu. Orada da Yuri Tielemans'ın golüyle Belçika penaltıları tam girecekken Senegal'i eledi maalesef. Çünkü Senegal gerçekten hak etmişti o yüzden maalesef diyorum. Brezilya-Japonya maçı, Brezilya öldü dirildi. Yani hani Casemiro'nun golünden sonra son dakikalara kadar Brezilya o kadar çırpındı ki adeta çırpındı yani. Japonya'yı Brezilya'da da var o. Bakın Brezilya, Hollanda, Almanya, Türkiye yani bu takımlar büyük takımlar ama ya oynadıkları rakiplere karşı o kadar kendilerini çok büyük gördüler ki Brezilya 90+5'teki Martinelli'nin golüyle Japonya'yı eleyebildi. O yüzden burada da dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Birçok ders var. Afrika takımları diyorduk fil dişi. Evet. Norveç'te oynadılar. Talihsiz bir şekilde yenildiler. Çünkü fil dişi çok güzel top oynadı. Çok iyi top oynadı. Ama Haaland gerçeği var Norveç'te de. Son 5 dakika kala yandan sağ kanattan çevrilen topu tamamladı. Yani orada da fil dişinin çok fazla pozisyonu vardı. Çok kaçırdılar. Bazen bu Afrikalı oyuncularda hani nasıl söyleyelim... Soğukkanlık yok ya çok. Hani böyle bir sakin ol, bir dur, bir top çevir ya da ne bileyim altı bastan sert vurma. Onlar tabii birçok Afrika takımlarının olduğu için o yüzden elendiler. Meksika-Ekvador maçı vardı. 2-0 Meksika-Ekvador'u yendi. Çok güzel maçtı. Meksika zaten çok tatlı bir futbol oynuyor. Ve Meksika'da şöyle bir şey var gerçekten... Oyunu ne kapatarak ne de çok açarak oynuyor. Oyunun iki tarafında doğru oynamaya çalışan nadir orta sınıf kulüplerden bir tanesi. Ve İngiltere Demokratik Kongo maçı. Yani müthiş bir maçtı. Demokratik Kongo yani yenmesi için belki de tüm Türkiye dua etmiştir, bilmiyorum. Bizim hani öyle bir şeyimiz var ya.

0: Evet.
1: Hani garibanın yanında olalım şeyi.
0: Evet.
1: Yani Demokratik Kongo'nun oynadığı futbolu hem çok tatlı çok zevkliydi. İngiltere çok denedi, çok işte Kongo'nun üstüne gitti ama Kongo iyi direndi. Özellikle ikinci su molasına kadar çok iyi direndiler ama sonrasında İngiltere atakları geldi. Sonrasında da zaten son 5 dakika kala, yine dikkat ediyorsanız hep
0: öyle,
1: ya son 5 dakika kala ya da uzatmalarda son 5 dakika kala Harry Kane'le galibiyeti alan taraf oldular. Grup Kongo'yu eleyip son 16'ya kaldılar.
0: Evet.
1: 4 tane maç kaldı. İsviçre dün Cezayir'i yendi. 2-0. Şimdi 3 tane maç kaldı. Evet. Bir tanesi Arjantin Yeşilburun Adaları. Bu gece 1'de oynanacak.
0: Evet.
1: Birazdan yayını bitirdikten sonra da 9'da Avustralya Mısır maçı var.
0: Evet.
1: O maçı da iyi izlesinler. Çünkü hani denli ya, Paraguay ve Avustralya'yı yenemiyorsan zaten ne işin var burada diye.
0: Burada peki Avustralya Mısır maçında favoriniz hangisi?
1: Ya Mısır burada net favorim değil ama favorim. Avustralya'da hiç de ama hiç de yabana atılacak bir takım değil.
0: Evet.
1: Hani öyle Mısır 4 atar 5 atar diye yok. Evet, öyle bir dünya yok yani. Son maç, yani bu maç bu gece 4.30'da aşırı zevkli bir maç. Hani uykusu kaçan olursa Kolombiya Gana maçını izlesin.
0: Siz bu maçların hepsini izleyebilecek misiniz bugün?
1: Yani Avustralya Mısır maçına büyük ihtimalle inşallah eve yetişmiş olurum. En kötü ihtimalle ilk 15 dakikası kaçar. Ama gece Arjantin Yeşilburun Adaları zaten, evet, ben koyu bir mesajcı olarak bu maçı kaçırmamalıyım.
0: Belki de Yeşilburun İspanya'dan puan aldı. Arjantin'e de belki aynısı olabilir mi?
1: Yeşilburun Uruguay'dan da puan aldı.
0: Evet.
1: İspanya'dan da
0: aslında favorinin sürpriz takımı Yeşilburun olabilir mi?
1: Yani
0: hiç böyle beklenmeyen.
1: Yeşilburun zaten şu ana kadar yapacağını yaptı. Hani o sürpriz konusu.
0: Değil mi? Ben ama, çok şaşırdım mesela. Herkesi çok şaşırttı.
1: Yani karşısında Messi olunca, hani diyelim maç 2-0, evet, bir anda 3-2 Messi olabiliyor yani. Evet, o yüzden hani Messi'nin karşısında kim varsa o şey yazık oluyor ya. Yazık oluyor. Bu arada o kadar ilginç bir şey ki, Messi kariyerine 16,5-17 yaşında başladı. Şu an 39 yaşında, ne kulüp bazında ne de milli takım bazında hiçbir şekilde ne Türk takımı ne de milli takımımızla karşı karşıya geldi. İnanılmaz, evet, bir, evet, istatistik. Yani dünyanın en iyi oyuncusuna karşı Allah, evet, mı korusa diyelim. Yani gerçekten.
0: Oralara gelemedik ki hocam, görelim.
1: Yani şöyle kaldığımızda bile ne gruplarda işte eşleşebildik, evet, evet, ya da ne bileyim milli takım olduğunda ne Dünya Kupası'nda şuralarda buraya, evet, ya, evet, bir hazırlık maçında bile denk gelemedik, evet, yani. Evet. Demek ki Allah'ın sevdiği bir ülkeymiş, evet. Allah bizi korumuş diyelim.
0: Peki Burak Bey, bu Dünya Kupası'nda sizin favori takımınız hangisi?
1: Benim 4 tane favorim vardı. 5 tane favorim vardı, yarı final ve final dahil olmak üzere. Ben gerçekten milli takımımıza çok güveniyordum. Beni yanılttılar. Benim en baştaki favorim açık ara Arjantin'di. Onun dışındaki 2 favorimden bir tanesi Fransa'ydı. Sonra Fas'ı çok beğeniyordum. Fas, Fransa, Arjantin, İspanya'yı da buraya eklemiştim ben. Yani bu takımların, Arjantin, Fransa, Fas ve İspanya'nın yarı final, çeyrek final, hani eğer hani eşleşirlerse, elenirler dışındaki konuşuyorum bunları. Arjantin, Fransa, Fas, İspanya ve Türkiye'yi minimum çeyrek final, yarı final olarak değerlendiriyordum. Arjantin'in final oynayacağını düşünüyorum hala. Onun dışında İngiltere, Almanya ve Brezilya'nın çeyrek final yapmadan eleneceklerini söylemiştim. Almanya elendi.
0: Evet.
1: Brezilya da direkten döndü. İngiltere de direkten döndü ama bundan sonraki isterseniz son 16 turu eşleşmelerini söyleyeyim burada.
0: Tabii ki, buyurun. Tabii.
1: Paraguay Fransa maçı olacak. Bakalım, evet, Fransa burada da Paraguay burada sürpriz yapabilecek mi?
0: Olabilir.
1: özür dilerim. Kanada Fas maçı var. Yani bu maç eşleşmeler arasındaki en rahat maç olarak görünüyor. Fas'ın Kanada'yı eleyebileceği.
0: Evet.
1: Fas buradan Kanada'yı elerse zaten çeyrek finale kalıyor. Portekiz-İspanya müthiş bir maç olacak.
0: Evet.
1: Ronaldo'nun belki de son Dünya Kupası maçı olabilir. Biz eğer grubu lider tamamlasaydık, burada Amerika mesela Belçika ile oynayacak. Biz Belçika ile son 16 oynayacaktık ve inanılmaz bir şekilde favori diyebileceğimiz bir duruma gelecektik burada. Brezilya Norveç, burası mesela herkes Brezilya Norveç'e, evet, geçecek diyor da,
0: evet,
1: ben Norveç diyorum ya. Norveç'in Brezilya'yı eleyeceğini düşünüyorum. Meksika İngiltere çok zevkli maç olacak. Burada favorim yok benim. Hani oturacağım, ben de izleyeceğim.
0: Evet.
1: Sonrasında bugünkü maçların sonucuna bakarak, hani Arjantin, Yeşilburun Adaları, Kolombiya, Gana, Mısır, Avustralya, onlar da son İsviçre ile birlikte bu üç takımda bakalım.

0: hangisi yenecek yenilecek, duruma göre eşleşmeler olacak. Ama burada baktığımızda gerçekten özellikle Portekiz-İspanya maçı çok hani top bir maç olacak burada. Diğer maçlardan da Meksika-İngiltere maçını önerebilirim. Çok güzel, zevkli bir karşılaşma olacak. Ve özellikle çeyrek final eşleşmelerinde mesela Fransa Paraguay yeneni, Kanada Fas yeneniyle oynayacak. Yani çeyrek finalde Fas-Fransa maçı olabilir. Orası o maç alev alev yanacak işte. O maç çok, çok güzel olacak. Evet. Portekiz-İspanya yeneni Amerika-Belçika yeneniyle eşleşecek. Yani burada her an her şey çıkabilir ama İspanya'nın burayı bir şekilde süpüreceğini düşünüyorum ben. Evet. Brezilya-Norveç yeneninde Meksika-İngiltere yeneniyle maç yapacak. Burada 4 takımdan Brezilya, Norveç, Meksika ve İngiltere'den bence hepsinin %25'er oranı var benim gözümde tura atlama seviyesi olarak. Çünkü hiçbirisi burada iyi bir top oynayarak buralara gelmedi. Mesela Meksikan oyunu daha güzel diğerlerinden ama turu geçebilecek bir oyun mu göreceğiz. Dediğimiz gibi diğer maçların sonuçlarına göre de sonraki çeyrek final eşleşmelerinin kuralları, kura ağaçları belli olmuş olacak.
1: Evet. Değerli dinleyenler, futbol yorumcusu Burak Özgül'le sohbetimiz devam ediyor. Şimdi kendisiyle Süper Lig'deki transferleri konuşacağız. Evet. Ancak öncesinde sonuç sormak istiyorum. 10+4 kuralı değişmedi. Takımlar 2026-27 sezonunda kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabilecekler. Ve bu oyuncuların 10'u için yaş kriteri uygulanmayacak. Kalan 4 yabancı futbolcunun ise 2003 ve sonrası doğumlu olması zorunlu olacak. Transfer öncesi bunu sormak istiyorum. 16-4 kuralı ile ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi futbolda ben her zaman şunu söylüyorum. İyi olan kimse yabancı Türk oynayacak. Hani benim gözümde öyle. Ama bir burada da sen bu kuralları koyduğunda altyapıdan oyuncunun yetişti mi bu ana kadar? Yetişmedi. Demek ki kural koyarak, yani engelleyerek değil de üreterek ancak çıkartabilirsin. Şimdi burada 10+4 kuralına gelelim. 10 tane yabancı gayet iyi. 4 tane de U23 olarak oynatabiliyorsun. Bu da gayet iyi. Ama sen bunu lig için yeterli görüyorsun. Peki sen Avrupa'ya gittiğinde gerçekten inanıyor musun ki 14 oyuncunla birlikte onlarla baş başa mücadele edebilirsin? Bakın geçen sene Galatasaray 2 defa Liverpool'u yendi. Juventus'u yendi, işte Ajax'ı yendi, onu yendi, bunu yendi. Yine de nefesi yetmedi. Ki Osimhen'i var, Icardi'si var, işte Singo'su var, Sanchez'i var, var da var. Evet. Sané'si var. Bu oyuncularla bile Galatasaray'ın nefesi yetmedi. Sen şimdi diyorsun ki 10 tane yabancın olacak. Elindeki oyuncular yaşlanmış, işte kötü oynuyor, önemli değil. Onları satmak da zor olacak. Belki bir de diyor U23 olarak 4 tane az, sen zaten onları oynatmazsın. Bu yanlış. En azından 12+4 yap ki Avrupa'ya giden takımını destekle. Evet. Yani 10+4'ü, bu arada bu kural şey değil. Yani federasyon sana gidip boğazına yapışıp 14 tane yabancı al demiyor. Evet. Diyor ki istersen hepsini Türk oynat. Evet. Sen ama diyor maksimum 10 tane yabancı alabilirsin. Evet. Kısıtlamasız 4 tane de 2003 doğumlu ve sonrası oyuncu alabilirsin diyor. Evet. Şimdi bu noktada bütün Süper Lig takımları haricinden de bahsediyorum. Tüm 3. Lig, 2. Lig, TFF Süper Lig takımlarının başkanları gelip bir konsorsiyum oluşturacak. Diyecekler ki ya kardeşim biz senelerdir 6+2+0 bir arada şey var. 6+0+4 vardı. 4 kişi tribünde kalacak. 6 kişi sahaya çıkacak. İşte falan böyle saçma sapan işler vardı. Ya, kaç tane oyuncu yetiştirdin? Herkes diyecek ki ben 3 tane oyuncu yetiştirdim. Diyecek. Bir tanesi diyecek ki ben 1 tane, ben 0, ben 3, ben 6. Kaç senede? 40 senede, 50 senede. Demek ki burada bir yanlış var. Burada bir yanlış var yani. Sen federasyon olarak hepsine tek tek ceza vereceksin. Kardeşim senin minimum 3 tane ya da 4 tane altyapı sahanı olacak. Minimum 3 tane beslenme uzmanın olacak. Minimum 3 tane kondisyonerin, 3 tane fizyoterapistin, 3 tane beslenme uzmanın olacak. Şart koşacaksın. Yok mu? Ver kardeşim 1 milyon euro senelik bana. 100, bakın 100 TL vermemek için kulüp başkanları var ya, orada imza atarlar. Yani sen bunları geliştirir ki o zaman 10+4'ü de koysan millet almaz. Gerek yok. Sen şimdi bugün Barcelona'ya desen ki 15 tane yabancı oynatabilirsin.

0: Adam diyor ki bana ne, ben zaten yetiştiriyorum ki. Alırsam 4-5 tane kaliteli oyuncu alırım der. Yani sen bir şey üretmemişsin ki engelliyorsun. E şimdi diyelim bir de şöyle bir şey var. Şimdi koydum bu kuralı. A takım işte 4 büyüklerden birine gidecek.
1: Evet.
0: Bakıyorsun işte değeri 2 milyon 3 milyon. Kapıyı çalıyorsun, tık tık, kim o? İşte şöyle büyük bir kulübün yöneticisiyim. Şu oyuncunuza talibim. Ne kadar değeri? Bu kuraldan önce 2,5 3 milyon euro. Peki bu kuralla birlikte kaç para? 9 milyon euro. Ben niye 9, şimdi 9 milyon verdin diyelim. 9 milyon aldın. Şampiyonlar Ligi'ne çıkardın. Onun karşısındaki oynayan oyuncu 15 milyon euro. O 9 milyon euro gibi görünüyor. Ya da 10 milyon euro gibi görünüyor. Halbuki onu 3'e 4'e katlıyor oyun olarak. Şimdi ben burada karlı mı çıktım, zararlı mı çıktım? Her türlü zararlı çıktım. Yani bana dese ki ben böyle böyle yetiştireceğim, böyle böyle yetiştireceksin. O yüzden bu kuralı uygulasan da uygulamasan da olur. Tamam, ona eyvallah. Şöyle şeyler de koyarsın teşvik için. İşte dersin ki kendi altyapından çıkardığın oyunculara 2000 dakika toplamda süre verirsen pasta payının işte %2'sini daha fazla alabilirsin. İşte ne bileyim bu oyuncunu yetiştirip yurt dışına satarsan ekstra 20-30 bin euro daha alabilirsin gibi teşvik edici şeyler koy. Ya bırak sınırlama. Sınırlayacaksan da en azından Avrupa'da seni temsil edecek takımlarını düşün. Herkes diyor ki ya o zaman hani Türk oyuncu yetişmiyor. Ya Türk oyuncu yetişiyor ya da yetişmiyor meselesi değil bu. Senin öyle bir altyapı kurman lazım ki. Biz yani senelerdir şu yanlış var ya. Türk oyuncu yetişmiyor ya. Senin Türk oyuncu yetiştirme gibi bir gayen olmamalı. Senin çok iyi bir altyapı kurman gerekiyor. Şimdi Fransa'da hiç şeyden yok. Hiç iyi Fransa oyuncu yetişiyor denmez. Çünkü Afrika'dan oyuncu alırlar, Hollanda'dan oyuncu alırlar, Belçika'dan oyuncu alırlar. Hepsini Fransa'ya getirtirler. Fransa'da onlara eğitim oradan çıkartırlar. Yani hiç bizim şey gibi derdimiz yok.
1: Direkt yıldızı alıp getir oynat gibi.
0: Ne oldu ondan sonra? Al para, ver parayı, al parayı. Ne oldu? Kural uyguladık. Bravo. Alttan çocuk geldi mi? Yok. O çocuk ne yiyor? Ekmek arası peynir salamıyor. Yani dışarıda zararlı görülen ve kanserojen madde olduğu tespit edilen salamları çocuğa yediriyorsun. Öbür tarafa gidiyorsun, milyon euroları veriyorsun.
1: 30 milyon euro verdiğin oyuncu o çocuk kadar oynayamıyor.
0: Oynayamıyor. Ondan sonra diyorsun ki altyapıdan çocukları işte bu çocuk oynayacak diyorsun. Ya kardeşim adam orada 3 öğün etle beslenmiş çocuk 17 yaşında 18 yaşında Şampiyonlar Ligi oynayacak. Sen diyorsun ki bu çocuk oynasın. Ya çocuğun kolu kürdan gibi. Sen o çocuğu oynatıp rezil mi olmak istiyorsun?
1: Evet.
0: Yani sen o çocuğu eğitmemişsin ki. Yani şey diyor. Hayır diyor, biz bu çocuğu eğitmeyeceğiz. Önemli olan oynaması.
1: yani evet. Evet evet. Şimdi dilerseniz Burak Bey transferlere gelelim. Dört büyüklerin transferlerine. Ben Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Dilerseniz Fenerbahçe'nin bu seneki transfer politikası nasıl? Nerelere transfer yapacak? İsterseniz bunlarla başlayalım.
0: Şimdi Fenerbahçe'de özellikle başkanla birlikte, Aziz Yıldırım'la birlikte bazı şeyler daha yavaş yavaş oturmaya başladı.
1: Önce olumlu anlamda bir şeyler değişiyor mu sizce? Yani Fenerbahçe'de bir silkelenme yani, dönemine, kendine gelme dönemine.
0: Tekrar
1: dönemi...
0: gördüğümüz şeyler oluyor. Vedat Muriç geldi. Diarra geldi.
1: Kayıt
0: teknik ekibe katıldı.
1: İsmail Hoca geldi zaten.
0: Bugün Nathan Ake ile sözleşme imzaladı Fenerbahçe. Çok kaliteli bir oyuncu ama son yıllarda inanılmaz bir sakatlık problemi yaşadı. Hoca onu stoperde kullanırsa Türkiye Ligi için yeterli olmaz ama Avrupa için yeterli olur. Biliyorum hani kulağa çok saçma gelebilir ama Türkiye Ligi'nde daha kafa top mücadelesi olan, uzun top atılan, Fenerbahçe önde oynadığı için sürekli Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan toplar oluyor Fenerbahçe'de. Ve boyu 1.80 Nathan Ake'nin. Şimdi Nathan Ake 1.80 boyuyla Fenerbahçe'de stoper oynayabilme özelliğini Türkiye Ligi'nde çok iyi gösteremeyebilir. Ve eğer bek oynatırsan da burada da hani o sakatlığı acaba nükseder mi korkusu var ama genel anlamda Nathan Ake profili çok doğru bir profil. Ama biraz sürpriz yumurta. Hani sakatlanmazsa iş yapar.
1: Evet.
0: Ama stoper oynarsa iş yapmaz. Yapabileceği yer üçlü gibi oynuyor ama işte yine burada da takım kimyası, oyuncu kimyası işin içine giriyor. Sen burada eğer üçlümsü gibi oynatacaksa yani ya dörtlü oynatıp bekinin bir tanesini ileri yollayıp Nathan Ake'yi stoperleştirebilirim dersen onu anlarım olur. Ya da üçlü stoper oynarım dersen Nathan Ake'ye oynatırsın o üçlü de, o da olur. Ama dörtlünün stoper olarak yanlış olur. Gitgelli kullanırsan Ake'ye, o da yanlış olur.
1: Peki İsmail Kartal'ı bu sene daha zorlu bir süreç mi bekliyor bu anlamda? Önceki geldiğinde kadroya bakarsak.
0: İsmail Kartal'ın bir kere şöyle bir...
1: Bu kadro İsmail Kartal'a düşündüğünüz zaman, oyun stilini düşündüğünüz zaman...
0: Çok uymayan, çok sizce, yani, tabii çok uymayan oyuncu çok fazla. Çünkü İsmail Hoca'nın oyun tarzını biliyoruz. Oyunu tutan bir hoca İsmail Hoca. Ve dar alanlarda biraz daha prese uygun oyuncu ister İsmail Hoca. Şimdi bakıyorsunuz oyuncu profillerine... uymayan oyuncular var zaten, yavaş yavaş listelerde önümüze geliyor bizim, hani tahmin ettiğimiz şekilde hoca biraz daha böyle oyunu oynamasını bilen, hani koşmasından ziyade oyunu oynamasını bilen oyuncu istiyor. Ya bir de şöyle bir dezavantajı var İsmail Kartal'ın: istediğin kadar başarılı ol,
1: evet,
0: her zaman 99 puanla hatırlanacaksın ve alacağın iki mağlubiyette bu puana yetişemeyeceğin için sürekli eleştirileceksin. Ve 99 puan alamadığın için her oynanan maçta hadi be bu rekor gitti, bu da olmayacak, bu sefer kötü, bak 99 alamadı 75 aldı, demek ki kötüyü de olacak. Ya bunu iyi kaldırması gerekiyor İsmail Kartal'ın. Çok tecrübeli, çok iyi bir teknik direktör İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki işte Mourinho'lardan tutun, Jorge Jesus'lardan tutun, en iyi teknik direktörü açık ara İsmail Kartal'dır. Haksızlığa uğramış bir teknik direktördür kendi yönetimi ve taraftarları tarafından. Ama genel anlamda Fenerbahçe getirebileceği en mantıklı teknik ekibi, teknik direktörü getirdi. Çünkü yabancılarla olmuyor. Evet. Olmuyor. Ligimizde olmuyor. Yani bunun bir şeyi yok. Açıklaması böyle matematikte açıklayabileceğimiz bir açıklaması yok. Türk olarak da seni en iyi tanıyan ve sana son dönemlerde en çok fayda vermiş tek Türk teknik direktör. Yani o yüzden gidilebilecek, alınabilecek en mantıklı teknik direktöre gidildi. Ama bu sene şöyle bir şey var. Şimdi Beşiktaş'ı da süremizde azalıyor gerçi ama Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u da konuşacağız
1: tabii,
0: ama.
1: Tabii ki.
0: Onların da yaptıkları transferlere, gittikleri isimlere baktığımızda bu sene sadece Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçmeyecek. Yani Fenerbahçe için de sıkıntılı bir süreç olabilir. Onun dışında Nathan Ake'ye dedik, Fenerbahçe'de böyle. Trabzonspor çok iyi transferlere imza.
1: Dilerseniz Galatasaray'la devam edelim mi?
0: Tabii.
1: Sizin için
0: Galatasaray'da da özellikle son 2-3 gündür diyelim çok fazla orta saha ismi geçmeye başladı. Özellikle Chukwueze transferi için Brentford'la. Şimdi özür dilerim, Burnley'le. Burnley küme düştüğü için burada biraz daha avantajlı Galatasaray. Galatasaray 30 milyon euroluk bonservis bedeli değil de 2 milyon euro ya da 3 milyon euro bandında bir kiralama bedeli. Ekstra olarak da zorunlu satın alma olarak da 20 küsur milyon eurolarda bir talep hazırlıyor. Onun dışında Galatasaray Kamavinga gibi, Van Dijk gibi, Can Uzun gibi isimlerle hala dirsek teması halinde. Haberler geliyor, haberler gidiyor. Can Uzun konusunda tabii ki Can Uzun şey değil, yani Galatasaray konusunda olumsuz değil ama Can Uzun'la anlaşıldığı şekildeki haberler yanlış, onlar doğru değil. Hoca biraz daha bu sene takımı daha böyle Şampiyonlar Ligi'ne daha da ileri gidebilir miyim şeklinde hazırlıyor. Bence Galatasaray taraftarları çok acele etmesine gerek yok. Neden yok? Şimdi bugün transfer gelse orası dolacak. Yani şu an gerçekten yönetim o kadar doğru iş yapıyor ki ilk defa böyle adım adım gidiyorlar. Hani şu an bir transferin açıklanması Galatasaray'a bir fayda sağlamaz. 15 gün sonra açıklansın, 20 gün sonra açıklansın. Birinci kampın sonuna doğru açıklansın ya da Dünya Kupası'ndan sonra açıklansın.
1: Bunun 4 Eylül'e kadar transfer
0: yani, değil mi? Tabii. Çünkü doğru oyuncuyu bulduğun zaman, şimdi bakın Osimhen ne zaman geldi Galatasaray'a? Son gün geldi. Yani ilk gün bir forvet alınsaydı bugün Osimhen Galatasaray'da olmayacaktı. Yani o yüzden her zaman doğru transferi doğru anda yapmak lazım. Bu demek değildir ki son güne bırak. Adım adım gideceksin hepsine. Galatasaray'ın gittiği isimler kulaklarımıza geliyor. Teyitleyemediğimiz isimler de var ama genel anlamda çok iyi isimlere gidiyor Galatasaray. John Duran konusunda John Duran'la ilgili Galatasaray'ın bir gel işte John Duran ben seni istiyorum talebi olmadan önce John Duran ve menajeri Galatasaray'la temasa geçti. Fenerbahçe'de kazandığının 3'te 1'i fiyatına oynarım diye söz verdi. Herhangi bir disiplinsizlikte tek taraflı Galatasaray'ın sözleşmeyi feshetmesi

0: devam ediyor. Galatasaray oyuncuya maaş olarak şöyle maaş vermeyecek. Kulübüne 5 milyon euro kiralama verecek. Kulübü kendi maaşını kendisi verecek. Yani
1: belirleyecek.
0: Ona Galatasaray karışmayacak. O yüzden biraz daha şanslı bu konuda Galatasaray.
1: Evet. Burak Bey, şimdi Beşiktaş'ın transferleriyle devam edelim isterseniz. Hoca değişikliği de oldu.
0: Evet.
1: Beşiktaş, nasıl bir Beşiktaş göreceğiz?
0: İtalyano çok sevdiğim bir teknik direktör. Şampiyonluk için çok yeterli
1: mi? Az önce de yabancı teknik hocayla olmaz demiştik ama
0: tabii,
1: şimdi...
0: Şampiyonluk için yeterli gördüğüm bir hoca değil ama izlemesi zevkli bir hoca. Futbol oynatan bir hoca. Hafta sonu canınız sıkıldığında Beşiktaş maçlarını açtığınızda sıkılmayacağınız bir oyun izletir. Beklerini çok iyi kullanmayı sever ki Beşiktaş'ın aldığı ilk ve tek oyuncu Ottara da zaten iyi bir sol bektir. Onun dışında Beşiktaş'ın birkaç tane orta sahayla ilgilendiğini duyduk. İsimlerini henüz öğrenemedik. Onun dışında hani bir haber daha çıktı bugün ama sanırım Yaz Sabuncuoğlu paylaşmıştı Richarlison'la ilgili. Onun Beşiktaş olma ihtimali üzerinde duruyorlar ki Richarlison da son dönemlerde epey maç kaçıran bir oyuncuydu. Ne kadar mantıklı, ne kadar değil. Tabii bunu Beşiktaş taraftarları daha iyi değerlendirir. Ve onun dışında Beşiktaş'ın da tabii gittiği isimler daha böyle oyunu hükmedebilecek, yıldıza yakın ama çok da böyle askerlik görevinden de kaçmayan, koşan, yıpratan bir oyun tarzına sahipler. O yüzden ben Beşiktaş'ın bu sene geçen seneye nazaran çok daha iyi bir noktalarda olacağını düşünüyorum. Yani genel anlamda Beşiktaş'ın gittiği oyuncu profilleri hemen hemen doğru ve oynatmak istediği oyuna da baktığımızda özellikle bek transferlerini söylemiştik. Bu bek transferleri çok önemli. Son olarak da Beşiktaş'la ilgili şunu eklememiz gerekiyor. Laurente ve Trossard'la görüşüyor Beşiktaş. Bu iki oyuncu için de Beşiktaş'ın çok istekli olduğunu biliyoruz. Bir tanesini seçecekler ama Trossard burada biraz daha önde tabii.
1: Evet. Burak Bey, şimdi son olarak son saniyelere gelmişken Trabzonspor'u da sormak istiyorum. Trabzonspor'la ilgili değerlendirmenizi
0: alalım. Yani Trabzonspor için daha uzun konuşmak gerekiyor. Çünkü yaptığı transfer sayısı çok fazla. Çok iyi isimlere gittiler. Fatih Tekke çok gerçekten oyununa göre oyuncu seçmiş. Ona göre oyuncular belirlenmiş. Ben Trabzonspor'un teknik ekibinin yaptığı bu değerlendirmeyi çok doğru buluyorum. Yani tek tek burada şimdi isimleri verdiğimizde yayının çok ötesine gidecek bu isimler. Genel anlamda şunu söyleyebilirim ki artık Trabzonspor'un oynamak istediği oyun biraz daha ön tarafta hareketlilik üstüne şekillenmiş olacak ki hem Onana'yı tuttular. Bugün bu arada Onana transferi de açıklandı. Yani Onana tekrar Trabzonspor'da bir sene daha forma giyecek. Gayet de makul bir şarta anlaştılar. O yüzden Trabzonspor atanı ve tutanı tuttu. Ortaya ve çizgilere iyi oyuncular aldılar. Nivio oyuncu stoperi 30 milyon euroya satış bedeli belirlediler. Onun da her an transferi gerçekleşebilir. Ben Trabzonspor'un yaptığı son dönemlerdeki işleri çok doğru buluyorum. Fatih Tekke'yi çok beğeniyorum. Oynattığı oyunu çok doğru buluyorum. Ve Trabzonspor'un attığı adımların hani biraz önce konuştuk ya, rakibini küçümseme, rakibini şey yapma. Fatih Tekke aynen öyle bir teknik direktör. Rakibini hiçbir şekilde küçümsemiyor. Attığı adımları tek tek hesaplıyor ve ona göre kendine bir yol çizip devam ediyor. Ben Trabzonspor'un başarılı olabileceğini, hatta Nisan ayına kadar da ligin tepelerinde yer alacağını, ondan sonra tabii hani yaz dönemine doğru da oradaki oyununa göre de tekrar değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Peki nasıl bir lig izleyeceğiz seneye Burak Bey?
0: Yani
1: daha mı heyecanlı olacak geçen seneye göre?
0: Ben daha mı son 4-5 seneye göre daha heyecanlı bir lig olacağını düşünüyorum. Çünkü Başakşehir de bu yarışa dahil olacak. Yani yarışa dahil olacak dedim, şampiyonluk anlamında değil de. Alttan da iyi bir kadro kuruluyor. İşte Erzurum'dur, Çorum'dur, Eyüp'tür, onların da.
1: Onlar rekabeti çok etkileyecek mi sizce?
0: Tabii etkileyecek. Çünkü geçen sene Fenerbahçe Karagümrük'e puan kaybetmese şu an bambaşka bir şey konuşuyorduk. Yani lig sonuncusuna puan kaybettiler. O yüzden keyifli bir lig olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Futbol yorumcusu Burak Özgül, çok teşekkür ederiz değerlendirmeniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, bugünlük spor servisi programının sonuna geldik. Dünya Kupası'nı konuştuk, Süper Lig'i konuştuk ve basketbolu konuştuk. Yayınımı kapatmadan önce yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlarımın ismini sayarak kapatmak istiyorum. Bugün yapımcımız Ali Yıldırım, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofon başında ben Muhammed Çevik vardı. Bu haftalık spor servisinin sonuna geldik değerli dinleyiciler.

0: dinleyenler, haftaya pazartesi günü yine aynı saatte saat 19.30'da tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.
1: Spor servisi.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceklerini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesir olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 lira olacak. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamene için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Özellikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırmıştır dedi. Terörsüz Türkiye hedefini ebedi vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek sözleriyle değerlendirdi. Bayburt'ta konuşan Bakan Çiftçi'nin gündeminde Türkiye yüzyılı vizyonu vardı. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşımıza 4,5 milyon lira kazandırdık dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini söyledi. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz dedi. Spor. Dünya Kupası son 16 turuna yükselecek. Son 3 takım bu gece belli oluyor. Avustralya ile Mısır şu dakikalarda karşı karşıya geliyor. Saat 1'de Arjantin'le Yeşilburun Adaları ve saat 4.30'da Kolombiya ile Gana son 16 için kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Radyo 1. Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok.

beraber faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok.

ister misin deseler, tek bir söz bile söylemeye hakkım yok. Dönüşü yok, beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları gereksiz akmamalı. Alışmalı kendi yaramızı kendimiz sarmaya. Şimdi artık kelimeler yetersiz, anlamı yok. Yitirmişiz anılarla beraber, faydası yok. Gel bunları bırakalım artık bir tarafa. Gerçeği görmeliyiz dostum, başka çaresi yok.

acı sözlerim için. Haklısın, bana darılsan bile.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce 112'de çalışan acil tıp teknisyen arkadaşlarımı görev başında ziyaret ettim. Ülke genelinde yoğun bir çalışma içinde olan ekipler günde ortalama 15 vakaya müdahale etmekte. Öncelikle 112 ne zaman aranmalı? 112 trafik kazaları, iş kazaları, elektrik çarpması, kalp krizi, nefes alma zorluğu, bayılma, sara krizi, zehirlenme, intihar veya yaralanma gibi durumlarda aranmalıdır. 112 acil ve hayati tehlike oluşturan durumlarda aranmalıdır. Ancak ekipler özellikle asılsız ihbarların çok sayıda gerçekleştiğini belirtmekte. Konuyu incelediğim zaman 112'ye gelen çağrıların neredeyse %70'inin asılsız ihbar olduğunu gördüm. 112 ekipleri sıklıkla olay yerine gittiklerini ve ihbarın yapıldığı yerde kimsenin olmadığını belirtmekte. Bu nasıl olabilir? Örneğin, sürücü sokakta yatan bir kişiyi vaka olarak telefonla ihbar edip yollarına devam ediyor. Bu arada sokakta yatan kişi ambulans gelene kadar kalkıp gidiyor. Sürücü uyumakta olan kişiyi kontrol etmeden vaka olarak kayıt açtırıyor. Bu sadece bir örnek. Ekipler buna benzer çok sayıda asılsız ihbar ile karşılaşmakta. 112 sadece acil sağlıkla ilgili konular için aranmalıdır. Asılsız ihbarlar ekiplerin vakit kaybetmesine neden olarak acil müdahale ihtiyacı olan kişilerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca asılsız ihbar yapan kişilere idari ceza uygulanmaktadır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Chopin, Wagner, Johann ve Edward Strauss. Bu bestecilerin hepsinin yolu farklı dönemlerde Prag'dan geçti, bu şehrin kültürüne silinmez izler bıraktılar. 1600'lerin sonuyla 1700'lerin ilk yarısı arasında Prag ve çevresini kapsayan Bohemia bölgesinde kültür ve sanat alanındaki bütün gelişmeleri destekleyen bir aristokrat vardı. Kont Franz Anton von Spork. Kont Spork, yaşadığı sarayın kapılarını her türlü sanat etkinliği için açan, opera, müzik ve tiyatro alanındaki yenilikleri destekleyen çağının ilerisinde bir fikir adamıydı. Spork'un sarayında ağırladığı bestecilerden biri Antonio Vivaldi'ydi. Bestecinin Argippo operasının premieri 1730'da Kont'un sarayında yapıldı.

Praglıların büyük bir sevgiyle karşıladığı müzisyenlerden biri de Mozart'tı. Viyana'da göremediği ilgi ve yakınlığı Prag'da buluyordu genç sanatçı. Öyle ki 1791'de Viyana'da öldüğünde sadece yakınlarının katıldığı küçük bir topluluk tarafından kimsesizler mezarlığına götürülüp sonradan unutulan bir köşede toprağa verilirken Praglı 5000'e yakın hayranı kent merkezindeki St. Nicholas Kilisesi'nde toplanmış Mozart anısına özel bir ayin düzenlenmişti. Mozart, ölümünden 5 yıl önce tamamladığı Prag Senfonisi'nin premieri için her zaman çok sevdiği Prag'a gelerek orkestrayı bizzat yönetmişti. O günlerde Prag gazeteleri şöyle yazıyordu: Mozart, eserlerini sanki Bohemya halkı için bestelemiş gibidir. Onun müziği hiçbir yerde Prag'dan daha iyi anlaşılamaz.

1700'lerin sonunda Prag'ı birkaç kez ziyaret eden önemli bir isim de Ludwig van Beethoven'dı. Vltava nehrinden tarihi bölgeye uzanan Mala Strana semtinde konaklayan ve burada konserler veren sanatçı, bir numaralı piyano konçertosunun premierinde bizzat solist olarak yer almıştı. İlk Prag ziyaretinde kendisini ağırlayan Kontes Josephine de Clary'e ithafen mandolin ve piyano için besteler yaptı. Aradan seneler geçtikten sonra bu kez de Prag yakınlarındaki ünlü kaplıcalara tedavi olmak amacıyla gelecekti Beethoven. Prag'ın kuzeyindeki Teplice kaplıcalarında şifa aramaya gelen diğer bir müzik adamı da Frédéric Chopin'di. O da küçük bir mazurka besteledi bu güzel şehir için.

İlgiyle çevresini kuşatan hukuk fakültesi öğrencileri yıl sonu baloları için bir vals bestelemesini istiyorlardı. Gençlere söz veren Strauss Viyana'ya döndüğünde Moldavya'dan Sesler Valsi'ni onlar için besteledi. Oğul Edward Strauss da Gruß an Prag, Selam Prag isimli bir polka ile selamlamıştı çok sevdiği bu kenti.

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Praga, Beethoven'ın mandolin ve piyano için Kontes Josephine ithafen bestelediği küçük sonatlardan biriyle veda ediyoruz. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte müzikli şehir rehberinin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba. Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Kendi dilini bulmaya gayret eden bir coğrafyanın hesaplaşmalarla, arayışlarla geçen 100 yıllık fikri hikayesini bugün konumuz kılacağız. Doğu ve Batı, batılılaşma ve yerlilik arasında sıkışıp kalmayı bertaraf ederek kendine özgün arayışı, kendi sesini duymaya çalışan bir fikri mirasa, entelektüel mirasa sahibiz. Bu mirası hızlı, kolay etiketleme dilinden muhafaza ederek, yüzeyselleşme, belli tek tip kalıplardan kurtararak konuşmaya gayret etmemiz gerekiyor belki de. Biz de bu programımızda bu gayreti seslendirmeye çalışacağız. Stüdyomuzu teşrif eden çok kıymetli hocamız var bugün. Bizimle konuları kendisiyle istişare edeceğimiz, sorularımızı kendisine yönelteceğimiz Profesör Doktor Kurtuluş Kayalı hocamız bugün stüdyomuzda konuğumuz. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Nasılsınız kıymetli hocam?
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam, bugün Türkiye'nin, Türk düşüncesinin 100 yıllık serencamını kısaca programımızın vakti el verdiğince sizinle konuşmaya çalışacağız. Meseleye baktığımızda, 100 yıllık manzaraya şöyle bir baktığımızda, burada bir arayış görüyoruz, hesaplaşma görüyoruz, bocalama görüyoruz, kırılmalar görüyoruz ama nihayetinde bir süreklilikler tarihi olarak günümüze kadar intikal eden bir yapı da görüyoruz. Bugünden baktığımızda bu 100 yıllık fikri serencamı, fikri manzarayı nasıl görüyorsunuz hocam? Kısaca size bu soruyu yöneltirsek ne dersiniz?
1: Vallahi işte bu kopuş ve süreklilik hikayesi önemli bir hikaye. Ama buna bakarken bunun çok basitleştirilmiş bir biçimi yok. Türkiye'de düşünce dediğinizde, düşünce alanındaki hikayeler zaman içinde sürekli kompartımanlara ayrılmış bir biçimde. Mesela en basit bir tarzda 80'den sonra, mesela 60'tan sonra insanların çoğu kesimin kafasında geçmişe dönüp bakmaya fazla bir gerek yok. Geçmişte zaten fazla bir şey yok. Ne ölçüde olumlu düşünsel gelişim varsa hepsi belli bir tarihten sonra olmuş gibi bir genel kanaat mevcut. Bu mevcut kanaat bariz bir biçimde ve 1923 ekseninde de cereyan ediyor. Yani Osmanlı'ya dair ilginin, Türkiye'nin eski dönemine dair ilginin zaman içinde azaldığını görüyoruz. O döneme yönelik ilginin azlığı zaten kopuş hikayesinin de mantalitesini getiriyor ve Türkiye'de insanlar bu zihniyete, daha sonraki tarihleri de esas alarak, daha sonraki tarihlere de bu zihniyeti taşıyarak yaklaşmaya başlıyorlar ve hakikaten baktığımız zaman da Türkiye'de 1990'lara kadar yaygın olarak bir kopuş zihniyeti söz konusuydu. Geçmişe önem vermeyenler açısından değil, geçmişe önem verenler açısından da bir kopuş zihniyeti söz konusuydu. Çünkü 1923'ten itibaren çok köklü bir değişikliğin olduğu şeklinde bir düşünce vardı. Fakat bu düşünce 1990'lı yıllardan itibaren kırılmaya başlandı bütünüyle ve süreklilik işlenmeye başlandı. Sürekliliğe baktığımız zaman da bugün baktığımız takdirde bunun bir süreklilik olduğu şeklinde bir kanaat söz konusu, bütünsel anlamda bir kanaat söz konusu değil. Olaya insanlar siyasal düzlemde baktıkları zaman hala bir kopuştan bahsediyorlar ve düşünsel anlamda geçmiş dönem önemsenmediği çerçevede bir kopuş da söz konusu. Aynı zamanda buna ilaveten, yani yeni dönemin insanları 1923 öncesinin, Osmanlı son döneminin, meşrutiyetin ve biraz daha öncesinin genel yorumu konusunda soru işaretli, problemli bir durumdalar. Bu problemli olmanın en ilginç hallerinden biri de mesela Berkes'in söylemiyle eski dönemi, 1923 öncesini düşündüğümüz zaman Berkes bir şey söylüyor. Siyasal ayrışmalarla örtüşmeyen bir düşünsel farklı diyor. Bu olağanüstü önemli bir şey. Dolayısıyla bu süreklilikten bahsedenler bile bu siyasal düşünceyle örtüşmeyen düşünsel farklılığı nazarı dikkate almadıkları için geçmiş döneme de bu dönemin siyasal gruplaşmaları çerçevesinde bakmaya çalışıyorlar. Bir de şöyle bir durum söz konusu süreklilik ve kopuş noktayı nazarından baktığımız zaman, meseleye siyaset açısından baktığımız zaman kopuşları daha net bir biçimde görürüz. Kopuşlar olmasa, o anlamda süreklilik olsa bile kopuşları çok net bir biçimde görürüz. Ama olaya kültür açısından baktığımız zaman, kültürel çerçevede baktığımız zaman bu sürekliliği daha net bir biçimde görürüz. Ve Türkiye'de düşünce de genellikle siyaset üzerinde odaklandığı için kopuşlar çok bariz bir biçimde gündeme geliyor. Kültür üzerinde odaklanmadığı için de sürekliliklerin altı ciddi bir biçimde çizilmiyor ve üzerinden

0: kadar zaman geçerse geçsin, geçmiş dönem üzerinde ne kadar yoğun bir biçimde tartışma olursa olsun, bizim henüz daha hala ve belki nice yıllar geçmiş dönem birikiminin sürekliliğini, geçmiş dönem birikiminden yararlanma eğilimimiz fazlasıyla olmayacak gibi görünüyor.
1: Hocam, meseleyi çok güzel aslında özetlediniz. Bir taraftan bakıldığında geçmişin mahkum edilmeye çalışıldığı, bir kopuşlar tarihi olarak geçmişin okunmaya çalışıldığı bir süreç var. Ancak günümüze gelip günümüzden baktığımızda o kopuştan daha ziyade sürekliliklerin tarihini ön plana çıkarmanın daha makul olduğuna ilişkin bir ima da var.
0: Ama şu, bunların altının doldurulması söz konusu. Doldurulması söz konusu değil. Yani bunların altının doldurulması gerekir ama
1: bir işaret var. Böyle bir işaret var. Bunun altının doldurulmasına ilişkin bir emeğe ve çabaya da ihtiyaç var. Şimdi kıymetli hocam, meseleye baktığımızda, Türkiye üzerinden meseleye baktığımızda, Türk düşüncesi üzerinden meseleye baktığımızda,

0: içerisinden doğan sorunlar, dışarıdan aktarılan, ithal edilen kavramlar arasında bir sınanma da söz konusu. Bu sınanmaya bakarken bir taraftan geçmişe ilişkin öfke ve nefrete bir tarafa sahip olan bir zemin var. Bir de geçmişin kutsanmasına dönük romantik bir zemin var. Sanki bu iki tavırdan, iki yaklaşımdan kurtarmak suretiyle o sürekliliğin altını doldurmaya bir çabaya ihtiyaç var. Bunu siyaset zemininden değil de kültürel zeminden yaklaşarak yapılmanın daha anlamlı olduğunu ifade ediyorsunuz. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum izninizle. Şimdi sadece Türk düşüncesini akademik metinlerden, siyasi tartışmalardan hareketle okumaya çalışmak bu kopuşlar üzerinden meseleyi anlamaya bizi itiyor. Bu bir taraftan bizi anlamlaştırırken meseleleri anlamsızlaştırmaya da sevk ediyor. Ama sizin özellikle işaret ettiğiniz Türk düşüncesini anlarken edebiyata, filmlere, sinemaya, sosyolojiye, tarihi zeminlere, tarihi sürekliliğe, kültürel altyapıya odaklanmak da gerektiğini düşünüyorsunuz. Çünkü siz bu alanları düşüncenin kurucu alanları ve unsurları olarak görüyorsunuz. Meseleye buradan baktığımızda, yani bu geniş perspektiften ve çerçeveden baktığımızda, bu geniş çerçeve bize ne katar? Ve bu perspektiften baktığımızda siz Türkiye'de aydınların, düşünürlerin son 100 yıldaki temel meselelerin ne olduğunu görüyorsunuz?
1: Son 100 yıldaki temel meseleler zaman içinde değişen meseleler. Şöyle bir baktığımız zaman, yani mesela ne Türkiye'de çok net bir biçimde alanlarda uzmanlaşma söz konusu. Uzmanlaşma meselenin anlaşılış biçimini darlaştırır.

0: dönemde Hilmi Ziya gibi, Şerif Mardin gibi entelektüellerin, Hilmi Ziya daha eski, bu işin, meselenin değişik disiplinler çerçevesinde formüle edilmesi gerektiği gösteriliyor. Mesela bütün hikaye tarih ve sosyoloji ana ekseninde şekilleniyor. Türkiye'de hakikaten tarihsel sosyolojik mahiyette tahlil yapan entelektüellerden çok azı akademisyen olan entelektüeller. Yani bu meseleyi akademi dışında da vurgulamak, orada da şey yapmak lazım. Tarihe baktığınız zaman tarih ne yapıyor? Tarih her bir hikayeyi Türkiye somutunda kapsediyor. Türkiye'de sosyolojiye ve özellikle felsefeye baktığınız zaman, sosyoloji ve felsefede de insanlar, özellikle akademisyenler, meseleyi yoğun bir biçimde kuramlara ve kavramlara hapsediyor. Yani kuramlara ve kavramlara hapsettikleri zaman Türkiye somutu o tür metinlerde gündeme gelmiyor. Hele bu durum özellikle 2000'li yıllardan sonra daha bariz bir biçimde ortaya çıkıyor. Türkiye'de çok geniş bir çevrede özgün düşünce olmaz şeklinde bir kanaat çok yaygın bir dönemden beri bariz bir biçimde var. Bu durum meseleleri kuramlara ve kavramlara hapsetmek şeklinde tezahür ediyor. Bunun bir başka hikayesi tercümede kendini gösteriyor. Yani şöyle bir baktığınız zaman Türkiye'de hem yabancı dilde yazmak olağanüstü teşvik ediliyor. Bu teşvik mesela son dönemde, bu 25 yıllık iktidar döneminde de teşvik ediliyor. Mesela 28 Şubat dönemi üniversite zihniyeti de aynı. Bir kere insanların bu tür bir eğilimden, bu tür bir yönelimden bariz bir biçimde kurtulması lazım. Bir de tercümeye bakış biçimimiz, biz tercümeye anlayış biçimimiz çok daha farklı. Mesela çok olumlu bir çerçevede görülmese de insanlar 1940 yılında tercüme bürosu vesilesiyle tercüme üzerinde olağanüstü ciddi bir biçimde düşünmüş. Ama yani tercümenin çok yaygınlaştığı 80 sonrasında, tercümenin bir biçimde gündeme geldiği biraz daha evvelki dönemde insanlarda böyle bir düşünüş biçimi şekli yok. Mesela bu açıdan en ilginç metinlerden biri Hilmi Ziya Ülke'nin bu uyanış devirlerinde tercümenin rolü. Mesela bugünlerde insanlar tercümenden bahsettikleri takdirde Batı dillerinden tercüme üzerinde odaklanıyorlar ve 1930'larda Hilmi Ziya bu uyanış devirlerinde tercümenin rolü, bu kitabı yazdığı zaman orada Arapça ve Farsçadan tercüme de bariz bir biçimde gündeme geliyor. Yani demin söylediğim bazı konulara hapsetme noktasındaki eğilimler açısından da mesele ele alınıp değerlendirildiği zaman o tercüme meselesi de önemli bir şey. Tercümenin özümlenmesi, tercümeden yararlanılması ve fakat belli ölçüde de tercüme edilen metinlere ve tercümeye direnç gösterilmesi, eleştirel bir biçimde gündeme gelmesi gerekiyor. Mesela Şerif Mardin'in söylediği gibi değişik dönemlerde Türkiye'de değişik önemli batılı düşünce adamlarının yaklaşımları merkeze geliyor. O şekilde bir değerlendirme yapıyor ve bu da bariz bir biçimde zaman içinde terk edilip başka düşünce adamları gündeme gelmeye başlıyor. Bu neyi gerektiriyor? Türkiye'de tercüme faaliyetine çok önem versek de, tercümenin bize katacağı önemli şeylerin altını çizsek, vurgulasak da bu tercüme hikayesinin yorumlanmasında bir süreklilik olmadığı, tercüme hikayesinin algılanmasında da bir kopuş olduğu çok net bir biçimde gündeme geliyor. Türkiye'de 70'li yıllardan itibaren şöyle 10'ar yıllık arayla Türkiye'de düşünsel alanda başat olan şeyleri düşündüğümüz zaman bunun kendi içinde bir mantığının olduğu konusunda farklılaşma söz konusu. Bunun göstergelerinden biri de Türkiye'de düşünce adamlarının bariz zaman içinde düşünsel değişime uğraması. Düşünsel değişime uğraması da farklılaştırıyor. Geçmişten kopuşu çok daha net bir biçimde gündeme getiriyor ve bu hikaye aynı zamanda Türkiye'de geçmiş dönemde üzerinde odaklanan temel tartışma konularının sadece tarihsel bir merak, arkeolojik bir şey olduğunu, bunun, bu tartışmanın Meşrutiyet döneminden, evvelki dönemden, Cumhuriyet döneminden ve bugüne kadarki tartışmaların, 60'lı yıllar tartışmalarının bugün hala verimli olabileceğini insanın düşünmesi gerekiyor. Tıpkı öyle 20 yıllık aralarla falan filan her bir şeyi kopuş tarzında baktığınız zaman insanlar geçmişte yapılan tartışmaların kendi meşreplerine göre bittiğini, yanlış düşüncenin defterinin dürülüp gittiğini düşünmeye başlıyorlar.
1: Hocam, sizin...
0: Dolayısıyla Türkiye'de bu hikayelerin odaklanması bakımından her geçmiş dönemin sadece düşün adamlarının değil, geçmiş dönemdeki düşün tartışmalarının, önemli tartışmalarının, dil tartışmaları da buna çok merkezi yerde dahil, üzerinde ciddiyetle düşünülmesi gerekiyor ve bunun çözümlenmesi gerekiyor. Çünkü bu bize nasıl bakarsak bakalım olağanüstü olumlu bir dayanak sağlayacak. Mesela 1960'lı yıllarda Türkiye'de din tartışmasına baktığınız zaman bunun geçmiş sosyolojik

anlamda din tartışmasına baktığınız zaman bunun geçmiş dönemlerle bir ilgisinin olmadığını düşünmek, o tartışmanın verimliliğini, o tartışmanın tarihsel dayanağını yok saymak anlamına gelir ve ne oluyor gündeme gelen hikayede de Türkiye'de geçmiş dönemde bu konuda önemli düşünce telaffuz etmiş insanların düşüncelerinden yararlanmamak anlamına geliyor. Nasıl ki mesela Kemalizm konusunda 60'lı yıllardaki düşüncenin Kemalizme olumlu ve eleştirel bakış bir biçimde daha sonraki dönemde tesir olmuyor gibi görünüyorsa, aynı zamanda din sosyolojisi konusundaki tartışmaların da bu alanda bir çerçevesi olmuyor. Mesela Hilmi Ziya'ya baktığımız zaman Hilmi Ziya'nın yazdığı metinlerin bu konularda çok merkezi, çok önemli bir dayanak oluşturabileceğini, tabii başkalarının da yazdığı metinlerin çok önemli bir dayanak oluşturabileceğini görmek mümkün. Bir de bu durum geçmiş dönem insanlarının Türkiye'de şeyini gösteriyor. Yani ıskalanmasını gösteriyor. Önemsenmemesini gösteriyor. Aynı zamanda önemsenme yolunda bir yeni eğilim belirdiği zaman da Türkiye'de bir sürü düşünürün önemli metinleri o düşünürün yazdığı dönemden 20 yıl sonra, 30 yıl sonra gündeme geliyor. Mesela Şerif Mardin'in ta 1960'larda yazdığı, 69'da yazdığı ne din ve ideoloji metni, yani Türkiye'de ne zaman? 80'li yılların sonlarında gündeme gelmeye başlıyor. Bu durum işte Türkiye'de zaman zaman başka somut örneklerle de görüleceği gibi Türkiye'de değişik siyasal grupların geçmiş dönemde entelektüel keşfetmeleri şeklinde tezahür ediyor. Bunun aşılmasının en önemli yollarından biri de, yani düşünce adamlarına baktığımız zaman, düşünce adamlarının herhangi bir siyasal çevreden veya herhangi bir kültürel çevre içine hapsedilmeden, belli etkiler çerçevesinde şekillenmeden daha özerk bireyler olarak kendini göstermesinden kaynaklanıyor. Ve hakikaten baktığımız zaman da, değerlendirdiğimiz zaman da bu özerk aydınların entelektüel olduğunu, anlamaya çalışan aydınların entelektüel olduğunu, özerk olmayan aydınların aydın olduğunu, özerk anlamaya çalışmayıp değiştirmeye yönelenlerin her bir şeyi kolay

0: da meseleyi ideolojik kamplara ayırıp orada tüketiyor. Dolayısıyla bir taraftan Türk düşüncesine bakarken edebiyata, filme, sosyolojiye, tarihe, bu özerk aydınların çalışmalarına baktığımızda o bütün resmi daha nitelikli bir şekilde anlamaya sevk eden bir tarafın da olduğunu aslında işaret etmiş oluyorsunuz. Şimdi
1: o tarafta bütün romancılar, bütün sinemacılar değil.
0: Değil.
1: Orada da bir sınır
0: tabii,
1: var.
0: Tabii. Yani onu genelleştirmemek de lazım. Ama bu meselede bizim Türk düşüncesini anlamamıza sevk edici. Mesela Kemal Tarih'i nasıl ihmal edebiliriz hocam? Yani bir romancı olarak bunu nasıl ihmal edebiliriz? Birazdan onlara da geleceğim. Hilmi Ziya Ülken bahsini özellikle açtınız. Ona da birazdan geleceğim. Özellikle bu tercüme faaliyetleri, ki tercümenin felsefesinin yitirildiğini, artık tercümenin sadece teknik ve ticari bir mesele olarak karşımıza çıktığını görmek de gerekiyor. Ama devirlerin, medeniyetlerin uyanışında tercümenin ne kadar önemli olduğunu işaret eden bir kişi var Hilmi Ziya Ülken. Ki yapmış olduğu tercümelerle bir taraftan Batı dünyası, Batı yakasından tercümeler yaparken diğer taraftan Farsçadan ve Arapçadan da tercümeler yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla burada bir ufuk da var. Bu ufukun da düşünceye dair olduğunu da bilmek gerekiyor. Ama temel mesele, herhalde şuraya doğru da biraz geçmek istiyorum. Temel meseleye baktığımızda bir batılılaşma veya batının karşısında alınması gereken bir pozisyon olduğunu görmek lazım sanki hocam. Birinci meselenin bu olduğunu belki düşünebiliriz. İkinci mesele de aydınların, entelektüellerin, düşünürlerin topluma, halka nasıl bakacağının pozisyonu olarak karşımıza çıkıyor. Sanki birinci zeminde, siz de bunu vurguluyorsunuz, Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin'in batılılaşma meselesini, ki belki süreklilikleri, verilen cevapların aynılığından daha ziyade belli soruların farklı perspektiflerle, farklı kavram setleriyle, farklı zeminlerden tartışılma olarak da anlamak lazım. Çünkü batılılaşma meselesine Ziya Gökalp de bakıyor, Behice Boran da bakıyor, Mümtaz Turhan da bakıyor, Prens Sabahattin de bakıyor. Mesele ortak aslında ama kavram setleri, yaklaşımlar farklılaşıyor. Diğer tarafta halkın aydın nazarındaki bakışı da farklılaşıyor. Mesele ortak. Birisi halkı mühendislik zemini olarak görüyor. Değiştirilmesi, dönüştürülmesi gereken bir nesne olarak bakıyor. Birisi de kutsanması gereken bir romantik zemin olarak bakıyor. Şimdi tüm bunlara baktığımızda meselelerin, sorunların ortak olup cevapların, yaklaşımların, perspektiflerin farklı olduğu bir zemin var. Bunu üstten, bir üst manzara olarak bakmanın çok önemli olduğunu siz vurguluyorsunuz. Bunu sadece akademik okumalara ve siyasi okumalara indirgememek de gerekiyor. Şimdi asıl meseleyi batılılaşma ve yerlilik olarak gördüğümüzde, yani meselelerden bir tanesini en azından bu şekilde konumlandırdığımızda, siz bu meseleyi iki kutup arasında nasıl okuyabiliriz hocam? Yani şuna da indirgememek lazım. Ya batılı ya yerli. Çünkü bir diyalektik zemin de var. Yani her ben batılıyım diyenin zemininde bir yerlilik unsurunun olduğunu görmek çok mümkün. Ben yerliyim, yerelim deyip kendi içerisinde batılılaşmanın unsurlarını görmek de çok mümkün. Bu iki kutup arasında Türk düşüncesini nasıl okuyabiliriz?
1: Vallahi ben tam aynı kanatta değilim ama
0: buyurun
1: şöyle
0: hocam.
1: Bir şey var, yani sizin söylediğinizi destekleyecek bir şey. Yani Metin Ersen söyler bunu sürekli, hemen hemen çoğu konuşmasında var. Nadir Nadir'den bir alıntı yaparak söyler. Batılılaşmak der, iliklerine kadar kendini Türk hissetmektir der. Mesela şimdi o şey sizin söylediğinizin bir biçimde, belli bir tarzda, doğru veya yanlış bir şekilde algılanış biçimi. Yani bu hikayenin çok bariz bir şeyi var, ortaklaşalığı var. Yani o çerçevede bakmak lazım. Yani yerlik noktayı nazarından bakmak lazım. Batırlaşmanın getirdiklerine bakmak lazım. İşte batırlaşmak hikayesine yatkın olanların genellikle bütün derdi ne? Türkiye'de meseleleri kurama ve kavrama hapsederek baktığınız zaman hikaye o. Yerlileşmek, yerlilik hikayesine baktığınız zaman Türkiye'nin özgünlüğü noktayı nazarından bakmak lazım. Şimdi baktığımız zaman, değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'nin bir sürü önemli düşünce adamlarının, olumlu baksın, eleştirel baksın, önemli değil, önemli düşünce adamlarının hemen hepsinin bu biçimde ayrıştırılması mümkün. Ve bu ayrıştırmaya baktığınız zaman da bu ayrıştırmada aynı yerde olanların ideolojik olarak, düşünsel olarak birbirlerine çok farklı olmaları çok daha net bir biçimde. Şimdi şöyle bir düşündüğünüz zaman ilginç bir hikaye var. Yani Prens Sabahattin ve Ziya Gökalp'e baktığımız zaman Prens Sabahattin'e daha batılı, bizatihi batılı, Ziya Gökalp'i de yerli olarak görmek mümkün. Ama yani bizim yaklaşım tarzımızdaki o kırılmayı o kadar güzel aksettiriyor ki bu durum. Yani neyi aksettiriyor? Şunu aksettiriyor. 1980 yılına kadar neredeyse Türkiye'de yoğun bir biçimde hemen hemen

herkes akademisyenler de yoğun olarak gündeme gelmek üzere, entelektüeller de Ziya Gökalp üzerine hep olumlu metinler yazmışlar. 1980'li yıllardan itibaren bariz bir biçimde İslamcılar ve sol liberaller de dahil olmak üzere hepsi de bir Ziya Gökalp eleştirisi yapılmış. Yani toplu halde bir fikir değişikliği kendini tezahür ediyor. Bu bunu gösteriyor. Yani daha önceki dönemde özgürlük, farklılık çok daha net ortaya çıkan bir şeydi. 1980 sonrası aslında benzerlik çok ortaya çıkan bir şey ve 1980'li yıllardan sonra her şeye benzer noktasında 1980 öncesinde ya bir farklılık var hikayesi genel bir duygu biçimde gelişiyor. Ama şimdi şöyle bir baktığınız zaman Prens Sabahattin'le Ziya Gökalp ayrışmasıyla bariz bir biçimde Behice Boran'la Niyazi Merkez ayrışması tam tekmil örtüşüyor. Yani ne hikaye? Ziya Gökalp'te bu toplumun her bir hikayesini, kültürünü bariz bir biçimde önemseyen, bu toplum üzerine çalışmanın yoğunlaşmasını derc eden bir yaklaşım tarzı var. Prens Sabahattin'in hikayesinde Türkiye tipik bir batılı ülke olsun zihniyeti var. 1960'lı yılların din meselesini insan tartıştığı zaman da Erbakan bile Türkiye'de mesela böyle 25 yıllık bir dönemin yaşanacağını rüyasında görse inanmazdı. Yani insanlar zannediyordu ki Türkiye tipik bir batılı ülke olacak. Olmuyor. Bu hikayenin 1960'lardaki en somut tartışması Berkes'te Behice Boran arasında gerçekleşen tartışma. Behice Boran şunu söylüyor çok net bir biçimde. Tarih diyor somutlukların bilimi diyor. Sosyoloji diyor soyutlukların bilimi diyor. Teorinin bilimi diyor. Yani bu Türkiye'de sağcı solcu sosyologların da katıldığı bir hikaye aslında baktığınız zaman. Niyazi Merkez bunu böyle söylemiyor. Niyazi Merkez toplumun farklılığı üzerine bina ediyor. Mesela Niyazi Merkez en batırlaşmacı olarak nitelenebilir ama Niyazi Merkez batırlaşmaya ne diyor? Batırlaşma diyor bariz bir biçimde ütopik bir aydın gericiliğidir diyor. Yani baktığınız zaman. Yani mesela şöyle bir şey tam işte 1975'te o eski söylediği şeyle mesela işte orada feodalite tartışması da orada. Yani Osmanlı batıya benzer diyor. O dönemde o tartışma Cahit Tanyol'la Behice Boran arasında şey yapıyor ve o tartışmanın Cahit Tanyol kanadının en gerçekçi yorumunu Niyazi Berkes yapıyor ve Osmanlı toplumunun Batı toplumlarından farklı olduğunun temel vurgusu solda Kemal Tahir'in yaklaşımıyla belirginleşiyor. Berkes o dönemde bir şey söylüyor. Yani Berkes'le Kemal Tahir'in bu anlamda çok iç içe yan yana olduğu ama yani yargı bakımından toplumu değerlendirme bakımından karşı karşıya olduğunu görmek mümkün. Berkes şunu söylüyor. Ya diyor baktığın zaman diyor fark edecek bir şey yapacaksın diyor. İslamiyetle Hristiyanlık aynı şey değildir diyor. Yani şimdi bir sosyoloğun o dönemde ve belki bu dönemde de dine baktığın zaman İslamiyetle Hristiyanlık alt tarafı dindir. Dolayısıyla bunlar benzer şekilde yorumlanabilir şeklinde. Yani kurama, kavrama odaklanırsan böyle bakıyor. İslamiyet Hristiyanlıktan çok farklıdır diyor. İkincisi diyor imparatorlukları her imparatorluğu birbirine benzetemezsin diyor. Bu farklıdır diyor, farklıdır diyor. Daha önemlisi devlet, doğulu devlet farklıdır diyor. Batılı devlet farklıdır diyor. Dolayısıyla böylesi bir gelişme dinamiğine baktığınız zaman hatta daha sonraki yazılan metinlerde de var. Yani o biçimde görmek mümkün ki Behice Boran'ın işte Yön dergisinde 62'de yayınlanan bu Türkiye ile Batı toplumları arasında fark görmemek gerekir mantığındaki şeyin yaklaşımın bariz bir biçimde süreklilik arz ettiğini görüyorsunuz. Yani her bir hikayeyi bırakıp bunu bu biçimde formüle etmenin eğilimi var. Aslında öbür türlü baktığınız zaman yani onu aydın kitleye bakış tarzı, halka bakış tarzı açısından baktığınız zaman yani benzerlikleri belki daha fazla görmek mümkün. Çünkü Türkiye'de halkın yaklaşım tarzı, insanların halka yaklaşım tarzı yaygın bir biçimde derecesi farklı olmakla beraber halkı istedikleri şekilde dönüştürmek ve halkı istedikleri şeklinde görmek şeklinde tezahür ediyor. Bu hikaye bürokratik güç odaklarına göre çok daha yoğun bir biçimde halkı dönüştürmek çerçevesinde şekilleniyor. Yani şöyle bir baktığınız zaman, değerlendirdiğiniz zaman 1940'larda 1930'larda insanlar Türkiye'den ilerisine dair gündelik hayat fotoğrafı görmek istedikleri zamanla gördükleri fotoğraf olağanüstü farklı bir fotoğraf. Dolayısıyla bu ayrışma mümkün. Eski dönemde bir biçimde bir şekilde mesela Kemalizm'de bile halkı kutsamak şeklinde bir eğilim beliriyor. Ama yani

0: Özellikle 80'li yıllardan sonra mesela insanlara köylü dediğin zaman bir anlamda olumlu bakış gibi, kutsamak gibi algılaşıyor. Bu dönemde köylü dediğin zaman aşağılamak şeklinde alışıyor. Yani dolayısıyla mesela o dönemlerde bu popülizm eleştirisi falan filan olmaz. Yani bu eleştirilerin gündeme geldiği dönem daha yeni dönem olarak şekilleniyor. Önemli olan hikaye de, bütün hikaye şuradan kaynaklanıyor. Bu zihniyet meselesi.
1: Evet.
0: İnsanların zihniyeti halkı anlamak değil, halkı dönüştürmek.
1: Hocam şuraya da geliyor gibiyiz. Aslında soruların ortak olup sorunlaştırma tarzlarının farklılaştığı bir eksen var. Bunu görmemiz lazım bir kere. İki, aydınlar nasıl ki halkı nesneleştirmek üzere, bakıp biraz önce dediniz ya, halkı anlamak değil de dönüştürmek için halka bakan bir taraf var. Ama şu anda günümüzden baktığımızda aydınlarımız, hayatını kaybeden aydınlarımız da dahil olmak üzere, onları nesneleştirme gibi tehlikeli bir tavır var. O da şu: onları hak etmedikleri kamplar içerisinde, ideolojik kamplar içerisinde tüketmek. Bu çok kolaycı, konforlu bir alan. Ama asıl mesele onların kendi dönemleriyle beraber eserlerine, dertlerine, hazır bulunuşluklarına, belki bilgi sosyolojisinin imkanlarını da işe seferber ederek bakmak. Böyle bakıldığında sanki karşımıza şöyle bir zemin çıkıyor: bunların derdi neydi? Meseleyi anlarken, anlamlandırırken nasıl bakıyorlardı? Son 3 dakikamıza girerken şöyle bir soruyla son sorumu yöneltmek istiyorum hocam. Yani meseleleri kavramlara, kuramlara hapsetmek bir hatadır, eksik görme anlamında. Ama bir de ithal kavramlarla meseleleri anlamlandırmak var. Sanki burada Hilmi Ziya Ülken'i, Kemal Tahir'i, İdris Küçük Ömer'i özellikle anlamamız ve anlamamız da gerekir gibi geliyor. Bunlar farklı ideolojik kamplara işaret eden kişilerdi. Biraz önce siz de ifade ettiniz. Ancak meseleye baktığımızda kendi toplumlarını, kendi özgün gerçeklikleri, tarihi, toplumsal yapıları içerisinde anlamanın ne kadar önemli olduğunu günümüzde bize aslında anlatmış oluyorlar. Şimdi buradan bakınca hocam, bu üç aydın bize bugün ne söyler diye son sorumu yöneltip 2 dakikada bu sorunun ya, cevabını bu, sizden almak istiyoruz.
0: Bu üç aydının, buna başkalarını da
1: dahil edebiliriz. Kuşkusuz.
0: İşte kurama, kavrama odaklanmayan, evet,
1: odaklanmadan,
0: hapsetmeden bu
1: toplumu hocam
0: anlamaya çalışma denemesi olarak görmek mümkün.
1: Tam olarak hocam.
0: Bunu nerede görmemiz mümkün? Bunların üçünde de meseleyi tarihsel boyutuyla görme denemesinde görmemiz mümkün. Yani mesela Hilmi Ziya'da bu hikaye Türk tefekkür tarihine kadar, yani çok eski tefekkür tarihine kadar gitmekte de somutlaşıyor. Mesela şöyle bir baktığımızda İdris Küçük Ömer'de daha politik bir çerçevede meseleyi değerlendirirken, o Türkiye'nin Düzenin Yabancılaşması kitabında ağırlıklı bölüm Osmanlı bölümü. O dönemin onun içinde yer aldığı politik cenahın Osmanlı ile ilgisi yok denecek kadar az. Yani Türkiye'nin bugünkü meselelerini eskide görmek eğilimi söz konusu. Kemal Tahir'e geldiğimiz zaman belki hamaseti aşan bir tarzda Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş serüvenini anlattığı, devlet ana metnini de hesaba kattığımız takdirde söylediği bir temel söz var. Ne diyor Kemal Tahir orada söylerken? Şunu söylüyor, yani baktığımızda siz benim diyor geçmişi kurcaladığımı zannediyorsunuz diyor. Aslında ben diyor geçmişte bugünü arıyorum diyor. Yani bu toplumun geçmişinin yapısı, bu toplumun geçmişinin fikriyatı bugüne tesir etmiyorsa, bugün de bir etkisi yoksa onları araştırmanın anlamı yok. Mesela Şerif Mardin Din ve İdeoloji metninde en dar kısmı, belki de en basit kısmı, belki de en eleştirilebilecek kısmı Cumhuriyet dönemine ilişkin çok kısa bir kısmıdır. Orada en önemli bir kısmı, en ilginç bir kısmı işte o Osmanlı'yı anlatan, o dönemin kültürünü anlatan bir kısmıdır. Orada söylediği bir söz var. Mesela
1: o sözle bitirelim hocam.
0: Neye gidiyor? Şunu söylüyor. Varlık vergisinden bahsediyor. Varlık vergisi bir şeyi gösteriyor diyor. Yani varlık vergisi, bu mallara el koyma çerçevesinde baktığımız zaman bizim cumhuriyetçi olduğumuzu zannettiğimiz dönemde iliklerimize göre Osmanlı olduğumuzu gösterir diyor. Yani bu diyor, işte bu diyor müsaadenin sistemi diyor baktığınız zaman. Yani orada o sürekliliği görüyor. Bütün hikaye meselenin tarihsel sosyolojik tahlil yapabilmesi. Bunlara ilave olarak da bir de Erol Güngör'ü görmek lazım. Erol Güngör'ün bu anlamda da olağanüstü farklı, olağanüstü özgün, olağanüstü o dönemin başka sosyologlarına göre, ki Erol Güngör kurama ve kavrama olağanüstü yatkın olmasına rağmen, kendi çağdaşı, kendi yaşıtı sosyologlara göre, mesela Doğan Ergun'a göre, Baykan Sezer'e göre Türkiye gerçekliğine çok daha hakim gibi görünüyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet oldu. 100 yıllık serencamı yarım saatlik süremiz içerisinde konuşmaya gayret ettik. Ama geçmişi

0: aramakla bugünü bulmak meselesi, süreklilikler bahsini ifade ettiniz. Tarihi, sosyolojik analizleri sağlıklı bir şekilde, sıhhatli bir şekilde yapmak bir emek ve çaba işi. Buna vesile olmasını ümit ediyoruz. Vaktinizi, kıymetli vaktinizi bizimle paylaştığınız çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Profesör Doktor Kurtuluş Kayalı hocamızla Türk düşüncesinin 100 yıllık serencamına kısaca bir seyir sefer yapmaya gayret ettik. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin kulaklarınıza, gönüllerinize, zihinlerinize misafir olmaya çalıştık. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşça kalınız.
2: Felsefeyle hayat.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Bitti mi? Diye sordu Aglaya. Prens bir an süren dalgınlığından sıyrılıp, efendim? Dedi. Evet, bitti. Peki neden anlattınız bize bunları? Öylesine anlattım işte. Aklıma geldi anlattım. Konuşmuş olmak için. Alexandra, çok karışık anlatıyorsunuz prens dedi. Yanılmıyorsam hayatın bir dakikasının bile parayla ölçülemeyecek kadar değerli olduğunu, kimi zaman 5 dakikanın bir hazineden bile çok değerli olduğunu anlatmak istediniz. Çok güzel, övgüye değer bir şey bu. Ama izninizle sorabilir miyim? Size bütün bunları anlatan o arkadaşınız, ölümden kurtulmuş, yani sonsuz bir hayat bağışlamışlar ona. Peki kavuştuğu o büyük zenginliği ne yapmış sonra? Her dakikasını, değerini bilerek yaşamış mı? Yok, hayır. Bana anlattığına göre, sordum ona bunu çünkü. Hiç de öyle yaşamamış. Çok dakikasını, çok zamanını boşa harcamış. İşte size bir yaşam deneyimi. Demek tam gerektiği gibi her anın değerini bilerek yaşamak olanaksızmış. Nedense olanaksız. Evet, nedense olanaksız diye tekrarladı prens. Ben de öyle sanıyorum. Ama yine de inanmak gelmiyor içimden. Aglaya araya girdi. Yani siz herkesten daha akıllıca yaşadığınızı düşünüyorsunuz öyle mi? Evet, zaman zaman öyle düşündüğüm oluyordu. Şimdi de öyle mi düşünüyorsunuz? Prens biraz önce olduğu gibi yine uysal, hatta ürkek bir gülümsemeyle Aglaya'ya bakarak karşılık verdi. Evet, şimdi de öyle düşünüyorum. Arkasından hemen gülmeye başladı. Neşeyle baktı genç kızın yüzüne. Aglaya hani değilse öfkeli. Çok alçak gönüllüsünüz dedi. Sizler de çok cesursunuz. Bakın gülüyorsunuz. Oysa bu anlattıklarım beni öylesine etkilemişti ki, daha sonra rüyalarıma girdiler. Özellikle o son 5 dakika. Prens heyecanlı, ciddi bakışını bir kez daha dolaştırdı dinleyicilerinin üzerinde. Sonra birden ne söyleyeceğini bilemiyormuş gibi ama herkesin gözünün içine bakarak sordu. Bir şey için kızmıyorsunuz bana değil mi? 3 kız kardeş şaşkınlık içinde hep birazdan ne için diye haykırdı. Sanki size bir şeyler öğretmeye çalışıyormuşum gibi oldu da. Herkes gülmeye başladı. Gücenmeyin bana, gücenmeyin diye sürdürdü konuşmasını prens. Evet, başkalarından daha az şey yaşadığımı, yaşama herkesten daha az tanıdığımı ben de biliyorum. Bazen saçmaladığımın, çok tuhaf şeyler söylediğimin de farkındayım. Sözünün sonunu nasıl getireceğini bilemediği için şaşırdı, sustu. Aklıya sert, ısrarcı bir tavırla şöyle dedi. Mutlu olduğunuzu söylediğinize göre herkesten daha az değil, daha çok yaşamışsınız demektir. Hem bizlere ders verir gibi olduğunuz için tedirgin olmayın, üzülmeyin lütfen. Bize karşı bir üstünlük taslamış değilsiniz. Yaşama bu mistik, ilgisiz bakışınızla 100 yıl mutlu olabilirsiniz. Bir

Gizem olayı veya bir parmak gösterseler size, ikisinden de aynı övgü dolu düşünceyi çıkartırsınız. Üstelik mutluluk duyarsınız bundan. Böyle mutlu olabilir insan işte. Konuşanların yüzüne uzun süredir sesini çıkartmadan bakan Lizaveta Prokofievna da, "Neden hep kızıyorsun anlamıyorum," dedi. "Neden söz ettiğinizi de anlayabilmiş değilim. Ne parmağıymış, saçmalık. Prens çok güzel ama biraz hüzünlü konuşuyor. Neden cesaretini kırıyorsun? Konuşmaya başladığınızda gülüyordu. Oysa şimdi gözleri donuk donuk bakıyor." "Bir şey yok maman. Ama ne yazık ki prens, hiç idam cezasının uygulanmasına tanık olmamışsınız. Bu konuda size bir şeyler sormak isterdim." "Tanık oldum," dedi prens. "Tanık oldunuz mu?" diye haykırdı Aglaya. "Tahmin etmeliydim. Her şeyi açıklıyor işte. Öyle bir olayı görmüşseniz nasıl oluyor da mutlu olduğunuzu söyleyebiliyorsunuz? Haklı değil miyim?" Adelaide sordu. "Yaşadığınız o köyde insanları idam ediyorlar mıydı yani?" "Lyon'da tanık oldum böyle bir olaya. Schneider'le gitmiştim Lyon'a. Beni de götürmüştü. Oraya gittiğimiz gün kentte birini idam edeceklerdi." Aglaya, "Nasıl? Çok hoşunuza gitti mi bari?" diye sordu. "Eğitici çok şey var mıydı olayda? Yararlı?" "Gördüklerimden hiç de hoşlanmadım. Sonra biraz hastalandım bile. Ama ne yalan söyleyeyim, kıpırdamadan, gözümü bir an bile ayırmadan izledim her şeyi." "Ben de gözümü ayırmadan izlerdim," dedi Aglaya. "Orada kadınların idamları izlemelerinden hiç hoşlanmıyorlar. Hatta bunu yapan kadınları ertesi gün gazeteler dillerine doluyor. Demek bunun kadın işi olmadığını düşünüyorlar ve böylece erkek işi olduğunu söylemiş, yani anlayacağınız kanıtlamış oluyorlar. Kusluyorum böyle düşünenleri. Sanırım siz de öyle düşünüyorsunuzdur, değil mi?" Adelaide araya girdi. "Orada neler gördüğünüzü anlatın bize lütfen." Prens ne söyleyeceğini şaşırdı, yüzünü astı. "Şimdi anlatmak istemiyorum bunu," dedi. Aglaya iğneleyici bir tavırla, "Bizi anlatmaya değer bulmuyorsunuz anlaşılan," dedi. "Hayır, onun için değil. Orada gördüklerimi daha demin anlattım da ondan." "Kime anlattınız?" "Kabul edilmemi beklerken uşağınıza." Hanımlar hep birazdan sordular. "Hangi uşağı?" "Girişte bekleyen, saçlarına ak düşmüş, kırmızı yüzlü uşağı. İvan Fyodorovich'in yanına girmek için beklerken." "Çok tuhaf," dedi Lizaveta Prokofievna. Aglaya annesinin sözünü kesti. "Demokrat prens," dedi. "Alexey'i anlattığınıza göre bize de anlatmak zorundasınız." Adelaide, "Anlatmanızı ısrarla istiyorum," diye diretti. Prens Adelaide'a döndü. "Demin gerçekten de," dedi. Biraz heyecanlanmıştı. Çok çabuk ve safça heyecanlandığı anlaşılıyordu. "Gerçekten de tablonuz için benden bir konu istediğinizde şöyle bir öneride bulunmayı düşünmüştüm size. İdam sehpasında ayakta duran bir idam mahkumunun başını giyotinin altına koymadan bir dakika önceki yüzünü." "Nasıl yani, yüzünü mü? Yalnızca yüzünü mü?" diye sordu Adelaide. "Tuhaf bir konu. Nasıl bir tablo olur ki bu?" Prens ısrar etti. "Nasıl olacağını bilmiyorum," dedi. Heyecanlıydı. "Geçenlerde Basel'de böyle bir tablo gördüm. Onu size anlatmayı çok istiyorum. Bir gün anlatırım. Çok şaşırtmıştı beni." "Basel'deki o tabloyu sonra anlatırsınız," dedi Adelaide. "Şimdi siz bana o idam tablosunu anlatın. O anı kafanızda nasıl canlandırdığınızı açıklayabilir misiniz bana? Tabloda nasıl vermeliyim o yüzü? Yalnızca yüz mü olacak tabloda? Nasıl bir yüz?" Prens anlatmaya dünden hazırmış gibi, "Ölümden tam bir dakika önceki o an," diye başladı. Kendini hatıralara kaptırmış, her şeyi unutmuş gibiydi. Merdivenden çıkarken tam idam sehpasına ayağını bastığı an, o anda dönüp benden yana baktı. "Yüzünü gördüm ve o anda her şeyi anladım. Çok zor bunu anlatmak. Sizin veya başka birinin bunun resmini yapmasını öylesine çok, öylesine çok isterdim ki. En çok da sizin yapmanızı. Böyle bir tablonun yararlı bile olacağını düşünüyordum. Biliyor musunuz, her şeyi ayrıntılarıyla vermek gerekir bu tabloda. Her şeyi, her şeyi. Zindanda yatıyordu. En azından bir hafta sonra idam edileceğini düşünüyordu. Olağan işlemlerin tamamlanmasının, yazısının gerekli yerlere gidip gelmesinin en azından bir hafta süreceğini hesaplıyordu. Ama nedense birden kısalmıştı süre. Sabaha karşı saat 5'te uyuyordu idam mahkumu. Ekim'in sonlarıydı. Sabahın saat 5'inde hava soğuk, ortalık karanlıktı. Cezaevi görevlilerinden biri yanında gardiyanla hücresine girdi ve

usulca dokundu omuzuna. İdam mahkumu yattığı yerde dirseğine dayanarak hafifçe doğruldu. Işık yanıyordu. "Ne oluyor?" diye sordu. "Saat 10'da idam cezan uygulanacak." Uyku sersemliğiyle inanmadı buna mahkum. İtiraz etmeye, yazının ancak bir hafta sonra geleceğini söylemeye çalıştı. Ama iyice ayılınca itiraz etmeyi kesti, sustu. Neden sonra şöyle dediğini anlatıyorlardı. Birden çok ağır geldi. Sonra yine susmuş, ağzını açıp bir şey söylemek istememiş. Bilinen hazırlıklar 3-4 saat sürmüş. Papaz gelmiş. Kahvaltısını getirip önüne koymuşlar. Kahvaltıda şarap, kahve ve sığır eti varmış. Bir şaka mıydı bu? Ne acımasızlıktı bu öyle? Öte yandan bu iyi niyetli insanlar bir kötülük düşünmeden yapıyorlardı bunu. İnsan sevgisinden böyle davrandıklarına inanıyorlardı. Sonra gömlek. İdam gömleğinin nasıl olduğunu bilir misiniz? Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra nihayet üstü açık bir arabaya bindirip kentin sokaklarında idam sehpasının olduğu alana doğru yola çıkartmışlar onu. Öyle sanıyorum ki arabada giderken de önünde uzun bir hayatın olduğunu düşünüyordu. Yolda belki de şöyle geçiriyordu içinden. Önümde uzun bir hayat var. 3 sokak geçeceğiz. İşte birinciyi geçtik. Sonra şu sokak var. Arkasından sağ yanında fırın olan sokak gelecek. Daha fırına çok var. Sokaklarda büyük bir kalabalık toplanmıştı. Bağırıp çağırıyorlardı. 10.000 insan, 10.000 çift göz. Bütün bunlara katlanması gerekiyordu. Şöyle geçiriyordu içinden. 10.000 insan ama kimse idam etmiyor onları. Oysa beni ediyorlar. Bütün bunlar daha önce olmuştu. İdam sehpasına küçük bir merdivenle çıkılıyordu. Merdivenin önüne gelince birden ağlamaya başladı mahkum. Oysa güçlü kuvvetli, acımasız bir adamdı. Öyle diyorlardı. Papaz bir an ayrılmıyordu yanından. Arabada da yanındaydı. Durmadan bir şeyler söylüyordu ona. Ama mahkumun onu duyduğu kuşkuluydu. Önce dinlemeye başlıyor ama üçüncü sözcükten sonrasını duymuyor, anlamıyordu. Öyle olsa gerekti. Sonunda merdiveni çıkmaya başladı. Ayakları bağlı olduğu için küçük adımlar atabiliyordu. Papaz zeki biri olsa gerekti. Konuşmuyordu şimdi.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler. 23 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklaştı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri ise %13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Karayolları trafik yönetmeliğinde yeni düzenleme yapılarak araç içi, teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Özetlerin ardından haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi.
2: İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. İkinci haberimiz atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. Üçüncü olarak tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Son olarak küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini söyledi. Türkiye'yi her alanda şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı.
2: Birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak, muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için özellikle istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz için çalışıyoruz. Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil,

0: alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın, Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, her sektöre olumlu tesir olduğunu vurguladı.
0: Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete hemen her sektörde

0: Süreç menziline tam vardığında göreceğiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur kök saldıkça bunun estirdiği bahar havasını inşallah 86 milyonun tamamı 81 ilimizin her biri hissedecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Liderler, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni düzenleniyor. Hamenei'nin cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Bugün devlet başkanları, üst düzey yetkililer ve dini liderlerin katılımıyla resmi tören düzenlendi. Yarınsa İran halkı İmam Hümeyni Musalla Camii'nde saygı duruşunda bulunacak ve ardından cenaze merasimleri başlayacak. Son cenaze töreniyle defin işlemi 9 Temmuz'da Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. Hamenei için Irak'ta Kerbela ve Necef şehirlerinde cenaze töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi.
2: İran halkının acısı bizim acımızdır, sevinci bizim sevincimizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz, istikrar olsun istiyoruz. Şu anda devam eden sürecin de başarıya ulaşması için gayret ediyoruz. Bir mutabakat zaptı var, bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli. Bu yönde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman maalesef bu süreçlerin provoka edildiğini, özellikle İsrail tarafından provoka edildiğini de görüyoruz. Bu provokasyonları da boşa çıkararak mutlaka bölgemizde kalıcı bir barış oluşturmamız gerekiyor.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Çok basit bir şeyin peşindeyim. Nükleer silah edinemezler ifadelerini kullandı. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz dedi. ABD ve İsrail'in taahhütlerini yerine getirmediği takdirde İran'ın uygun tedbirleri hayata geçireceğini vurguladı. İsrail'in İran'la ABD arasında imzalanan mutabakat zaptını bozmak için faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'da çok sayıda noktaya füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyor. Kiev'e yönelik saldırılarda 2 günde 30 kişi hayatını kaybetti. Başkentte 3 Temmuz Milli Yaz Günü ilan edildi. Ukrayna güçleri de Rusya'nın Belgorod kentini füzeyle hedef aldı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyonsa %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Kira enflasyonu 51 ayın en düşük seviyesine indi. Buna göre Temmuz ayında kira sözleşmelerinde en fazla %32,03 artış yapılabilecek. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76 zam alacak. Memur ve memur emeklileri için bu oran %13,52 oldu. Artışlar kıdem tazminatı tavanını belirleyecek. Evde bakım 65 yaş ve engelli aylıklarıyla şehit dul ve yetim aylıklarına yansıyacak. Bu arada AK Parti en düşük emekli aylığını arttıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırmıştır dedi. Terörsüz Türkiye hedefini ebedi vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek sözleriyle değerlendirdi. Bayburt'ta konuşan Bakan Çiftçi'nin gündeminde Türkiye yüzyılı vizyonu da vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründeki sigortalılara 3 ayda yaklaşık 7 milyar lira destek sağladığını söyledi. Benzer desteğin turizm sektöründeki işletmelere de verileceğini belirtti. Bu kapsamdaki çalışmalarımızın sonuna geldik dedi. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın

0: 400 milyar doları aştığını belirtti.
1: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Tamı tamına 24 milyar 940 milyon dolar. Haziran ayında ihracat artışı çift haneli %21,9. Hatırlarsanız Nisan ayı da %22,5'tu. İlk 6 ayın karnesi de şu ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282 idi yıl sonunda. 4.7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik. Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda.
0: Türk savunma ve havacılık sanayi de ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün son 12 aylık ihracatın 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aştığını söyledi. Bu arada İletişim Başkanlığı sosyal medyada yer alan Aselsan'ın ABD menşeli bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Açıklamada Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir denildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, atık iade cihazlarında iki günde 4,5 milyon ambalaj toplandığını açıkladı.
2: Sadece iki günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL para kazandırdık demek. Tabii sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine geçti. İnşallah tüm sistemi yaygınlaştırdığımızda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı ve ekonomimize de bu kapsamda 30 milyar lira kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani doğa ile inşallah ülkemiz kazanacak, ekonomimiz kazanacak ve en önemlisi de çevremizi, doğamızı koruyacağız.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağı sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız dedi. Özel Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmetcan Ağbaba yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Ahmetcan Ağbaba'nın hesabında yüklü miktarda kaynağı belli olmayan para girişi tespit edildi. İstanbul'daki soruşturmada daha önce de Veli Ağbaba'nın şoförlüğünü yapan iki kişi tutuklanmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 12 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi. 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlik şüphelilerden Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın tutuklanmasına karar verdi. 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmada ilk etapta 10 kişi gözaltına alınmış, Perşembe günü düzenlenen operasyonla 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında rüşvet vermek suçundan konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı. Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Savcılık sevk yazısında Göktaş'ın söylemlerinin eleştiri sınırlarını aştığını vurguladı. Deniz Göktaş'ın paylaştığı video tepki ve tartışmalara neden olmuştu. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapıldı. Araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama, telefon tutucu ve araç kamerası takılabilecek. Ayrıca dikiz aynasına asılan koku ve küçük aksesuarlar da sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığı sürece ceza sebebi sayılmayacak. Sürücülerin en çok tereddüt ettiği konulardan biri de akıllı ekranlardı. Yeni düzenlemeye göre fabrikasyon çıkışlı ekranlarla navigasyon, park desteği ve araç kamerası amacıyla kullanılan multimedya sistemlerine cezai işlem uygulanmayacak. Belirlenen teknik standartlara uygun amfi ve subwoofer kullanımı da artık serbest. Ancak altın bir kural var: ses araç dışına taşmayacak, çevreyi rahatsız etmeyecek. Ceza işlem yapılabilmesi için sesin dışarı sızdırdığının somut şekilde tespit edilip kayıt altına alınması gerekecek. Otobüs ve minibüslerdeki koltuk arkası ekranlarsa yolcular için hizmet vermeye devam edecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Haziran ayı enflasyonu %0,99 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise %32,11 düzeyinde gerçekleşti. Yılın ikinci yarısına dair maaş zamları belli oldu. SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri %13,52 zam alacak. En düşük emekli maaşı da 23.552 liraya çıkarılacak. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapılarak araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi.

0: 17 yaş altı basketbol milli takımımız önemli bir başarıya imza attı. Ay Yıldızlar İstanbul'daki Dünya Kupası'nda Fransa'yı 94-87 yenerek yarı finale çıktı. Milliler final yolunda yarın saat 20.45'te Sırbistan'la karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Dünya Kupası son 16 turuna yükselecek. Son 3 takım belli oluyor. Günün ilk maçında Avustralya ile Mısır şu sıralarda karşı karşıya geliyor. Saat 1'de Arjantin'e Yeşilburun Adaları ve saat 4.30'da Kolombiya ile Gana kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaları TRT 1 ve Tabi'den naklen izleyebilirsiniz. Fenerbahçe stoper mevkisini Nathan Ake ile güçlendirdi. Sarı lacivertliler oyuncunun Avusturya kampına katılacağını duyurdu. Trabzonspor Andre Onana transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo Mavililer Kamerunlu kaleciyi bir yılda daha kiraladı. 30 yaşındaki file bekçisinin 3,5 milyon avro garanti ücret alacağı açıklandı. Bununla birlikte oyuncuya 2 milyon avro imza ücreti ödeneceği de kaydedildi. Yurdun kuzey iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara 17, İstanbul, İzmir ve Adana 24, Bursa, Gaziantep ve Samsun 22, Antalya 20, Trabzon 25, Kayseri 18, Erzurum 12, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 28, Van 15 ve Kars 9 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ İslahiye Hassa yolunun 7 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel 589 bildiri numarası. Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz. Rekor denemesi NOX isimli tekne ile 8 Temmuz 2026'ya kadar Hopa Limanı, İskenderun Limanı arasında yapılacaktır. Denizcilere yerel 661 sayılı bildiri İzmit Körfezi. Atış eğitimi 10 Temmuz 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 44 dakika 10 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika 3 saniye doğu. 40 derece 41 dakika 56 saniye kuzey, 20

29 derece 34 dakika 23 saniye doğu, 40 derece 42 dakika 56 saniye kuzey, 29 derece 43 dakika 39 saniye doğu, 40 derece 43 dakika 23 saniye kuzey, 29 derece 43 dakika 46 saniye doğu. Denizcilere yerel 675 sayılı bildiri Akdeniz. Atış eğitimi 1 Temmuz 2026 tarihi saat 00:01'den 30 Eylül 2026 tarihi saat 23:59'a kadar 36 derece 23 dakika 51 saniye kuzey, 35 derece 10 dakika 48 saniye doğu mevkii merkez olmak üzere 0.6 mili yarıçaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere yerel 688 sayılı bildiri Marmara Denizi, yaz ve yelken yarışları 4 ve 5 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 19'a kadar Kalamış Tuzla Yalova Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: İyi geceler sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de her cuma olduğu gibi bir hafta aranın ardından Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden başladı. Saatimiz şu anda 23.23'e doğru ilerliyor. Saat 1'e kadar canlı yayında birlikte olacağız. Programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Soner Yiğit ve mikrofonda ben Sevda Türker'i programımızın başında sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz ve elbette hem programımıza hem de Ankara'ya hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın 1. bölümünde Türkiye'de belgesel sinemanın tarihini konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve yönetmen Profesör Doktor Kurtuluş Özgen olacak. Programımızın ikinci bölümünde bir edebiyat topluluğu olarak kitap kulüplerini ele alacağız. Bu konuyu da yaklaşık 20 yıldır kesintisiz devam eden bir kitap kulübünün kurucusu Özlem Cengiz'le konuşacağız. Kendisini stüdyomuza ağırlayacağız. Programımızın üçüncü bölümünde Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri Müdürü Yeter Adaşeko telefonla katılacak programımıza ve kendisiyle gündemdeki bir konuyu, sıcak hava dalgaları ve ısı kubbelerini konuşacağız. Programımız her zaman olduğu gibi geçmişten kalan bölümüyle sona erecek. Bu gece bu bölümde Türk mizahının önemli isimlerinden Orhan Boran var. Az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası.

0: sevgili dinleyenlerimiz, kurgunun sınırlarından çıkıp hakikatin peşine düşen belgeseller sadece anı kaydetmekte kalmaz, aynı zamanda bir ülkenin, bir toplumun hafızasını inşa eder. Peki Türkiye'de bu hafıza nasıl şekillendi? İlk siyah beyaz karelerden bugünün dijital platformlarına kadar belgesel sinemamız hangi yollardan geçti, hangi dertleri dert edindi? Bu gece Türkiye'de belgesel sinemanın tarihini konuşmak üzere değerli bir konuğumuz var şu anda kendisi. Stüdyomuzda hem akademik anlamda çalışmaları var hem de belgesel sinema anlamında çok değerli eserler veriyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda yönetmen Profesör Doktor Sayın Kurtuluş Özgen. Sayın Özgen merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sizinle en son birlikteliğimizde yine çok değerli bir çalışmanın içindeydiniz. Süha Arın ki Türk belgesel sinemasında bir ekol, bir dönüm noktası.
1: Omurgası olarak
0: evet, omurgası. Onunla ilgili çok güzel bir çalışmanız var. O çalışma için, o çalışmayı tanıtmak için sizinle birlikte olmuştuk. Önce onu soralım. Nasıl gidiyor
1: çalışmalarınız? Çekimleri bayağı ilerlettik. Ekim'e kadar tamamlamayı planlıyoruz.
0: Evet.
1: Sonra kurgu aşamamız olacak. İşte arşiv taraması, doğru seslendirmeciyi, spikeri bulma çalışmaları, beste çalışmaları. Herhalde işte 6-7 aya bitirmeyi umuyoruz. Evet. Uzayabilir. Bilemiyoruz
0: evet.
1: Onu.
0: İnanılmaz bir emek. Kolay gelsin
1: evet,
0: diyelim.
1: Ekip emeği tabii. Bana tabii ki
0: elbette. Elbette. Bugünkü konumuzsa Türkiye'de belgesel sinemanın tarihi. Sizin eşliğinizde, sizin yönlendirmenizde, rehberliğinizde bunu öğrenmek istiyoruz. Ama önce arzu ederseniz kavramsal çerçeveyi çizelim. Belgesel sinema nedir? Neden böyle bir alanda insanlar ürün verme ihtiyacı hissetti? Neye hizmet eder? Elbette birkaç soruyu arka arkaya soruyorum ama belgesel sinemada yönetmenin rolü nedir? Belgesel sinema olanı olduğu gibi mi aktarır, bir yorum var mıdır içinde? Bütün bunlara ilişkin bir genel değerlendirme alalım sizden. Arkasından da tarihi arka planda Türkiye'deki gelişimine bakalım.
1: Önce şunu söyleyerek başlayayım. Sinema dediğimiz alan belge filmlerle başlıyor. Yani aslında ilk gördüğümüz, ilk çekilen filmler belgeselin omurgasını oluşturan belge filmler. Lumière kardeşler, Edison, Edward Maybridge. Dolayısıyla bir belgeleme hali en başından beri sinemada ve hatta fotoğrafta var. Sonra belgesel olarak ayrılmasının temel sebebi bir kısım düşünürün, sanatçının bu büyük potansiyeli keşfettikten sonra daha iyi bir toplum düzeni, daha müreffeh bir gelecek için kitlelerin nasıl bilgilendirileceğini, nasıl eğiticilere eğitileceğine dair kafa yormaları. John Grierson, Sovyet işte sinemacıları, Avrupa'daki çeşitli sinemacılar, Joris Ivens gibi, Paul Rota gibi bu belgesel sinemada büyük bir potansiyel görüyorlar. Yani toplumsal bilinci inşa etme yolunda.
0: Bir araç, evet.
1: Önemli bir araç. Bir de büyük bir kitlesel etki altına alma ve eğitme potansiyeli var. Bunu olumlu anlamda da kullanabilirsiniz. Olumsuz anlamda da tıpkı
0: bunun da örnekleri var değil mi? Evet.
1: Tabii çok trajik örnekleri evet. de var. Dolayısıyla bu imkanı topluma dönük, daha toplumcu kafa yapısına sahip sinemacılar belgesel filmler üreterek bunu kurmaya çalışıyorlar. Ben hep tekrar ediyorum her fırsatta, her platformda. Rahmetli Ünsal Özkan hocamızın bir sözüdür. Belgesel sinema için en kısa, en net tanımlardan biri sahte bilincin panzehridir der. Gerçekten
0: tekrar edelim.
1: Şey,
0: sahte bilincin panzehridir
1: belgesel
0: evet.
1: sinema der. Gani gani rahmet eylesin hocamız. Böyle bir impact faktörü, güç

0: etki yaratma imkanı var. Dolayısıyla buralarda derdi olan bir takım sinemacılar kurmacı olmayan evreni tercih ediyorlar. Kurmacı filmleri tercih edenler de var. Böyle de bir gelenek doğmuş oluyor.
1: Peki hangi yıllar hocam? Süreç olarak nereye denk geliyor?
0: 1926'da ilk Jean Grierson Moana adlı filmi seyrettikten sonra New York Sun gazetesinde yazdığı bir makalede bir filme belgesel değeri atfediyor ilk defa. Sonra tanımlar geliyor. Ama 30'lardan itibaren değişik ifade kipleri, modaliteler şeklinde günümüze kadar çok sayıda belgesel üretile geldi, devam ediyor. Temel mesele de iki klik var burada da. Bir grup gerçekliği aktarma iddiasıyla belgesel filmler yapıyorlar. Benim de içinde olduğum başka bir grupta, birazdan onu da değineceğiz. Olgusallıklara sadık kalarak insan öyküleri, insana dair öyküler aktarıyorlar. Çünkü benim bakışım net bir objektif pozisyon sanatçı alamaz. Yaptığı her iş ne kadar gerçekliklere, olgusallıklara sadık kalırsa da kalsın bir pozisyonu, bir bakış açısını, bir dünya görüşünü kapsar. Çünkü kendi üzerinden filmi yapan geçirir. Gözlemci belgesel vardı. Çok müdahale etmez olaylara. Orada bile filmi yapanın kamerayı koyduğu açı tercihi
1: bir
0: bir
1: tercihtir
0: tercihtir ve bir özelliktir. Yani 365 noktamız var. 364'ünü dışarıda bırakıyorsunuz ve bir açıyı koymayı tercih ediyorsunuz. Kaldı ki diğer belgesel modlarında mesela açıklayıcı belgesel var. Metin yazıyorsunuz. Tamamıyla sizin yönlendirdiğiniz bir şey. Neyi dışarıda bırakıyorsunuz, neyi içeri alıyorsunuz, neyi ön plana çıkarıyorsunuz, neyi olumluyorsunuz, neyi olumsuzluyorsunuz. Ya da katılımcı belgesel modalitesinde bayağı biz belgeselciyi takip ediyoruz. Onun macerasını. Ya da benim çok sevdiğim deneme film diye de adlandırılan öz düşünümsel belgesel şey var. Orada zaten filmi yapan aynı zamanda gerçekliktedir, onu sorguluyor ve bütün deneyimi kendi üzerinden kıvırarak, kendi üzerine eğip bükerek izleyicilere aktarıyor. Dolayısıyla çok tartışmalı bir konu, günümüzde de çok da önemli ve lezzetli bir konudur. Ama önemli olan şu, belgesel filmden söz ediyorsak tarihsel toplumsal dünyadaki olgusallıklara sadık kalıyoruz.
1: Evet.
0: Onları tahrip etmiyoruz.
1: Evet. Peki efendim, şimdi genel bir bilgi verdik. Çeşitlerinden bahsettiniz
0: kısaca,
1: dinleyenlerimize. Evet. Kısaca aktaracağınız bu alanda, kavramsal alanda başka bir şey yoksa tarihsel sürece, özellikle ülkemizde geçelim arzu ederseniz. Bu konuda da tartışmalar var zannediyorum.
0: Evet.
1: İlk ne zaman, nasıl belgesel film hayatımıza girdi? Sizin hangi görüşte olduğunuzu da merak ediyoruz başlangıç
0: Ben
1: noktası açısından.
0: Burçak Evren Hoca'nın açığa çıkardığı yolda olmayı tercih edenlerim. Ama şey de anlaşılabiliyor. İlk Türkiye'de üretilen belge filmi 1914 yılında, 14 Kasım 1914 yılında Fuat Uskunay'ın Ayastofonos'taki Rus Abidesi'nin yıkılışı belge filmi olarak resmi tarih yazımına geçti uzun yıllar. Nejat Özon hocamız kökenli bir tarih yazımıydı bu. O anlamda da anlaşılabilir bir şey buradan başlatmak. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti soykök ilişkisi olarak kendini aradığında böyle bir tarihlendirmeye gidilmiş. Ama o dönemin Osmanlı tebaası, Osmanlı dönemi, Osmanlı son dönemi olduğunu düşündüğümüzde Osmanlı milletler sistemi içine giren bütün unsurlar Osmanlı'nın unsurları sayılıyorlar. Dolayısıyla yani
1: daha
0: Manaki kardeşlere gidebiliyoruz tabii.
1: Evet.
0: Ve Manaki kardeşlerin ürettiği filmleri kendi belgesel sinemamız açısından başlangıç sayabiliriz. Ama orada da şöyle bir enteresan bir durum var. Bugün Kuzey Makedonya diye adlandırılan Makedonya Devleti de Manaki kardeşleri kendi sinemasının başlangıcı olarak görüyor. Yunanistan da kendi sinemasının başlangıcı olarak görüyor. Enteresan olan, Kuzey Makedonya coğrafyasında olsalar bile bir Macar köyünde doğup büyüyor Manaki kardeşler. Etnik olarak Macarlar aslında, ama bütün Balkanlar bir şekilde sahip çıkıyor. Ben de bizim sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendi ilk çektikleri film, köylerinde anneannelerini
1: ben de onu
0: çekiyorlar.
1: Soracaktım.
0: 1905
1: Neyi
0: yılında
1: çekmişler? Evet.
0: ve köyü çekiyorlar. O Osmanlı tebaasıyla, yani Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkili

0: olmasa bile 1911'de Sultan 5. Reşat bölgeyi ziyaret ediyor. Manastır ve Selanik. O çekimler başlangıç olarak alınabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Pekala, sonrasına bakalım. Şimdi bu az önce de ifade ettik. Bu konuda tartışmalı bir alan var. Ama sizin benimsediğiniz başlangıç tarihini ifade ettiniz siz. Sonraki dönemde neyi görüyoruz?
0: Tabii Osmanlı'da bu sinemanın gücünü keşfediyor. Aslında şöyle de enteresan bir şey var. İkinci Abdülhamit çok zeki bir padişah ve yeniliklere çok açık. Fransız bir tiyatroyu çok seviyor, çok düşkün. Tiyatroyu sarayında organize eden Bernard isimli bir tiyatro eğitmeni var. O oyunları da şeyleri de şey yapıyor. O sık sık izin alıp padişahtan şeye gidiyor, Fransa'ya gidiyor. Bir gidişinde bu sinematografı da keşfedip getirttiriyor ve aslında Türkiye topraklarındaki ilk film gösterimi Sultan Abdülhamit'e yapılıyor. Ama tarihi bilinmiyor. Bu çok enteresan. Ama Lumière kardeşlerin kameramanları ve şeyleri Türkiye'ye geliyorlar ve şey de çok enteresandır. Mesela 22 Mart 1895 olarak bilinir ilk sinemanın şeyi, büyük salonda gösteriliyor Paris'te. Aslında o halka açık bir gösterim değil, kapalı devre bir gösterim. Daha sonra 28 Aralık 1895'te halka açıyor Lumière kardeşler sinemayı, sinematografı. Türkiye'de de ilk gösterim o anlamda İspinok birhanesinde, Galatasaray'da, Galatasaray Lisesi'nin hemen karşısında gerçekleştiriliyor. Lumière kardeşlerin çalışanları, sinematografları gösteriyorlar ve gene kapalı bir kitleye gösteriliyor. 10 gün sonra halka açılıyor ve
1: yeni bir teknoloji nasıl karşılanıyor?
0: Aynı Paris'teki tepkiler veriyor. Tabii biraz onu anlamak lazım. Daha önce hiç görülmemiş, deneyimlenmemiş bir şey. Ve ilk çekimler aslında Lumière kardeşlerin fabrikadan çıkan işçilerdir. Ama en etki yaratanı Trenin Gara Girişi isimli belge filmleri, bir dakika olan. İspinok birhanesinde de aynı tepkilerle karşılaşıyor. Muhtemelen aynı seti, 10 filmlik aynı seti gösterdiler. Çünkü 30 dakika olduğundan bahsediliyor. Ve büyük bir tedirginlik.
1: İnsanlar,
0: el ele tutuşmalar, korkmalar, kaçışanlar falan filan.
1: Trenin ezeceğini düşünüyor.
0: Evet, böyle bir deneyim oluyor. Ama çok hızlı yaygınlaşıyor Osmanlı topraklarında da. Bu arada 2. Abdülhamit'in özel izniyle de Lumière'in kameramanları gelip Türkiye'de çekimlere başlıyorlar. Hatta notlarıma da almıştım. 1897'de Alexandro Piroma kardeşlerden Haliç Panoraması diye bir dakika 18 saniyelik bir çekimi yapıyor. Denizin üzerinden manzarayı çekiyor ve bu dünyada çekilmiş ikinci kaydırma çekimi. Yani hareketli
1: önemli,
0: çekimi.
1: Evet.
0: Türkiye'de gerçekleşiyor. Ondan sonra tabii bu gücü Enver Paşa fark ediyor. Bunu hani büyük bir imkan olarak kullanabiliriz diye ve Merkez Ordu Sinema Dairesi'ni kurduruyor. Roman uyruklu Sigmund Weinberg'e. Weinberg aynı zamanda Osmanlı'da Pate'nin temsilcisi ve Lumière'lerin temsilcisi olarak ve yanına da asistan olarak Fuat Uskına'yı veriyorlar.
1: Ki az önce konuşmamızın başında söz ettiğimiz
0: yedek subay o zamanlar.
1: Evet,
0: çok
1: başlangıç olarak kabul ediyor.
0: Tabii bir sürü de film üretiyor daha sonra. Ve bu işte Ordu Fotofilm Dairesi bir sürü şeyi belgeliyor döneminde. İşte Çanakkale Savaşı'nı belgeliyor, komutanların gelişini, şunu bunu belgeliyor. Böyle bir süreç devam ediyor. Daha sonra 1922 yılında ilk belgesel film diye tanımlanabileceğimiz bir film üretiyorlar. İstiklal Zaferi ya da İzmir Zaferi diye adlandırılan bir film. Fuat Uskunay yapıyor bunu. Ve bu filmden bir süre sonra kurmaca film de Türkiye'de çok yaygınlaşıyor. Ve ağırlıklı propaganda filmleri üzerinden. Yani o zamanki resmi devlet görüşü neyse onu belleten, anlatan, açıklayan filmler yapıyorlar. Kurtuluş Savaşı üzerine çok film yapılıyor o dönemde. İşte 1934 yılında böyle artık özel film şirketleri de kurulmuş. İpek Film var. Kurmaca filmler üretiyorlar aslında. Muhsin Ertuğrul yönetici olarak ve yönetmen olarak başında. Yakın dostu Nazım Hikmet'i getiriyor.

0: beraber çalışmalar için. Nazım Hikmet bir süre çok yetenekli biri olduğu için kurbaca filmlere senaryolar yazıyor. Ama o dönemde iki tane belgesel üretiyor İpek Film için. 30'ar dakika civarında bu belgeseller. Bursa Senfonisi ve İstanbul Senfonisi belgeselleri. Tabii kent senfonileri o dönem bütün Avrupa'da üretilen önemli filmler. Böyle biraz şiirsel film belgesel özelliği taşıyorlar. Bir senfonik harmoni çokluğunda, ki zaten bir senfoni müziğiyle beraber çalışan filmler. Bir anlatıcı, bir takip söz konusu değil. Böyle lirik, kentteki kent kavramı burada çok önemli. Çünkü artık modern kentten bahsediyoruz ve büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Artık işçilerin, yani eskinin köylülerinin, o dönemin sanayi devrimi sonrasının, endüstrileşmenin, işçilerin doldurduğu, çok büyük insan kitlelerinin olduğu ve bir şekilde öyle ya da böyle bir düzen içinde akan bir kent. Sabah erkenden uyanılıyor, işlere gidiliyor, molalar veriliyor, oluyor, bu oluyor falan. Böyle bir kent senfonileri, filmler dönemi vardır. Nazım Hikmet'in bu iki filmi yönetmeni olarak aslında ilk bağımsız Türk belgesel sinemacısı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Çok biliniyor mu efendim?
0: Şimdi bizim ülkemizde maalesef geçmişten günümüze kadar görsel işitsel anlamda ciddi bir belge bilgi problemi var. Yani biz bunları çeşitli dergilerden, mecmualardan, şuralardan, buralardan tarayarak çıkarıyoruz.
1: Bu filmler kaldı mı efendim?
0: Hemen onu anlatayım. Türk belgesel sineması tarihinin bir problemi, bir tarihsizliği de biz bu filmlerin hikayelerini anlatıyoruz, kendilerine ulaşamıyoruz. Çeşitli sebeplerden bu film arşivleri dağılmış oluyor ama çeşitli sebepleri var bunların. Önemli sebeplerinden biri de bilgi, belge ve arşivle kurduğumuz hem devlet olarak hem halk olarak arızalı ilişki diyebilirim. Çok yeni kıymeti.
1: Evet, tarihimizi kaybediyoruz bunların. Değil mi?
0: Çok
1: hafızamızı
0: önemli.
1: Kaybediyoruz.
0: Yani bu filmler elimizde olsa inanılmaz bir
1: arşiv.
0: Şey, o yüzden biz ama bunu derslerde tıpkı radyo programında yaptığım gibi anlatıyoruz ve geçmek durumunda kalıyoruz. Ama şey, çok büyük bir bilgi, yani dev bir şairin aynı zamanda Türk belgesel sinema tarihinin ilk sivil devlete bağlı olmayan yönetmeni oluyor olması müthiş bir bilgi. Ama filmlere maalesef ulaşamıyoruz ama aynı yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılı olması sebebiyle Sovyetler Birliği'yle de o dönem ilişkiler çok iyi. Yutkeviç'e Sovyetler Birliği'nden davet edilen bir yönetmen Türkiye'nin Kalbi Ankara filmi yaptırıyor. O da çok önemli bir filmdir. Mesela gelenek farklı olduğu için o filme ulaşabiliyoruz. Türkiye'de zamanında Arif Keskin, Çiçek Arif olarak bildiğimiz büyüğümüz getirtti o filmi DVD olarak. Arşivlerimize girmesini sağladı. Ben öğrencilerime onu gösterebiliyorum mesela.
1: Onu görebiliyoruz. Peki evet. Şimdi dönemsel olarak artık 1950'ler değil mi? O döneme geldik zannediyorum.
0: Evet.
1: O dönem için neler söyleyebilirsiniz?
0: Şöyle izah edeyim. 54'lere kadar, 55'lere kadar ağırlıklı üretilen filmler Hakan Aytekin'in, gene akademisyen yönetmen büyüğümüz, propaganda dönemi olarak tanımladı bir döneme denk geliyor. Yani devletin resmi görüşü
1: Cumhuriyet'in
0: neyse,
1: ilk yılları,
0: evet,
1: Kurtuluş
0: onları
1: Savaşı sonrası.
0: Şey de var, evet. Sonra Demokrat Parti döneminde işte bu Kore'ye asker gönderme, işte Kore gazileri, şunlar bunlar gibi çalışmalar da var. Ama bir yandan da genç Cumhuriyet kıt imkanlarla bir sürü gencini okumaya yurt dışına gönderiyor biliyorsunuz. Oradan gelen birikimle de böyle bir aydın tipi oluşuyor. Daha evrensel değerleri benimseyen, daha insanlığın ürettiği tarihi kültürü değerleri daha bütünleyici bir yapıdan kucaklayan bir aydın tipi. Bunlardan iki tanesi İstanbul Üniversitesi'nde bir araya geliyorlar. Ve İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'ni kuruyorlar. Burada tabii şöyle önemli bir şey var. Bu İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'nin temel önemi, ilk defa bir belgesel film üretmek için bir kurumsal üniversitede ya da işte şey alanında yapı kuruluyor.
1: İki isim dediniz, isimleri zikretmedik.
0: Onları da hemen sizle paylaşayım. Şurada Fransa'da eğitim almış olan Sabahattin Eyüboğlu var. O böyle dil bilimi üzerine ve böyle kültür ve tarih üzerine eğitim alıyor. Almanya'da eğitim almış olan, sanat tarihi, arkeoloji eğitim almış olan Masal Şevket İpşiroğlu var. Çok iyi, uzun yıllara dayanan bir ortaklık kuruyorlar. Ama enteresan iki karakter. Sabahattin Eyüboğlu son derece uyumlu, munis, her ortama adapte olabilen bir karakterken İpşiroğlu son derece sert, Alman ismi kalmış. Hani mümkünse gittiği köyü dönüştürmeye kalkan bir karakter ama ikisinin ortaklığından belli bir dönem çok önemli filmler çıkıyor. Merkez gayri resmi olarak 1954 yılında kuruluyor. Resmi olaraksa 1957 yılında kuruluyor. İlk ürettikleri film meşhur Hitit Güneşi belgeseli. 30 dakikalık bir belgesel. Ve bu filmle Berlin Film Festivali'ne başvuruyorlar. Ve belgesel kategorisinde Gümüş Ayı ödülünü alıyorlar. En iyi ikinci film.
1: Peki efendim, İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'nde aynı zamanda bir eğitim süreci var mı? Yani arkadan gelen gençler açısından bir sistem kuruluyor mu? Ya da bu sistemin temelleri atılıyor mu bu dönemde?
0: Aynı zamanda hoca bu iki karakter. Onların öğrencileri ister istemez orada olacak ama asıl temel dertleri, Eyüboğlu'nun deyimiyle söylüyorum, bir Anadolu destanı yazmak.
1: Evet.
0: Yani Anadolu'yu tarihsel ve kültürel bir bütün olarak, antik çağlardan bu yana bir ortak insanlık mirası olarak tüm dünyaya tanıtmak ve anlatmak. Ve kültürel sürekliliği anlatmak. Yani biz burada hep beraberiz, bir aradayız ve bir potada eriyoruz ve çok eski dönemlerden, Hititler döneminden kalan işte tarihi kültürel etki bizim kendi öz sahip çıkmamız gereken kültürel mirasımızdır.
1: Evet.
0: Şeklinde bakıyorlar.
1: Evet, Hitit Güneşi belgeselinden bahsettiniz.
0: Evet, 6. Uluslararası Berlin Film Festivali'de en iyi ikinci belgesel ödülünü kazanıyor. Çok önemli çünkü belli sayıda ana film festivali var dünyada. Bunları mesela A takımı diyebiliriz. Onlardan birinde ödül kazanmış oluyor. Bu aslında hani o anlamda
1: bir
0: büyük festivalde kazanılmış.
1: Evet.
0: Tabii. Ama tabii Türkiye'de çeşitli tarihsizlikler oluyor. Kurumsal yapıların da başına geliyor. Bir süre sonra bu merkezi kapatıyorlar. Merkez kapatılınca yakın arkadaşları Şakir Eczacıbaşı. Eczacıbaşı bünyesinde onlara sponsor olarak destek oluyor. Bir sürede Eczacıbaşı filmleri adı altında anılan, onun sponsorluğunda filmler üretiyorlar. Gene aynı. Bu dönemde aynı zamanda bu aydın tipine kültürel hümanizm döneminin aslında belgeselcileri diyoruz. Gene Hakan Aytekin'in tanımlaması bu. Demin açıklamaya çalıştım. Aslında zamanımız çok yok ama hani bu Mavi Anadolu geleneğinin...
1: 3 dakikamız var efendim. Bugün için ama şöyle bir tamam. Şey yapabiliriz. Elbette konu çok geniş. Özetle geçiyoruz ama bir başka programımızda devam edebiliriz kaldığımız
0: evet,
1: yerden.
0: Evet yani
1: onda bir sıkıntı yok.
0: İstanbul Üniversitesi Film Merkezi'nin işlerine bakalım. Çünkü bu Mavi Anadolu geleneği de önemli. Halikarnas balıkçısının başladığı 1949'da gezilerle bir araya gelen
1: Mavi Yolculuk'un
0: olduğu,
1: evet.
0: Mavi Yolculuklar, Mina Unga'nın olduğu çok önemli bir arkadaş ve entelektüel ekibin oluşturduğu bir bakış bu. Yani kıta Avrupa'sının kendi köklerini antik Yunan'da aramasına bir cevap olarak o antik Yunan dediğimiz yapı aslında bu topraklarda Anadolu'da kurulmuştur ve İonya'dır aslı ve o büyük düşünürler, büyük işte matematikler, şunlar bunlar, bakınız bizim Anadolu'nun insanları çıkmıştır gibi bir tez var. Azza Erhat özellikle bunu çok savunuyor. Enteresan bir konu. Onu daha detaylı açıklayabiliriz. Bunun arkasında ama bu şöyle bir öneme sahip bu İstanbul Üniversitesi Film Merkezi. Kurumsallaşmanın altyapısını oluşturuyor. Daha sonra gene ileride şey yaparsak Çelik Gülersoy, Türkiye Türk Otomobil Kurumu'yla Suar'ın ortaklığı da o kurumsallaşmayı kalıcı olarak tesis ediyor. Ve o bir modern Türk belgeselciliğinden söz edebilir hale geliyoruz.
1: Evet.
0: O zaman.
1: Tabii bundan sonra TRT yılları başlayacak değil mi efendim?
0: TRT Türk belgesel tarihinde çok
1: bir
0: önemli
1: bir
0: yere sahip.
1: Noktası.
0: Önemli bir okul. Soğaca'dan da çok etkilenmişler, öğrenmişler ama çok önemli belgesel filmler ve belgesel sinemacılar yetiştirmiş bir kurum.
1: Evet. Peki efendim, o zaman burada bırakalım. Bundan sonraki birlikteliğimizde kaldığımız yerden devam ederiz değerli hocam. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda yönetim

0: öğretmen Profesör Doktor Sayın Kurtuluş Özgen bizimle birlikteydi. Türkiye'de belgesel sinemanın tarihine başladık diyelim. İlk önce bir belgesel sinemaya ilişkin kavramsal çerçeveyi çizdik. Sonra tarihi arka plana bakmaya başladık. Bu gece için çok teşekkür ediyoruz efendim size. İyi geceler diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Programımızda bu dakikalardan itibaren kitaplardan, kitap kulüplerinden bahsedeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz var. Kitap kulübü kurucusu Sayın Özlem Cengiz bizimle birlikte. Bir edebiyat topluluğu olarak kitap kulüpleri aslında konu başlığımız. Yayına girmeden önce şunu düşündüm. Aslında kitap okumak çok bireysel bir eylem. Hepimiz kitabı okuyoruz, o kitapla ilgili bir fikrimiz oluyor, etkileniyoruz. Bunu başkasıyla paylaşmak işin başka bir boyutu. Bu açıdan kitap kulüplerini merak ediyoruz. Siz de bir kitap kulübünün kurucususunuz ve 20 yıl aralıksız devam eden bir kulüpten bahsediyoruz. Bir insan hayatını düşündüğümüz zaman 20 yıl önce doğan bir çocuk şu anda 20 yaşında, çok uzun bir zaman. Bunu sürekli hale getirmek de bir başarı bence. Hikayenin başına dönelim. Neden bir kitap kulübü kurma ihtiyacı hissettiniz? Sizin için bu nasıl bir başlangıçtı?
1: Merhaba Sevda Hanım. Aslında bir kitap kulübü kurma fikrim yoktu. 2004 senesinin Aralık ayında İstanbul'daki okulumun mezunlar yemeğine gittiğimde bir arkadaşla tanışma fırsatım oldu. Onların İstanbul'da kurdukları Tike isminde bir kulüp. Ankara'da acaba siz de kurabilir misiniz gibi bir cümleyle başlayan bir hikaye bizimki.
0: Daha önce hiç kitap kulübü fikri, böyle bir bilgi vesaire var mıydı hayatınızda?
1: Yoktu hayatımda. Kitaplar her zaman oldu. Yani okumaya başlamadan çok daha öncesinde annemin bana okuduğu masallarla başlayan bir süreç. En sevdiğim Cinderella bu arada.
0: Hepimizin galiba.
1: Hep aynı yerde ağladığım için annemin şöyle bir cümlesini hatırlıyorum. Eğer bir daha ağlarsan bu kitabı sana okumayacağım derdi. Tamam, söz veriyorum.
0: Neresiydi diye merak ettik efendim.
1: Ben biraz baba düşkünü bir kız çocuğuyum. O babanın kaybı beni her zaman üzdüğü için öyle bir annemle anım vardır. 2005 senesinin Şubat ayıydı. İstanbul'daki kitap kulübünün kurucusu arkadaşımız Ankara'ya geldi. O zaman önemli bir bankanın genel müdür yardımcısıydı kendisi. Bana da gelmeden önce dedi ki herkes birer arkadaşını getirsin. Bir oluşum içerisine girebiliriz. Tamam dedim. Ben üniversiteden çok yakın bir arkadaşımı, o bir başka arkadaşını, böyle zincirleme reaksiyonla yaklaşık bir 10 kişi bir araya geldik. Birbirini tanımayan 10 kişi bir kitap kulübü kurduk. Şubat ayında toplandık. Mart ayında ilk toplantımızı gerçekleştirdik. 2005 Mart ayı. İstanbul'daki arkadaşlarımız bize bir jest yaptılar. Bizim adımıza çok sevdiğimiz Turgut Özakman'ı bizim kulübün ilk konuğu olarak gönderdiler bize. Yani Turgut Hoca bizim...
0: Çok büyük bir
1: evet, çok
0: jest,
1: büyük bir jest. Evet, çok evet, büyük bir efendim. Jest. Çünkü Turgut Hoca o sırada aslında Şu Çılgın Türkleri yazıyordu. Ve biz toplantının sonunda hoca bize dedi ki çocuklar size bir haberim var. Nisan ayında bir kitabım çıkacak. İlk sizinle paylaşıyorum bunu. Ondan sonra biz hocayla Mayıs ayında belki de bir kitap kulübü olarak ilk kez Polatlı'ya onunla geziye gidip Çılgın Türkleri konuşan bir kulüp
0: haline dönüştük. Büyük ve iddialı bir başlangıç, evet. Değil mi efendim? Şimdi evet. O standardı 20 yıl boyunca
1: evet, sürdürmek oldukça zor.
0: Evet. Zor olmalı.
1: İkinci toplantımıza çok sevdiğim Nazlı Eray davetimizi kabul ederek gelmişti.
0: Ki Ankaralı bir
1: evet yazar. Ankaralı ve benim de yani 90'lı yılların başından beri takip ettiğim, yani doğum gününe kadar bildiğim bir yazar olduğu için Nazlı Hanım benim için hakikaten yeri ayrıdır. Hem dünyası hem kişiliğiyle. Turgut Hoca ile biz Mayıs ayında Polatlı'ya geziye gittik ve sonrasında zaten hani kulübün dinamiği hep bu şekilde devam etti.
0: Kaç kişisiniz? 10 kişi devam ediyor musunuz yoksa genişlemeye başladınız?
1: Şöyle ilk yıl 12.
0: Önce şunu sorayım, çok özür dilerim. Şu anda kaç kişi?
1: Onu bir... Şu anda aslında resmi rakam 20 kişi ama tabii bu 12 ile 15 arasında değişiyor, evet. Gelen arkadaşlar programlarına göre. Biz ilk yıl 12 kişi başladık.
0: Evet.
1: Sonra aradan 2 sene geçti, 7 kişiye düştük. 6-7 kişi yaklaşık birkaç yıl sadece birbirimizi dinleyerek devam ettik ama ben hiç bırakmadım işin ucunu. Sanırım disiplin okumak için de çok önemli bir faktör. Herkes bazen şey diyordu, Özlem'in kuralları, Özlem alır, Özlem çıkarır kulüpten, ama bugün geldiğimiz noktada düşünüyorum doğru şeyler yapmışım. Çünkü şu an mesela gruptaki arkadaşlarım bir aile gibi birbirine bağlı ve kulüp toplantısını kaçırdıklarında üzülüyorlar. Bu da herhalde yanlış bir şey yapmadığımın göstergesi olsa gerek.
0: Elbette.
1: Bizim tabii şimdi okuma çıtamız biraz yüksekten başladığı için arada sırada düşürmek isteyen arkadaşlar oldu. Sonra onlar hayatımızdan çıktılar. Bir sistemle çalışmak gerektiğinde.
0: Ben de onu sormak istiyorum. Evet. Şimdi bir böyle bir yapı içinde olmayan dinleyenlerimiz için belki de her kitap kulübü bu yapıda çalışmıyor. Elbette onu da dikkate alarak. Nasıl bir çalışma sistemi var kitap kulübünüzün? Kitaplar nasıl seçilir? Bir kitap kulübü toplandığı zaman ne konuşulur? Nasıl bir değerlendirme yapılır? Bize onları anlatın lütfen.
1: Tabii şimdi 21 yıl neredeyse, Mart 2005 bugün geldiğimiz nokta, 21 yıllık bir kitap kulübünde ister istemez biraz sistematik gitmek gerekiyor. Bu arada şunu söylemem gerek, benim ikinci bir kitap kulübüm daha var. O da hayatımda çok önemli bir yere sahiptir. O da 2006'nın Aralık ayından itibaren başlayan bir Avrupa Birliği projesiydi, Readcom. Hali hazırda devam ediyor. Biz 2 yıl proje olarak devam ettik. Sonrasında madem Reading for Adults, büyükler okusun diye kurulmuş bir kulüp, neden devam etmiyoruz sloganıyla hala devam ediyoruz. Ve oranın da bir özelliği, farklı dillerden çeviri yapan hocalarımızı ağırlıyoruz, yazarları ağırlıyoruz. O yüzden mesela onun dinamiği daha başka, bizim kulübün Power of Book'un dinamiği daha başka. Biz zaman zaman tematik çalışmalar yapıyoruz. Benim kitap seçme yöntemim açıkçası şu şekilde.
0: Siz mi seçiyorsunuz efendim?
1: Çok demokratik olarak genelde ben seçiyorum ama yani yok, birlikte tabii bir hani danıştığım arkadaşlarım var, çok sevdiğim yani çok iyi edebiyat okurlarıyla bir aradayız. Çok iyi akademisyenlerle bir aradayız. Zaman zaman onların önerileri oluyor ama bir sıralamaya koymak gerektiğinde sıralamada ben biraz daha tek kadın olarak devam ediyor gibi bir durumdayım ama hep beraber aynı ruhu paylaşıyoruz. Sonuçta üzerine makale yazılmış, tez yazılmış, kaynak yazılmış kitapları tercih ediyoruz. Yani şu cümlenin altını çizeyim, işte bu çok güzelmiş şeklinde cevaplarla devam eden bir kulüp değiliz açıkçası. Biraz araştırmaya dayalı, çünkü yıllar içerisinde o kadar çok metin okuyup o kadar fazla şey paylaşıyorsunuz ki bir süre sonra hani yüzeysel olmaması gerekiyor yaptığınız çalışmaların. Evet, bunu bir yazılı metin olarak belki bir kenara koyup yazmıyoruz ama hani bizi dinleyenler için söyleyeyim. Kitaplar üzerine yapılmış çok güzel araştırmalar var. Edebiyat incelemeleri, sosyolojik incelemeler, yani ben mesela son yıllarda kaynak olarak bunları topluyorum. İyi bir kaynak toplayıcısı olduğum için genel olarak arkadaşlarım da bana danışırlar. Elinde şu kaynak var mesela, piyasada bitmiş bir kitabı genelde evet, bende ararlar. Bu şekilde olduğu için belki de biraz daha sistemimiz kuvvetli devam ediyor. Biraz arkadaşlarımızla birbirine bağlı ve sadakat dolu bir dostlukla yola koyulduk. Kimse ayrılmak istemedi. Ben 15 sene küçük evimde topladım herkesi. Dedim ki acaba ikiye mi bölünsek, sığamıyoruz çünkü mekan çok küçük. Hayır, biz kucak kucağa otururuz, gene devam ederiz dediler. Şimdi farklı bir mekandayız. Bir galerinin içerisinde yer alan bir kafede toplanıyoruz. Mesela bu pazar günü toplantımıza önemli bir çevirmen arkadaşımız geldi. Stendhal'in Aşk'a Dair çevirisini yapan Ayberk Erkay geldi ki Ayberk'in hem İngilizce'den hem Fransızca'dan pek çok çevirisi var. Biz çevirmen seçerek okuyan bir grubuz aynı zamanda.
0: Evet.
1: Yani çeviri edebiyatını okuyacak olan okurlara tavsiyem iyi bir çevirmenden okumaları.
0: Ki bu çok şeyi değiştiriyor. Evet, kitapla ilgili zaman zaman bu konuda şu anda radyoları başında bizi dinleyen ve aynı zamanda iyi okuyucu olan dinleyenlerimizin de takdir edeceği gibi hepimizin şikayetleri olabiliyor çevirmen konusunda. Kitapla insanın bağını çok koparan bir şey aslında çeviri, değil mi efendim?
1: Ben şöyle söylüyorum, eğer bir çevirmeni bilmiyorsanız ve aynı dilde pek çok çeviri varsa o kitapları yan yana koysunlar, sesli okusunlar. Kulağa hoş gelen çeviriyi tercih etsinler, çevirmen bilmedikleri takdirde. Ama tabii Türkiye'nin çok büyük bir avantajı var, çok iyi çevirmenlerimiz evet, var. Yani biz belki de dünyanın diğer pek çok ülkesinden çok daha fazla dilde çeviri yapılan bir ülkeyiz. Yani lehçeden tutun Çince'ye kadar. Özellikle yani Çince mesela benim kendi ana branşım da olduğu için sinoloji. Sinolojide çok uzun yıllar bu kadar çeviri yapılmıyordu ama biz çok şanslıyız. Çok değerli bir hocamız var, Profesör Doktor Giray Fidan. Hem klasik metin çeviriyor hem çağdaş metin çeviriyor. Hakeza Japonca da öyle. Hüseyin Can Erkin hocayla biz

0: sıklıkla bir arada oluruz. İtalyanca da benim kıymetlim diye hitap ettiğim Necdet Adabağ hocamız vardır. Yani bunun gibi pek çok hocadan hem dinleme fırsatımız oluyor, hem de çevirilerini takip etme fırsatımız oluyor. O yüzden çeviri edebiyatı gerçekten çok önemli Türkçe açısından. İnsanlara da ben yayın evi önermiyorum, çevirmen öneriyorum. Eğer o çevirmen adını duymadığımız bir yayın evinden bile kitabını çıkarmışsa onun çevirisini almalarını öneriyorum.
1: Evet. Peki efendim, başlangıç yıllarına geri dönelim. Turgut Özakman rahmetli analım, Nazlı Eray dediniz. Ondan sonra süreç nasıl devam etti?
0: Ondan sonra biz enteresandır, ilk yılda Ahmet İnam Hoca ile bile toplantı yaptık.
1: Her toplantınız bir konuklu mu?
0: Hayır, hayır. Yani şöyle, bizim şansımız evet konuklarla başladı ama konuklarla devam etmedi. Kendi içimizde sunumlarımızı hazırlarız. Kitapları seçeriz. Arkadaşlardan gönüllü olup almak isteyen olursa kendi sunumumuzu kendimiz yapıyoruz genelde.
1: Her ay tek bir kitap üzerine mi çalışıyorsunuz, yoksa birden fazla kitap üzerine çalışıp ekibin, kulübün üyeleri her kendi okuduğu kitap üzerine mi bir sunum yapıyor?
0: Ortak kitabımız var. Her ay aynı kitabı okuyoruz. Ama şöyle, mesela bazen bir yazarın birden fazla kitabı olduğunda aramızda benim gibi o yazarın bir sürü kitabını okumuş olan insanlar da oluyor. Sadece o kitabı okuyup gelenler de oluyor. Zaman zaman okumadan gelenler de olabiliyor. Yani o ayki koşulları okumaya elverişli olmuyor ama kulüp toplantısını kaçırmak istemiyor arkadaşlar. O yüzden hani insanlara hayır okumadan gelme demek gibi bir lüksümüz yok. Ayrıca bunu çok da şık bulmuyorum. Yani insanlar okuyamayabilir, yetişemeyebilir, hastalık olur, başka bir şey olur. Kimseyi böyle bir yargıyla gruptan uzaklaştırmayı da tercih etmedim bugüne kadar. Zaten iki kere okuyamayıp geldiğinizde üçüncüsünde siz rahatsız oluyorsunuz her şeyden öte. Yani çünkü katılımınız olmuyor toplantıya. Ama sunum yapan arkadaşlar, mesela eğer o yazarın birden fazla kitabı varsa genelde çoğunu okuyup gelirler. Üzerine çalışmalar yaparlar. Bazen kendi yazdıkları bir metni de okuyabilirler. Mesela grubumuzda bir arkadaşımız var. Kimya mühendisi kendisi. Sevgili Şahika'yı anmadan geçemeyeceğim burada açıkçası. Şahika her zaman
1: söyleyeyim.
0: Evet, kendisine. Şahika her zaman kendi metnini yazar. Bazen devrelerimizi yakar. O metni bir iki kere daha okutmamız gerekir Şahika'ya, ama onun tercihi o yöndedir. Sunum yaptığı zaman da o nasıl sunum yapmak istiyorsa öyle bırakırız biz. İnsanlara sunum tarzı sunmayız. Yani kimi PowerPoint'te anlatmak ister. Evet. Mesela ben doğaçlama, okuduğumu hafızamda kalanı anlatmayı tercih ederim. Ama bazısı bilgisayardan okumak ister. Yani bazısı kağıtlardan okumak ister. Bunun için bir zorlama yok bizde. Yani yapılması gereken tek şey görevi ifade etmek, o kadar. Yani onun haricinde toplantıya katılım dostlar açısından önemli, çünkü artık bir aile gibiyiz. Bir araya geldiğimizde o enerjimiz insanları çok mutlu ediyor. Ama biz biraz tabii böyle yiyip içip sohbet edip bol bol çay içip toplantı yapan bir grubuz. Yani işin o kısmını da ihmal etmiyoruz.
1: Her türlü keyifle beraber,
0: evet,
1: değil mi?
0: Yani çünkü
1: kitabın eşlikçileri var.
0: Evet, yani şimdi ben mesela bir kitabı okurken çay içmekten mutlu oluyorsam neden toplantıda da içmeyeyim diye düşünürüm açıkçası. Hem o dostlukta bir sıcaklık sağlıyor. Yani o kadar didaktik olmanın da bir manası yok.
1: Evet. Peki efendim, bu 20 yıllık süreç içinde okuduğunuz kitaplardan da dinleyenlerimize bahsedelim. Kitap seçim süreçlerinden bahsettiğiniz bir iki yazar ismi geçti. Ama bir genel manada şöyle aklınızda yer etmiş, sizi çok etkileyen nasıl okumalar gerçekleştirdiniz?
0: Şimdi tabii benim kişisel okumalarım arasında çok sevdiğim yazarlar var. Gogol, Oscar Wilde, yerli, yani Türkçe yazan kendi kalemlerimizden Sibel Türker, Atilla Şenkon, Nazlı Eray, Turgut Özakman, yani ve adını sayamadığım pek çok yazar. Zaman zaman bunlara kendi kişisel okumalarım haricinde grupla paylaştığımda, hani onlar okumayı kabul ettiklerinde biz yola öyle de devam ettiğimiz zamanlar oldu. Çünkü 21 yıl uzun bir süreç.
1: Çok uzun.
0: Yani ve disiplinli yaptığınız zaman her ay bir kitap bulmak, hatta Readcom için de biz sevgili arkadaşım Günay'la her zaman havuza kitap atarız. Kitap atarız ki hani bir program hazırladığımız zaman iki kulübün birbiriyle dengeli olması gerekiyor. 15 gün arayla yapıyoruz.

0: yapılıyor çünkü toplantılar. Ayda iki kez olduğunu düşündüğünüzde ve iki kulüpte de aynı insanlar olduğu için çoğunlukla herkesi düşünerek bir program hazırlamak zorundayız. Yani Alessandro Manzoni'nin kalın bir kitabını Nişanlılar Necdet Hoca ile çalışırken benim bu tarafta grup arkadaşlarıma daha ince bir şey okutmam lazım. Ama o incelik mesela Göğe Bakan Adam, Papalagi'yi okuduğunuzda aslında kitap ince olabilir ama içinde verdiği mesaj oldukça ağırdır. Seçimlerimiz genelde bu şekilde oluyor. Yani Tanpınar mesela, Tanpınar'dan hiç vazgeçmedik bugüne kadar. Sait Faik, dönem dönem mutlaka Sait Faik yaparız. Sadık Hidayet, sevgili Serpil çok sever Sadık Hidayet'i. Arada bir mutlaka bir Hidayet okuması gerçekleştiriyoruz. Hani bir yazarı bir kez okumayla bırakmıyoruz. Mesela Calvino hayatımızda her daim var. Yani Görünmez Kentler var. Mesela Calvino'nun Klasikleri Neden Okumalıyız kitabı var. Onun için seçerken olabildiğince üzerimizde etki bırakacak kitapları seçmeye gayret ediyoruz. Mesela Murat Ağa Mungan bizim için çok kıymetli bir yazar Türk Edebiyatı'nda. Benim hayat mottom da onun şairin romanındaki bir cümledir.
1: Şairin romanı çok güzel bir roman. Benim de okuduğum bir romandır.
0: Varoluşun kıymetiydi nefes der. Evet. İnsanlar umarım pandemide o nefesin kıymetini anlamışlardır diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki efendim, şimdi süremize bakıyorum. Yaklaşık bir 5 dakikalık zamanımız var. Genel manada kitap kulüplerinin aslında yaygın olduğunu da görüyoruz. Pek çok örneğini günümüzde görüyoruz. Ama bir yandan da okuma kültürünün giderek bu içinde bulunduğumuz dijital dünyada biraz aşındığını, insanların daha hızlı tüketebilecekleri bu dijital ortamda, sosyal mecralarda buldukları içeriklerle adeta zaman öldürdüklerini ve kendilerini oyaladıklarını görüyoruz. Bu, bilmiyorum, benim gözlemim böyle, katılır mısınız? Siz kendi fikrinizi de lütfen ifade edin. Genel anlamda bu kitap kulüplerinin okuma kültürüne etkisi üzerine ne söylersiniz? Sizin hayatınızda, hayat pratiğinizde nasıl bir etkisi oldu? Zaten okuyan biriymiş, onu anlıyoruz ama etrafınızdaki insanlar nasıl etkilendi bundan? Genç nesle bir şeyler aktarabildiniz mi? Ne dersiniz?
0: Şimdi kitap kulüplerinin bence şöyle bir avantajı var. Size disiplinli okuma imkanı sağlıyor. Yani dediğim gibi mesela bir ay okumadan gelebilirsiniz. İkinci ay evet, ama üçüncü ay gelmezsiniz. Eğer gelmek istiyorsanız da okumaya devam edersiniz. İkincisi, söyleşiler çok fazla artık. Yani Ankara bazen aynı gün içerisinde 3-5 söyleşi yapılan mekanlara sahip.
1: Bir de benim şöyle bir gözlemim var. Artık yazarlar gerçekten kitap kulüpleriyle daha sıkı ilişki içindeler gibi geliyor bana.
0: Doğru. Çünkü kitap kulüpleri ve kitap kulüplerinin paylaşımları o yazarların da çevrede görünürlüklerini artırdı. Yani bu onlar açısından çok önemli. Evet, sosyal medyada kendi sayfaları, yayın evlerinin sayfaları var ama sonuçta bir kitap kulübü, mesela Kitap Ağacı önemli bir kitap kulübüdür. Çünkü neden? Biz daha kapalı bir grubuz ama onlar açık ve ülke çapında yaygın bir gruptur. Açıkçası bir yazarı okuduklarında diğer şehirlerdeki kulüpleri de etkilediklerini düşünüyorum. Bu çok önemli bir bilgi. Yani biz kapalı olup belki diğer insanlara çok faydalı olamayabiliriz kendi içimizde kaldığımız için. Ama bu tarz kulüpler yaygın olduğu için her şehirde kendi çapında insanlar bir araya geliyor, sosyalleşiyor. Yani altın günü yapmıyorsunuz, kitap günü yapıyorsunuz. Öyle düşünmek lazım. Mutlaka hayatlarına bir faydası var diye düşünüyorum. Yalnız tabii kitap okumak zaman zaman insanlarda okuma kültürünü geliştirse de ben keşke WhatsApp mesajlarını da aynı düzgün şekilde okuyabilmelerini isterdim. Çünkü bazen insanlar WhatsApp mesajlarına o kadar ters cevaplar verirler ki okumadıkları için. Onun için okuma kültürü daha fazla gelişirse o kısa mesajları bile okuyup anlayabilirler diye ümit ediyorum.
1: Evet, yaygınlaşması gerekiyor. Son iki dakikalık zamanımızda da şunu ifade etmek istiyorum. Şimdi dijitalleşmeyle beraber kitap kulüpleri, hatta ülke sınırlarını aşarak, çünkü online artık toplantı da yapabilmek mümkün olduğu için çevrim içi bir biçimde pandemide önemli bir dönüm noktasıydı bunun için. Sınırları aşan bir boyutta da olabiliyor. Az önce siz ifade ettiğiniz ülke içinde başka şehirlerde de var. Bu açıdan belki bir faydası olabilir. Sizin yaklaşımınız nedir? Dijitalleşme ve kitap okuma kulüpleri açısından.
0: Şimdi biz yüz yüze başlayan bir kulübüz. Pandemide evet dijital çok kitap kulübü oldu. Hali hazırda da çok devam eden kitap kulüpleri var ama ben yüz yüze ve dokunarak insanlarla bir arada olmayı tercih ediyorum. O yüzden ben pandemide açıkçası kulübü kapattım.
1: Öyle mi?
0: Kulüp dinlendi. Evet ama tabii biz birbirimizden kopmadık. Yani ne okuduğumuz kitapları paylaşmaktan vazgeçtik. Yüz yüze olamadığımız süre içerisinde de bir araya gelemedik. Ama ben Zoom insanı değilim. Çünkü ben çok konuşan bir insanım. Yani Zoom'da 45 dakika bir başkasının sözünün bitmesini bekleyecek kadar sabırlı da değilim sanırım. Çok sevgili arkadaşım bugün Atilla Şenkon'la beraber yapmayı planladığımız bir söyleşi var. Yeni çıkan kitabı Huzursuzlar üzerine. Atilla moderasyonu yapmamı istedi. Nasılsa konuşuruz, ikimiz de gevezeyiz dedi Atilla. Evet ben gevezeyim onu biliyorum ama... Yani Zoom bana göre değil. Ben insanlarla karşı karşıya olmalıyım. Göz temasım olmalı. Göz teması kuramadığım insanla iletişimde kuramıyorum. O yüzden Zoom yapanları takdir ediyorum ama bana uygun değil açıkçası.
1: Peki efendim, süremizin sonuna geldik. Sohbet çok keyifli ama veda etmek durumundayız. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle birlikte oldunuz ve kulübünüze ilişkin ayrıntıları paylaştınız. Daha nice 20 yıllar dilemek isterim ve tabii ki kulüp üyelerinize sizin nezdinizde selamlarımızı, sevgilerimizi de iletelim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Özlem Cengiz bizimle beraberdi ve bir edebiyat topluluğu olarak kitap kulüplerini konuştuk. İyi geceler efendim, sağ olun.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Şu anda telefon hattımızda Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri Müdürü Yeter Adaş Şeko bizimle birlikte. Sayın Şeko merhaba, iyi geceler diliyoruz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler efendim. Bugün sizinle sıcak hava dalgaları ve ısı kubbelerini konuşacağız. Şimdi sıcaklar bastırmaya başladı. Gerçi Ankara'da şu saatler bir nebze olsun bizim nefes alabildiğimiz saatler. Hafif serinliyor hava. Fakat tabii eskiden olduğu gibi artık sadece sıcak bir yaz geçiriyoruz diye geçiştiremeyeceğimiz bir olayın içindeyiz. Çünkü iklim değişikliği var. Giderek maalesef havalar ısınıyor ve bu normal bir meteorolojik olay basitliğinde değerlendirilecek bir olay değil. Dolayısıyla bize lütfen sıcak hava dalgaları, ısı kubbeleri ve kentsel ısı ada etkisi nedir? Bütün bunları içinde bulunduğumuz durumu anlatır mısınız?
1: Tabii. Önceki üstüne dediğiniz gibi ülkemiz adına en azından geçen haftanın sıcaklıklarının göz önünde bulundurduğumuz zaman bu hafta için nispeten daha yağışlı, daha serin bir haftaya giriyoruz. Ama sonraki günlerde yine bu hafta gördüğümüzden, yani aslında bu hafta gördüğümüz bu yazın fragmanı gibiydi. Yani evet. Ağustos ayında işte Temmuz ayının sonlarına doğru artık daha işte bu senenin özellikle El Niño senesine uygun bir yaz göreceğiz. Sizin de dediğiniz gibi aslında evet biz eskiden de şiddetli yani sıcak yazlar görüyorduk ama son senelerde işte küresel ısınmanın da artmasıyla birlikte daha şiddetli sıcak hava dalgaları işte artık sıcak hava dalgalarını da aşan işte ısı kubbeleri gibi kavramlarla karşı karşıya kalıyoruz. Öncelikle bu son günlerde yaşadığımız olayların hani arka tarafındaki temel etmenlere değinmek istiyorum. Biliyorsunuz özellikle Avrupa'da işte İspanya, Fransa, İtalya, yukarıya doğru gittiğimizde İsviçre, Polonya bunlar çok ciddi bir sıcak hava dalgasıyla mücadele var. Bu sıcak hava dalgası şu an Afrika'dan gelmiş durumda ve şöyle Avrupa kıtası eskiden sıcak havalar yaşasa da bu kadar sıcağı daha önce tecrübe etmediği için şu an mesela Avrupa'da bir klima savaşı dediğimiz hani klima diplomasisi dediğimiz bir süreç yürütüyor. Kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız, sürdürebilir mi, değil mi? Bunlar tabii Avrupa'nın içerisinde farklı farklı meseleler. Yani Avrupa bile hani bu tarz bir sıcak hava dalgasına hazır değil. Peki biz bu sene, yani 2026 senesinde neden bu kadar şiddetli bir yaza girmeye başladık? Bunun sebebi de şu. Zaten biz bir küresel ısınma, yani aslında gezegenimiz giderek ısınıyor.
0: Evet.
1: Bunu hepimiz artık hakimiz ama gezegenimizin kendi doğal akışında iki tane çok önemli hava olayı var. Bu aslında gezegenin kendi, bunlar aslında ekstrem hava olayları değil. Bunlar aslında gezegenin kendi dinamiğinde var olan hava olayları. Biri muhakkak okuyucularımız, dinleyicilerimiz duymuşlardı. Biri El Niño, biri La Niña. Bunlar El Niño senelerin genelde 2 senede bir ya da 7 senede bir olan bir hava olayı Pasifik'te oluyor. Ve bütün dünyayı bir şekilde etkiliyor. Ve El Niño senesi olduğu zaman havalar sıcak oluyor. Yani normalden daha sıcak bir hava görüyoruz. La Niña ise tam tersi olduğu zaman daha serin havaları görüyoruz. Mesela geçen sene serin geçti, yaz da serin geçti. Kışta nispeten soğuk geçti, kar gördük. Çünkü La Niña

Ya senesiydi. Lanina seneleri aslında biz şey deriz, gezegenin klimasının açıldığı, hani biraz daha serin olduğu. El Niño senesi ise gezegenin fırınlarının açıldığı bir sene oluyor. Şimdi eskiden de biz El Niño görüyorduk ama bu kadar şiddetli olmuyordu. Neden? Çünkü üzerine şimdi bir küresel ısınma etkisi geldi. Evet. Yani zaten havalar ısınıyordu. Eskiden fırın atıyorum 60 derecede çalışıyordu El Niño senesinde. Şimdi

0: duyacağımız şeyler bu yaz içerisinde sıcak hava dalgaları. İlk önce biz bunu diyorduk. İşte sıcak hava dalgası ne? Bir bölgede işte sıcak havanın işte kendi mevsim normalleri üzerinde 3 ya da 5 gün devam etmesi. Ama ilk zamanlar hani birkaç senedir bunlar normalleşmeye başladık, öğrenmeye başladık. Şimdi bize ısı adaları ve ısı kubbesi diye bir kavram çıktı. Şöyle normalde sıcak hava dalgası dediğimiz zaman 3 ya da 5 gün diyoruz. Yani belki bir haftanın altında gibi, ama bazen bu 2 haftayı bulduğunda aslında yine bu ısı adaları dediğimiz şey şehirlerde özellikle ve hani ısı birikmesi başlıyor.
1: Hani bu aslında, çarpık kentleşmeden ve betonlaşmadan da herhalde etkileniyor değil mi?
0: Tabii canım. Evet, evet. Yani normalde şeyi biliyoruz, hani eğer şehir yeşilse, biraz yeşil altyapısı varsa 2 dereceye kadar daha serin olabilir. Hatta bu 5 dereceye
1: kadar. Ya da çok yüksek yapılaşma yoksa ve rüzgarın önü kesilmemişse örneğin,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet. O noktada işte şehir planlamaları da gerçekten çok önemli. Yani bizim dediğimiz yeşil planlamalar, işte dirençli şehirler, hem dediğimiz gibi aşırı havalı olayları, sıcağı da işte sele de dirençli. Yeni iklim aslında bizim adapte olmaya çalıştığımız şey, değişen dünyaya ve değişen iklime adapte olabilecek, bunun gerekliliklerini karşılayabilecek şehirler. Ama bir yandan da şunu da unutmamak lazım. Evet, biz bunları şehirde yaşıyoruz ama bunun bir de tarım ayağı var.
1: Elbette.
0: Yani El Niño senesi yaşandığı zaman özellikle ABD'de daha çok fırtınalar görülen bir hava olayı. Ama Asya'ya kuraklık getiren, bizim ülkemizde de sıcaklıkla beraber kuraklık getirmesi beklenen.
1: Bunun yanında tarımdan bahsettiğiniz, ormanları, evet, katmak lazım. Ormanlar, evet, çok kırılgan hale gelebiliyor. Enerji, evet, krizi, az önce klimalardan bahsettiniz. Evet. Maalesef, evet, bu zincirleme pek çok olayı beraberinde getiriyor değil mi efendim?
0: Evet. Yani çünkü şöyle bir şey var. İklim aslında insan yaşamının en temel göstergesi, en temel belirleyicisi. Haliyle işte yediğimiz gıdanın oluşturma süreci olan tarımdan, günlük yaşamımıza, yani her yere dokunan en temel etmenimiz, yani iklim. O yüzden bu tarz değişimler yaşadığımızda, özellikle El Niño senelerinde bu tarz kuraklıklar maalesef çok derin etkileri olabiliyor. Evet, geçen sene dediğim gibi La Niña senesi gördük, işte barajlarımız doldu, yağışlarımız oldu. Bunlar çok güzeldi ama zaten bahar ayının sonlarına doğru biz El Niño bir nötr dönem yaşadık, kısa bir. La Niña'dan El Niño'ya geçiş ve artık yavaş yavaş La Niña daha da şekillenmeye başladı. Evet. Yani biz geçen sene kar gördük, barajlarımız doldu ama şu an bizi çok kurak bir sene bekliyor. Ona da aslında bir noktada hazırlık, işte var olan kaynaklarımızı daha verimli kullanma ve planlama üzerine, evet, bir hazırlığa başlamamız gerekiyor.
1: Peki efendim, zamanımızın sonuna geldik. Özellikle bu şehirlerde alınacak önlemler bağlamında belki bir başka programda sizinle konuşuruz.
0: Tabii,
1: yeşil
0: muhakkak.
1: Çatılar, serin asfaltlar, ekolojik, evet, koridorlar. Ama bugün için efendim size veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi
1: geceler diliyoruz.
0: Anadolu Ajansı, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz efendim. Anadolu Ajansı Çevre ve Tarım Haberleri Müdürü Yeter Adaşeko bizimle birlikteydi. Sıcak hava dalgaları ve ısı kubbelerini konuştuk.

Geçmişten kalan. Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk mizahının önemli isimlerinden Orhan Boran var. Şimdi 30 Haziran 1928'de doğan ve 26 Mayıs 2012'de aramızdan ayrılan Boran'a ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.

Selamlar sevgili konuklar, değerli izleyiciler. Önemli bir karar aldım. Bundan böyle eğer çok çok çok elzem değilse ufak tefek yardımları yapmaktan kaçınacağım. Bugünlerde saatle biraz bozdum. Saatle bozmamın sebebi şu: sadece başımdan geçenler değil, bir takım meslek ilişkileri de böyle icap ettiriyor. Mesela yazı yazacaksanız gazete saatinde girecek. Radyo programı var, mutlaka saatinde radyoda bulunmak lazım. Televizyon şovu var, mutlaka saatinde dakikasında yerinde olacaksınız. Saatle uğraşırken bugün evden çıktım. Hava çok bozuk. Üzerinde bir deri ceket var. Belki 4 tane düğmesi var bu tarafta. İçinde deri yelek var. 8 tane düğmesi var. Ceketin düğmesini hesaplarsanız aşağı yukarı 17-18 tane düğmenin içine soğan gibi üst üste giyinmişim. Hava soğuk. Evden çıktığım zaman karşıma bir çocuk. Valla kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Boyu bu kadar. Amca saat kaç dedi. Kol saatim bozuk. Tamire götürecektim. Ta pantolonumun saat cebi tabir ettikleri yuvada oturuyor. Şimdi çocuğa saatin kaç olduğunu söylesem orada 15 dakika uğraşmak lazım o üst üste düğmeleri çözmek için. Çocuğa saatin kaç olduğunu söylemesem yanlış örnek alacak, bir kötü davranış olacak. Üşenmedim, bir dakika evladım söyleyeyim dedim. Evvela deri ceketimin, paltomun düğmelerini açtım. Ondan sonra ceketin düğmesini açtım. Ondan sonra yeleğin düğmelerini açtım. Bakın neler çekiyorum. Saat yuvasından saat cebimi çıkarttım. Dedim yavrum saat 11'e 20 dakika var dedim. Ne dese beğenirsiniz bacaksız? Saat 11'de burnumu yedemez mi? Evet. Şimdi siz böylesine bir burun ziyafetine davet olsanız kızmaz mısınız? Ben de kızdım. Çocuk koştu önden. Ben koca adam, kovalarım arkasından. Kulağını çekeceğim yakalarsam. Ama tabii

Tabii o küçük benden hızlı koşuyor. O koştu, ben koştum. O koştu, ben koştum. O bir taraftan köşeyi döndü. Aradan birkaç saniye geçti, ben köşeye vardım. Ben köşeyi dönerken şişman yapılı bir adamla bodoslamadan küt diye çarpıştık. Adam dedi ki, beyefendi dedi, maşallah yaşınız bir hayli ilerlemiş, niye böyle koşuyorsunuz, yavaş yavaş gitsenize dedi. Aman beyim dedim, bildiğiniz gibi değil, çocuğun biri saat 11'de burnumu yedi, onun için koşuyorum dedim. Adam cep saatini çıkarttı, baktı 18 dakika var kardeşim, yavaş yavaş gitsen yetişemiyor musun da koşuyorsun böylesine dedi. Evet. Onun için bir de böyle sabahları saatinde uyanmak, o bizim evde bir illet haline geldi. Kimseye güvenemiyorum. Kendi uyanma düzenimi kendim bir cetvel haline getirmem lazım. Allah'tan bende babadan kalma, dededen kalma bir saat var. Babamdan bana kaldı, babama da babasından kalmış olsa gerek. Çünkü eski duvar saati, büyük, yaslanıyor duvara. Rakkası var, sallanıyor. Kuşlu, guguk guguk guguk ötüyor. Fakat işte o saatin dilinden anlamak lazım. Akrep ve yelkovan beşi gösterip de kuş 6 defa guguk derse 2'yi çeyrek geçiyor demek lazım. Hesap edeceksiniz onu. Bunu hesap edecek kimsenin vakti yok. Ben geçenlerde üşenmedim, biraz da elimden gelir. Ikına sıkına onu çevirdim arkasını. Kontrplak bir kapağı vardı, tornavidayla söktüm. Tamir edicim aklım sıra. İçinde bir takım paslı şeyler çıktı, yay gibi parçalar. O paslı parçaları gazlı yağ içinde adam akıllı temizledim. Sonra bir acayip üçgen şeklinde bir madeni parça çıktı. Onu da benzinle yıkadım, bir kenara koydum. Sonra saatin çarkı çıktı. Saatin çarkını da yaptım, iyileştirdim. Adam akıllı sıkıştırdım. Bütün bunları temizledikten sonra ayarladım, yan yana getirdim. Montajını yaptım, kapağı kapattım, duvara çevirdim. Bizim saat oldu. Oldu ama bir garip oldu. Şimdi 30 dakikada bir içeriden kuş çıkıyor, saat kaç abi diye bana soruyor, tekrar giriyor içeriye. Evet. Oysa benim müzisyen bir kardeşim diyeceğim, neredeyse oğlum yaşında bir çocuk var, 17 yaşında trompet çalıyor. O bu haber almış benim bu saat meselesine kafamı taktığımı. Babacım diyor, amma kendini üzüyorsun diyor. Sağdan soldan baba diyenler de var bu meslekte. Niye dedim? Saat meselesine kafa takılır mı? İstanbul gibi uygar bir şehirde saat kullanılır mı dedi. Sen ne yapıyorsun dedim. Ben saat kullanmam dedi. Vakti nasıl anlıyorsun dedim. Şimdi dedi, o çift klakson çalan seyyar bakkallar var, kamyonla geziyorlar dedi. O çift klaksonu duyduğun zaman saat 10, oradan anlarım dedi. Sonra çıngıraktan geçen yoğurtçu var dedi. Çıngırağı duyduğun zaman saat 12, oradan kestiririm dedi. Ondan sonra dedi, yine 3 katlı kamyonla saka var dedi, damacanayla su dağıtıyor, acayip klaksonlu. O geçtim anlarım saat öğleden sonra kaç olduğunu dedi. Dur dedim, dur lafımı kesme. Sen dedim bütün bunları gündüz yapıyorsun. Oysa sen de benim gibi gece çalışan bir insansın dedim. Gece işinden çıktın, sabaha karşı saat 2 evine geldin, sütünü içtin, yattın aşağıya, uyumaya çalışıyorsun, uyku tutmadı. Saati merak ettin, nasıl öğreneceksin evladım dedim. Ne o satan manav var, kasap var, ne geçen yoğurtçu var, ne geçen damacanaydan su satıcı var. Bunlar yokken saati nasıl anlıyorsun dedim. Olsun abicim dedi, benim trompet var, trompetten anlarım dedi. Trompeti ne yapıyorsun dedim. Mehtaba karşı çevirip de içine yansıyan ışıklardan mı saatin kaç olduğunu anlıyorsun dedim. Yok babacığım dedi, eğer öyle bir hal vuku bulur, sabaha karşı uykun kaçarsa açarım pencereyi, alırım elime trompeti. En sevilen parça hangisiyse var kuvvetinde onu çalmaya başlarım. Nasıl olsa komşulardan biri kalkar, penceresini açar. Bir herif, utanmıyor musun sabahın dördünde bu gürültüyü yapmaya da bana bağırır. Ben yine anlarım saatin kaç olduğunu abicim dedi. Evet. Neyse, o çocuğun fikrine iştirak etmek lazım. Aslında o çocuğun değil, değerli konuklar, sevgili izleyenler. Ben çok daha küçüklerin bile kafasına uymaya hazırım. Çünkü yaşım kaç olursa olsun içimdeki o çocukumsu duygular, çocukumsu zevkler geçmiyor. Örneğin ne zaman Luna Park kurulsa ilk müşterilerinden bir tanesi benim. Çarpışan arabalar, yok korku tünelleri, hepsine dolaşırım. Hepsine girerim ve büyük zevk duyarım bundan. En çok zevk duyduğumda o çember atıp da topa geçiriyorsunuz. Yahut top atıyorsunuz da kutu deviriyorsunuz, armağanlar veriyorlar. Onları en çok severim. Ama bu sefer bir garip olay oldu. Bizim sokağımızın az ilerisinde bir Luna Park kurulmuştu. İlk damlayan müşteri ben oldum. Orada bir banko gördüm. Bankonun üzerine 3 tane kılıç koymuşlar. Arkada da bir sürü bebekler duruyor. Ne olacak bundan dedim adama. Efendim dedi, bu kılıçtan hüner gösterene bir tane bebek hediye ediyoruz dedi.
nasıl bir hüner sormaya kalmadan iri yarı bir adam geldi, esmer. Müsaade buyurun, ben bir hüner gösteriyorum dedi. Kılıcı aldı, baktı. Şimdi havadan bir sivrisinek geçiyor, dikkatle bakınız dedi. Başımızı kaldırdık, baktık, havadan bir sivrisinek geçiyor. Adam şöyle bir nişan aldı, kılıcı kaldırdı.

diye salladı. Sivrisinek ikiye bölündü, düştü aşağı. Hayretler içinde kaldım. Beyefendi kimsiniz zaten dedim. Ben İstanbul ve Marmara bölgesi eskrim şampiyonu Kenan dedi adam. Derken bir sarışın delikanlı geldi, o da sporcu. Bir dakika müsaade eder misiniz, ben de bir gösteri yapacağım dedi. O da bir kılıç aldı, tarttı elinde. Dikkatle bakın dedi, sivrisinek geçiyor bir tane dedi. Sivrisinekler oradan geçiyorlar bizim mahallede akşamüstü. Evet. Baktık sivrisineğe, iki dakika nişan almadı bile. Dört defa salladı, fişip fişip fişip fişip yaptı. Sivrisinek sekize bölündü, düştü aşağıya. Beyim siz kimsiniz, bu ne nişancılıktır dedim. Ben dedi Türkiye eskrim şampiyonu Hüsamettin dedi adam. Derken kısa boylu biri geldi, elinde minik bir çanta var. Çantayı bıraktı, şapkayı çıkarttı, telini sildi. Ben de bir uygun gösteri yapmak istiyorum dedi. O da bir kılıç aldı. Ben dürttüm adama, amca bir tane daha geçiyor dedim. Tombulca bir şey, evine gidiyor galiba dedim. Teşekkür ederim evladım dedi. Salladı kılıcı, şişt, salladı kılıcı, şişt, salladı, salladı, salladı. Sinek yoluna devam etti, gitti. Beyim dedim, size bebek falan armağan etmezler dedim. Niye dedi? Öldüremediniz, uçuyor gidiyor dedim. Ben hayvan katili miyim evladım, niye öldüreyim dedi. Ben mesleğim icabı ufak bir ameliyat yaptım, gidiyor dedi. Allah Allah, zat haliniz kimsiniz dedim. Üst cebinden kartını çıkardı. Karşı yakadan sünnetçi Eşref, ben bu kadar nişancasını ilk defa görüyorum hayatımda.

sevgili dinleyenlerimiz, bu gece de programımızın sonuna geldik. Programı Ömer Polat hazırlamıştı. Soner Yiğit ve Hasan Tellioğlu sesimizi size ulaştırdı. Mikrofon başında ben Sevda Türker'i yarın 23 haberlerinden sonra buluşabilmeyi dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Müsaitseniz bekleriz. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete her sektöre olumlu tesir olduğunu vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililerle dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereye ilişkin İran, ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel, Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye önüne vurulmak istenen prangaları birer birer kırmıştır dedi. Terörsüz Türkiye hedefini ebedi vatandaki kardeşlik hukuku daha da güçlenecek sözleriyle değerlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründeki sigortalılara 3 ayda yaklaşık 7 milyar lira destek sağlandığını söyledi. Benzer desteğin turizm sektöründeki işletmelere de verileceğini belirtti. Bu kapsamdaki çalışmalarımızın sonuna geldik dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini ifade etti. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz dedi. Haberleri dinlediniz.

Karanlık çöktüğünde sadece türkülerin ışığı kalır geriye. Anadolu'nun kalbinden süzülen nefeslerle gecenin sessizliğine ortak olmak için buradayız. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Sevcan Orhan şimdi sizlerle. El ne bilir yar aşkına yandığım, Mecnun'a döndürüp deleyler beni.

Mehmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği Elazığ türküsünü Emrah Koçak söylüyor. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

Yücel Paşmakçı'nın Turan Engin'den derledi Erzincan türküsüyle Erol Köker sizlerle. Vardım Hint eline kumaş getirdim. Açtım bedestanı, sattım oturdum.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Nezaket mevsimi.
3: Merhaba kıymetli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Yine bugün nezaketin en çok göz ardı edilen, en sessizce çiğnenen ama telafisi mümkün olmayan o kutsal emanetlerinden birini konuşacağız. Vaktin beyhude harcanması. Çoğu zaman kırmayayım diyerek dahil olduğumuz boş sohbetler, ayıp olmasın diyerek sonuna kadar okturduğumuz o meclisler ya da nezaketimden sustum dediğimiz o amaçsız meşgaleler. Oysa kıymetli dinleyiciler, gerçek nezaket bize bahşedilen o sınırlı sürenin yani zamanın ehemmiyetini koruyabilmektir. Başkasının vaktine hürmet etmek ne kadar asilse, kendi vaktimizi beyhude harcatmamak da o kadar büyük bir şahsiyet borcudur. Evet, zaman geri dönüşü olmayan yegane sermayemizdir. Bizi tüketen, ruhumuza hiçbir değer katmayan, aksine zihnimizi bulandıran her türlü boş eyleme karşı mesafeli durmak kabalık olamaz. Hayata karşı duyduğumuz derin bir saygıdır. İnce ruhun sahibi bir insan bilir ki vaktini israf eden aslında ömrünü israf ediyordur. Nezaket her çağrıya koşmak değil, vaktini sadece değer üreten, gönül imar eden ve ruhu besleyen anlara saklayabilmektir. Kendi vaktine saygısı olmayanın başkasının vaktine verecek bir kıymeti de olmaz. Sosyolog Bauman, modern insanın anı yaşama maskesi altında aslında vaktini tükettiğini savunur. Bauman'ın penceresinden bakınca sürekli bir yerlere yetişme telaşı içinde olan ama aslında hiçbir yere varamayan insanın en büyük kaybı nitelikli zamanıdır. Birinin bizi vaktimizi lüzumsuz yere işgal etmesine nezaket adı altında izin vermek, işte Bauman'ın işaret ettiği o kaotik akışa teslim olmak demektir. Gerçek bir toplumsal nezaket herkesin hem kendi vaktinin hem de muhatabının vaktinin biricik olduğunu idrak etmesiyle başlar. Kıymetli Kemal Sayar, yavaşla derken aslında vaktin ruhuna dokunmamızı ister. Sayar'a göre beyhude harcanan her dakika ruhun kendi derinliğinden çalınan bir parçadır. Ve nezaket muhatabına vaktim çok kıymetli diyebilme dürüstlüğünü en ince üslupla gösterebilmektir. Sayar'ın vurguladığı o ruhsal sükuneti korumak adına bizi lüzumsuz sohbetlerin, dedikodunun ya da amaçsız dijital gürültülerin içine çeken her şeye dur diyebilmemiz gerekmektedir. Çünkü bu çağdaki en asil zarafet imtihanlarından biridir. Medeniyet tasavvuruyla ufkumuzu aydınlatan Saadettin Ökten, şehirli insan vaktin namaz kılınacak bir seccade kadar kutsal olduğunu bilen insandır diye bahsediyor bir kitabında. Ökten Hoca'nın penceresinden bakıldığında vakit israfı o medeniyetin estetik ve ahlaki nizamına vurulmuş bir darbe. Şehirli insan yani zarif insan, neyi nerede ne kadar konuşacağını bilen, birinin vaktini çalmayı bir hak ihlali olarak gören insandır. Vakar, zamanın kıymetini bilmek ve onu sadece hayra ve güzeli harcamaktır. Fransız düşünür Bergson da zamanın sadece saat tiktakları değil, içsel bir süre olduğunu savunur. Bergsoncu bakışla da baktığımızda beyhude harcadığımız vakitlerin o ilahi ve yaratıcı akışın önündeki en büyük engel olduğunu görürüz. İnce bir ruh, Bergson'un işaret ettiği o hayat enerjisini korumak adına vaktini öldüren değil, vaktini dirilten, eylemlerin peşinden gitmelidir. Zarafet zamanın o muazzam akışına ancak değer üreterek eşlik edebilmektir. Kıymetli dinleyiciler, vakit nakittir sözünü siz de hatırlarsınız. İşte bu söz sadece ticari bir kural değil, ruhsal bir yasadır aynı zamanda. Nezaket, davete icabet etmek değil, ruhumuzun vatanını koruyarak o vaktin sınırları içinde hikmet üretebilmektir. Başkalarına hayır derken aslında kendi ömür sermayemize evet dediğimizi unutmayalım. Vaktimizi çalanlara karşı takınacağımız o mesafeli vakar sizin hayata olan sadakatinizdir aslında. Zamanınızı sadece gerçekten değer katanlara, gönül alanlara ve sizi büyütenlere açmalısınız. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, vaktin bereketiyle harmanlandığı, zamanın kadrinin bilindiği, her anın bir inci tanesi gibi kıymetlendirildiği huzurlu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız ritmimize ritim katacak Yaşamın Ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin ve Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Yaz ayları çocuklar için tatil, oyun ve eğlence demek olsa da bazı enfeksiyon hastalıklarının da daha sık görüldüğü bir dönem. Havuz kullanımı, sıcak hava, artan seyahatler ve açık alan aktiviteleri çocuklarda çeşitli enfeksiyon risklerini de beraberinde getirebiliyor. Bugün programımızda çocuklarda yaz aylarında sık görülen enfeksiyonları, korunma yollarını ve ailelerin dikkat etmesi gereken belirtileri 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı epidemiyolog Profesör Doktor Eda Öncel ile konuşacağız. Havaların ısınmasıyla gıda zehirlenmeleri önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Yanlış saklanan, yeterince pişirilmeyen veya hijyen kurallarına uygun hazırlanmayan gıdalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bugün programımızda gıda zehirlenmelerinin nedenlerini, belirtilerini, korunma yollarını ve doğru müdahale yöntemlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nural Karagözlü ile konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular Yaşamın Ritmi ile buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler Yaşamın Ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Bir kez daha merhaba sevgili dinleyenler. Az önce açılışta söylemiştim, yaz ayları çocuklar için tatil, oyun ve eğlence demek olsa da bazı enfeksiyon hastalıklarının da daha sık görüldüğü bir dönem. Peki sık görülen enfeksiyonlar, korunma yolları ve ailelerin dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Detayları konuğumuzla konuşacağız. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı epidemiyolog Profesör Doktor Eda Öncel. Stüdyomuzda ağırlıyoruz kendisini. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim.
0: Nasıl gidiyor?
2: Çok sağ olun. Evet, sıcaklarla uğraşıyoruz,
0: evet,
2: değil mi?
0: Evet.
2: Maalesef özellikle son günlerde İzmir oldukça sıcak. Siz de çok güzel bir giriş yaptınız. Çocuklar çok böyle eğleniyorlar. Havuza giriyorlar, denize giriyorlar. Toplu alanlarda daha fazla vakit geçiriyorlar. Ve gerçekten biz enfeksiyonları da bu dönemde görebiliyoruz.
0: Çok fazla görüyoruz, değil mi?
2: Evet.
0: Nedir en fazla görülen bulaşıcı enfeksiyonlar?
2: Şimdi kış dönem aslında enfeksiyonlar hiçbir zaman bitmez. Hayatımızın her zaman akışında vardır. Kış aylarında biz daha çok solunum yolu enfeksiyonlarını konuşurken,
0: evet,
2: yaz aylarında biraz gündemimiz değişir. Özellikle havuz deniz kaynaklı enfeksiyonlar, mide bağırsak enfeksiyonları özellikle daha çok virüslere bağlı ama aslında benden sonraki hocamız da değinecek. Özellikle gıda kaynaklı bazı bakteriler, salmonella, kampilobakter gibi bazı bakterilere bağlı yine bağırsak enfeksiyonları karşımıza çıkabilir. Özellikle yüzme aktivitemiz çok arttığı için yüzücü kulağı olarak isimlendirilen dış kulak yolu enfeksiyonlarını görebiliriz. Tabii açık alanlarda sivrisinekler, böcekler daha fazla temasa açığız. Bunların sokması sonrasında cilt yumuşak doku enfeksiyonları görebiliriz. Ve tabii ki İzmir için her ne kadar çok

0: sık karşımıza çıkmasa da kene ile bulaşan bazı enfeksiyon hastalıkları özellikle yaz aylarında karşımıza çıkabilir.
1: Şimdi kene konusuna birazdan detaylı bir şekilde değinelim. Şimdi hani neden bu dönemde daha fazla görülür sorusunu zaten cevabını aldık sizden. Bir de şey var, yani el ayak ağız hastalığı. Yani evet. Sık görülür yaz aylarında değil mi? Neden bu kadar yaygın?
0: Şimdi aslında el ayak ağız hastalığı enterovirüs ailesinin yaptığı bir enfeksiyon. Coxsackievirüs ve bazı enterovirüsler aslında bu el ayak ağız hastalığının sebepleri olan virüslerdir. Bu virüs özellikle çok kolay temas yoluyla bulaşır. Yani bir çocuk mesela el ayak ağız hastalığına sahip ellerini güzel yıkamayıp oyuncaklara, eşyalara dokunduysa, mesela parkta oynadıysa, eğer başka bir çocuk da bununla temas edip ağzına gözüne götürdüğünde düşseylerini pekala çok kolay bir şekilde bulaşabilir. Çok hızlı yayılır. Onun dışında aynı zamanda solunum sekresyonlarıyla da bulaşabilir. Yani öksürük, aksırık, hapşırıkla birlikte aslında bu enfeksiyon etkeni çok kolay bulaşır. Öncesinde böyle hafif bir ateş olabilir. 38 santigrat derece civarlarında. Daha sonra özellikle ellerde, ayaklarda böyle vezikül dediğimiz içi su dolu kabarcıklar, bazen sadece kırmızılıklar, bazen genital bölgede, kalça bölgesinde çocuklarda yine döküntülere neden olabilir. Genellikle 7 güne kadar kendiliğinden geçer. Fakat özellikle çocukları en zorlayan kısmı bu ağız içindeki lezyonlardır. Çünkü çocukların beslenmesini çok etkileyebilir. Biliyorsunuz havalar çok sıcak. Sıvı alımı bizim için çok önemli. Özellikle bu ağızın alımı bozduğu için bunlara dikkat etmek lazım. Yalnız belki çocuklar için bir müjde niteliğinde olabilir bu. Özellikle soğuk gıdalar bu ağız içindeki yaralara çok iyi gelir. Dondurma, soğuk gıdalar gerçekten çocukları çok rahatlatır. Ama bu çocuklar ishali olabilir, ateşi olabilir. Kesinlikle havuza girmemelidir. Çünkü çok kolay bulaşır. Diğer çocuklara çok kolay hasta edebilir. O nedenle el yıkamaya dikkat etmek gerekir ve hasta çocukların diğer çocuklarla ayrıştırılması en azından bu 7 gün süreyle oldukça önemlidir.
1: Aslında el yıkama ne kadar önemli değil mi?
0: Evet.
1: Sadece çocuklar için değil, büyükler için.
0: Hepimiz için. Yani zaten şey. Enfeksiyon bulaşındaki en önemli şey aslında ellerin doğru bir şekilde yıkanması. Elleri doğru şekilde yıkayarak aslında biz pek çok enfeksiyon etkenini uzaklaştırabiliriz. Bu bizim için en temel belirleyici noktalardan bir tanesidir. Ama sıcak havalarda özellikle işte böyle denize giriyoruz, havuza giriyoruz. İşte bu döngü biraz kırılabiliyor. Buna mutlaka dikkat etmek lazım. Çocuklar yemek yemeden önce mutlaka ellerini yıkamalılar. Tuvalet sonrasında mutlaka ellerini yıkamalılar. Havuza, denize girdikten sonra mutlaka duş almalılar ve o ıslak mayolarını mutlaka çıkartmalılar ki en azından yaz döneminde biz enfeksiyonlardan kısmen de olsa korunabilelim.
1: Peki buraya gelen her uzmana soruyorum hocam. Size de sorayım.
0: Tabii ki.
1: Havuz mu deniz mi?
0: Şimdi aslında şöyle tabii ki denizi daha çok tercih ederiz ama kirli bir denizse eğer bu güzel bakımı yapılan düzgün bir şekilde klorlanan bir havuzda gayet güvenli olabilir. Aslında burada havuzun ne kadar sıkı bir şekilde denetildiği, ne kadar sıkı bir şekilde klorlanıp düzenli takiplerin yapıldığı bizim için çok önemli. Eğer öyle bir havuzsa çocuklar için güvenli olabilir. Mesela ama deniz tabii ki bizim için daha öncelikli. Fakat dediğim gibi denizlerin de artık kirliliği çok maalesef ki bizim için büyük problem. O nedenle aslında girdiğiniz yer ve ortam aslında en önemli şey.
1: Çocuklar havuza girerken ne tür önlemler alacak? Örneğin gözlük takmalı mı, bone takmalı mı gibi?
0: Evet, şöyle yaz döneminde özellikle mesela göz enfeksiyonlarını sık görebiliriz. Bu hem havuzun içerisindeki mikroorganizmalara bağlı olabilir. Yani bir konjonktivite neden olabilir. Bazen de havuzun işte klorlanması ya da kullanılan kimyasal maddelere bağlı tahrişler olabilir ya da alerjiler olabilir. Bu nedenle eğer çocuk havuzda gözünü açıyorsa gözlük takmasını öneririz. Bir de havuzla birlikte aslında kulak enfeksiyonları da çok artar. Yani yazın biz mesela kış döneminde orta kulak iltihabını daha çok görürken yaz döneminde dış kulak yolu enfeksiyonlarını daha fazla görürüz. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi bu havuz deniz sularının kulakta kalması ve bu nemli ortam aslında bakterilerin çoğalması için çok ideal bir ortam oluşturuyor ve buna bağlı olarak da bu dış kulak yolu enfeksiyonları görebiliyoruz. Oldukça ağrılı. Yani mesela çocuklarda özellikle kulak önüne basıldığında ağrı olması durumunda, akıntı olması, kaşıntı olması durumunda mutlaka bir kulak muayenesinin yapılmasını öneriyoruz. Ne yapabiliriz bununla ilgili derseniz de özellikle kulağın kuru kalması bizim için önemli. Ama kulak çubuklarını önermiyoruz. Çünkü oradaki bariyeri bozuyor aslında kulak çubukları. Sadece normal bir havluyla kulağın kurutulması bizim için önemli. Bu aslında yeterli.

0: Fakat böyle bir şikayet olması durumunda da mutlaka bir muayene için hekime başvurmalarını öneririm ailelere.
1: Yani ilk yapacakları hekime başvurmak olacak tabii ki. Şimdi yaz aylarında ortak kullanım alanları, yani çocuklarımızın en fazla vakit geçirdiği yerler. Enfeksiyonlardan biri de mantar. Ben o konuya da değinmek istiyorum. Peki mantar enfeksiyonlarından çocukları korumak için neler yapacağız? Mesela ve sonrasında da yaz ishallerini konuşalım.
0: Tamam, tabii ki. Şöyle aslında mantar enfeksiyonları çocuklarda da görebiliyoruz. Yani erişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da görebiliyoruz. Buradaki en önemli şey havuz sonrası duş almak. Yani uzun süre vücudumuzda o havuz sularının maruz kalmaması. Ortak kullanım eşyalarından kaçınmak. Yani bireysel ürünler. Mesela bireysel havlumuz, bireysel terliğimiz. Bone kullanıyorsak bireysel bonemizin olması lazım. Yani başka kişilerle ortak kullanılan her eşya aslında diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi mantar enfeksiyonlarında da risk oluşturur. Bu nedenle bunlara dikkat etmek, ıslak kalmamak çok önemli. Yani mantar vücudumuzun herhangi bir yerinde gelişebilir. Cildimizde olabilir, saçımızda olabilir, genital bölgemizde olabilir, idrar yollarında olabilir vesaire vesaire. O nedenle aslında ıslak kalmamak da bizim için önemli. Hani bunun mesela sıkmayo değişikliği, çünkü hem idrar yolu enfeksiyonlarında da mesela çocuklarda biz yazın çok daha fazla görüyoruz. Özellikle ıslak mayoyla kalmamaları, çünkü yine nemli ortam, yine bakteriler için, mantarlar için çok güzel bir ortam oluşturuyor. O nedenle nemli ortamlardan kaçınmayı da önerebiliriz.
1: Yaz ishalleri.
0: Yaz ishalleri aslında şöyle, yazın ishal olmasının pek çok faktörü var.
1: Yani şunun için sordum Sayın Hocam, sözünüzü kesiyorum. Şimdi yaz ishalleri ve besin zehirlenmeleri. Besin zehirlenmelerini sonraki konuğumuzla konuşabiliriz ama kış aylarına göre daha çok yaz aylarında daha şiddetli seyrettiğini biliyorum. Yanlış mı biliyorum?
0: Yani daha sık karşılaşıyoruz, daha sık diyebilirim. Yani ishallerle. Çünkü şöyle oluyor aslında. Biz sıcaklarla birlikte aslında gıdaların korunma koşulları da bozuluyor. Yani mesela o gıdaların transferinde ya da evlerde saklanma durumlarıyla ilgili gerçekten problemler yaşayabiliyoruz. Bu nedenle gıdaların bu soğuk zinciri bozuluyor aslında. Bu bizim için hani bozulmuş gıdaları tükettikten sonra enfeksiyöz ishaller görebiliyoruz. Onun dışında biraz önce de söylediğimiz gibi havuzla birlikte, yani ishalli bir çocuk bir havuza girerse ondan sonra giren tüm çocuklar aslında enfekte olabilir. Evet. Bu nedenle özellikle hasta çocukların havuza girmemesi lazım ki biz bu ishallerin en azından zincirini kırabilelim.
1: Ailelerin çok dikkat etmesi
0: gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir de şunu söylemek lazım. Yani yaz ishallerinin çoğu aslında kendiliğinden geçer. Büyük çocuklarda genellikle beslenme önerileriyle biz bu işi çözebiliriz. Hani doğru su tüketimi bizim için çok önemli. Güvenli su tüketimi. Havuzda çocuğun su yutmasını engellemek çok önemli. Yani ailelerin mutlaka çocuklarına bunu tembihlemesi lazım. Viral gastroenteritlerin çoğu düzelebilir. Fakat bazen böyle çok yüksek ateş, kanlı ishal, sümüksü ishal olduğu zaman yine mutlaka bir hekime başvurarak invaziv dediğimiz bakteriyel ishaller olabilir. O tür durumlarda yaklaşımlarımız farklı olabilir. Çocuk daha ağır geçirebilir ishalleri. Bu nedenle uyanık olmak çok önemli. Yalnız ishallerle ilgili ailelere söylemek istediğim çok önemli bir şey daha var. Özellikle küçük bebekler. Küçük bebekler ishali tolere edemeyebilir. Çünkü vücuttan su kaybı çok fazla olur. Yerine koymak daha güçtür. Bu su ve mineral kaybı. Bu nedenle eğer böyle bir şey varsa mutlaka yine bir sağlık kuruluşuna başvurmak çok önemli. Daha büyük çocuklar hani daha kolay su tüketebilir ya da sıvı kaybı vücut dengesini daha az bozabilir. Ama özellikle küçük bebeklerde ishaller biraz daha sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle öyle bir şey söz konusuysa yine mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak ve sıvı tüketimini artırmak. Özellikle mesela yoğurt gibi, yayla çorbası gibi böyle ishali azaltacak, yani daha böyle kakayı kıvamlandıracak gıdaların tüketilmesi bizim için önemli olacaktır.
1: Peki güneş ve sıcak hava. Şimdi çocuklar havuzda ve akşama kadar aslında kalabiliyorlar. Ya da ortak kullanım alanları da buna dahil, deniz de buna dahil. Ya da eğlence yerleri olabilir. Açık havadaki eğlence yerlerinden bahsediyorum elbette. Çok fazla güneşin ve sıcak havanın altında kalıyorlar. Güneşin altında kalıyorlar ve çok fazla UV ışınlarına maruz kalıyorlar diyebiliriz. Ve çocuklarımızın cildi güneşin UV ışınlarına göre yetişkinlere göre diyelim neden daha hassas?
0: Şöyle söyleyebiliriz. Yani aslında çocukların hani cilt bütünlüğü daha farklı, daha kolay güneş ışınlarına maruz kalabiliyor. Cilt tabakası biraz daha ince yetişkinlere göre. Bu nedenle aslında güneşten daha fazla korunması daha gereken, daha hassas

0: has bir grubu oluşturuyor çocuklar. Bu nedenle özellikle saat 11 ila 16 arasında çocukların güneşe direkt maruz kalmaması gerekiyor. Mümkün olduğunca çocuklar denize havuza girecekse saat 10-11'den önce ya da saat 16-17'den sonra aslında güneşe çıkmayı öneriyoruz. Çünkü çocuklar çok çabuk dehidrate kalıyorlar. Yani vücutları çok çabuk susuz kalabiliyor. O nedenle bu sıcak havalar gerçekten çocukları daha fazla etkileyebiliyor. Bazen hatta çok hani sıcak çarpması dediğimiz durum. O zaman çok daha farklı klinik bulgularla çocuklar bize gelebiliyor. Böyle baş ağrısı, kusma, böyle bilinç kaybı. Hatta böyle bazen bu çocuklara menenjit mi acaba, santral sinir sistemi enfeksiyonu mu dediğimiz bile oluyor. O nedenle sıcak çarpması dediğimiz tablo da aslında oldukça şiddetli bir tablo. Bu nedenle çocukların mümkün olduğunca bu saatlerde güneşten uzak tutulması ve her defasında da cildimiz hassas olduğu için yüksek koruma faktörlü çocuklar için uygun ürünler var. Gayet çocuk ciltleriyle dost olan ürünler var. Bunların kullanılarak mümkün olduğunca cilt bariyerinin de oluşturulmasını öneriyoruz.
1: Güneş kremi kullanarak.
0: Evet, yüksek faktörlü güneş kremi kullanılmasını
1: yani
0: öneriyoruz.
1: Yani örnek 50 plus olabilir.
0: Evet, 50 plus. Olabilir. Zaten çocuk kremleri genellikle 50 plus olarak üretiliyor. Evet.
1: Peki. Evet, az önce detaylandıracağız dediğim kene ve böcek ısırıkları. Onlardan bahsedelim biraz.
0: Evet.
1: Hangi enfeksiyonlara yol açıyorlar?
0: Şimdi şöyle, böcek ısırıkları, daha basit ısırıklar ya da sivrisinek ısırıkları, hani onlar bazen çocuk cildini kaşıdığı zaman, travmatize ettiği zaman ikinci cilt enfeksiyonuna yol açabiliyorlar. Yani normalde hafif bir şişlik böcek sokmasında, sinek sokmasında görebiliriz. Fakat bu şişlik çok artarsa, kızarıklık olursa çocukta ateş olursa ya da cilt üzerindeki o lezyon etrafında kızarıklık çok şiddetliyse o zaman dikkat etmek lazım ve bir sağlık kuruluşuna başvurmak lazım. Keneler için ayrı bir parantez açalım. Şimdi kene ile bulaşan hastalıklar İzmir'de her ne kadar biz çok görmesek de Kırım-Kongo kanamalı ateşi dediğimiz, özellikle bizim İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'nun batı tarafında, Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de gerçekten ölümcül vakalar görebiliyoruz. Bu nedenle kene tutunduğu zaman bir çocuğa, ailelerin bununla uğraşmaması, kendilerinin çıkartmaya çalışma üzerine ya da özellikle yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi, üzerine alkol dökünür, tender diyot, öyle bir şey yapmıyoruz. Aslında kene o zaman daha çok salgılarını salıyor. Üzerine alkol dökmeden, yani cımbızla çıkarabiliyorsak çıkarabiliriz. Ama eğer çıkaramıyorsak da bir sağlık kuruluşuna başvurarak uygun koşullarda onun çıkarılması gerekiyor. İzmir'deki kenelerde biz bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsünü görmüyoruz. Fakat yine de dikkat etmek lazım. Özellikle kene tutunan bir çocuğu 10 ila 14 gün takip etmek lazım. Çünkü bu çocuklarda yüksek ateş, karın ağrısı, ishal, döküntü gibi şikayetler olursa da mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. O dikkat etmemiz gereken hastalıklardan bir tanesi.
1: Evet, çünkü bütün yetişkinler de dahil olmak üzere hepimiz bazen kısa şortlar giyiyoruz.
0: Tabii.
1: Ve açığız.
0: Evet, evet. Özellikle İç Anadolu ve hani Orta Karadeniz'de gerçekten çok sıkıntılı ve ciddi vakalar görebiliyoruz.
1: Yani çocukları, ailelerin çocukları işte bu şekilde ortak kullanım alanlarından sonra şöyle bir vücutlarını kontrol etmeleri yerinde olur diye düşünüyorum
0: kesinlikle.
1: Ben. Peki şimdi idrar yolu enfeksiyonlarına biraz değinelim istiyorum. Şimdi yaz aylarında özellikle kız çocuklarında daha çok görülüyor değil mi Sayın
0: aynen,
1: Hocam?
0: Aynen,
1: peki bunda deniz ve havuz kullanımına ortak alacağım. Islak mayo ile kalmanın bir etkisi var mı?
0: Evet, tabii risk oluşturuyor aslında. Şimdi yaz döneminde idrar yolu enfeksiyonu artmasının bir sebebi gerçekten ıslak mayonun çocukların cildinde çok uzun süre kalması ve bu ıslak mayo ile birlikte bu genital bölgede, idrar yollarında nemli bir ortam oluşarak bakteri çoğalmasını kolaylaştırması. Bir diğer önemli durum da, dedik ya, çocuklar çok kolay susuz kalabiliyor vücutları. Özellikle idrar torbasında da, yani böyle sıvı azaldığı zaman mikroorganizmalar çok kolay çoğalabiliyorlar. Bu nedenle özellikle bol sıvı alınması bizim için çok önemli. İdrar yolu enfeksiyonunun önlenmesinde ıslak mayoların kuvvetle, hızlıca bir şekilde değiştirilmesini öneriyoruz mutlaka. Eğer çocukta yüksek ateş, karın ağrısı, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrarda böyle öncekinden farklı bir yoğun koku gibi şikayetler olması durumunda da yine mutlaka bir idrar tahlili için hekime başvurulmasını öneriyoruz.
1: Peki Sayın Hocam, süremiz artık daralmaya başladı yavaş yavaş. Ateş, kusma ve ishal birlikte görüldüğünde ailelerimiz nasıl hareket edecekler ya da daha genel bir soruyla devam edebiliriz. Aileler

0: hangi belirtilerde doktora başvurmalı?
1: Evet, şimdi ishaller için şöyle söyleyebiliriz. Özellikle 3 ayın altındaki bebekler. 3 ayın altındaki bir bebeğin ateşi varsa mutlaka hekim tarafından değerlendirilir.

0: su içebiliyor. İşte yoğurt, ayran, işte haşlanmış makarna, az yağlı pirinç pilavı gibi böyle bizim ishal diyeti dediğimiz gıdaları tüketebiliyor. Keyfi iyi ise beklenebilir. Fakat eğer bulguları çok şiddetliyse, çocukta halsizlik, beslenememe gibi durumlar söz konusuysa yine mutlaka acil servise başvurmasını öneriyoruz. Ve bol sıvı alımı dediğim gibi bizim için aslında en önemli noktalardan bir tanesi. Çocuğun tabii ateşinin ne kadar sürdüğü, bu ateşe eşlik eden semptomlar bizim için kıymetli. Mesela biraz önce söylediğimiz gibi idrarla ilgili şikayetleri varsa bunu dışarıdan anlayamayacağımız için mutlaka tetkik edilmesi gerekir. O zaman gitmemiz lazım. Ama basit mesela gastroenteritlerde, yani bağırsak enfeksiyonlarında dediğim gibi hafif seyirli ise evde destek tedavilerle izlenebilir. Ama onun dışındaki ciddi bulgularda ya da mesela ishal, kanlı, sümüksü ise o zaman da yine hekime başvurması ya da çok şiddetli karın ağrısı varsa yine hekime başvurmasını öneririz.
1: Vakit kaybetmeden ve bol su tüketecekler. Peki. Aslında çok geniş bir konu. Ben bu konuyu saatlerce konuşabilirim sizinle ama maalesef süremizin de sonuna geldik Sayın Hocam. Programın ikinci bölümüne geçmek durumundayız artık. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve aktardıklarınız
0: için. Ben teşekkür ederim. Yaz boyu çocuklar inşallah keyfini çıkarsınlar. Ama dediğimiz durumlara da aileler mutlaka dikkat etsinler.
1: Peki. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Epidemiyolog Profesör Doktor Eda Öncel konuğumuzdu kendisiyle. Efendim tatilde enfeksiyon hastalıkları neler olabilir? Onları, tedavi yollarını, korunma yollarını konuştuk. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte buradayız.

0: Tekrar merhaba. 10.36'yı gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Yaşamın Ritmi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İkinci bölümde mutfaklarımızdan soframıza gelen o masum görünen yiyecekleri konuşacağız. Bazen sağlığımızı ciddi şekilde tehdit edebiliyorlar değil mi? Günün sıcak saatlerini yaşadığımız, en sıcak saatlerini yaşadığımız şu günlerde özellikle dışarıda tüketilen gıdalara ve saklama koşullarına da dikkat etmek gerekiyor. Peki tehlike nerede başlıyor? Yediklerimiz bizi nasıl zehirliyor ve bu görünmez düşmanlardan nasıl korunacağız? İşte tüm bunların detaylarını çok değerli bir isimle konuşacağız. Kendisini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Profesör Doktor Nural Karagözlü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim.
0: Hı-hı. Evet, bugün aslında çok önemli bir konu. Evet. Hayatın içinden çok evet. önemli. Hepimizi ilgilendiren, yakından ilgilendiren bir konu. Çünkü hepimiz her gün yemek yiyoruz. Bakalım sayılı dakikaya nasıl sığdıracağız bu kadar önemli bir konuyu.
1: Geniş bir konuyu değil
0: evet, mi? Gıda zehirlenmelerini konuşacağız. Peki şöyle başlayalım. Gıda zehirlenmesi nedir? Ne anlayacağız gıda zehirlenmesi denildiğinde ve en sık hangi nedenlerle ortaya çıkıyor? Buyurunuz.
1: Gıda zehirlenmesi şöyle çok genelleyecek olursak bizim patojen mikroorganizma dediğimiz hastalık yapan bazı mikroorganizmaların gıdalara bulaşıp gıdaların uygun olmayan koşullarda tutulmasıyla bekletilmesiyle bu mikroorganizmaların çoğalıp bu arada toksinlerini üretip o ürettikleri toksini de bizim gıdayla beraber tabii bunları görmüyoruz bilmiyoruz bilmeden tüketmemiz sonucunda karşımıza çıkan hastalıklar diyebilirim. Daha çok kendisini kusma, ishal, karın ağrısı şeklinde gösteriyor en başta. Ama bunun yanında işte şiddetli kramp, ateş, baş ağrısı gibi semptomları da oluyor. Ama en tipik semptomu kusma, ishal olarak çıkıyor karşımıza.
0: Peki her kusma, her mide bulantısı gıda zehirlenmesi midir?
1: Elbette ki değil. Bizden önceki, benden önceki konuğumuz evet. Eda hocamızın da bahsettiği gibi ama bazen işte bu ishal ve kusmanın ve gerisinde yenilen yiyeceğin hikayesi de bizi bazen bunları bunun gıda zehirlenmesi olduğunu düşündürtüyor. Aslında buradan da hemen şuna geçeyim. Mesela genelde şöyle bir düşünce vardır. Yemeği tükettikten hemen böyle 1-2 saat sonra veya 2-3 saat sonrasında zehirlenme ortaya çıkarmış gibi. Oysa ki bu böyle değil. Bazen günlerce sonrasında bile yani bir haftaya kadar bile uzun bir süre sonrasında zehirlenme semptomları yani gıda zehirlenmesinin semptomlarına rastlayabiliyoruz.
0: Aslında çok kısa bir sürede de kendini belli evet. edebiliyor. Fakat aynen. uzun sürede de
1: evet, daha
0: belli
1: uzun sürede
0: oluyor.
1: De peki, karşımıza çıkıyor.
0: Yaz aylarındayız. Yaz ayına ilişkin konuşalım. Yaz aylarında gıda zehirlenmelerinin daha sık görüldüğünü
1: evet maalesef.
0: Görüyoruz. Peki nedeni nedir? Daha çok mu yemek yiyoruz?
1: Bence daha az yemek yiyoruz. Bu İzmir'in sıcaklarının yani sıcaklarıyla evet. beraber. Şöyle az önce de tanımını yaparken de söylediğim gibi mikroorganizmaların üremesi yani o patojen dediğimiz hastalık yapan mikroorganizmaların üremesi gerekiyor. Zehirlenmenin olması için. Tabii ki öncelikle mikroorganizmanın yani patojen mikroorganizmanın olması gerekiyor ama bunlar işte kirli sularda kanalizasyon karışmış sularla sulanan yeşilliklerin kullanımıyla çevremizde yani çok yaygın etrafımızda veya kendi kişisel hijyenimize yeterince dikkat etmememizden dolayı da etrafımızda yaygın olabiliyor. Ve gıdaları da gerek pişirirken gerek marketten alıp eve taşırken ki aşamalarda bile çok dikkatli olmadığımız için hijyeni kuralları dikkat etmediğimiz için pişirme sırasında almamız gereken önlemleri almadığımız için pişirmeyi yaptıktan sonra yemeğimizi pişirdikten sonra buzdolabına kaldırmakta yemeği birazcık geç kaldığımız için yani uzun süre oda sıcaklığında beklettiğimiz için yemeği tüketim aşamasında tenceresiyle çıkarıp bir porsiyon tüketeceksek bütün tencereyi ısıtmak gibi yaptığımız doğru olmayan hareketler aslında bu dönemde tabii ortam sıcaklığının da yüksek olması nedeniyle bu mikroorganizmaların çoğalmasını sağlıyor.
0: Benim de evde azar yediğim noktaları üstüne bastınız.
1: İsabet olmuş.
0: Şimdi Sayın Hocam peki yani dışarıda yemeği bekletmeyeceğiz çok fazla.
1: Evet.
0: Ya da

0: Dolaptan bir kısmını alıp pişirip öyle tüketeceğiz. Gerisi dolapta kalacak. Bu güvenli olan yöntem. Peki yaz aylarında özellikle daha çok riskli hale getiren yiyecekler nelerdir? Bunlar hangileri?
1: Evet, öncelikle proteinli diyebileceğim işte tavuk, et, kıyma gibi yiyecekler en çok karşımıza çıkan
0: Aslında bunlar
1: zehirlenme.
0: çabuk bozulanlar mı?
1: Evet,
0: Evet.
1: aynen. Hep onu söylüyorum. Yani bu proteinli yiyecekler nasıl bizim için mükemmel gıda kaynaklarıysa, besin kaynaklarıysa, besin ögeleri açısından protein, yağ, vitamin, mineral madde aynı şekilde mikroorganizmalar için de öyle. Bir de tabii bunların markete gelinceye kadar geçirmiş oldukları hikaye, yani kesim anından itibaren tavuğun da aynı şekilde, işte küçük baş, büyük baş hayvanların da kesim anından itibaren çok fazla bulaşmaya maruz kalıyor olmaları. Yani kurban dönemini, kurban bayramını düşünürsek işte derinin çıkarılması, iç organların çıkarılması, bunların hepsi kendi içinde mikroorganizmaların ete bulaşmasını sağlayan dönemler oluyor. O nedenle de çiğ ette, çiğ tavukta mikroorganizma sayıları çok yüksektir. Yani bu normal bir süreç ama o nedenle o çiğ etin, tavuğun pişirilmesi sırasında tabii buna çiğ sütü de dahil etmek lazım aslında. Çiğ yumurtayı da dahil etmek lazım. Bunların pişirilmesi sırasında bizim çapraz bulaşma dediğimiz olaya dikkat etmediğimiz takdirde işte o çiğ etteki mikroorganizmaları biz pişmiş gıdaya aktarabiliyoruz. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Örneğin hepimiz işte kıyma kavururuz. Kıymalı etli bir yemek yapıyorsak, o kavurma aşamasında çiğ kıymaya bulaştırdığımız kaşığı pişmiş veya kavrulmakta olan kıymanın içerisine bir daha değdirmemek lazım. Veya kesme tahtasının üstünde eti kesiyoruz, porsiyonluyoruz veya balığı temizliyoruz veya tavuğu porsiyonluyoruz, kesiyoruz. İşte o kesme tahtasını daha sonrasında mutlaka belki klorlu bir bileşikle, yani sadece deterjanla da değil, klorlu bir bileşikle yıkayıp dezenfekte edip ondan sonra bir başka gıdanın kesilmesinde, bu bir salatalık malzeme de olabilir, bir ekmek de olabilir veya pişmiş pişmeden tüketilecek bir başka gıda da olabilir. O aşamada kullanmak gerekiyor.
0: Aslında ne kadar detaylı bir temizlik aşaması
1: Evet,
0: var.
1: detaylı ama çok da zor değil. Yani
0: Çok
1: çok
0: zor değil
1: basit.
0: ve sanırım anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Bu ürünleri aldığımız yerleri de iyi bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani
1: Evet.
0: her yerden bunları da almamak gerekir.
1: Evet,
0: Evet, tanımak
1: yani
0: gerekiyor. Temizliğinden emin
1: paketli,
0: olduğumuz
1: kesinlikle
0: yerler.
1: paketli olduğundan son kullanma tarihine dikkat ederek, tabii bazen son kullanma tarihlerinde de işte yanlış baskı amaçlı, ama en azından açtığımız zaman paketi, işte kokusunda bizi rahatsız eden herhangi bir şey varsa onu asla kullanmamayı tercih etmemiz gerekiyor. Bu durumda da aldığımız yere geri götürebiliriz.
0: Peki en sık karşılaşılan gıda zehirlenmesi türleri hangileri?
1: Şöyle, az önce Eda hocam da bahsetti. Mesela
0: Yani
1: salmonella.
0: virüs,
1: Evet,
0: toksin. Evet.
1: bakteri, kesinlikle bakteri. Bunun yanında küflerin oluşturduğu mikotoksin dediğimiz toksinler de var. Ama toksinlerin, bu mikotoksinlerin neden olduğu hastalıklar daha çok zaman içerisinde ortaya çıkıyor. Vücutta işte böbreklerde, karaciğerde öncelikle birikmek suretiyle daha sonrasında işte böbrekte nefropati veya karaciğer kanseri gibi hastalıklara sebep oluyor. Bunlar küflerin, özellikle bizim de maalesef ihraç ettiğimiz ürünler, işte incir, kuru üzüm, fındık, kırmızı biber gibi ürünlerde çok karşımıza çıkıyor. Ama asıl bu gıda zehirlenmesi şimdi bizim dönemsel olarak yaşadığımız, hatta bugün de yine baktım. Geçen hafta bir Kütahya'da, bir de Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen bir iki zehirlenme var. Tavuklu pilavdan kaynaklanan. Bugün karşıma çıkan bir haber, Antalya Manavgat'ta yine bir zehirlenme vakası olmuş. Yani artık böyle bir zehirlenme dönemi maalesef,
0: Başladı.
1: dediğim gibi, evet, sıcaklıkların artması ve gıdaları uygun koşullarda bekletmememizden kaynaklanıyor aslında bu.
0: Peki en riskli gruplar hangileri gıda
1: En
0: zehirlenmesine
1: riskli
0: karşı?
1: yine Yine az önce Eda Hoca'nın da bahsettiği hı-hı. gibi diyeceğim. Çocuklar, bebekler bu anlamda çok en riskli grubu oluşturuyor.
0: Şimdi Eda Hocam'la da konuştuk ama ortak konular bunlar. Yani sizin de fikrinizi evet, elbette almak istiyoruz.
1: Evet, hı-hı, evet. Bunun yanında hamileler, yaşlılar ve şeker hastalığı gibi...

0: da kanser hastalığı gibi kronik hastalıkları olan kişiler bizim gözümüzde hep duyarlı grubu oluşturuyor ve mesela bir yerde bunu çok duyuyoruz, siz de eminim duymuşsunuz, işte 5 kişi gidiliyor bir yerde yemek yeniyor, ertesi günü örneğin içinden bir ya da iki kişide bir zehirlenme meydana çıkıyor. Tabii bu o duyarlı gruptan diye kastettiğim, yani çocuk, bebek, işte hamile, bağışıklık sistemi birazcık baskılanmış olan kişiler. Bir de cinsiyet bile bu anlamda bir farklılık getiriyor aslında.
1: Yani aslında kronik hastalığı olanlar
0: biraz daha duyarlı oluyor.
1: Nedir onlar? Mesela diyabet, tansiyon,
0: evet,
1: bunlar da dahil midir?
0: Kanser hastalığı, evet, aynen.
1: Bunlar da dahildir. Evet. Peki açıkta satılan gıdalar, belki de alıyoruz, yiyoruz değil mi? Yani açıkta satılan gıdalar da var. Peki ne kadar risk taşıyorlar? Biz nelere dikkat edeceğiz onları alırken?
0: Şöyle, açıkta satılan gıdalar tabii bizim sokak lezzetleri dediğimiz ve İzmirlilerin çok da vazgeçemediği lezzetler.
1: Bugün aslında bütün soruları kendim için soruyormuş gibi hissettim siz böyle deyince.
0: Hepimiz için, duygularına tercüman oluyorsunuz. Ben bu noktada yani önerebileceğim nokta şu olacak. Sirkülasyonunun, yani satışının çok olduğu noktaları. Çünkü bunlar gerçekten bizim hiç vazgeçemediğimiz lezzetler. Yani döneri de öyle, kokoreçi de öyle, midyesi de öyle. Ama sirkülasyonun fazla olması demek ne demek? Satışı fazla olduğu için en azından o gıdanın ortam sıcaklığında çok fazla bekletilmediğini umuyoruz. Tabii bir de şu var, ben bunu artık çok görüyorum bu tip lezzetleri satan yerlerde. Bunların mutlaka soğutmalı koşullarda satılıyor olması lazım. Yani alttan soğutmasının olduğu. Şimdi nasıl mesela eskiden balık pazarda açıkta satılırdı. Herhangi bir buz üstünde satılmazdı. Ama şimdi artık tabii bu bilincin yerleşmesiyle birlikte balık satışında mutlaka zemininde bir buz, marketlerde de bunu görüyoruz. Buz var, buzun üstünde balıklar yatırılmış. Hatta o balıkların üstüne bile, pazarda bile ben bunu görüyorum. Balıkların üstüne bile buz konuyor. İşte bu sokak lezzetlerinde de bu sıcaklık faktörüne çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim için en önemli olan 5 derecenin altı nedir? Buzdolabı sıcaklığıdır. Yani gıdalarımızı buzdolabı sıcaklığında korumamız lazım. Bir de sıcak servis yapılacaksa 65 derecenin üstünde tutmamız gerekiyor. Bu genelde restoran, lokanta tarzı yerler için geçerli. Bir de vaktimizin de dolduğunu...
1: Hayır. Bak, vaktimiz var. Yaklaşık 6 dakikamız var.
0: Tamam. Bir önemli nokta var. Yemeklerimizi evlerimizde pişirdikten sonra maksimum bu sıcak günler için 1,5 saat içerisinde soğutup buzdolabına yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü 1,5 saat, yani mikroorganizmaların hepsini biz pişirme sırasında öldüremiyoruz. Bazı çok dirençli, sporlu dediğimiz bakteriler var. Bunları asla öldüremiyoruz ev koşullarında. Dolayısıyla bunlar şartlar uygun olduğunda, şartlar derken sıcaklık uygun olduğunda tekrar üremeye başlıyorlar. O nedenle maksimum 1,5 saat yemeğimizi işte ocakta piştikten sonra bankonun üstüne alıp, hatta ben kendi evimde de bankonun üstünde gezdiririm tencereyi. Soğuk yer bulayım, çabuk soğumayı hızlandırayım diye. 1,5 saat sonrasında buzdolabına kaldırıp tüketeceğimiz zamanda da mümkünse porsiyonlar halinde ısıtmak. Çünkü bütün tencereyi ısıtmak gene oradaki sıcaklığın yükselmesini sağlayıp mikroorganizmaların tekrardan bir canlılığa kavuşmasını, onlar için uygun ortam bulmasına fırsat tanıyor.
1: Tüketeceğimiz kadarını alacağız.
0: Evet.
1: Peki dondurulmuş gıdalar çok fazla kullanıyoruz. Özellikle şöyle diyelim, yani bezelyesini donduruyoruz. Yani köfte yapıyoruz, köfteyi donduruyoruz. Evet. Hazır patatesler kullanıyoruz. Peki bunların çözdürülmesi nasıl yapacak? Hemen pişirecek miyiz, yoksa nerede bekleteceğiz, nasıl olacak, kaç saatte çözülecek, buyurunuz hocam.
0: Evet, şöyle, bezelye gibi küçük partikülü, mesela ben de çok dondururum bezelye, bamya, enginar gibi daha büyük porsiyon, yani büyük partiküllü ürünleri, bezelye, bamya gibi küçük gıdalarımızı herhangi bir çözdürme işlemine gerek olmadan direkt tencerenin içine atabiliriz. Ama dediğiniz gibi köfte, tavuk, işte enginar gibi daha büyük partiküllü olanları, enginarı da aslında koyabiliriz, ama özellikle çiğ olan et gibi, tavuk gibi ürünleri mutlaka önceden artı 4 derece dediğimiz, yani derin dondurucu kısmından buzdolabı kısmına getirip orada çözülmesini sağlamak lazım. Bu da tabii hayatımızda biraz daha programlı olmayı gerektiriyor. Yani yarın ben ne yemek yapacağım, o

0: işte tavuk gerekiyorsa buzluktan tavuğu çıkarayım, buzdolabına koyayım. Asla ortam sıcaklığında tutmamamız gerekiyor. Ama canınız çok çekti ya da unuttunuz ya da programınız değişti, o zaman belki biraz ılık bir suyun içerisine tavuğu koyup, ama en fazla yarım saat gibi bir süre içerisinde hızlı bir çözündürme yaparak tüketebilirsiniz. Tabii bu noktada mikrodalga fırınları kesinlikle öneriyorum. Mikrodalga çok kısa bir süre içerisinde gıdaların çözünmesini sağlıyor. Bu dondurulmuş gıdalardan bahsederken bir de alışveriş kısmından çok kısaca bahsedeyim. Markette alışverişlerimizi yaparken de dondurulmuş ve soğukta saklanması gereken, işte yine et, tavuk gibi ürünleri, balık gibi ürünleri, peynir, yoğurt gibi ürünleri, yani bizim markette soğuktan aldığımız ürünleri mümkün mertebe markette alışverişin sonuna doğru alıp hemen ödememizi yapalım ve hızlı bir şekilde onları evimize götürüp buzdolabımıza yerleştirelim.
1: Çözünmesine çok fazla fırsat vermeyeceğiz. Belki de şey de olabilir. Yani bu ürünleri hazırlarken, çiğ olarak hazırlarken mesela etleri biz porsiyonlar halinde hazırlıyoruz ve dolaba kaldırıyoruz. O porsiyonları küçük tutmak da belki hepsini çıkarıp çözdürmemek adına güzel bir yöntem olabilir.
0: Evet, porsiyonlar halinde ve incelterek mesela. Eskiden ben biliyorum, annem tabii o zamanlar derin dondurucu yoktu. Kıymayı dondurduğu zaman top haline getirirdi. Ama şimdi bu dediğiniz gibi çözünme süresinde kısaltmak için ben o annemin top yaptığı hali kıymayı üstten bastırarak incecik bir santimlik bir film haline getirip bir santim kalınlığında o şekilde dondurup dolayısıyla çözünme sırasında da süreyi çok çok kısaltmış oluyorum.
1: Evet. Peki zehirlendiğini fark eden bir kişi ilk olarak ne yapacak? Ne yapmalı?
0: Şöyle şimdi kendim de dahil olmak üzere zehirlenince ay ben işte midemi bozdum herhalde deyip bir müddet bu süreyi kendi kendimize geçirmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Ama bu bizim gitmedik hastaneye diye düşünmek zorunda kaldık. Yani burada kusma ve ishal gerçekten yine Eda hocamıza atıf yapacağım. Eğer çok şiddetli düzeydeyse mutlaka hastaneye gitmek lazım. Çünkü vücudun elektrolit dengesini bozduğu için o kusma ve ishaldeki su kaybı bu tehlikeli yönlere götürebiliyor. Özellikle çocuklar, bebekler ve yaşlılar için. O su kaybının miktarı çok önemli. Tabii orada bir miktar örneği veremem size ama onu insan kendisi az çok hisseder diye düşünüyorum. Yani mesela bizim oğlumuzda yaşadığımız 15 dakikada bir tuvalete bir kusmaya gidiyordu. Yani bir sürekli bir ishal, bir kusma, bir ishal, bir kusma. Sonrasında dedik biz neden yani daha erken götürmedik oğlumuzu hastaneye. Tabii gittik yani sonradan işte serum bağlandı. Kolayca atlatıldı. O yüzden yani kusma ve ishal çok önemli semptomlar. Bunlar eğer aşırı düzeyde oluyorsa mutlaka hastane diyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok güzel bir sohbetti efendim.
0: Teşekkür
1: sağ olun.
0: Ederim.
1: Stüdyomuzda konuk oldunuz. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet sevgili dinleyenler, programı noktalıyoruz. Hafta başında aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. TRT Radyo 1'de Mutfağın Sırları'ndasınız. Hoş geldiniz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selam.

selamlarımızı gönderiyoruz. Keten tohumundan bahsetmek istiyorum çünkü pek çoğumuzun bilmediği Alzheimer'a karşı koruma gibi bir etkisi var. Evet, son zamanlarda adını çok duyuyoruz, Alzheimer ve demansın. Onun bir alt kademesi diyelim hadi, unutkanlık. Peki niye bu kadar unutkanız? Tabii ki doğal beslenmiyoruz. Aldığımız hava, içtiğimiz su, yediğimiz gıdalar eskisi gibi değil. Peki keten tohumunun bu kadar önemi ne? Çünkü o bir omega 3 deposu. Bilişsel sağlığı ve ruh durumunu iyileştiriyor. Beyin hücrelerini koruyor. Hafıza ve dikkat problemini çözme gibi bilişsel işlevlerin gelişmesine destek oluyor. İçeriğindeki omega 3 yağ asitleri çok önemli. Bunun yanı sıra B12 açısından zengin, bağışıklığın güçlenmesi için çok önemli. Bazı durumlarda ilaçların bağırsakta emilimini azaltması nedeniyle bazı ilaçlarla tüketmemek gerekiyor. Bir de 24 aya kadar bebeklere verilmemesi gerekiyor.

0: keten tohumunu günlük 1,5 çorba kaşığını geçmeyecek şekilde tüketmemiz lazım. Peki nasıl tüketeceğiz? Tabii ki tohum olarak değil, mutlaka ezilmiş halde, toz halini tüketmek lazım. Ancak evinizde bunu robotla yapmanız mümkün değil. Peki ne yapacağız? Ya toz olarak alacağız ya da keten tohumu aldığımız aktarlarda onların çok güçlü öğüticileri var. Orada öğüttürerek alıp eve getireceğiz. Ben buzdolabında saklıyorum keten tohumunu, çünkü yağlı bir tohum. Yoğurda karıştırarak yiyebilirsiniz, salatalara serpebilirsiniz. Çünkü böyle baskın bir tadı yok. Neredeyse tadı yok diyebilirim. Böyle baskın bir baharat tadı ya da baskın bir kendine özgü tadı yok. Onun için salatalara bolca ekleyebilirsiniz. Yumurta kırdığınızda içine ekleyebilirsiniz. Ekmek yaparken koyabilirsiniz hamurun içine. Çorba ya da pişmiş bazı yemeklerin üzerine serpebilirsiniz. Ama açıkçası ben böyle yapmıyorum. Aklıma geldikçe keten tohumunu böyle 1,5 tatlı kaşığı kadar ağzıma atıp üzerine bolca su içiyorum. Omega 3 hepimiz için çok önemli. Tabii ki balıkta çok fazla var. Cevizde var, semizotunda var, ancak en fazla keten tohumunda var. Onun için lütfen keten tohumunu hiç ihmal etmeyin. Efendim, bugün de yayınımızın sonlarındayız ama biz hep buradayız. Hafta içi her gün. Siz de oradaysanız size radyonuz kadar yakınız. Görüşmek dileklerimizle.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve genç çiftçi kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini ifade etti. Çiftçiyle bütünleşmek, kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı.